bir de şahit diyor. Aslında hayat filminizin kendisi şahittir. Kiramen Katibin melekleri şahittir. Allah Teala burada canlı şahitten bahsediyor. Bu Kiramen Katibin melekleri. Bir de hayatınızı filme alan bir saik var. Kameraman. Bizim zamanımızdaki gibi böyle mercekli, kasetli kameralar değil, hastalardan oluşan kameralarla hayat filminiz alınıyor. Üç boyutlu olarak alınıyor. A'dan Z'ye her yaptığınız belli. Sahip onları kameraya alıyor. Üç boyutlu olarak muhafaza ediyor. Kiramen Katibin melekleri de ellerindeki mizanlarla hayatınızın her saniyesinde yaptığınız her hareketi devamlı derecelendiriyorlar ellerindeki mizanla. Mizan, kainattaki mevcut her türlü olayı muhtevasına alan bir ilahi kompütör, bir ilahi bilgisayar. Her olayı her taammüt kademesine göre ayrı derecelendirmek özelliğinin sahibi olan olaylara göre derhal taammüt miktarını otomatik hesaplayan ve derecatı pozitif negatif olarak mutlaka en doğru standartlarda veren bir şehadet sistemi. Vicdanınız da bir şahittir. Bütün hayatınız boyunca her saniye devamlı değişen, bütün olaylara göre sonsuz alternatifin sahibi olan bir sistem. Kıyamet günü mizanı size teslim edecekler. Ve orada baştan sona hayatınızın seyri boyunca devamlı mizandaki değişiklikleri göreceksiniz. Ve bu şaşmaz terazinin her rakamının orada aynen mevcut olduğunu göreceksiniz. Anlayacaksınız ki Allah Teala size en ufak bir haklılıkta bulunmamış. Her şey dört dörtlük olarak tam hak ettiğiniz kadar. Ne eksik ne fazla. Bu kadar zulmedilmemiş size. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kıyamet günkü bu en büyük şahidiniz, Mahkeme-i Kübra'nın en büyük şahidinin ötesinde orada birçok şahidin daha yer aldığını göreceksiniz. Bu şahitlerin en üst noktasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Seni de her kavimden şahitler getirdiğimiz zaman seni de o şahitlere şahit yaptığımız zaman ne olacak diyor Allah-u Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün şahitlerin şahidi. Öyleyse böyle bir dizaynda şahitlerin şahidi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O bütün nebilere şahitlik edecektir. Ve kendi devrinde yaşamış olan bütün insanların irşat makamında şahit olan, tövbe etmiş olan bütün insanların
şahidi olacaktır devrin imamı olması hasebiyle. Öyleyse kainatı yaratan Allah'tan sonra en büyük şahit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şahitlerin şahidi, bütün nebilerin şahidi, ve huzur namazının imamlarının şahidi, yaşadığı devredeki bütün Resullerin şahidi, kim tövbe etmişse bütün tövbe edenlerin şahidi yaşadığı süreç içerisinde. Allah-u Teala'yı değil de insanları devreye koyuyorsak, şahitlerin şahidi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bir numarada o yer alıyor. Sonra onun da mensubu bulunduğu nebiler geliyor. İkinci grup şahitler. Nebiler huzur namazının asaleten sahipleridir. Her nebi kendi zamanının bütün resullerinin de şahididir. Her nebinin bulunduğu devrede birçok kavim mevcut. Mevcut olan o kavimlerdeki her Resul'ün şahidi o devirdeki nebidir. Yaşadıkları sürece bu nebiler kimler, hangi resimlere şahit olmuşsa, tabi olmuşsa, bütün tabiyet mevsesilerinin bu nebiler şahitleridir. Çünkü hepsinde arşı tutan meleklerle beraber huzur namazının imamı olarak bulunmuşlardır.

Böyle bir güz ayında her nebi yaşadığı nübüvvet devresi boyunca bütün tövbe merasimlerinin şahididir. Kim tövbe etse bütün tövbe edenlerin şahididir. O devirdeki hangi müşriye tabi olursa olsun o şahittir. Hangi Resul'e tabi olursa olsun o şahittir. Her devrin hangi devirde nebi yaşamışsa o devrin nebisi, peygamberi, bütün kavimlerdeki resullere tabiiyetinde, onların dışındaki müşriklere tabiiyetinde şahididir. Üçüncü nevi şahit,

Her devirde peygamberlerin bulunmadığı bütün zaman parçalarının huzur namazının imamları, o devirde yaşayan milletler arasındaki bütün milletlerdeki Resullerden bir tanesidir. Mutlaka nebilerin bulunmadığı devrede, peygamberlerin bulunmadığı devrede her ülkedeki Resullerden biri Allah-u Teala tarafından şahit olarak seçilir ve devrin imamlarına tayin edilir. Bu tayin vekaleten yapılan bir tayindir. Ve kişi bu tayinle devrin imamlığına ulaşır. O tasarruf takvasının sahibidir. Yani tasarruf rızasının sahibidir. Allah'ın rızasına sahip olan Resullerden sadece o vardır. Sadece o Allah'ın tasarruf rızasına sahibidir. Onun dışındaki bütün kavimlerdeki Resuller tasarruf rızasının bir altındaki mihakkın takva rızasına sahiptirler. Bir hakkın rızanın sahipleridir. Son rızaya sahip olmadıkları için rızaya ulaşmamış resimler olarak geçiyorlar Cin suresinin 27. ayet-i kerimesinde. Ve orada rızaya ulaşmış olan Resul devrin imamını temsil ediyor. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki Allah gaybı bilir ve sizlere gaybı bildirmez. Sadece rızaya ulaşmış olan Resulü müstesna. İşte o rızaya ulaşmış olan Resul, tasarruf rızasına ulaşmış olan Resul'dür. Onun dışındaki bütün Resuller diğer altı rızanın sahipleridir. İradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Ama akıllarını değil. Tasarruf rızasının sahibi olmamışlardır. İşte devrin imamı tasarruf rızasının sahibi olan şahittir. Devrin imam bunu yaptığı sürece arşı tutan meleklerle birliktedir ruhu. Bütün tövbe merasimlerinde mutlaka hazır bulunur. Hepsinin şahididir. İster mürşitlerin yaptırdığı, normal standarttaki mürşitlerin yaptırdığı tövbeler olsun. İster Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı mürşitlerin vücuda getirdiği tövbeler olsun. İster resimlere tabi olunduğu sıradaki tövbeler söz konusu olsun. Hepsinin devirlerindeki bütün bu tövbelerin devrin imamları şahitleridir. Böylece görüyorsunuz ki müessese bir şehadet müessesesi ve devrin imamları üçüncü grup şahitleri oluşturuyor bu sebebe dayalı olarak. Devrin imamları ve nebiler
aynı zamanda Allah'ın katındaki şahitlerdir. Allah-u Teala buyuruyor ki Allah'ın katındaki şehadeti gizleyenden daha zalim kim vardır diyor. İşte Allah'ın katındaki şehadetin başında olan kişi o devrin imamıdır. Mutlaka hayatta olması gerekir. Devrin imamı o devirde hayatta olan en üst seviyedeki Allah-u Teala'nın vazifeli kıldığı kişidir. Yani nebidir, asaletin o göreve getirilmiştir. Bütün nebiler kendi devirlerinin mutlaka huzur namazının imamlarıdır ve asaletin o görevdedirler. Bütün Nebi olmayan, Nebi Resul olmayan, Veli Resul olan huzur namazının imamları ise oraya huzur namazının imamlığına vekaleten getirilir ve oradaki karşı tutan meleklerle birlikte Allah'ın zatına şahittirler. Orada seyrisülükte olan bütün ruhlar, namaz kılar, hepsi de Allah'ın zatına, Allah'ın tekliğine şahittir. İndi ilahide namaz kılan kişiler aynı zamanda indi ilahideki tahtların da sahipleridir. O tahtlarda bulunan Allah-u Teala'nın Resulleri ve bütün velileri Allah'a şahittirler. Seyircilikte olanlar da bütün huzur namazlarına günde 7 vakit kılınır. Hepsine mutlaka iştirak ederler. Her huzur namazına iştirak eden ruh Allah'a şahittir.

Peki bütün nebilerden sonra gelecek olan Allah-u Teala'nın ona yardım edeceklerine ve iman edeceklerine dair söz aldığı Resul, onun şahidi kimlerdir? Bütün nebilerdir. O Mekke Resul'dür. Allah'ın katındaki en değerli şahitler muhakkak ki Mekke Resul için bütün Allah'ın kendilerine kitap verdiği bütün nebileridir. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onların şahitliğinden bahsediyor. Diyor ki Allah-u Teala, biz bütün nebilere dedik ki, ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Hepinizden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair bana söz veriyor musunuz? Misak veriyor musunuz? Ve bu ağır sözü, misaki dilinizle de ikrar ediyor musunuz? Onlara diyorlar ki, söz veriyoruz ve hepimiz dilimizle ikrar ediyoruz. Allah-u Teala buyuruyor ki, öyleyse şahit olun, biz de sizinle birlikte şahitleriz. İşte Allah'ın da şahit olduğu o noktada bir dizayn söz konusu. Bu dizayn bir muhteva taşıyor. Allah Teala'nın şahitleri. Ve Mehdi Aleyhisselam'ın, Mehdi Resul'ün şahitleri. Öyleyse şehadet bütün zaman parçalarında devam edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, devrin imamlarının şehadeti, üçüncü grup şehadeti oluşturuyor. Dördüncü grup şahitler, bütün ülkelerdeki Resullerdir. İnsanlık tarihinin başlangıcından sonuna kadar ne kadar ülke varsa, ne kadar millet varsa, o milletlerin her birinde mutlaka Allah-u Teala bir Resul halk etmiştir. Ve hiçbir devir olmamıştır ki bir milletin içinde bir Resul yaşamamış olsun. Ne zaman bu Resullerden birisi, herhangi bir milletteki Resullerden birisi ölürse, Allah-u Teala yerine derhal yeni birini tayin eder. İşte Mü'min suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Aralarında fetret devirleri yoktur diyor. Hangi kavme Resul gönderdiysek, o kavimdeki Resul'e mutlaka itiraz ettiler. Mutlaka onu inkar ettiler diyor Allah-u Teala.
bütün kavimlere Resul gönderildiği Nail suresinin 36. ayet-i kerimesinde de dizayn edilmiş. Bütün kavimlere ard arda Resul gönderildiği Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde de dizayn edilmiş. Bütün kavimlerde her an, bütün devirlerde mutlaka Allah'ın bir Resulü var olmuştur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bütün kavimlerde bulunan bu Resuller kendi kavimlerinin şahitleridir. O Resullere kimler tabi olmuşsa onların şahidi o kavmin Resulüdür. Öyleyse bu Resuller sana makamının 6. mertebesini ifade ediyor. Allah'ın iradesine bağlanmış olan Allah'ın resimleri. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki hiçbir kavim yoktur ki biz o kavme onlara kendi lisanıyla hitap etsin diye bir Resul göndermemiş olalım. Bütün kavimlerde, bütün devirlerde, istisnasız bütün devirlerde Resuller hep yaşamıştır, yaşamaktadır ve kıyamete kadar yaşayacaktır. İşte her devrin Resullerinden bir tanesi eğer peygamberler mevcut değilse, nebiler mevcut değilse bir tanesi seçilip huzur namazının imamlığına getirilir. O Resullerden biridir ama tasarruf rızasına ulaşmış olan bir Resuldür. Görülüyor ki dördüncü grup şahitler, insanlardan bahsediyoruz. İnsan şahitler her devirde mutlaka bütün kavimlerde yaşayan bütün resullerdir. Ve beşinci grup şahitler Salam makamının beşinci mertebesinde yer alan Allah'ın irşad makamına irşada memur ve mezun kılındın ifadesiyle irşada memur ve mezun kıldığı Allah-u Teala'nın bu izni ve emri verdiği Resul olmayan mürşitler. Bütün sahabe bu özelliğin sahibiydi. Hepsi irşada memur ve mezun kılınmışlardı. Ve bu görevi yaptıklarını kesinleştirmek üzere Allah-u Teala onları Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde klasifiye etmiş. Onlardan bahsediyor. Diyor ki o sabikun el-ebelin maya onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de onlara ensare ve macirine ihsanla
tabi olanlardandır. İster Ensar olsun, ister Muhacirin, hepsine tabi olunmuş ve hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Yani beşinci grup şahitlerden olmuşlar. Öyleyse insan şahitler burada tamamlanıyor.

Bu şahitlerin ötesinde kendilerine tabi olunan Allah'ın irşada memur ve mezun kılındığının emrini almayan ama kendilerine tabi olunan Allah'a ulaştırmakta vesile olan bütün mürşitler bu klasmana giremiyorlar. Ama her biri kimleri Allah'ın yoluna almışlarsa onların şahidi oluyorlar. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de şahit olarak belirttiği grupların sonuncusu bu mürşitler. Kıyamet günü vazife alanların arasında bunlar mevcut değil. Onların mevcudiyetine gerek de olmuyor. Çünkü daha önceki her grup bütün bu tabiiyet müessesesini kıyamet günü temsil ediyorlar. Kıyamet günü yapılan bu beş grup insanın vazifeli insanın dışında altıncı şahit kiramen katibin melekleridir. Allah-u Teala onların da şahit olduğunu bir şahit ve bir saik beraberce mevcut olurlar diyor. Beraberce gelirler diyor. Öyleyse Mahkeme-i Kübra'da insan olmayan şahitler de var. Yani melekler. Kiramen katibin melekleri ellerindeki mizanla derecelendiren Saik'in çektiği üç boyutlu filmi bu derecelerle süsleyen, her saniyesinde derecelendiren Kiramen Katibin melekleri. Altıncı grup şahit kıyamette ve

Allah-u Teala 7. grup 7. şahidi oluşturuyor. Öyleyse insanlar açısından, kıyamet günü şahitlik edecek olan insanlar açısından meseleye baktığımız zaman şahitlerin şahidi olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görüyoruz. Onun şahit oldukları bütün nebiler ikinci grup şahitleri oluşturuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in

devletinin dışında huzur namazının imamı olarak vazifelendirilen Resullerden olan şahitler, huzur namazının imamları, üçüncü grup şahitleri oluşturuyor insan şahitlerden. Bütün kavimlerdeki Resuller dördüncü grup şahitleri oluşturuyor. Beşinci grup şahitler Allah'ın tayin ettiği Resuller. Altıncı grup şahitler Kiramen Katibin melekleri. Şahit ve sahik olarak orada bulunuyorlar. Sahikin şahitle bir ilişkisi yok. Ve nihayet yedinci şahit Allah. Kıyamet önündeki şehadet bu standartlarda devam ediyor. Bu şehadetin hayat boyunca insanlığın var olduğu sürece devam eden standartlarına baktığımız zaman bütün tövbe merasimlerinde yine yedi grup şahit görüyoruz. Şehadet müessesesi orada da var. Allah-u Teala tek başına yetmez miydi şehadet için? Elbette yeterdi. Ama Allah-u Teala kendisi başka şahitlerin de mevcut olmasını mutlaka istiyor. İşte beraberce her tövbe merasimine birlikte bakalım. Ne görüyoruz? Arşı tutan melekleri görüyoruz orada. Kiminle beraber? Etraflarındaki kişiyle beraber. Arşı tutan melekler indi ilahide huzur namazının tahtlarını boşlukta tutan meleklerdir. Orada onları kimse göremez ama tahtlarında boşlukta durduğu kesindir. İşte bu tahtları tutan, arşı tutan melekler bütün tövbe merasimlerinde, mürşide tabi olma merasimlerinin hepsinde mutlaka vardır. Etraflarındaki kişi kim? Arşı tutan meleklerin tahtları tutanlarının etrafındaki kişi devrin imamıdır. Bir yerde daha şahit oluyoruz. Arşı tutan meleklere Ümmül Kitap. Ümmül Kitap da boşlukta durur. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap. O kitabı da boşlukta tutan gene Kiramen Katibin melekleridir. Ve etraflarındaki kişi gene Ümmü Kitab'ın altındaki kürsüde ders veren devrin imamıdır. Yine etraflarındaki kişi odur. Öyleyse birinci şahit devrin imamıdır. İkinci şahit bir grup arşı tutan melekler. Tabiatıyla asıl şahit, birinci şahit Allah'tır. Onunla birlikte diğerleri söz konusudur. İşte bu diğerlerinin başında devrin imamı gelir. Sonra onunla birlikte bulunan arşı tutan melekler gelir. Allah-u Teala Mü'min suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, devrin imamı bazı insanlar için Allah-u Teala'dan mağfiret talebinde bulunurlar diyor. Kim tövbe ederek senin yoluna girerse, Ya Rabbi sen bu mümin olan kullarını
günahlarına mağfiret et. Onları cehennem azabından koru. Onlara şahit olduklarının açık ifadesini kullanıyor. Tövbe eder de bizim tövbesine şahit olduğumuz bu insanlar senin yoluna girerse onlara mağfiret eyle, onların günahlarını sevaba çevir. İkinci grup şahit, söylediğimiz gibi kiramen katibi melekleri hep beraber Allah-u Teala'yı tesbih ediyorlar, hep beraber dua ediyorlar. Üçüncü şahit, mürşid, mürşidin kalp gözü. Kişinin kalbinde helalleşme talebini görüyor tövbe merasiminde şahidi. Aynı zamanda gene devrin imamının ruhu mürşidin başının üzerinde. Bu mürşid ister alelade bir mürşid olsun, ister Allah'ın görevli kıldığı, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle kendisine yetki ve izin verdiği kişi olsun, isterse Resullerden birisi olsun, her halükarda tabiyeti gerçekleştiren kişidir. Ve bu tabiyet sebebiyle şahittir. Başın üzerindeki bulunan devrin imamının ruhu burada bir defa daha şahit hüviyetinde. Sonra da bu şehadet mezzesine ilaveten kiramen katibin melekleri. Öyleyse bu kiramen katibin melekleri bizatihi olaya şahit oluyorlar. Aynı zamanda olay üç boyutlu hologram usulü filme alınıyor. Bu filmde kişinin davranışları mevcut. Bir de kişinin düşünceleri. Mahkeme-i Kübra'da önemli olan kasti taammüdü kesin olarak işaretleyen kişinin düşüncelerinin filmidir. Derecatın, negatif derecatın ve pozitif derecatın olgunlaşmasında, şekillenmesinde mizanın hüküm verebilmesi o kişinin taammüt derecesine bağlıdır. Hangi kasıtla kişi hangi olayı yaptı? Hükmün doğru olabilmesi için taammüt derecesinin, kasıt derecesinin mutlak tayini gerekir. İşte bu kasıt derecesini tayin eden kişinin aksiyon filmi, davranış biçimleri filmi değildir. O davranış biçimlerinin hangi düşünce yapısına bağımlı olarak vücuda geldiğini ispat eden, asıl doğru derecatı sağlayan kişinin düşünce sisteminin filmidir. Ve Allah-u Teala kiramen katibin meleklerinin düşünceleri de tespit ettiğini, gördüğünü ve tespit ettiğini buyuruyor. Öyleyse o kişinin düşüncelerine ait olan hayat filmi şahitlerin en önemlisidir. Dünya üzerinde insanlar neye şahit olurlarsa olsunlar, %100 doğruyu tespit edemezler. Çünkü gördükleri sadece kişinin davranış biçimidir. Bu davranış biçiminin sergilenmesinde, düşünce platformunda neler olduğu konusu ortada yoktur. Hiçbir hakim bu sebeple taammüdü
%100 ölçerek %100 adaletle karar vermek yetkisinin, daha doğrusu imkanının sahibi değildir. Ama orada Mahkeme-i Kübra'da mizanın verdiği bütün kararlar bu taammide göre, düşünce filmine göre şekillendiği için en kesin dizaynı oluşturur. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah ile beraber gene 7 şahit grubu oluştu. Kıyamet günkü şahitler ayrı bir grup. Her tabiyetteki şahitler ayrı bir grup. Allah-u Teala her olaya, her şeyden evvel kendisi şahit. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hayatınızın her saniyesini şahitlerle beraber geçirdiğinizi bilmelisiniz. Vücuda getirdiğiniz her türlü yanlışlık, başkalarından ne kadar gizlerseniz gizleyin, Mahkeme-i Kübra'da mutlaka açıklanacaktır. Allah-u Teala diyor ki o gün kimsenin kimseden gizlisi kalmayacaktır. Çünkü nerede olursanız olun, sizin için çekilen hayat filmi ve sizin için çekilen düşüncelerinizin filmi ikisi birden üç boyutlu olarak kıyamet günü oynayacaktır. Kim sizin filminizi merak ediyorsa gelip orada seyretmek imkanının sahibidir. Bu sebeple Allah Teala kimsenin kimseden bir gizlisi kalmayacaktır diyor. Yetmez. Onun yanı başında hayat filminizin dizaynını veriyor. Bütün uzuvlarınız, elleriniz, ayaklarınız ve cildiniz diye bütün vücudu kastediyor Allah Teala. Yaptıklarını haber vereceklerdir diyor o gün davranışlarıyla. Ve Allah size yaptıklarınızı gösterecektir diyor. Öyleyse görüyorsunuz ki hayatınızın her safhası şahitlerle kesin standartlarda tespit ediliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala her şeyi öylesine muhteşem bir dizaynda tespit etmiş ki kıyamet günündeki bütün insanlar ölmüş olacak. Kıyamet günü yaşayanlar da ölmüş olacaklar. Ve hepsinin hayat filmi kıyamet günü oradan alınıp ezele götürülecek. Götürülmüş. Ve hayat filmleri ikiye ayrılmış. Birinci grup cennete gireceklerin hayat filmi illiğinde. İkinci grup cehenneme gideceklerin hayat filmleri sicinde. Ve her şey gelecekte, vücuda gelecek olan her şey böylece belirlenmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bugünkü sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rabbil alemin. Bom.

0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz şükrederiz, hamd ederiz ki İslam konusundaki açıklamalar için bizleri bir defa daha bir araya getirdi. 100 soruda İslam nedir? Kaldığımız yerden inşallah devam ediyoruz. Allah razı olsun.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz, sünnetullah nedir?
0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sünnetullah, Allah'ın tatbikatıdır. Allah-u Teala sonsuz bir kompütür sistemiyle kainatı kontrol altında tutuyor. Aslında kainatı kontrolü altında tutan bu sonsuz kompütür sistemidir. Allah-u Teala ise o sistemin sahibidir, kurucusudur. Ol demiştir, sistem oluşmuştur. Bütün kainat sonsuz bir kontrol altındadır. İşte Yüce Rabbimiz buyuruyor.

ve onun etrafında dönene diyor, cevelan edene, hareket halindeki olana. İşte birincisi merkezin çekim gücü, ikincisi merkez kaç kuvvetiyle onun etrafında hareket halinde olan, eliptik bir yörünge halinde hareket halinde olan bir sistem. Mikrosisteme baktığınız zaman atomu görüyorsunuz. Makrosisteme baktığınız zaman güneş sistemlerini görüyorsunuz. Hep aynı dizayn. İlle merkezde bir çekim gücü ve onun çekim gücüne tabi olan çevredeki daha küçük sistemler eliptik bir yörünge üzerinde devamlı hareket halindeler. Dikkat edin, yörünge dairesel değil, daima eliptiktir. İşte böyle bir dizaynda sonsuz bir hareket görürsünüz. Eliptik olmasının arkasındaki temel maksadı da Allah Teala açıklayınca anlarsınız. Diyor ki, bir elektronun bir proton etrafındaki seyri seferi daima eliptik bir yörünge üzerinde cereyan eder. Eliptik yörüngenin merkeze en yakın olan kesiminde en yüksek hız ve en düşük manyetik alan vardır. Merkeze en uzak olan kesiminde ise en yüksek manyetik alan, en düşük hız vardır. Bir elektronun eliptik yörüngesi üzerindeki her noktasında hızla manyetik alan çarpımı birbirine eşittir. Bu eşitlik hiç değişmez. İşte Allah Teala bu sonsuz dizaynı yapan elektronik sistemi kurmuş. Ve bu sonsuz büyüklükteki elektronik sistem her elektronla ayrı ayrı ilgilenir, her protonla ayrı ayrı ilgilenir. Hepsine sonsuz bir mükemmellikte muntazaman enerji gönderir. Bu enerjiyle muhteşem bir dizayn sergiler. Sadece bir hidrojen atomundan bahsettiğimiz zaman bir büyük problem görünmüyor. Ne oluyor? Merkezde bir tane proton var. Bu protonun çevresinde dönen sadece bir tane elektron var. İşte bir tek protonla bir tek elektron bütün kainatın oluşum noktasıdır. Allah Teala iki hidrojen atomunu, 3 hidrojen atomunu, 4, 5, 6, 7 birçok hidrojen atomlarını tutarlı bir noktada bir araya getirdiği her vasatta mutlaka bir element oluşur. Ve bu vasatlara dikkat edin. Eğer sistem oluşmuyorsa o zaman yanma söz konusudur. Yok olma söz konusudur. Ve bir elektrik enerjisinin boşalması söz konusudur. İşte bu boşalma sistemine, yani tutarsızlık sistemine, tutarsızlık sebebiyle bir araya gelememe sistemine radyasyon deniyor. Öyleyse ne demek istiyoruz? Bir elektron, bir protonun etrafındaki bir dönüşünde iki defa Allah-u Teala'dan enerji alır. İki defa da bu enerjiyi tekrar Allah-u Teala'ya gönderir. Bu sebeple elektronların proton etrafındaki hareketleri hiçbir zaman bitmez. Yetmez, bir protonun içindeki bütün elektronlar aynı anda Allah-u Teala'dan enerji alırlar ve kendi etraflarında dönmelerini bu enerjiyle temin ederler. Onların dönüşündeki hız hangi tarafaysa, proton da kendi içindeki iki kuark ve iki karşıt kuarkla aynı istikamete döner. Ve bu yavaş bir döngüdür. Öyleyse bir proton, bir elektrondan oluşan sistemde bir problem yok. Her şey normal. Bir tane merkezde bir çekim gücü var. Çevrede bir tane elektron dönüyor. Peki ya Allah Teala iki tane hidrojen atomunu bir araya getirirse ne olur? İki tane hidrojen atomunun birleşmesinden merkezde iki tane başlangıçta proton oluşur. Bilindiği gibi bir hidrojen atomunun bir protonu var, çevrede bir elektronu dönüyor. İkinci hidrojen atomunun da merkezinde bir tane proton var, çevrede de bir tane elektron dönüyor. Ama bunlar birleştiği zaman ne olur? Çevrede sadece bir tane elektron döner, ikinci elektron merkez elektronu olur. Bütün bu sistemleri kontrol eden mekanizma sünnetullah'tır. Sonsuz bir

kontrol mekanizması her zerreyle ayrı ayrı ilgilenen bir sistem. İşte bu Allah'ın sünnetullahı. Ne olur? İki tane hidrojen atomu bir araya geldiğinde çevrede dönen iki tane proton, iki tane elektrondan bir tanesi merkez elektronu olur, bir tanesi çevrede dönmeye devam eder. Şimdi buradaki olaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani Allah-u Teala'nın ne kadar muhteşem bir dağıtım, enerji dağıtım sistemini simgelemek için söylüyorum bunu. Merkezde iki tane proton var, iki tane protonla beraber de bir tane elektron var. Allah-u Teala bu protonlardan bir tanesine enerji veriyor ve merkez elektronuna da aynı anda enerji veriyor. Bu enerji aynı zamanda çevre elektronuna da gelir. Merkez elektronu enerjilendiği zaman, enerjiyi aldığı zaman manyetik alanı artar. Protonun da aynı anda enerji almasıyla protonlardan bir tanesinin, mesela soldaki protonun enerjisi artar. Artan çekim güçleri sebebiyle artı ve eksi kutupları birbirini çeker ve proton nötron haline dönüşür. Neden nötron haline dönüşür? Çünkü bir protonun merkezinde 3675 tane elektron var. 3676 tane de karşıt elektron var. Yani birinci grup negatif enerjiyi, ikinci grup pozitif enerjiyi temsil ederler. İşte bir eksik olan elektron, karşı elektron, 3675 elektron dedik. Karşıt elektron sayısı bir fazla, 3676. 3675 elektrona bir tane daha elektron geldiği zaman 3676. elektronla merkezdeki proton eşit sayıda elektron ve nötronun sahibi olur. Bunun manası negatif güçlerin pozitif güçleri dengelemesi ve sıfırlamasıdır. Nöt olur. Bu sebeple bunun adına nötron denir. İkinci devrede Allah-u Teala o protonun içine onun nötron yapacak şekilde gelen, ona yapışan elektrona sadece ona enerji verir ve onunla birlikte ikinci protona enerji verir. Ne oldu? Birinci protona enerji gelmediği için o çekim gücünü kaybetmiştir. İkinci proton kendisine gelen enerji sebebiyle elektrona da aynı zamanda elektrik enerjisi gelip onun manyetik alanını arttırdığı için hem elektronun manyetik alanı gücü yükseliyor hem de ikinci protonun manyetik gücü yükseliyor. Bu sebeple ikinci proton elektronu oradan alıyor, kendisine çekiyor. Ne oldu? İkinci proton bir elektron ilavesiyle eşitlendi. 3676 elektrona mukabil 3676 karşıt elektron oldu. Fakat buna mukabil biraz evvel nötron olan, yani 3676 elektron ve 3676 karşıt elektrondan oluşan nötronun bir elektronu eksildi, karşı tarafa gittiği için. Ne oldu? Tekrar proton haline dönüştü. Bundan sonra ne oluyor? O sonsuz sistem, muhteşem sistem bu sefer gene aynı elektrona enerji veriyor ama birinci proton enerji veriyor bu sefer yeniden. Ve tekrar elektron birinci proton tarafından çekiliyor. İkinci proton nötron hüviyetindeydi, tekrar proton oluyor. Birinci proton proton hüviyetindeydi, nötrona dönüşüyor. Böylece sonsuz bir nötron ve proton değişikliği her şeyi muhteşem bir dizayn içine sokuyor. Hiçbir atom sisteminin içinde devamlı protonlar ve devamlı nötronlar yoktur. Bir elektronun şu kadar nötronu vardır, bu kadar protonu vardır demek sadece bir matematik hesaptır. Realitede sonsuz bir değişkenlik söz konusu. İşte bu değişkenliği dizayn eden sistemin adına sünnetullah diyoruz. Yaratılıştaki sistem. Kainatta ne varsa her şey elektronlardan ve karşıt elektronlardan oluşan atomlardan vücuda gelmiştir. Eğer canlıysa sistem, atomlar hücreleri oluşturuyor. Hücreler de yaşayan mekanizmaları oluşturuyor. Öyleyse sistemlere dikkatle bakın. Her şey Allah'ın yüce yaratış kudretini
ve sünnetullahı ifade ediyor. İşte mikro alemden bu misali veriyoruz. Sonra geçiyoruz makro aleme ve sistemi görüyoruz. Allah-u Teala yaratıyor güneşi. Güneş bir kızıl ateş halinde. Parçalar kopuyor. O parçalardan birisi dünyadır. Dünya da kızıl ateş halinde. Parça kopuyor, ayı oluşturuyor. Güneşin etrafındaki bütün gezegenler güneşten kopan parçalar. Bir tanesi dünya, ay dünyanın gezegeni, o da dünyadan kopan bir parça. Nereden biliyoruz? İşte Kur'an-ı Kerim kıyamet günü zamanın tersine çalışmasını anlatırken sünnetullahın gereği olarak diyor ki ay dünyayla birleştiği zaman ve gene buyuruyor Allah-u Teala dünya güneşle birleştiği zaman zamanın tersine döndüğünün kesin işaretini görüyoruz. Nasıl başlangıçta dünya güneşten koparak oluşmuşsa, ay da dünyadan koparak oluşmuşsa, güneşten kopan dünya güneşin etrafında bir gezegense, güneşte, dünyadan kopan ay da dünyanın etrafında bir gezegense, kıyamet günü onların tekrar birleşmeleri söz konusu. Çünkü zaman ondan da daha geriye gidecektir. Bunların ayrılmasından daha geriye gidecektir. Öyleyse sünnetullah'a dikkatle bakın. Her yerde, her zaman bir muhteşem sistem sizinle alakalıdır. Şu anda biliyor musunuz ki vücudunuzdaki trilyon kere trilyonlarca elektronlara sonsuz bir şekilde Allah'ın enerjisi gelmektedir. Nötron adı verilen bu enerji elektronunuza gelir. Bütün elektronlarınıza. Bu elektronlar her hidrojen atomunda iki tane kuark teşkil ederler. Ama bir de karşıt elektronlar var. Onlara da karşıt nötronlar gelir. Ve sonsuz bir şekilde dönerek gelirler. Aynı istikamette dönmekte olan fakat yavaşlamak üzere olan elektronu tekrar hızlandırırlar. Böylece sonsuz bir enerji gelişi, sonsuz bir döndürüş ve döndürüş zayıflamak üzereyken yeniden gelen enerji, birbiri ardından sonsuz bir enerji akımı. Şimdi anladık mı ne demek istiyor Allah-u Teala? Allah gökten ineni, yere gireni, gökten inen yere ulaşıyor, yerdeki elektronlara veya insanlara ulaşıyor. Her bir elektrona bir tane nötrona ulaşıyor dönerek. Sağ spinli elektrona, sağ spinli bir nötrona ve hızla yapışıyor ona onu döndürüyor. Zayıflamak üzere, hızı yavaşlamak üzere olan elektron yeniden hız kazanıyor. İşte böylece sonsuz bir dizi halinde birbirinin ardından gelen nötronlar, nötronlar, nötronlar. Bunlar da gökten inenler. Ne yapıyorlar? Yere giriyorlar. Yani vazife yaptıkları yere giriyorlar. Orada elektronları döndürüyorlar. Sonra vazifeleri bitiyor. Oradan ayrılıyorlar. Allah'a tekrar dönüyorlar. Oradan enerji alıp Allah'ın katından yeniden geliyorlar. Yeniden aynı elektrona, aynı elektrona ulaşıyor. Sistem muhteşem. İşte Allah'tan gelen bütün elektronlar gökten inenleri. Elektronları döndüren bütün nötronlar ikinci safhada yerde görev yapanları, tekrar Allah'a dönen nötronlar göğe yükselenleri temsil ediyor. Sonsuz bir enerji alışı verişi. Allah'ın katından enerji almıyor. Kompütür sistemi, Allah'ın sünnetullahı bunu muhteşem bir şekilde dizayn ediyor. Bu dizaynın bir muhteşem parçası da Allah-u Teala'nın sünnetullahının vücuda getirdiği muhteşem bir eşitlik, bir ihtiyaç olayı. İşte Allah-u Teala diyor ki size yeşil ağacı verdik. Ondan yakarsınız diyor. Kur'an-ı Kerim'deki ifade böyle. Ne demek istiyor? Yeşil yapraktan bahsediyor Allah-u Teala. Yeşil yapraklara dikkat edin. Klorofil özümlemesi yaparlar. Ne ifade eder bu? Ağaçlar yerlerinden kımıldamazlar. Öyleyse Allah-u Teala onların ihtiyacı olan karbonhidratları onlara verecek olan bir sistemi hazırlamış. Bunu hazırlayan da Allah'ın sonsuz kompütür sistemi.
Topraktan kökleri vasıtasıyla su alıyor ağaçlar. Havadan karbondioksit alıyor ağaçlar. Ve topraktan aldıkları suyla havadan aldıkları karbondioksitten karbonhidratları oluşturuyorlar. Mutlaka bir oksijen açığa çıkıyor. Bütün ağaçlar gündüz boyunca devamlı oksijen havaya bırakırlar. Bu dengenin bir bölümü. Şimdi ikinci bölümüne geliyoruz. İnsanlardan bahsediyoruz. O bitkilerin çıkarıp havaya attığı artık madde var ya, oksijen, insanlar için hayati bir madde. İnsanlar da o oksijeni alıyorlar. İç dünyalarında onu kullanıyorlar ve karbondioksit çıkartıyorlar dışarıya. Öyleyse insanların ve hayvanların havadan aldıkları oksijenle bu sebeple dışarıya çıkardıkları artık madde olan karbondioksit bütün bitkilerin hayati maddesidir. Karbondioksit olmazsa hiçbir bitki yaşayamaz. Öbür taraftan bitkilerin çıkardığı oksijen olmazsa hiçbir insan ve hiçbir hayvan yaşayamaz. Sünnetullah'ı görüyor musunuz? Allah'ın sonsuz kompütür sistemini görüyor musunuz? Nasıl bir denge yaratmış ki bitkilerle hayvanlar ve insanlar birbirine muhtaç. Muhtaç olmayan, o kompütür sistemini yapan, onu vücuda getiren, o emriyle onu oluşturan Yüce Allah. Öyleyse bir büyük dengeye daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Ozon dengesi. Dikkat edin, dünya üzerinde bugün trilyonlarca iğne yapraklı ağaç var. Bu iğne yapraklı ağaçların asıl özelliği yapraklarını dökmemeleri. Dökmezlerse ne olur? Allah-u Teala kar yağdırdığı zaman o mevsimde bu iğne yapraklı ağaçların üzerleri karla dolar. Bu dengenin sağlanması için son derece önemli bir olaydır. Ozon dengesinin. Ne zaman Allah-u Teala bu karları eritirse, eriyen karlar sebebiyle yeşil yapraklar açığa çıkar. Açığa çıkarsa ne olur? Açığa çıkarsa oksijen havaya bırakmaya başlarlar. İşte ne zaman ozon yapısında bir azalma tahakkuk ederse, Allah-u Teala iğne yapraklı ağaçların üzerindeki karları eritiyor. Allah-u Teala'nın koyduğu o sonsuz kompütür sistemi ne oluyor? Ağaçlar oksijen bırakıyorlar tabiata. Bıraktıkları oksijen yükseliyor, ozon tabakasını tedavi ediyor. Ve devam ediyor bu. Devam ediyor, devam ediyor. Öyle bir nokta giriyor ki ozon normalin ötesine geçiyor. O zaman Allah-u Teala'nın sistemi, sonsuz kompütür sistemi sünnetullah, yeniden kar yağdırıyor iğne yapraklı ağaçların üzerine. Bu karlar iğne yapraklı ağaçların iğnelerini, yapraklarını örttüğü zaman klorofil özümlenmesine mani oluyor. O zaman havaya bu trilyonlarca ağacın bıraktığı oksijen yavaş yavaş azalıyor. Azaldıkça ozon tabakasında bir eksilme söz konusu oluyor. Ve sistem öyle bir kontrol altında tutuyor ki her şeyi, denge negatif olarak bozulduğu zaman, yani ozon tabakası bir yerden artık çatlayacakmış gibi azaldığı zaman, sünnetullah yeniden karları eritmeye başlıyor. Ve iğne yapraklı ağaçlar serbest kalınca tekrar yeşil yapraklar klorofil özümlenmesine başlıyorlar. Yeniden havaya sonsuz bir oksijen salgısı. Yine tedavi, ozon tabakasının tedavisi. Böylece Allah-u Teala'nın koyduğu sünnetullah sonsuz bir düzeyini ifade ediyor. Bu Allah-u Teala'nın yarattığı canlılar ve cansızlar arasındaki muhteşem denge. Ya insan, insan için tabiat ötesi şartlar söz konusu. Evvela ruhunuz var, sonra nefsiniz var, sonra fizik vücudunuz var. Her birinin Allah-u Teala ile ayrı bir alışverişi var. Ne zaman zikir yaparsanız Allah'ın katında rahmet fazla salavat gelir. Göğsünüzden nefsinizin kalbine ulaşır. Nefsinizin kalbinde bir işlem oluşturur. Tabi bu işlem her şeyi
en güzele çevirecektir. Öyleyse Allah'tan gelen rahmet, fazla salavat Allah'ın birer enerjisidir. Allah Teala bu enerjilere emir adını veriyor. İşte böylece bütün sistemleri oluşturan Allah Teala onlardaki en güzeli ortaya koyuyor. Allah'ın rahmeti, Allah'ın fazlı ve Allah'ın salavatı gene emirleri temsil eder. Allah Teala emir deyince Allah'tan gelip bir görev yapan ve yeniden dönüşleri Allah olan sonsuz görev, o sonsuz kompütür sisteminin dönüşünü sağladığı bir muhteşem gidiş ve geliş. Bunların adına Allah Teala emir diyor. Unutmayın, ruhunuz da bir emirdir. Allah'tan gelmiştir. Sizde emanettir. Tekrar Allah'a geri dönecektir. Bütün nesneler, bütün rahmetler, fazlar, salavatlar hepsi emirdir. Ve bunlar hepsi bir görev yapmak üzere gelirler. Ve bu emirlerden bir kısmı nefsimizin kalbine gelir. Orada yerleşik kalır. Vakti gelince tekrar geriye döneceklerdir. Öyleyse nefs tezkiyesini sağlayan, nefsin tasfiyesini sağlayan sistemlerin hepsi Allah'tan gelen, görev yapan, en sonunda tekrar Allah'a geri dönecek olanlardır. Öyleyse sistem bir bütündür. Gelenler, görev yapanlar ve tekrar geriye dönenler. Unutmayın, biz şimdi bunları anlatırken Allah Teala'nın bize gönderdiği başka bir grup nur bizim üzerimizden şu anda fizik olarak bizi dinleyenlerin hepsine ulaşır. O da Allah Teala'nın bir emridir. Hac sırasında veya sıkıntılı bir devrede Allah Teala sekine sindirir. Bu sizi bir uyku haline getirir. Tekrar normal halinize getirir. Uyuklarsınız, tekrar kendinize gelirsiniz. Uyuklarsınız, tekrar kendinize gelirsiniz. Hepsi Allah'ın o sonsuz kompütür sisteminin, yani sünnetullahın sizinle olan ilişkisidir. Öyleyse her şey muhteşem, öyle değil mi? Allah hepinizden razı olsun. Allah'a salli aleyhi ve sellem.

0: sualler ve cevaplara inşallah devam ediyoruz. Evet.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz vakit saatlerinde biz de ibadete başladık deniliyor. Doğru mu? Vakit ve saat gelince ibadeti aslında neyin ifadesidir?
0: Allah razı olsun. Vakit saat gelince ibadete başladık sözü tamamen şeytanın müsaatekarlığı. Yani insanlar şunu demek istiyorlar. Biz aslında ibadet etmeyi istiyoruz. Ama Allah Teala bize ibadet etmek için müsaade etmiyor. Nasip kılmıyor bize. Eğer nasip kılsa biz mutlaka bunu yaparız. Bu bize bağlı değil, Allah'a bağlı. Baştan aşağı yanlış bir mesele. Allah Teala diyor ki sizin dileğiniz bizim yerine getirmemiz gereken bir vecibedir. İşte bir söz talebena ve cebena. Siz talep edin, biz de icabet ederim. Bu konunun kısa söylenmiş olacağı. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Ucibu davet et da'i iza dehani. Diyor ki biz kim bize dua ederse dua edenin davetine icabet ederiz. Yani onun talebinin istediği şey her neyse onu yerine getiririz. Burada dikkat edilmesi lazım gelen şey Allah'ın bir talep üzerine hareket edişidir daima. Talep yoksa Allah'tan yardım beklemeyin. Allah Teala yardımı sebepsiz kılmaz. Kur'an-ı Kerim'de son derece açık bir ifade bulunuyor. Allah abesle iştigal etmez. Eğer Allah Teala hiç layık olmayanlara onların layık olmadıkları şeyleri verecek olsaydı o zaman adalet meclisinin sahibi olmazdı. O zaman hakkın da sahibi olmazdı Allah Teala. Eğer Allah Teala birilerine bir şeyler ikram ediyorsa, ihsan ediyorsa ihsanları ve ikramları onların liyakatine göredir. Dikkat edin sözüme. Liyakat pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Bu istikamette geçerli olan şey Allah'tan talepte bulunmaktır. Kul Allah'tan talepte bulunursa hangi istikamette talepte bulunuyorsa o istikamette Allah'ın yardımını alacağı kesindir. Çünkü Allah Teala demin söylediğimiz gibi kim bize dua ederse, bizden bir şey talep ederse anlamına kullanıyor bunu. Biz onun dua edinin davetine icabet ederiz. Neyi istiyorsa bizden onu vücuda getiririz. Şimdi burada dikkat edilmesi lazım gelen bir husus var. Allah'ın vücuda getireceği şey kulun talebine göredir. Tamam. Ama kul ona layık değil. Allah Teala vücuda getirir mi? Getirmek için kulu hazırlar. Onu liyakatinin talep ettiği şeyi isteyebileceği, talep ettiği şeye ulaşabileceği bir noktaya Allah-u Teala götürür. Götürmesi için de kulun talebinde ısrarlı olması, o talebin faturasını ödemeye hazır olması gerekir. Bütün taleplerin Allah'a karşı yapılan taleplerin faturasında yüzde çok büyük bir değer üzerinden, çok büyük bir nisbet üzerinden zikir meclisi vardır. Kişinin liyakatinin artışı demek, kişinin nefsinin temizlenmesi istikametinde bir hedefe gitmesi demektir. Nefsinin temizlenmesi istikametinde. Öyleyse nefs hangi ölçüde temizlenirse kişinin liyakati o kadar artacaktır. Unutmayın, liyakati arttıran şey iştiyaktır. Eğer siz başkalarından daha üst seviyede bir hizmet etmek ihtiyacını duyuyorsanız, bu hizmetin sahibi olacaksınız eğer, bu hizmetlerin muhtevasını oraya götürün. O hizmetin bulunacağı yere götürün. Hizmetler sizin işaretinizi taşır. Hizmetin aynası yaptığınız işlerdir. Sizin iç dünyadaki talebiniz hangi seviyede arzuluysa Allah konusundaki muhtevayı dizayn etmeye Allah Teala size yalnız o istikamette yardım eder. Sadece o istikamette. Öyleyse sizin davranış biçimlerinizin muhtevası Allah ile olan ilişkilerinizin talep seviyesiyle ilişkisini tanzim eder. Siz sahip olmadığınız bir üst seviyede dilekte bulunuruz Allah-u Teala'dan. Son derece normaldir. Allah-u Teala bunu hiç yadırgamaz. Mehmet milyonlarca talep almıştır kullarından. Ne yapar? Kulunu o seviye için hazırlamaya çalışır. Ama bunun için kulun duyarlı olması gerekir. Daha üst seviyedeki taleplere ulaşabilmek için daha çok emek sarf etmesi gerekir. Daha çok namaz kılması, özellikle daha çok zikir yapması gerekir. İşte böyle bir dizaynı tahakkuk ettirebilmek okul için mutlak surette geçerlilik arz eder. Bütün insanlar için söz konusu olan şey, Allah-u Teala'nın istediği seviyeye ulaşabilmek için gereken faturayı ödemektir. Bunun anlamı zekatını vermektir. Bunun anlamı, en büyük anlamı daha çok, daha çok, daha çok zikir yapmaktır. Öyleyse kişi zikrini arttırdıkça daha üst seviyelerin sahibi olur. Ve zikrini arttırabilmek için de mutlaka Allah-u Teala'dan talepte bulunmalı kişi. Allah-u Teala mutlaka talepleri kabul edicidir. Daha üst seviye zikir, daha üst seviye iştiyakı oluşturur. Daha üst seviye iştiyak yerine getirildikçe daha üst seviye liyakati oluşturur. Daha üst seviye liyakat ise mutlaka daha üst seviyede mükafatı getirir. Görüyorsunuz ki birbirine bağımlı olarak sistem bir spiral halinde devamlı yükseliyor. Yükselen bir spiral söz konusu. İşte bu yükselen spiralin başında Allah'tan o konuda talepte bulunmak gelir. Bir adam kulü kulüye talep ediyor. Ya Rabbi bana daim zikri ihsan et. Bunun için hiçbir fatura ödemeye niyetli değil. Ama diyor madem ki Allah Teala her şeyi kabul ediyormuş bütün talepleri, benimkini de kabul etsin bakalım. Ben daim zikre ulaşmak istiyorum. Bu bir talep sayılmıyor Allah-u Teala'nın indinde. Allah-u Teala kalbinize bakar. Gerçekten onu istiyor musunuz? O hedefe ulaşmayı istiyor musunuz? İstediğinizi nereden çıkartır? Onun faturasını ödemeye hazır oluşunuzdan. Ödemiyorsunuz faturayı, ödemeye ehil değilsiniz, layık değilsiniz, talepli değilsiniz. Her şeyden evvel talebinizin sözle Ya Rabbi ben daim zikir sahibi olmak istiyorum demekle yakın bir ilişkisi söz konusu değildir. Hatta daha açık konuşayım, hiç ilişkisi söz konusu değildir. Önemli olan kuru kuruya sizin talep savunmanız değil. Bu talebi kalben yapmanız, Allah-u Teala'nın onu işitmesi, görmesi, bilmesi neye bağlıdır? O talebin yerine gelmesi için sizin onun ücretini ödemeye hazır olduğunuzun Allah-u Teala tarafından bilinmesine bağlıdır. İşte o zaman bütün hedeflere ulaşırsınız. Gecelerinizi daha çok uykusuz geçirirsiniz. Hatta Allah-u Teala yataklarına yatmayanlardan bahsediyor. Onlar diyor gecelerinde yataklarına yatmazlar. Sabaha kadar diyor Allah'a ibadet ederler. Şimdi yıllar, yüz yıllar öncesine gidelim. Ebu Hanifi İmam-ı Azam Hazretleri bir arkadaşını anlatıyor. Vallahi diyor benim diyor akşam aldığım abdestle sabah namazını kılmam bir çocuk yüzünden olmuştur diyor. Arkadaşları bakıyorlar. Ya diyorlar sen ne diyorsun? Son derece basit bir şey söylüyorum diyor. Bir akşam diyor eve gidiyordum diyor yorgun argın. Kenarda çocuklar konuşuyorlardı. Çocuklardan biri dedi ki diyor bu giden var ya diyor bu meşhur İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri bu adam akşam aldığı abdestle sabah namazı kılar dedi benim için diyor. İçimden diyor bir ses geldi. Madem ki benim için böyle düşünüyorlar ben böyle olmalıyım. Ve talep ettim Allah-u Teala'dan diyor. Allah-u Teala benim talebime uygun olarak uykularımı azalttı, azalttı, azalttı. Ve akşam aldığım abdestle sabah namazını gerçekten kılmaya başladım. Şu anda o durumdayım. Tabi bu hedefe ulaşmak için evvela müşriklerime ulaştığını söylemeye gerek yok diyor. Bütün güzellikler sizin talebinize bağlı. Yani biz talep ediyoruz da Allah-u Teala bize bunu vermiyor. Biz aslında ibadet etmeyi çok istiyoruz ama nasip etmiyor Allah-u Teala. Bu sadece bir masaldır. Ve bu masalı kimseye yutturamazsınız. Yani bu işi bilenin, bunu yaşayanın hiçbirisine böyle bir masalı yutturamazsınız. Öyleyse gerçekten istiyorsanız onun bedelini ödemeye hazır olun. Daha az uyumaya, daha az uyumaya, daha az uyumaya ve uykusuz geçen bütün namazlarınızı zikirle geçirmeye, namazla geçirmeye, ibadetle geçirmeye hazır olun. Bu bedeli ödemeye hazırsanız göreceksiniz Allah-u Teala'nın sizi nerelere taşıyacağını, ne kadar muhteşem hediyeler ihsan edeceğini. Allah razı olsun.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz, İslamiyet insanı temiz bir ahlaka davet eder. Ben zaten kalbim böyleyim. Buna herkes şahit. Fazlasına lüzum yok. Demek doğru mu?
0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne hikmetse herkes kalbinin çok temiz olduğunu ifade ediyor. Aslında hiçbirinin kalbi de temiz değil. Hayır, insanlara iftira atmıyorum. Söylediğim bir kanun. Eğer bir insan nefsini tezkiye etmek istikametinde gerekli 7 tane kalp şartının sahibi değilse, zikir de yapmıyorsa, onun kalbinin temiz olması mümkün değil. Çünkü söz konusu olan şey şu devamlı atan fizik kalbimiz değil. Vücudumuzdaki kanı toplayıp temizlikten sonra vücudumuza tekrar gönderen o kalpten bahsetmiyoruz. Nefsin kalbinden bahsediyoruz. Ve kalbin temizledikleri zaman da bu fizik vücudumuzun kalbini değil, nefsin kalbini ifade ediyorlar. Hiç kimsenin kalbi o kişi başkalarına kötülük yapmıyor iddiası gereğince sırf böyle bir iddianın sahibi oldu diye temiz olmaz. Kalbin temizliği evvela 7 tane kalp şartına bağlıdır. Allah-u Teala kalbinizdeki ikinleti alacak. 1. Yerine ifat adlı bir müessese koyacak. 2. Allah kalbinize bir kompütür sistemiyle ulaşacak. 3. Kalbinizin şeytana dönük konumdaki Allah'a ait olan kapısını Allah'a dönük konuma getirecek. Yani kalbinizi Allah'a döndürecek. 4 şart. 5. şart, Allah göğsünüzden nefsinizin kalbine bir tünel, bir yol açacak. Bundan sonraki 2 şart mürşide ulaşmanıza bağlı. Mürşide ulaşamayan bir kişi de bu 2 şartın oluşması mümkün değildir. 1. şart, yani 6. şart oluyor. 1'den 5 tane şart söylediğimize göre 7'ye ulaşmak için 2 şarta daha ihtiyacımız var. 1. şart, Allah kalbinizin mührünü açar. Bu 6. kalp şartıdır. Kalbinizin içine imanı yazar 7. kalp şartı. Son ikisi mürşide ulaşmadan vücuda gelmez. Öyleyse daha konunun başındayız ama bir hatırlatmakta fayda var. Bir insan mürşidine ulaşmadıkça nefs tezkiyesine başlayamaz. Nefs tezkiyesine başlayamazsa kalbinin temiz olması hiçbir şekilde mümkün değildir. O kişi bize ne kadar masal anlatırsa anlatsın inanmayız. Hiç kimse de inanmaz. Çünkü kişinin söyledikleri Kur'an-ı Kerim'e uygun değil. Yaşayanların yaşadıkları ve hissettiklerine de uygun değil. Öyleyse bu kişinin bu kalp şartlarına sahip olması nefsini temizlediğine zarar eder mi? Hayır, etmez. Bundan sonra zikir yapmaya başlayacak kişi. O zaman Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşacak. Kalbinin açılmış olan bir hareketli hale geldiği için onu kalbin en alt boyutuna kadar 3 tane nur itecek. Mühür, zulmani kapıyı kapayacak. Zikir boyunca o kişinin nefsinin kalbine asla bir karanlık, şeytanın karanlığı giremeyecek. Buna karşılık mühür, Rabbani kapıdan ayrıldığı için Allah'ın Rabbani kapıdan gönderdiği rahmet ve salavat o kişinin kalbinden içeri girip nefsin kalbindeki iman kelimesinin etrafında yerleşmeye başlayacak. İşte bu amelü salihattır. Nefsi ıslah edici ameldir. İşte bu amel kişiyi ıslaha götürecektir. Ve her kademede %7 nur birikimiyle bu kişi 7 defa %7 nur birikimiyle ruhunu Allah'a kadar ulaştıracaktır. Öyleyse kalbini Allah'ın zikrine açık tutan bu kişinin söylediğimiz 7 tane kalp şartına sahip olan bu kişinin başka bir ifadeyle mürşidine ulaşıp hidayete adım atmış olan bu kişinin hidayete ermesi 7 kademede emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, marmiye ve teskiye kademelerinde nefsini temizlemesine bağlıdır. Bu işlemlerden hiçbirini yapmamış olan bir kişinin benim kalbim temizlemesi Allah'ın karşısında açık bir yalanın ifadesidir. Çünkü kalbi o anda, bunu söyleyen kişinin kalbi o anda %100 afetlerle doludur. Bu afetleri temizlenmedikçe kimsenin kalbi temizlenmiş olamaz. Yani temiz olamaz. Temizlenme müessesesinin ise 7 tane kalp şartına bağlı olarak mutlaka zikri tatbik etmekle gerçekleştiğini görüyoruz. Öyleyse bir insan benim kalbimi temizlemekle nefsinin kalbi temiz olmaz. Kaldı ki söz konusu olan şeyi gerçekleştirdiğini düşünelim. 7 kademede bu kişi nefsini temizlesin. %49 der. 2'de huşuda kazandığı nur %51. Yani sadece Allah'ın nurları nefsindeki %100 afetin %50'den daha fazlasını temizleyebilmiştir. Daha kalbin öbür yarısı kapkaranlıktır. Bu noktada bile kalbin diğer yarısı kapkaranlık. Ama kişi bu olaylardan hiçbirini yaşamamış. Nefsinde en ufak bir nur aydınlığı yok. Ve kişi diyor ki benim kalbim benim temiz. İsterseniz sorun etrafındaki kişilere. Benim kimseye evvelallah bir zararım dokunmaz. Bu bir safsatıdır. Kişinin Allah'ın bildirisinden ve yaşantı stilinden hiç haberi olmayan zavallı insanların uyduruğudur. Kaldı ki bu noktada daha onların söylediği seviyeye kişi ulaşmamıştır. Bundan sonra kişi zikrini daha çok arttıracak, Allah'ına bir taat verecek, daha sonra zikrini daha çok arttıracak, günün yarısını aşacak zikri, o zaman zahit olacak, daha sonra zikrini daha çok arttıracak ve fizik vücudunu Allah'a teslim edecek, daha sonra daimi zikri ulaşacak, daimi zikri ulaştıktan sonra nefsindeki bütün afetler temizlenecek ve kişi halis olacak. 27. basamakta ihlas makamının sahibi olacak. İşte bu makamdaki bir insan bunu söyleyebilir ancak benim kalbim temizleyebilir. Onlar da hiçbir zaman onu söylemeye tenezzül etmezler. Çünkü öyledirler. Bunu söylemeye de hiçbir zaman ihtiyaçları yoktur. Hareketlerinden her şey bellidir. Öyleyse bir insanın benim kalbim temizlemesi, biliyorsunuz ki Allah'ın kanunları karşısında hiçbir şey ifade etmiyor gerçekten. Nefsinin kalbini temizlemedikçe. Allah razı olsun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz vahiy ile ilhamın farkı nedir?
0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vahiy ve ilham gerçekten birbirinden farklı iki tane olaydır. Evvela eski bir hurafeden bahsedelim. Diyorlar ki Allah peygamberlere vahyeder, peygamberlerin dışındaki insanlara da ilham eder. Külliyen yanlış bir olay. Allah Teala bütün insanlarla olan konuşmalarına vahiy diyor. Dikkat edin konuşmalarına diyorum. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah'ın hiçbir beşerle, hiçbir insanla konuşması olmamıştır. İlla vahiyle. Öyleyse Allah Teala kuluyla konuşuyorsa, bu konuşma muhabere şeklindeyse, sual ve cevapla söz konusu olan şey, kul Allah'tan soruyor, Allah da ona cevaplar veriyorsa, karşılıklı bir muhabere, bir konuşma söz konusuysa, bunun adı vahiydir. Peki ilham nedir? İlham da bir insanın bir problemi çözemediği anda Allah-u Teala'nın ona verdiği aydınlatıcı bir anlık bir bilgi. Veya bir güzel sanatlar mezunu, mesela şiir yazan bir kişinin aklına Allah-u Teala'nın güzel bir mısrağı, beklenmedik güzellikte bir mısrağı, o kişinin kalbine aynısızın fısıldaması hali. Veya resim yapan birisinin belli olmayan bir noktada en güzel renkleri bir araya getirebilmesi Allah'ın ona verdiği İlhamla gerçekleşir. İlham geçici ve Allah'ın bir an için o kişinin kalbine ulaştırdığı bir ihsandır. Sözle ulaştırılır ve kişi onu belki de çoğu zaman kendi düşünceleri zannederek hemen tatbik sahasına koyar. Ama aslında Allah'ın bir hediyesidir. Bir anlık bir hediyedir. Kişi ondan sonra Allah-u Teala'dan sualler sorar, yeniden ister. Ama bir şey gelmez. Allah-u Teala'nın dilediği an, dilediği standartta bir bilgiyi o anda gerçekten onun ihtiyacında olan birisine ulaştırması hali ilhamı ifade eder. İlhamda karşılıklı konuşma diye bir şey yoktur. Kişinin Allah-u Teala'ya devamlı sualler sorması, Allah'ın ona cevaplar vermesi hiçbir zaman ilhamda geçerli değildir. İşte geçmiş asırlardan beri yazılan kitaplar kötü bir niyetle değil, mutlaka Allah'ın peygamberlerine olan derin saygı sebebiyle Allah peygamberlerine vahyeder ama onların dışındakilere vahyetmez. Onlara ilham eder diye peygamberlere olan saygılarını dile getirmişlerdir diye düşünüyoruz. Ama böyle bir ifadenin doğru olmadığını kesin olarak söylemek mecburiyetindeyiz. Ve şunu unutmamanızı istiyoruz. Bizim vazifemiz Allah'ın bütün doğrularını Kur'an'daki esaslara uygun olarak sizlere bildirmektir. Öyleyse Allah-u Teala başka insanlara vahyetmezmiş. Şimdi bakınız. İnsan adı verilen bu Allah'ın mahluku kainatta Allah'a göre en değerli mahluktur. Neden? Çünkü dünyayı insan için yaratmış. Dünyada neyi yaratmışsa yarattığı her şeyi insan için yaratmış. Canlı ve cansız her şeyi. Öyleyse Allah-u Teala'nın insan için yarattığı şeylere dikkatle bakın. Evvela bu dünya her şeyi de insanlar için yaratılmış. Sonra da bütün kainat sadece insanlar için yaratılmamış. Sadece insanlar için yaratıldıktan sonra insanın emrine musahhar kılınmış. Hem yaratılıyor hem de emrine veriliyor bütün kainat. O kadar Allah-u Teala'nın sevdiği bir mahluk ve Allah-u Teala o mahlukuna vahyedemiyor. Onlara ilham veriyor peygamber değiller diye. Ama gidiyor Allah-u Teala insan olmayan bir mahlukuna, mesela bir bal arısına vahyediyor. Nahl Suresi 68. ayet-i kerime Allah'ın bal arısına arıya vahyettiğini söylüyor Allah-u Teala. Gidin en uzak yerlerden balınızı toplayın da insan için bir şifa olan balı üretin. Yetmez. Allah-u Teala Zilzal Suresi'nde Allah yerleri ve göklere vahyetti diyor. Allah yerleri ve göklere vahyediyor ama en sevgili, en kıymetli mahluk olan insana vahyedemiyor. Böyle bir saçmalık olur mu? Allah-u Teala, Allah'ın hiçbir dışarıyla konuşması olmamıştır. İlla vahy ile ifadesine rağmen Allah'ın bal arısına, bütün arılara diyelim, Allah-u Teala'nın arıya ve yerleri göklere vahyetmesi söz konusu da insana vahyetmesi söz konusu değil. Peki Allah-u Teala'nın insana, peygamber olmayan insanlara vahyettiği kesin mi? Elbette kesin. Allah-u Teala buyuruyor, Allah Hazreti İsa'nın havarilerine vahyetti diyor. Allah-u Teala Hazreti Meryem'e vahyetti diyor. Allah-u Teala Hazreti Musa'nın annesine vahyetti diyor. Yoksa bunların peygamber olduğunu mu iddia edeceksiniz? Öyleyse bir bilgi verirken, din hakkında bir bilgi verirken çok dikkatli olmanızı ben şahsen istirham ediyorum. Lütfen Kur'an-ı Kerim'e bakın. Görüyorsunuz ki eğer Allah-u Teala yalnız peygamberlere vahyeder, peygamberlerin dışındaki hiç kimseye vahyetmez, onlara sadece ilham eder diyorsanız büyük bir yanılgının içindesiniz. Ve yaptığınız yanlış yalnız sizi ilzam etse gene bir problem değil. Çünkü bunun vebalini siz çekersiniz, gidersiniz cehenneme. Ama bunu insanlara açıklıyorsunuz ve insanları yanlış bilgilerle donatıyorsunuz. Onların cehenneme gitmesine sebebiyet veriyorsunuz. Ve de yanlış bilgileri doğru zannetmekle de devam ediyorsunuz. Şimdi bu söylediklerimizi Kur'an-ı Kerim'den incelediğiniz zaman ne cevap vereceksiniz bize? Hala Allah yalnız peygamberlere vahyeder, peygamberlerin dışındaki insanlara vahyetmez diyebilir misiniz? Allah razı olsun. Evet, yeniden Serdar hocamız suali okuyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz Resul ve Nebi farkı nedir?
0: Allah-u Teala ve Tekas Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de Nebi ve Resul kavramını çok kesin bir şekilde birbirinden ayırmış. Her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum. Allah-u Teala ne zaman Kur'an-ı Kerim'de Nebi adı verilen birilerinden bahsetmişse bunların mutlaka peygamber olduğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna kadar Nebi kavramı nerede kullanılmışsa Allah-u Teala onun yanında mutlaka bir peygamberin adını veriyor. Bunlar nebiler, hepsi peygamberlerdir. Şimdi resuller kimlerdir? Bu tarzdaki bir sualin cevabına geliyoruz. Resuller peygamber de olabilirler, peygamber olmayabilirler de. Diye ilahiyat fakültelerinde okutulan derslerde ne yazık ki Nebi ve Resul kavramı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de açıkladığının tamamen tersi bir hüviyete bürünmüş. Bu konudaki derslerde söylenenler şöyle. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Resuller de kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Kendilerine kitap verilen peygamberler olan resullerin kitaplarını kendilerine peygamber kendilerine kitap verilmeyen nebilerle tatbik etmek mecburiyetindedir. Her şey yanlış. Diyorlar ki bütün nebiler resuldür, bütün resuller de nebidir. Yanlış. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Yanlış. Her şey yanlış. Şimdi muhtevaya baktığımız zaman nebilerden başlayalım. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir diyorlar. Evet, ilahiyat fakültesinde böyle öğretiliyor. Ortaokullarda, liselerde böyle öğretiliyor. Açın din kitaplarını. Bakın din dersi konusunda ne diyorlar? Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir diyorlar. Yanlış. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki ey nebiler ben size kitap verdim ve hikmet verdim diyor. Allah-u Teala diyor ki ey nebiler bütün nebileri huzurunda toplamış ve bütün nebilere sesleniyor. Ey nebiler ben sizlere kitap verdim ve hikmet verdim. Kimmiş nebi? Allah'ın kendisine, kendilerine kitap verdiği peygamberler. Ve bu adamlar derslerinde nebilerin kendilerine kitap verilmeyen peygamberler olduğunu söylüyorlar. Bu kadar Kur'an-ı Kerim'e ters bir iddia olabilir mi? Şimdi imtihana girdiğinizi düşünün. Nihayet fakültesiniz. Fakültesindesiniz. İmtihana girdiğiniz sual bu. Eğer derseniz ki Ali İmran Suresinin 81. ayeti kerimesi diyor ki nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Sınıfta kaldınız. Kur'an-ı Kerim'deki doğruyu söylediğiniz halde sınıfta kaldınız. Çünkü onların müfredat programı böyle yazıyor. Peki şimdi geçelim ikinci bölümüne. Bütün nebiler Resul'dür. Aynen geçerli. Gerçekten bütün nebiler aynı zamanda Resul'dürler. Ama bunun tersi iddia da var. Aynı derslerde bütün Resuller nebidir, hayır değildir. Bütün Resuller peygamber değildir, nebi değildir. Problem buradan başlıyor. Tekrar ediyorum, bütün nebiler, bütün peygamberler aynı zamanda Resul'dürler. Tamam. Ama bütün nebiler, bütün resuller de nebidir sözü, peygamberdir sözü bütünüyle yanlış. Neden yanlış? Birçok açıdan yanlış. Evvela kendilerine Allah'ın din öğrettiği ve bu dinle vazifeli olan Resuller var. Bir de Allah'la, dinle uzaktan yakından alakası olmayan insanlara da Kur'an-ı Kerim'de Resul dendiğini görüyoruz. Gerçek mi? Gerçekten Allah Teala Yusuf suresinin 50. ayet-i kerimesinde diyor ki, Firavun haberciye dedi ki, sen git Yusuf'a emrimi tebliğ et. Resul Yusuf'a ulaştığı zaman diyor Allah Teala. Resul diyor, bir kafire, kafir olan Firavun'un habercisi olan bir kafire Allah Teala Resul diyor. Resul dedi diye peygamber mi olacak bu insan? Kim böyle bir insanın peygamber olduğunu iddia edebilir? Birinci sakatlık buradan başlıyor. Demek ki Allah'ın hiçbir şekilde hiçbir yetki vermediği, hiçbir bilgiyi kendisine ulaştırmadığı herhangi bir insan, hatta küfür sahibi olan bir insan, bu insan bile Resul adını alıyor. Öyleyse akaidin temel kaidesi buymuş. Bütün nebiler Resulmüş, aynen tamam. Ama ya bütün Resuller nebidir sözü, aynen yanlış. Resullerden bir kısmı nebi midir? Elbette. Ama bütün Resuller nebidir sözü mutlaka büyük bir yanlışı ifade ediyor. Öyleyse peygamber olmayan, nebi olmayan birçok açıdan Resullerin mevcut olduğunu söylememiz ve ispat etmemiz lazım. Evvela birincisini söyledik. Allah ile olan ilişkiler açısından. Bir kısım Resuller peygamber değildir ama tebliğ görevini görevlendirilmişlerdir. Peygamber değillerdir ama Allah'la ilişkileri vardır. Tebliğ göreviyle görevlendirilmişlerdir. Ama demin söylediğimiz misal, yani Hazreti Yusuf'a giden alelade haberci, kafir olan bir haberci Resul adını alıyor. Bunun Allah'la uzaktan yakından alakası yok. Tebliğiyle hiçbir görevli değil. Ama bu insan da Resul olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi tebliğ göreviyle görevli olup da peygamber olmayan Resullerden bahsetmemiz lazım. Bunlar birkaç açıdan Kur'an-ı Kerim'de şekillendirilmiş. Bunlardan bir kısmı melek resuller. Allah-u Teala diyor ki biz iki meleği vazifelendirdik ama onlardan sonra bir üçüncüsünü daha gönderdik diyor. Bunlar diyor biz Allah'ın Resulleri izlediler. Allah'ın Resulü olan bu melekler insan değil. İnsan olmadıklarına göre peygamber olmaları yani nebi olmaları mümkün değil. Ama Resul. Aynı zamanda iki tane peygamberi birden Allah-u Teala bir yere gönderecek. Bir üçüncüsünü daha gönderecek aynı yere. Üç peygamber birden bir tek karyaya, bir tek köye vazifeli gidiyor. Böyle bir saçmalık işittiniz mi hiç? Allah-u Teala diyor ki Allah meleklerden de cinlerden de meleklerden de insanlardan da Resuller seçer. İşte bu seçtiği Resullere dikkat edin. Bunlar peygamber olmayan Resullerdir. Çünkü meleklerden peygamber olması mümkün değildir. Yetmez. Allah-u Teala buyuruyor ki ey insan ve cin topluluğu sizlere sizlerin içinden emrimizi tebliğ eden size cehenneme gideceğinizi haber veren Resuller gelmedi mi diyor. Cinlere cinlerden olan Resuller, insanlara insanlardan olan Resuller. Öyleyse neden bahsediyoruz? Cinlerden peygamber olabilir mi? Meleklerden peygamber olabilir mi? Öyleyse Allah-u Teala'nın Resulleri olduğu kesin bunların. Hiç kimse böyle bir iddiada bulunamaz. Meleklerden de peygamber vardır. Cinlerden de peygamber vardır diyemez. Bu melekler ve bu cinler vazifeli olanlar. Allah'la ilişkileri var. Allah-u Teala onlara tebliğ görevi veriyor. Ve bu insanlar dünya üzerinde vazifeli olarak dolaşıyorlar. Gidiyorlar, emri tebliğ ediyorlar. Biz Allah'ın Resulleriyiz diyorlar. İşte Allah'ın Resulü olan bu insanlar burada söz konusu edilen melekler hiçbir zaman peygamber olmaları mümkün olmayan varlıklar, cinler için de aynı şeyi kesinlikle söyleyebiliriz. Peki, daha ötesi başka bir açıdan daha değerleniyor. Allah Teala buyuruyor ki biz Resullerimizi Mü'minin Suresinin 44. ayet-i kerimesi ard arda göndeririz. Bir. Ve bütün kavimlere göndeririz. İki. Hangi kavme Resul gönderdiysek onlar o kavme gelen Resulleri yalanladılar diyor. Zaten teklif ettiler diyor. Bakara Suresinin 187. ayet-i kerimesinde benzer şeyleri söylüyor Allah Teala. Biz bütün kavimlere Resuller göndeririz diyor. Peygamber olmayan Resuller tabii bütün kavimlere geldiği için ve sizlere hoşunuza gitmeyen şeyleri söylediği için bir kısmını yalanladınız, bir kısmını da öldürdünüz diyor Allah Teala. Öyleyse demek ki Resuller peygamber olmayan Resullerden bahsediyoruz. Peygamber olmayan Resuller bütün kavimlere ayrı ayrı gönderilir. Yani her kavmin belli bir zaman parçasında her zaman içinde bir Resul yaşamaktadır. Şu anda da bütün kavimlerde Resuller yaşamaktadır. Dünyada ne kadar kavim varsa hepsinde şu anda Allah'ın Resulleri yaşamaktadır. 70. Bundan evvelki devirlerde de hep yaşadılar. İşte burada zaman kavramını devreye soktuğumuz zaman peygamberler ve resuller arasında, peygamber olmayan resuller arasında kesin bir ayrılık yakalıyoruz. Kesin bir farklılık yakalıyoruz. Çünkü peygamberler arasında fetret devirleri vardır. Yani Hazreti İsa'dan bilmem kaç yüzyıl sonra Hazreti Davud geliyor. Ondan bilmem kaç yüzyıl sonra Hazreti İsa geliyor. Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam geliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra da 1400 yıl geçiyor. Bu arada söylediğimiz zaman parçaları ne? Fetret devirleri. O devirlerde peygamberler hiç olmamış. Yok peygamber. Peygamberler bütün dünya için ve kainat için gönderilir. Ama bunlar hangi kavimden çıkıyor?

0: yaşamadığı devreler var. Son 1400 yıl gibi. Ana resullerin arasında, peygamber olmayan resuller arasında hangi kavme bakarsanız bakın orada fetret devri bulamazsınız. Bütün kavimlerde devamlı Allah'ın resulleri yaşarlar. Bunlar peygamber olmayan resullerdir. Hangi kavimlerde olursa olsun bu peygamber olmayan resuller ölünce diğerlerine muhakkak aynı anda Allah Teala yenisini tayin eder. O kavme asla resulsüz bırakmaz. Nahl Suresi 36. ayet-i kerimesinde aynı şeyi söylüyor. Allah diyor bütün kavimlerde resuller vaaz eder diyor. Ali İmran Suresi 164. ayet-i kerimesinde yine aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Allah müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere bütün kavimlerde resuller vaaz eder diyor. Hayata getirir vazifeli kılar diyor. Öyleyse bütün kavimlerde aynı anda yüzlerce Resul yaşıyor. Bunların peygamber olması mümkün olabilir mi? Peygamber daima bir tek kişidir. Nebi adını verdiğimiz kişiler sadece bir tek kişidir. Hangi devreye gönderilmişlerse, hangi kavme mensup olurlarsa olsun, bütün dünya için hatta bütün kainat için gönderilmişlerdir. Bir tek kişidirler. Yaşadıkları sürece bir tek kişidirler. Öyleyse görülüyor ki her açıdan farklılıkların oluştuğunu görüyoruz. Ya Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözüne ne buyurulur? Bir defa bir kısmının Allah'la ilişkisi bile olmadığını gördük Resullerin. Öyleyse bütün Resuller kendilerine kitap verilen Resuller midir, peygamberler midir? İşte Allah-u Teala buyuruyor Hazreti Musa ile Hazreti Harun'a. Hadi siz ikiniz gidin o kafir olan kişiye, Firavun'a deyin ki biz ikimiz de Allah'ın Resulleriyiz. Allah Teala Hazreti Musa'ya da Hazreti Harun'a da Resulüm diyor. Ama bir tanesine kitap vermiş. Hazreti Musa'ya kitap vermiş ama Hazreti Harun'a kitap vermemiş. Eğer ise bütün Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözü, o da geçerli değil. Nesi kaldı akaid ismi verilen ilmin? Her tarafı yanlış. Hiçbir noktası Kur'an-ı Kerim'e uymuyor. Ve insanlar bilmedikleri halde iddia ediyorlar ki bütün Resuller peygamberdir. Bütün peygamberler de Resuldür. Gerçekten ikincisi %100 doğrudur. Bütün peygamberler yani bütün nebiler aynı zamanda Resuldürler. Tamam. Bu kadar sözden yalnız bu kadarı, yalnız bir tanesi Kur'an-ı Kerim hükümlerine uygun. Geri kalanlar hep insanların uydurması. Kur'an-ı Kerim mefhumlarına baktığınız zaman bunların %90'dan daha fazlasını zaman içerisinde yanlışlara dönüştüğünü görüyoruz. Ve insanlara din adına hep yanlış şeyler öğretilerek o insanların yoldan çıkması, Allah'ın cenneti yerine cehenneme gitmesi söz konusu oluyor. Bunun vebali bu yanlışları öğreten ilimden habersiz din adamlarındır. Allah razı olsun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabelerim gökteki yıldızlar gibidir. Hangisini uyarsanız doğru yola erişirsiniz. Ümmetimin evliyası Beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Hangisine tabi olursanız kurtuluşa erersiniz.
0: Allah Teala peygamberine Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e böyle söyletiyor. Tabi oradaki ifadeye de dikkat etmek lazım. Allah Teala'nın peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e söylettiği hadis şöyle. Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Şimdi bu doğru yolu bulmak aslında bu dini mahveden insanların uydurdukları yalanlardan bir tanesi. Doğru yol diyorlar. Doğru yolun ne olduğunu soruyoruz. İslam'ın beş tane şartına kim riayet ederse diyorlar o doğru yoldadır. Hayır değildir. Yetmez. Bir insanın doğru yolda olması demek onun ruhunun vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakim olur.

ulaşması demek. Kimin ruhu mürşidine ulaşırsa, mürşidine ulaştığı anda o kişi ruhu vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülük adı verilen bir yolculuğa başlar. İşte bu yolculuk sırat-ı müstakim üzerinde yapılan bir yolculuktur. Onun için sırat-ı müstakime doğru yol demek yetmez. Bu ifadeyi bu sebeple buradan değiştirmek lazım. Öbür taraftan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifi mutlak bir gerçeği ifade ediyor. Kim sahabeye tabi olmuşsa mutlaka hidayete ermiştir. Ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. O zaman bütün sahabenin mürşitler olduğunu görüyoruz. Doğru mu? %100 doğru. Çünkü Tevbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi açık ve kesin olarak bu hususu ispat ediyor. Diyor ki Allah-u Teala o sahabe kunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı da macirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Bir kısmı ensardanmış Medine'deki yardımcılar. Bir kısmı macirinden, Mekke'den Medine'ye göç edenler, ya ötekiler, ensara ve macirine tabi olanlar. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in indirilişi boyunca tabiiyet müessesesi sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. 23 yıl sürmüştür. Sonra Hazreti Ebu Bekir'e tabi oldular. Sahabe tabi oluyor. Sonra Hazreti Ömer'e tabi oldular. Sonra Hazreti Osman'a tabi oldular. Sonra Hazreti Ali'ye tabi oldular. Bu dört halife Hulefai Raşidin adını alıyor. Ondan sonra tabi olanlar mutlaka hidayete erer. Yani mutlaka ruhunu Allah'a sırat-ı müstakimlerinden ulaştırır. Görüyoruz ki Allah-u Teala'nın söylediğiyle Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın söylediğiyle Kur'an-ı Kerim %100 birbirinin aynıdır. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın benim mürşitlerim, benim evliyalarım, Beni İsrail kavminin peygamberleri gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayet erer demesi aynı standartları ifade ediyor. Çünkü Allah Teala açıkça söylüyor. Kim mürşidine ulaşırsa önünde çöküp tövbe ederse ruhu mutlaka o kişinin vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru seyrisini katlı bir yolculuğa başlar. Yine Allah Teala'nın sözü kim ruhen yola çıkarsa onun Allah'a ulaşmaması hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse Allah-u Teala'nın ifadesi son derece açık. Çünkü neticeyi kendisi de söylüyor, ispat ediyor. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ne kadar doğru söylediğini nerede ispat ediyor? Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde. Ne diyor? وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَةً يَحْسُونَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَابِرُوا وَكَانُوا بِاَيَاتِنَا يُوْكِنُونَ Biz insanlardan daha evvel beni İsrail kavminden bahsediyor. Şimdi bir an için onlardan olduğunu kabul edelim. Onlardan imamlar kıldık. Niçin? Emrimiz de insanları hidayete erdirsinler diye. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar diye. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu ifadesine dikkatle bakın. Bunlar veli mürşitler, evliya mürşitler, peygamber olan mürşitler değil. Onlar için Allah-u Teala onlardan imamlar seçtik diyor. Arkasında diyor ki onlara biz vahiy ediyorduk ve onlar en üst seviyedeydiler diyor. Salah makamının sahipleriydiler diyor. Öyleyse peygamberlerden de bahsediyor, müşriklerden de bahsediyor Allah-u Teala. Ve Allah'a ulaştırdıkları kesin bu insanların nefs tezkiyesini gerçekleştirdikleri için. İşte Ali İbn-i Suresi'nin 164. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki biz bütün kavimlerde resimler bahsederiz. O kavimlerde yaşayan insanların başlarında bir nimet olsunlar diye. Başları üzerine onların ruhu ulaşsın da bu nimet onların başının üzerinde yerini alsın diye.
Sonra diyor ki Allah Teala vazifeleri şunlardır diyor. Onlara kitap öğretirler. Onlara Allah'ın ayetlerini okurlar, anlatırlar. Onların nefslerini tezkiye ederler. Manası ruhlarında Allah'a ulaştırırlar demek. Bir başka açıdan onları hidayete erdirirler demek. Sonra onlara kitap öğretirler ve hikmet öğretirler. Hidayete öğretmekle kalmazlar. Yalnız ruhlarını Allah'a teslim etmekle kalmazlar. Fizik vücutlarını da, nefslerini de Allah-u Teala'ya teslim ettirirler. O ise görünüyor ki Allah-u Teala'nın indinde peygamberler vardır. Allah-u Teala'nın indinde peygamber olmayan mürşitler vardır. Ve bu mürşitlerden, peygamber olmayanlardan bir tanesi halifedir. Aynı zamanda huzur namazının imamıdır. O Allah'a ulaştırmakla görevlidir. Ötekilerin hepsinin görevi, bütün mürşitlerin görevi bu mürşidin bulunduğu dergaha kendi mürşitlerini her sabah namazından kendi müritlerini yükselecek forma gelmiş olan müritlerini her sabah namazından sonra göndermektir onların ruhlarını. Allah'a doğru seyrisin katı bir yolculuğu yaptırmaktır. O zaman görüyorsunuz ki irşat müessesesi ilk insan olan Adem Aleyhisselam'la başlamıştır. Kıyamete kadar da devam edecektir. Şu anda devam ettiği gibi. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sualler ve cevaplara devam ediyoruz. Evet.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz, Allah'a kavuşmak sadece ölmekle mi olur? Bize gelmek isteyene elbette ki yolumuzu gösterenin manası nedir?
0: Allah razı olsun. Allah'a insan ruhunun ulaşması iki defa gerçekleşen bir yoldur. Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ اُلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Onlar kesin şekilde inanırlar ki Allah'a milaki olacaklardır. Ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim edeceklerdir. Ölümden sonra da tekrar Allah'a döneceklerdir. Yani Azrail Aleyhisselam tarafından döndürüleceklerdir. Öyleyse bir insanın ruhunun ölümden sonra Allah-u Teala'ya ulaşması hiçbir özelliği olmayan normal bir işlemdir. Kim ölürse ölsün, onun ruhu mutlaka Azrail Aleyhisselam tarafından Allah'a ulaştırılır. Ve bu hiç kimseyi ölümden sonra ruhunun Allah'a ulaşması hidayet sahibi yapmaz. Hiç kimse böyle oldu diye ölümden sonra ruhu Allah'a ulaştı diye hidayete eremez. Çünkü o zaman cehenneme gidecek olanların da hepsi hidayete ermiş olurlardı. Çünkü hepsinin ruhu kim olursa olsun, hangi insan olursa olsun, bütün insanların ruhu Allah'a mutlaka geri dönecektir. Sonra hepiniz Allah'a döndüreceksiniz diyor Allah-u Teala Maide Suresinin 105. ayet-i kerimesinde. Sümme merciyüküm remiyan. Kim olursanız olun, bir insan düşünün, aklınıza gelmeyecek kadar kötü bir insan olsun, 100.000 tane insanı fırınlarda yaksın. Bu insanın da ruhu Allah'a mutlaka geri dönecektir. Düşünebileceğiniz en kötü insanın ruhu mutlaka Allah'a geri dönecektir. Ne zaman? Ölümünden sonra o kişinin. Öyleyse Allah'ın zatında o da ifna olmayacak mıdır? Evet, olacaktır. Ama ölümden sonra Allah'ın zatında bir ruhun ifna olması o kişiye hiçbir şey kazandırmaz. Gördük ki Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesinde insan ruhu bir dünyadayken Allah'a kadar ulaşır. Bu hidayete ermektir. Bir de ölümden sonra Allah'a kadar ulaşır. Bu da sadece ölmektir. İnsanların ne yazık ki çok büyük bir kısmı sadece ölümler, hidayete eremezler. Onlara göre insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir olay yoktur. Bu olay olmadığı için de onlar normal hayatlarını yaşarlar ve sonunda bir ot gibi yaşadıkları bir dünyadan ölerek ayrılıp giderler. Öyleyse insan ruhunun ölmeden evvel ayrılması meselesine, ulaşması meselesine dikkatle bakalım. Bu İslam'ın birinci safhasının tamamlanmasıdır. Biliyorsunuz ki dinimizde İslam'dan başka bir din olmadığı kesin olarak açıklanmıştır. Kur'an-ı Kerim Âl-i İmrân suresinin 19. ayet-i kerimesinde inne dîne indallâhil İslam diyor Allah-u Teala. Allah'ın katında İslam'dan başka bir din yoktur, hiç olmamıştır diyor. Yani teslimden başka bir din yoktur, hiç olmamıştır. Yani ruhumuzun, fizik vücudumuzun ve nefsimizin Allah'a teslimi söz konusu. İşte bu teslimleri dikkate alın. Eğer ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırıp da Allah'a teslim ederseniz, o zaman İslam olmanın birinci şartını yerine getirirsiniz, birinci safhasını. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ederseniz, birincisini 21. basamakta, ikincisini de 25. basamakta Allah'a teslim edersiniz. Böyle bir teslim, fizik vücudunuzun teslimi, sizin İslam olmanın ikinci safhasını gerçekleştirdiğinizi gösterir. Ve bir de üçüncü safhadan bahsediyoruz. İslam olmanın üçüncü safhası. İşte İslam olmanın üçüncü safhası nefsinizi de Allah-u Teala'ya teslim etmektir. Böylece ruhunuz bir, fizik vücudunuz iki, nefsiniz üç. Üç tane teslimi şu dünya hayatını yaşarken gerçekleştirdiğiniz takdirde İslam olursunuz. Konumuz bunlardan birincisi ruhumuzun Allah'a ulaşması. Ölmeden evvel ulaşması. Üzerimize Allah-u Teala tarafından tam 9 defa farz kılınmış. Öyleyse bununla ölümden sonra insan ruhunun Azrail Aleyhisselam tarafından Allah'a ulaştırılması bir olabilir mi? Allah-u Teala 9 defa niçin farz kılıyor? Allah'ın cennetine mutlaka ulaşalım diye. Çünkü kim ruhunun Allah'a verdiği misaki gerçekleştirirse o kişi mutlaka takva sahibi olur. Yetmez, o kişi mutlaka Allah'ın zatına ulaştığı için, Allah'ın zatına ruhunu teslim ettiği için mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Allah'ın muradı ne? Bizi mutlaka cennet saadetine ulaştırmak. Ne olur ruhumuzu Allah-u Teala'ya ulaştırırsak? Takva sahibi oluruz. Takva sahibi olursak ne olur? Allah'ın cennetine gireriz. İkisinin de ispatı Kur'an-ı Kerim'de. İşte Allah-u Teala buyuruyor Rum Suresi 31. ayet-i kerime, Yunibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, ruhunu Allah'a döndür, Allah'a ulaştır ve takva sahibi ol. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırırsa o takva sahibi olur. Dikkat edin, burada Allah-u Teala'nın açık bir hükmü var. Bir iradi yapıya bir emir veriyor Allah-u Teala. Ruhunu Allah'a ulaştır. Bu emri verdiği kişinin sağ olduğunu gösterir, hayatta olduğunu gösterir. Bir serbest iradenin varlığını ve o iradeyle o kişinin bunu yapabilecek olan vasıfta olduğunu ifade eder. İşte Allah-u Teala'nın bu seslenişi üzerine, ruhunu Allah'a ulaştığı seslenişi üzerine, farzı üzerine ruhumuzun Allah'a ulaşması söz konusudur. Allah-u Teala bu emri veriyor bize ve biz takva sahibi oluyoruz eğer ruhumuzu Allah-u Teala'ya ulaştırabilirsek. Takva sahibi olursak ne olur? İşte Ali İmran Suresinin 15. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Diyor ki cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır. Bütün takva sahipleri altlarından envaklar akan cennetlere ulaştırılacaktır. Öyleyse altlarından ırmaklar açan cennetler takva sahipleri içindir. Ve kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa, yani misakini yerine getirirse, o kişi mutlaka takva sahibi olur. İşte gene Ali İmran Suresinin 76. ayet-i kerimesi, kim Allah'a verdiği misakini yerine getirirse, o kişi takva sahibi olur. Allah takva sahiplerini sever diyor. Ali İmran Suresinin 198. ayet-i kerimesi de takva sahiplerinin mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini ifade ediyor. Öyleyse bariz bir olguyla karşı karşıyayız. Takva sahibiyseniz gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Takva sahibi olabilirse ruhunuzun Allah'a ulaşmasına bağlı, ne zaman ölmeden evvel. Öyleyse Allah'ın 9 defa farz kıldığını söylemiştik bu hususu. Evet mi? Evet. İşte birinci farz Câsiye suresinin, Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki işittik ve itaat ettik demiştiniz o zaman diyor. Biz de sizin üzerinize misakinizi farz kılmıştık diyor. Üzerinize yüklemiştik. Yerine getirmenizi emretmiştik. Nasıl cereyan etmiş olay? Araf 172'de Allah-u Teala diyor ki biz ezelde bütün Ademoğullarını Ademoğlunun Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun zürriyetini, her birinin sırtından da onların zürriyetini çıkartarak kıyamet gününden evvel ezelde bütün Ademoğullarını huzurumuza topladık diyor. Onların hepsine birden dedik ki diyor, Enes-i Mirabik'in ben sizin Rabbiniz değil miyim? Cevap verdiler diyor. Bela. Evet. Kâlû dediler ki bela evet. Bir söz var. Hep dolaşıyor ortalıkta. Ne zamandan beri Müslümansın? Cevap. Kâlû beladan beri. Kâlû beladan beri insanlar Müslüman mı? Ne yazık ki unutmuşlar Müslüman olmayı. Ama kâlû belada Allah'a teslim olacaklara dair yemin verdikleri kesin. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bütün insanlar için kâlû belâ günü Allah-u Teala'ya evet sen bizim Rabbimizsin dedikleri kesin. Bundan sonra ne oluyor? Allah-u Teala diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey nefsler sizden yemin istiyorum. Tezkiye olacaksınız. Yani nefsinizin o kapkaranlık dünyasına benim nurlarımı yarıdan daha fazla ulaştıracaksınız. Ey ruhlar sizlerden misak istiyorum. Fizik vücudunuz canlıyken, hayattayken ölmeden evvel bana geri döneceksiniz. Bana rücu edeceksiniz. Ey fizik vücutlar sizlerden de ahd istiyorum. Şeytanı kullanırken kurtulup bana kul olacaksınız. Ve soruyor Allah-u Teala sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz cevap veriyoruz. Hepimiz birden. Semina işittik. Allah-u Teala da buyuruyor. Öyleyse emrime itaat edin. Nefslerimiz yemin veriyor Allah-u Teala'ya. Tezkiye olacaklarına dair. Ruhlarımız misak veriyor Allah-u Teala'ya. Biz hayattayken fizik vücudumuz zekimiz hayattayken ruhumuzun Allah'a geri döneceğine dair. Ve bütün fizik vücutlar Allah-u Teala'ya ah veriyorlar. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacaklara dair. Ve Allah-u Teala diyor ki bu diyor misakinizi bana verdiğiniz yemin üçünü de yerine getirmeniz konusu üzerinize farz oldu diyor. Üzerinize yüklendi. Bununla yükümlendiniz. Hepiniz bana verdiğiniz yemini misaki bahsi yerine getirmekle mükellefsiniz diyor Allah-u Teala. Ne görüyoruz? Misakimiz yani ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşması o zaman bütün insanların üzerine farz kılınmış Allah-u Teala tarafından. Bu üç yeminimizin farz kılındığı bunların arasında ruhumuzun Allah'a ulaşmasında farz kılındığı bir başlangıç noktası. Allah-u Teala İnan Suresinin 122. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah ile olan ahdlerinizi ifa edin, yerine getirin. Yemininizde, misakinizde, ahdinizde yerine getirin diyor Allah-u Teala. Bunların arasında gördüğünüz gibi misakimiz de var. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde misakimiz var. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde de, 152. ayet-i kerimesinde de misakimiz var gibi. Yeter mi? Yetmez. Allah-u Teala bundan sonra daha 7 defa ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmasını, biz ölmeden evvel geçkimiz, fizik vücudumuz ölmeden evvel ruhumuzun Allah'a ulaşması üzerimize daha 7 defa farz kılınıyor Allah-u Teala tarafından. Birinci farz, Zümer 54. Allah-u Teala buyuruyor. Ve enîvü ilâ rabbiküm ve eslimû lehû min kabzen yetiyekümün azâbe. Üzerimize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve ondan sonra fizik vücudunuzda nefsinizi de Allah'a teslim edin. Sonra ne görüyoruz? Sonra Rum suresinin 31. ayet-i kerimesini görüyoruz. Diyor ki Allah-u Teala münibine ileyhi ve yettekûn. Ona dön. Ruhunu Allah'a döndür. Allah'a ulaştır. Ve takva sahibi ol. 3. ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila Rabbike Rabbine rücu et. Görüyorsunuz hep. Bir canlı iradeye hayatta olan birinin iradesine emir çıkıyor. Rabbine geri dön. Rabbinden geldin ey ruh. Rabbine geri dön diyor Allah-u Teala. Ve 4. ayet-i kerime Zariyat 50. Fesirru ilallahi öyleyse Allah'a kaç. Allah'a sığın. Buyuruyor Allah-u Teala. 5. ayet-i kerime Lokman'ın meşvet tebi sebiyle ben edave eyleyye kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. 6. ayet-i kerime Yunus 25. Allah yedir darüsselamı yehdi men yeşâhü ilâ sıratın ustakim. Allah teslim yurdu olan kendi zatına davet eder. Kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu sıratın ustakim ulaştırır. Biliyorsunuz sıratın ustakim Allah'a ulaştıran yol ve verecek kişi Allah'a ulaşır. Yani Allah teslim yurduna kendi zatına davet ediyor. Emir veriyor ona oraya dönelim diye. 7. ayet-i kerime Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi ve eskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tefsila. Rahat suresinin 21. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala vellezine yasülüne ma emerallahu bihi en yüsele diyor. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Burada son derece açık olarak Allah bizim ölmeden evvel ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı üzerimize farz kıldığını, emir verdiğini söylüyor. 7 ayet-i kerime burada var. 2 ayet-i kerimede de 3 yeminimiz birden üzerimize farz kılınmıştı. 9 defa Allah-u Teala ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı üzerimize farz kılıyor. Ve kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa onun kurtuluşu kesin. Öyleyse bir insanın ölümden sonra ruhunu Allah'a ulaştırması ona hiçbir şey sağlamaz. Eğer daha evvel ulaştırmamışsa hiçbir şey sağlamaz. O kişi Allah'ın cennetine giremez. Ama kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırırsa işte o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Allah razı olsun.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz müşriktir ve mütefekkir nedir?
0: Mütefekkir düşünce standartlarının sahibi olan insandır. Düşünür, belki başkalarının düşünemediği kadar geniş bir düşünce alanının sahibidir. Ama düşünebilen insan düşüncesinin mahiyeti ne olursa olsun bir yere kadar gidebilir. Ondan sonrası onun için meçhuldür. O andan itibaren artık zanlarıyla hareket etmeye başlar. Ama mütezekkir öyle değildir. Ufku bütün boyutlarıyla açıktır. Aklının ona ulaştırabildiği yerin çıkmazı içine düştüğü zaman, davetlere geçemediğini hissettiği zaman Allah-u Teala'dan yardım diler. Ve Allah-u Teala nerede takıldıysa o kapıyı ona açar ve yeni bir ufka kavuşur mütezekkir. Orada da takılırsa bir süre sonra yine Allah-u Teala'dan yardım ister. Allah-u Teala'ya sorar ne yapması lazım geldiğini, Allah'tan mutlaka yardım gelir, o ufku da açılır. Böyle sonsuza kadar açılan bütün kapıların arkasında hep mütezekkirin zikri vardır. Mütezekkir, zikir ehli demektir. Mütezekkir, tezekkür edebilen demektir. Düşünebilen ama Allah'ın açışıyla düşünebilen bir insan. Bir, kendi düşünce standartlarına tabi olan, hududu, ufku buna kadar uzayabilen bir insan, mütefekkir. İki, hududu olmayan, nereye ulaşırsa ulaşsın düşünceleri nerede tökezlerse Allah'ın yardımıyla mutlaka yeni ufuklara kavuşan, bu ufukları hiç bitmeyen bir insan. Niçin böyle? Çünkü Allah Teala mütezekkire vahyeder. Mütezekkire nerede takılıysa onu açan bilmeceğinden bilgileri mutlaka ulaştırır. Evvela söz olarak ulaştırır. Sonra göstererek ulaştırır. Sonra o konuda izahatını vermeye başlar. Daha sonra da o konunun Kur'an'da hangi ayetlerle ifade edildiğini mütezekkire Allah-u Teala söyler. Öyleyse farklı iki insanla karşı karşıyayız. İşte diyoruz ya insanlar emaniyeye tabiler. Bu emaniyeye tabi olan insanlar ahkam kesiyorlar. Kur'an'ı öyle herkes tezekkür edemez. Kur'an-ı Kerim'i tezekkür edebilmek için Arapçayı ana dil gibi bilmek lazım. Madde 1. sarf ve nahiv bilmek lazım. Madde 2. Arapçanın gramerini bilmek lazım. Madde 3. Bilmem kaç bin tane hadis ezberlemek lazım. Madde 4. Akaidi ezber gibi çok iyi bir şekilde bilmek lazım. Madde 5. Vesaire vesaire. İsterseniz bunu el eserden mezun olmak lazım filan gibi. Ya da mutlaka Türkiye'deki ilahiyat fakültesini bitirmek lazım gibi bir şeyler daha ekleyebilirsiniz tabii. Ama gelin görün ki Allah-u Teala aynı şeyleri söylemiyor. Bakınız ne diyor Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Kur'an-ı Kerim'i kimlerin tezekkür edebileceğine dair bakınız ne diyor. Diyor ki Allah'ın Kur'an'daki ayetleri müteşabih ayetler ve muhkem ayetlerdir. Muhkem ayetler Ümmül Kitab'ın esasını teşkil ederler. Müteşabih ayetlere gelince onların gerçek manasını Allah'tan başka kimse bilmez. Kalbinde zevk olanlar bu ayetleri diledikleri şekilde yorumlayıp insanların arasına nifak sokmak isterler. İlimde kökleşmiş olan rasuhun ise derler ki inandık ve emin olduk ki muhkem ayetlerde, müteşabih ayetlerde Allah'ın katındandır. Ama onlar da Kur'an-ı Kerim'in müteşabih ayetlerini tezekkür edemezler. İlla ulul elbab. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir. Ulul elbabın kim olduğuna bakıyoruz. Ali İmran 190 ve 191. O ulul elbab kulların var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Demek ki ulul elbab kimmiş? Amel açısından Allah'ı sonsuz şekilde zikreden daimi zikrin sahipleri. İşte onlar ulul elbab. Peki bu daimi zikir sahipleri niçin ulul elbab adını almışlar? Allah'ın sırlarına vakıf oldukları için. Çünkü kim daimi zikrin sahibi ise Allah mutlaka onların kalp yüzünü açar, kalp sağını açar. Onlar artık Allah'ın söylediklerini bütün boyutlarıyla işitirler. Ve Allah'ın fizik üzerinden gösterdiklerini görürler. Zemin katın manevi tarafını, bütün 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. gök katlarını, 7. gök katının 7 tane aleminin hepsini görürler. Ve felaha davet edilen kişiler ise Allah-u Teala'nın tövbe-i nasuha davet edilmesi felaha davettir. İşte tövbe-i nasuha davet edilenler bunun da ötesine geçer. Allah'ın zatını da görürler. Öyleyse bir insanın Allah-u Teala'nın indinde Allah'ın sevgilisi olması demek, onun üst boyutlara ulaşması demek. İşte tezekkür ehli de, ehli tezekkür de aslında ehli zikirdir. Ve bu cümleden olarak Allah-u Teala Enbiya Suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki Es'elo ehlel zikri in kuntum la ta'lemun. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Ve bizim sayın hocalar ne zaman bunu bu ayet-i kerimeyi okusalar Arapçasını çok güzel okuyorlar. Fes'elû ehlel zikri imkünsüm rahat alemun. Ama Türkçesine gelince orada durun. Şöyle diyorlar. Bilmiyorsanız ehline sorun. Size gidip soruyorsunuz. Sayın ve de muhterem hocam diyorsunuz. Neden zikir ehline sorun demediniz de ehline sorun dediniz? Diyor ki ne farkı var ki diyor. Ehli diyor. Zikir ehlidir zaten diyor. Aralarında dünya kadar fark var. Sayın ve de muhterem hocam bilmiyorsunuz. Zikir ehli mütezekkir olan kişidir. Allah'ın kalp gözünü ve kalp kulağını açtığı kişidir. Ama ehli deyince her konunun ehli var. İyi bir marangoz işinin ehlidir. İyi bir sıvacı işinin ehlidir. İyi bir öğretmen işinin ehlidir. Ama bunların hiçbirisi ehli zikir değildir. Ehli zikir demek daimi zikrin sahibi demek. İşte bu bilmediğiniz şeyleri bu zikir ehline sorduğunuz zaman ne olur? Bilmediğiniz şeyleri zikir ehline sorduğunuz zaman zikir ehlinin bunları bilmesi söz konusu değil. Bilmiyorsa mutlaka Allah Teala'dan soracaktır. Allah Teala'dan istediği cevap verirse Allah'tan aldığı cevabı size ulaştıracaktır. Ne kadar mantıklı. İşte bu cevapları Allah'tan alabilen ve başka insanlara ulaştırabilen insanlar mütezekkirdir. Zikir ehlidir ve Allah Teala onlara başkalarının bilmediği şeyleri söyler. İşte muhtevaya baktığımız zaman zikir ehli mütezekkir ve zikir ehli olmayan mütefekkiri görüyoruz. Çok iyi bir edebiyatçıdır mütefekkir. İşinin ehlidir. İyi bir edebiyatçı ama zikir ehli değildir. Her konunun ehli olabilir. Bunların hiçbirisi zikir ehli değildir. Zikir ehli olmak mutlak olarak bir ölçüye tabidir. Bu ölçüye dikkatle bakın. Zikir ehli daimi zikrin sahibidir. Kalp yüzü açılmış olan kişidir. Kalp kulağı da açılmış olan kişidir. Bütün bu muhteva zikir ehlinin işidir. Onlar Allah-u Teala'nın üst seviye evliyasıdır. Daimi zikre ulaşmadıkça zikir ehli olamazsınız. Daimi zikre ulaşırsanız ne olur? Sonsuz dünya saadetinin sahibi olursunuz. Hem iç aleminizde mutlu olursunuz, hem dış aleminizde mutlu olursunuz, hem de Allah ile olan ilişkinizde mutlu olursunuz. Ama herhangi bir konuda ehil olmanız bu olayların hiçbirisini size sağlayamaz. Öyleyse görüyorsunuz ki ehli zikir olmak, zikir ehli olmak bir insanın varacağı en yüksek hedefi oluşturur. Burası üç makam ifade eder. Ulvi'l bab makamı en alt makamdır. Sondan üçüncü makam, ihlas makamı onun bir üzerindedir. Ve salah makamı tepedeki noktadadır. Kim salihlerdense, salihlerden olan bu kişi hedefine ulaşmıştır. Rabbini de görmüştür. Öyleyse ehli zikir kimdir? Ehli zikir, zikir ehli, mütezekkir, o kişidir ki tezekkür etmek yetkisinin sahibidir. İşte tezekkürle tefekkür burada kesin şekilde birbirinden ayrılır. Tefekkür daima bir hududun içinde kalır. Ama tezekkür bütün hudutları aşar, Allah'ın sonsuz ilmi adım adım onlara içirilir. Ve bu ilim bütün ilimleri geride bırakır. Neyle olur? Daimi zikirle olur. Kim yardım eder? Allah yardım eder. Açıklamalar Allah'tandır. O zaman Allah Teala'nın ne dediğini anlarsınız. Ancak onlardan sorduğunuz zaman Yunus suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediğine dikkat edin. Onlar ihata edemedikleri bir ilme sahip oldukları halde ilim sahipleriyle ihata edebilen ilim sahipleriyle çatışırlar diyor. İddiaya girerler diyor. Ayrıca diyor ki o ilmin tevhili de onlara verilmediği halde muhtevalarını seviyelerini aşan bir ilim karşısında bu insanlar perişandırlar. İşte bunlar mütefekkirdir. Düşünürler ama düşünceleri onları hiçbir yere ulaştıramaz. Bir belli hududun ötesine asla taşamazlar. Her zamlarıyla hareket etmeye başlarlar. Ama mütezekkir mütefekkirden en büyük farklılığı zamlıyla hareket etmez. Allah'a sorar. Mutlaka cevabı alır ve zanlarla değil Allah'ın kendisine öğrettiği başkalarına verilmeyen bir ilimle mücehizdir. Öyleyse mütefekkirle mütefekkir arasındaki farklılık ne? Temel farklılık. Birisi kendisine verilmeyen fizik ötesi ilmin sahibi değildir. O mütefekkirdir. İkincisi Allah'ın kendisine ihsan ettiği fizik ötesi ilmin sahibidir. Allah Teala Hazreti Süleyman'dan bahsediyor. Hazreti Süleyman dedi ki diyor, hanginiz ben oraya gidip orasını işgal etmeden evvel Belkıs'ın tahtını buraya getirebilir? İfrit dedi ki diyor Allah Teala cinlerden İfrit, siz yerinizden kalkmadan evvel ben onu size getiririm. Şimdi sözüme dikkat edin. Kitaptan bir ilme sahip olan adam dedi ki diyor, sen gözünü açıp kapayıncaya kadar onu getiririm. Nitekim diyor Allah Teala, Hazreti Süleyman diyor döşemeye baktığı zaman yerde tahtı, Belkıs'ın tahtını gördü diyor. İşte kendisine ihata, Allah'ın ihata ettirdiği bir ilmin, fizik ötesi ilmin sahibi olmak. Bu herkese nasip olan bir metire değildir. Bütün ilim sahipleri için geçerli olan şey Allah Teala'nın ilmine sahip olmaktır. Ama Allah'ın irfan verdiği insanlar bu ilim sahiplerinin ötesine taşanlardır. Fiziğin ötesine Allah'ın ulaştırdığı insanlardır. Ve bu ilim bir sonsuzu ifade eder. Çünkü Allah Teala'nın ilmi sonsuzdur. Allah Teala'nın ilmini şu anda dünyamızın sahip olduğu ilimle ölçersek, diyelim ki trilyonlarca sene devam eden bir hayatı yaşıyoruz ve diyelim ki her gün ilmimiz geometrik hız olarak artıyor. Bugün 2 ise yarın 4 oluyor. Ertesi gün 8 oluyor. Daha sonraki gün 16 oluyor. Daha sonraki gün 32 oluyor. Böyle gidiyor. Trilyonlarca sene devam ettikten sonra bu ilmimiz, o zaman da Allah Teala'nın ilmiyle bizimkini karşılaştırdığımız zaman gene sonsuzlukta bir damla olduğunu yakalayacağız. İşte Allah Teala'nın ilmi böyle bir sonsuzluğu ifade eder. Ve biz insanlar her yeni öğrendiğimiz şeyde daha büyük bir ilimsizliğe ulaşıyoruz. Yani bilmediğimiz yeni şeylerin de devreye girmesiyle bilmediğimiz alan daha büyüyor. Bildiğimiz alandan çok daha fazla yeni öğrendiğimiz ilim sebebiyle bilmediğimiz saha büyüdüğü için ilimsizliğimiz büyüyor. Ama eğer ilmi Allah'tan alıyorsak o ilimsizlik büyümesi söz konusu değildir. Çünkü son sır Allah'ın rızasıdır. Ve işte mütezekkim olan odur ki Allah'ın zatını görmeyi başarmıştır. Mütezekkir ne ismiyle anılır? İnsanı kamil. Kemale ermiş insan. Velayetin 7 kademesini geçmiş ve hedefe ulaşmış insan. Bu kişi eğer Allah Teala kendisine irşada memur ve mezun kılındın emrini verdiyse o zaman Allah'ın mürşididir. Sonsuz vasıfların sahibi olan mürşitler, işte onlar insanı kamildirler. Nedir bir mürşit, mütezekkir, mütefekkirden farkı nelerdir? Madde 1, mütezekkirin kalp gözü ve kalp kulağı açıktır. Madde 2, nefsindeki bütün afetleri yok etmiş, yerine ruhunun hasretlerini faziletler adıyla gelip yerleştirmiştir. Madde 3, kim hacet namazı kılarsa Allah'ın o kişiye mürşit olarak gösterdiği kişidir. Mürşit sonsuz hazzın sahibidir. Mürşit Allah'a ruhunu da fizik vücudunu da nefsini de teslim eden kişidir. Mürşit ilmel yakinin, aylel yakinin ve hakkı yakinin de sahibidir. Mürşit Allah'ın irşada memur ve mezun kılınır cümlesiyle irşada tayin ettiği kişidir. Mürşidin Allah'a teslim olması, üç vücudunu birden teslim etmesiyle gerçekleşir. Ve mürşidler Allah'a çağırırlar. Tefekkür kendisi Allah'a ulaşmadığı gibi Allah'a ulaşmak konusunda bir belli hedefin, ilmin sahibi değildir. Zaten Allah Teala'nın yolunda olsa o düşünce yapısıyla mutlaka sarığa o kişi ulaşabilecek olduğu halde Allah'ın yoluna girmediği için hiçbir zaman o hedefe ulaşması söz konusu değildir. İşte böylece görünen odur ki Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri mürşitlerle birliktedir. Mürşit kimdir? Başka insanları hidayete erdirmekte Allah'ın vazifeli kıldığı kişidir. Nefsindeki bütün afetleri yok etmiştir. Ruhunun bütün hasletlerini, nefsinin afetlerini yerine ikame etmiştir. Bu sebeple nefsini de Allah-u Teala'ya teslim etmiştir. Üçüncü ve son teslim. Mütezekkir kimdir? İslam olmayı başarabilen insandır. İslam olmak nerede gerçekleşir? İslam olmak sonunda gerçekleşir konunun. Ruhumuzu Allah'a teslim etmemiz İslam olmamızı sağlayamaz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemiz İslam olmamızı sağlayamaz. Ancak nefsimizi de Allah-u Teala'ya teslim edersek üç safhada gerçekleşen İslam'ı yaşarız. İşte bütün mütezekkirler İslam olmak şerefine erebilmiş olanlardır. Dünyadaki tek din İslam dini ve bütün mütezekkirler o standardın sahipleridir. Böylece gördüğümüz odur ki bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın sonsuz saadetini yaşamaktır. İşte mütezekkir dediğimiz kişiler o sonsuz saadetin sahipleridir. İç alemlerinde de, dış alemlerinde de, Allah ile olan ilişkilerinde de mutlak olarak kesintisiz bir saadetin sahipleridir. Allah Teala'nın hepinizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: İçimizdeki sessiz sese yapmış olduğumuz kalp zikrinin muhtevasını açıklar mısınız? Daimi zikre yaklaştığınız zaman onu tercih edeceksiniz. İçinizdeki sessiz sesi. O sesi hemen tanıyacaksınız ve içinizden başlatacaksınız. Dilinizi kımıldatmadan, ses de çıkarmadan içinizden. İçinizdeki bir ses, o ses bu benim şimdi konuştuğum gibi bir ses değil. Sesli ses değil. Sessiz ses. İçinizden şimdi bana dilinizi kımıldatmadan Allah deyin. Dilerseniz birçok defa diyebilirsiniz. Dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan. İşte bu içinizdeki sestir. Daimi zikre yaklaştığınız zaman dilinizle yaptığınız zikirden ona döneceksiniz. Kalbiniz Allah'ın zikrini tekrar edecek. O zaman hedefe ulaşacaksınız. Yapmış olduğum kalp zikrini çoğu zaman hissedemiyorum diyor kardeşiniz. Hissetmen gerekmiyor. Ve şu aşamada öyle bir zikre başlamasam da olur. Yaparken zorluk çekiyorum. Bu yüzden dil zikrine daha çok ağırlık veriyorum. Tamam. Bütün zikirlerin dil zikriyle yapabilirsin. Çok güzel. Acaba nasıl bir yol izlemeliyiz ki kalp zikrini içimize yerleştirebilirim? Kalp zikri şimdiden içinize yerleşmesi gerekmeyen bir zikir. Zaman içerisinde onun ustası olacaksınız. Öyle bir gün gelecek ki dille yaptığınız zikir size yetmeyecek. Ötesini istediğiniz zaman, yani günün yarısından daha fazla zikretmeye başladığınız zaman onun otomatik olarak yavaş yavaş size hakim olduğunu, kalp zikrinin ve yerleştiğini göreceksiniz. Öyle olacak ki uyumaya başlarken zikredeceksiniz, kalkarken bakacaksınız ki uyandığınız zaman içinizdeki ses devam ediyor. O zaman çok mutlu olacaksınız. Allah razı olsun. Ankara'dan bir dinleyicimiz diyor ki, yemek yemede ifrat ve tefrit var mıdır? Eskiden evliyalar günde birkaç zeytine idare ederlermiş, biz de mi öyle olmalıyız? Öyle olursanız tefrit olur bunun adı. Herkesin yaşaması için belli bir gıdaya ihtiyacı vardır. O asgari gıdayı almak mecburiyetindesiniz yaşayabilmek için. Eskiden evliyalar birkaç zeytinle idare ederlermiş sözü de hakikatlere çok uygun değil. Onlar da bizim gibi yemek yerlerdi. Bütün dergahlar yemek çıkarırlardı, yemek verirlerdi. Ekmeğiyle, yemeğiyle yemek yenirdi dergahlarda. Dergah çorbası meşhurdur. Biz de senelerce dergahımızda o çorbayı içtik. Dergah çorbasını. Başka bir yemek yapmazdık. Bir yemek yapardık. Bir çorba. Dergah çorbasını çok iyi bilir, tanır kardeşlerimiz. Ve herkesin karnını doyardı. Karnını doyardı dediğim sıkı basa yemek yemek değildi tabii. Ama aç kalmak da söz konusu değildi. Allah razı olsun. Öyleyse ifrat nedir? Karnınızı lüzumsuz olarak tıka basa yemeklere doldurmak. Peki tefrit nedir? Üç tane zeytinle idare etmeye kalkmak. İkisi de yanlış. Birisi sizi lüzumsuz yere şişmanlığa götürür. Öteki de çok güçsüz yapar. Öyleyse siz Allah-u Teala'nın hizmetini yapacaksınız. Bu istikamette bir sistemin sahibi olmalısınız. Ne ifrata gitmelisiniz? İhtiyacınızdan daha fazla yemek yemeyerek ifrata gitmezsiniz. Ne de tefritte gitmelisiniz. Üç tane zeytine düşmelisiniz. Öyleyse bunların ikisinin arasında bir orta seviye her zaman vardır. Bir insanın şişman olması Allah-u Teala'nın yolunda gerekmez. Ama hizmet edebilmesi için yeterli gıdayı alması da gerekir. Öyleyse tefrit lüzumsuz yere büyük ölçüde bir aşırı gıda kesme işleminin gerçekleştirilmesidir. Bunun çok geçerli olmadığı konusundayım. Öyle olsaydı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyle beraber tefrite giderlerdi. Böyle bir şey olmamış hiç. Normal standartlarda yemek yemişler. Ama bir açlık devresi geçirmişler. Bir imtihan devresi. Ambargo uygulanmış onlara gıda maddelerinin ulaşmaması istikametinde. Ve aç kalmış sahabe belki birkaç gün. Bu olay zorunlu olarak onların katlandıkları bir olgu. Yani onların dışında Mekke müşrikleri onları ambargo koyarak onların yiyecek maddelerini gıdasız bırakmak konusunda kararlıymışlar. Bunda da başarı kazandıkları günler geçmiş. Öyleyse gıda maddelerinde ne tefrit uygulayacaksınız, ne ifrat uygulayacaksınız. Yeteri kadar gıda alacaksınız. Asıl olan nedir? Şişmanlığa yaklaşmamanız.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, aziz Türk milleti, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizi İslam'dan kopan kavramlar konusunda bir araya getirdi. Kavramların hepsini bir tarafa toplayın, terazinin bir kefesine koyun, diğer kefesine de bir tek kavram koyun, hidayet. Bu tek başına bu kavram bütün diğer kavramların ötesindedir. Onların hepsinin toplamından daha çok ağırlık kazanır. Çünkü hidayet yoksa cehennemden kurtuluş yoktur. Ve iblis bunu çok iyi bildiği için hidayeti yok etmiş. Hidayetin yok olması her şeyin yok olması demektir. Mümin olmanın yok olması demektir. Huşunun yok olması demektir. Takvanın yok olması demektir. Cennete girmenin yok olması demektir. Aklınıza gelen her şeyin yok olması demektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu anda bu çağa damgasını vuran bir kavramı sizin huzurunuzda açıklamak üzere buradayız. Hidayet. Sevgili kardeşlerim,

30. yılda tamamlanmıştır. En büyük zorlukların devresi geçmiştir. Şimdi hidayetin artık gelişme çağındayız. Evvela aziz kardeşlerim, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e temel kavramlardan biri olarak koyduğu Hidayet Müessesesi'nin temsilcisi bu ülkenin arasından seçilmiştir. Bu ülkenin insanından seçilmiştir. Allah-u Teala tarafından. 700 yıllık bir Osmanlı seçilmiştir. Okullardan, derslerden, üniversitelerden hiçbir öğrenim görmeden sadece Allah'ın öğretisiyle dinini öğrenen ve şu anda dünyada yaşayan bütün insanlardan daha üstün standartlarda öğreten bir hidayetçi var artık. Hamdolsun ki sözleri havada kalacak olan birisi değil. Çünkü her sözü bilgisayarın hafızasına girmiş ve bir ispat vasıtası olarak orada yerleşmiştir. Bir soy kütüğünün sahibidir. 700 yıllık Osmanlı olduğunu tam olarak anlatacak bütün ispat vasıtalarının sahibidir. Allah-u Teala tarafından hidayetle vazifeli kılınmıştır. Sevgili kardeşlerim, sizin aranızdan, bu milletin arasından böyle birisi Allah-u Teala tarafından seçildi diye bizim milletçe Osmanlı'ya en fazla muhtaç olduğumuz bu devrede sevinmemiz gerekmez mi? Huzur içinde hamdolsun ki Allah-u Teala bize evlad-ı Resul'den birisini nasip etmiş. Bir şerif. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın soyundan gelen birisi. Hazreti Hasan'ın soyundan gelen birisi. Elimizdeki soy kütüğünde 19 nesilden beri şerif olduğumuz yazılı. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki 19 nesilden beri bütün Evranosoğlu ailelerinde bu şurada duran soy kütüğü mevcuttur. Bu sebeple hiç kimse bunun aksini iddia edemez. Allah-u Teala'nın bize yazdırdığı Risalet nurlarında, Bozokluğan'ında gene Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın soyundan olduğu ve seyit olduğu ifade ediliyor. Yani Hazreti Hüseyin'in soyundan geldiği. Allah Teala bunu bize yazdırdıysa mutlak olarak doğrudur. Ama soy kütüğümüzde böyle bir işaret yok. Allah Teala'nın bize yazdırdığı Risalet nurları soy kütüğümüzden sonsuz kat daha değerlidir. Öyleyse her şeyi bir tarafa bırakalım sevgili kardeşlerim. Bu millet sinesinden bu devirde Osmanlı'nın standartlarına yeniden dünyayı kavuşturacak olan birisiyle müşerref olmuştur. Evet, bu olay bir şereftir. Bu millet için bir şereftir. O şerefe Allah-u Teala tarafından layık kılınan biri olarak Allah'ın huzurunda ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı kendi içinde

içindekiler tarafından çökertilmiştir. Ve Osmanlı'nın yetim bıraktığı 28 tane ülke şu anda dünya üzerinde Osmanlı'yı bekliyor. Osmanlı'nın bugünkü mirasçıları ise Türkiye Cumhuriyeti'nin içindekilerdir. Osmanlılık onlara aittir. Türk ve Osmanlı olmak. Hem Türk olmakla hem de Osmanlı olmakla iftihar ederiz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bu konudaki emri bir beraberliği gerçekleştirmektir. Allah için beraber olacak olan bir milletler topluluğu. Nasıl İngiltere tutuyor da Commonwealth'i gerçekleştiriyorsa, Osmanlı'nın gerçek mirasçıları olan bu ülke, bugünkü adıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, aslında bu ülke Osmanlı Türkleri bugünkü mirasçılarını muhtevasında topladığı için ve başka bir yerde Osmanlı Türk Cumhuriyeti mevcut olmadığı için Osmanlı'yı temsil edecek olan bütün emanetler bu ülkenin Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde mevcut olduğu için bu ülke aslında bir Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçısı olan tek ülkedir. Ve bizim dışımızdaki Osmanlı'dan miras kalan 28 ülke boynu bükük yetim Osmanlı'nın tekrar canlanmasını ve kendilerinin de muhtevasını alacak olan bir bütün oluşturmasını istemektedirler. Bazen açıkça ifade edilen, bazen de sadece kapalı bir dizayn içinde bir gönül talebi olarak mevcut olan bu statü, onun ötesinde de birçok ülkeyi muhtevasına alacak bir özellik taşımaktadır. Sevgili kardeşlerim, kaç defa aralarına katılmak isteyip de devamlı olarak reddedildiğimiz bir Avrupa Birliği'nin kuyruğuna yapışmak yerine Osmanlı Türklerine yakışır bir dizaynı kurmak mecburiyetindeyiz. Ve bu konuda yalnız kalacağımızı hiç mi hiç sanmıyoruz. Bu görev Risalet nurlarıyla bize verilmiştir. Bununla iftihar ederiz. Öyleyse unutmayın sevgili kardeşlerim, Türklerin bir defa daha birleşmesi zamanı gelmiştir. Orta Asya'daki Türk ülkeleri, onların dışında daha birçok ülke böyle bir beraberliğin mutlaka kurulmasını istiyor. Sevgili kardeşlerim, eğer böyle bir konu Allah-u Teala'nın omuzlarımıza yüklediği bu mukaddes vazife bize bir korku verebilmiş olsaydı, bunları bu kadar açık huzurlarınızda söylemek cesaretini hiçbir zaman gösteremezdik. Biz bir insanız. Ama Rabbimiz bize her konuda bugüne kadar lazım gelen bütün ilmi
vermiş ve bu noktaya getirmiştir. O bizi kontrolü altında tutar. Şurasının kesin bilinmesi gerek ki ne yaparsak sadece onun yaptırdıklarıdır. Bugüne kadar ortaya çıkan Kur'an hakikatleri hala sizlere bir şey söylemedi mi? Sevgili kardeşlerim, bu ülkenin insanları. Allah-u Teala söylemiyor mu Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde? O zaman ki biz nebilerimize demiştik ki diyor Allah-u Teala, ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e yardım edeceğinize ve ona iman edeceğinize bana söz verin ve dilinizle de ikrar edin. İkrar ediyor musunuz? Dediler ki, ikrar ediyoruz. Allah Teala buyurdu ki, öyleyse birbirinize şahit olun, ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Ne diyor? Sizlerden sonra, ey nebiler, size kitap verdim ve hikmet verdim, sizlerden sonra bir Resulüm gelecek. O Resul'e yardım edeceğinize ve ona iman edeceğinize dair bana misak vermenizi istiyorum diyor. Öyleyse o nebilerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de var olduğu Asaf suresinin 7. ayet-i kerimesiyle kesinleşiyor. O zaman ki diyor Allah Teala, biz nebilerden misak aldık. Hazreti Nuh'tan da, Hazreti İbrahim'den de, Hazreti Musa'dan da, Hazreti İsa'dan da, senden de misak aldık diyor. Ağır bir misak aldık diyor. İşte Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesindeki o nebilerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de var ve ondan sonra gelecek olan bir Resul söz konusu. Ve Duha suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki, Habibim diyor, gelecekteki o günlere bak ki, o günlerde gökleri bir duman kaplamış olacak. Bu duman, bütün insanları kaplayan bir azaptır diyor. Yani dumanın duman olmadığı, bir azap olduğu kesinlik kazanıyor. Ama duhan olayı da kıyamet alametlerinden birisi olarak geçiyor. Kıyamet alametlerinden bir tanesi. Kıyamete yakın bir devrede gökleri bir duman kaplayacak diyor. İşte o duman fitnedir. Bugün bu bütün dünyayı saran bir fitne. Öyle bir azap ki herkesi saracaktır diyor Allah Teala. Onlar da diyecekler ki diyor, biz müminleriz. Ya Rabbi bizi bu azaptan kurtar. Onları biraz kurtaracağız. Sonra onlar gene küfre dönecekler diyor Allah Teala. Onlara bir Resul gönderdik de ona öğretilmiş dediler. Şeytan tarafından vahiy alıyor. Şeytan tarafından öğretilmiş dediler. Ve ona Mecnun dediler. Deli dediler diyor Allah Teala. Ve onun söylediklerinden ibret almadılar diyor.
Allah Teala ve ondan yüz çevirdiler diyor. Hatırladınız mı sevgili kardeşlerim ceviz kabuğu rezaletini? Bütün Allah'ın Duha suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde söylediği bütün bu olaylar gerçekleşmedi mi? Bizim deli olduğumuz, şeytandan vahiy aldığımız söylenmedi mi? Ve hepinize bizim gözümüzün önünde kabul ettirilmedi mi? Biz size tam 3 defa Allah'a ulaşmayı dileyin ve kendinizi kurtarın. Yoksa kurtulamazsınız. Dedik mi, demedik mi? Sonra bizden yüz çevrilmedi mi? Bize zarar verilmeye başlanmadı mı? Ve sonra da buraya gelmek söz konusu oldu Allah Teala'nın göndermesiyle. Öyleyse o söylediğimiz sözler hiçbiriniz üzerinde bir tesir oluşturmadı. Allah'a ulaşmayı dileyin, yoksa gideceğiniz yer cehennemdir, kurtulamazsınız ifadesi sizler için bir değer taşımadı. Yani sözlerimizden ibret almadınız. Tam ayet-i kerimelerin söylediği gibi. Sonra da yüz çevirme ve her türlü söz söylendi aleyhimizde. Herkes bizi uzun bir süre bir sahtekar olarak değerlendirdi. Şimdi hidayet çağında biz size vazgeçilmez bir tarzda hidayeti ispat ettiğimiz zaman ancak şimdi bize inanıyorsunuz. Büyük kesiminde sözlerimiz gücüne gidiyor. Onun için hidayet kavramı bu kadar önemli. Hidayet bu çağa, 21. yüzyıla, 3. bin yıla damgasını vuracak olan bir müessesedir. Ve güç yıllar, 30 yıl geride kaldı sevgili kardeşlerim. Hidayetin giriş çağı tamamlandı. Bunun 12 Rebiülevvel'de hamdolsun ki müjdesini aldık, size de yayınladık. İnsanların korktuğu şeyler bizi korkutmaz. Allah Teala bize ne yaptırırsa biz mutlaka onu yaparız. Bu sözleri de o söyletiyor. Öyleyse hidayet çağı giriş devresini tamamlamıştır. Bu Osmanlı'nın geleceği için bir müjdedir. Bir imparatorluk olarak olmayabilir. Ama Osmanlı en az Osmanlı'dan yetim kalan 28 ülkeyi mutlaka birleştirmelidir. Yeter mi? Yetmez sevgili kardeşlerim. Başka ülkeler de var. Bizimle beraber olmak isteyen başka ülkeler. Düşünürseniz hemen hangi ülkeler olduğunu hemen bulursunuz. Evvela Türk Cumhuriyetleri. Osmanlı'dan yetim kalan 28 ülke. Ve Asya'da başka ülkeler. Sevgili kardeşlerim, kuvvet birlikten doğar.
Allah Teala'nın emirleri geleceğin mutlu dünyasının işaretidir. Türkiye Avrupa Birliği'nin kuyruğunda bir üçüncü sınıf ülke olmak muhtevasından mutlaka kendisini kurtarmalıdır. Osmanlı olduğunu hiçbir zaman unutmamalıdır. Artık Cumhuriyet'ten bu tarafa geçen uyku devri sona ermiştir. Onların 600 yılda oluşturdukları Osmanlı'yı biz 80 yılda yerle bir etmeyi başardık. İşte sokaklarından çirkef akan bir ülke haline geldik. Okullarda yapılan istatistikler gençlerimizin %40'ından fazlasının intihar etmek istediğini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, bu acı bir gerçek değil mi? Bu kadar mı çocuklarımıza sahip olamıyoruz? Osmanlı'dan bu tarafa çöplerin altından çok sular akmıştır. O sular her geçen gün biraz daha pislenmektedir. Osmanlılıktan geriye kalanlara bir göz atın sevgili kardeşlerim. Bugün dünya üzerinde ismi esamesi okunmayan bir küçücük ülke olduk. Burada Amerika'da Osmanlı'yı herkes tanıyor. Türkiye'yi kimse tanımıyor. Osmanlı'nın mirasçısının biz olduğumuzdan, Türkiye olduğundan bu insanlar hiçbir zaman bilinçli bir şekilde haberdar değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Türkiye Osmanlı İmparatorluğu'nun varisidir. Bu varis bir imparatorluk veraseti olarak düşünülmemelidir. Ama Osmanlı'nın bütün emanetleri bu ülkededir. Bu sebeple Osmanlı'nın dizaynına dikkatle bakın. Osmanlı kanı, Osmanlı ruhu bir bütündür. Bu bütün parçalanamaz. Ve de Osmanlı Türkleri yabancıların defaatle reddetmelerine rağmen onların kuyruklarına hala yapışmak gereğini duyan bir ülke asla olmamalıdır. Bu kadar küçülmemeliyiz sevgili kardeşlerim. Osmanlı onurunuzu bir menfaat dizaynı için sakın satmayın sevgili kardeşlerim. Atalarınızın şerefine sahip çıkın. Onlar bizi mahvetmek için Çanakkale'yi ele geçirmek istediklerinde 250 bin şehit verdik. Ama Çanakkale'yi geçemediler. Hamdolsun ki İstiklal Savaşı da başarıyla sürdürüldü. Ve hürriyet içinde bir ülke miras aldık. Şu anda dejenerasyon bütün boyutlarıyla ülkemizi kemirmektedir. Osmanlı ahlakına yeniden dönmenin zamanı gelmiştir. Onurumuzu ayaklar altına aldırmayalım. Fransa
Türkiye Avrupa Birliği'ne kabul edilsin mi, edilmesin mi diye oylama yapıyor. Bu Türkiye'ye karşı büyük bir hakarettir. Neredesiniz? Bu ülkenin evlatları. Hiç mi sesiniz çıkmayacak? Öyleyse bu bapta sizler için ders alınacak hiçbir şey yok mu? Düşünün, Avrupa'da öldürülmek üzere olan Fransız kralı gelip Osmanlı'ya iltica ediyor. Ve Osmanlı açıkça bütün ülkelere ultimatum gönderiyor. Bu benim misafirimdir ve benim korumam altındadır. Fatih Sultan Mehmet'e dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Osmanlı Kızılelma'ya kadar gidecekti. Kızılelma Roma'dır. Eğer Fatih Sultan Mehmet zehirlenerek öldürülmeseydi. Kızılelma'ya gene gidilecektir. Hayır, savaşta değil. Ama gene mutlaka gidilecektir. Gelecek günlerin ne getirdiğini bilmiyorsunuz. Ama Allah Teala biliyor. Ve o gelecek günlere doğru hızla yol alıyor dünya. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın emrinde bizim hayatımızın şu kadarcık bir değeri bize göre yoktur. Her an ölüm için hazırız. Ama Allah'ın bize verdiği vazifeyi yapmadan bu dünyadan gitmemiz de söz konusu değil. Hayır, bunu biz söylemiyoruz, o söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkat edin. Kızıl elmaya dek gideriz. Bu Osmanlı'nın temel sözüdür. Kızıl elma öyküsü. Yedi iklim, dört bucakta Osmanlı at koşturdu. Bir taraftan Akıncılar, bir taraftan Yeniçeriler, bir taraftan Leventler, Osmanlı'yı dünyadaki en büyük toprakların sahibi yaptı. Akdeniz bir Türk gölü haline geldi. Devleti, evet millet, o zaman bir cihan devleti oldu. Ve aleme nizam veren Osmanlı oluştu. Adaletin gerçek temsilcisiydi. Avrupa'daki adaletsiz müesseselerin sona ermesi söz konusu oldu. İşte bugünlere geldik sevgili kardeşlerim. Kendi evlatları tarafından son verilen bir imparatorluk. Ve bugünkü bu karanlık noktaya dönüşümüz. Osmanlılıktan ne kalmış geriye sevgili kardeşlerim? Bakın, ahlak denilen müessese nasıl yerlere serilmiş bizim ülkemizde.
hapishaneler adam almıyor. Aynı eve defalarca hırsız giriyor ve kimse bir şey yapamıyor. Artık yollarda geçen insanların elinden çantalar rahatlıkla çalınıyor. Biz bu hallere düşecek bir ülke miydik? Böyle mi olması gerekiyordu? İşte 2001 yılından 2000 yılından itibaren artık 3. binyıla girildi. Artık hidayet çağının son 4 yılı da tamamlandı. Giriş devresinin 30 yıllık, 30 kameri yıllık giriş devresi tamamlandı ve hidayet çağının gelişme devresindeyiz. Geleceğin neler getireceğini Allah Teala hamdolsun ki söylüyor. Bu sebeple hiçbir endişe taşımaksızın diyoruz ki Osmanlı büyük bir ülkedir. Osmanlı gene büyük bir ülke olacaktır. Karşı gelecek olan kimlerse tarihin onlara neler hazırladığını beraberce göreceğiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edin, çok şükredin ki bu dünyadaki en büyük milletin soyundan geliyorsunuz. Osmanlı Çınarı ...1299'da kuruldu. 1999 yılında 700 yılını tamamladı. İşte bu sözleri söyleyen de 700 yıllık bir Osmanlı'dır. Hayır, Osmanlı hanedanından birisi değil. Osmanlı milletinden birisi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hidayet deyince ne geliyor aklınıza? Hidayet nedir? Hidayet, insan ruhunun o kişi ölmeden önce Allah'a ulaşmasıdır. Peki biz size bu büyük hakikati Allah Teala'nın bize öğretmesiyle söylememiş olsaydık, şimdi içinizden kim bilebilirdi bunu? Hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu, Allah'a ulaşması olduğunu. Hanginiz bilebilirdiniz? Biz de bilemezdik. Eğer Allah Teala bizim gibi bir solcuya dinini öğretmeseydi. Sevgili kardeşlerim, Allah'a hamd edecek, şükredecek çok şeyimiz var ki Allah bize hidayeti öğretti. Biz de hamdolsun ki bütün din adamlarımıza hidayeti ulaştırdık. Büyük yankılar oldu ülkemizde. Bütün din adamları bize karşı oldular. Hiçbir teklifimizi kabul etmediler. Biz onlarla sadece Allah'ın bize öğrettiklerini paylaşmak istedik. Onların bilmedikleri dini onlara öğretmek istedik. Bilmemekte haklı mıydılar? Evet, haklıydılar sevgili kardeşlerim. Hiç kimse öğrenmediği bir ilmi başkalarına öğretemez. Öğretilmediği bir ilmi demek daha doğru. Onlar Kur'an'ı öğrenmediler. Kur'an'ın okunmasını öğrendiler. Onlar Kur'an'ın dışındaki bütün ilimleri öğrendiler din adına. Din adına ahkam kesmesini öğrendiler. Ama dinlerini
öğrenemediler. Çünkü din Kur'an'dır. Öyleyse Allah Teala diyor ki biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Allah Teala diyor ki bu kitabı biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz, biz diyor. Onun için 14 asırdır bir harfi bile değiştirilmeden bugüne ulaşmış Kur'an-ı Kerim. Ve din adamları Kur'an-ı Kerim'i bilmeden din adamı olmuşlar. Onlarla konuştuğumuz zaman, dinlerini öğrendikleri zaman, o öğrenenler bize hak veriyorlar. Doğru söylüyorsun diyorlar. Birazcık ilim onuru olan bir insan, birazcık Allah'tan korkusu olan bir din adamı, söylediklerimizin hiçbirine itiraz edemez. Çünkü onları biz söylemiyoruz. Allah Teala bize söyletiyor. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bunca yıldır din adına öğrenim yapan ve öğretim mevkiinde olan herkes bize karşı oldular. Başarabildiler mi? Hidayet çağının giriş devresinin tamamlanmasını engelleyebildiler mi? Bugün hiçbirisi suallerimize cevap veremiyor. Onlara gönderdiğimiz ihtarlara, o ihtarları okuyan hiç kimse bugüne kadar şunun şurası yanlış diyemedi. Demesi mümkün değildir. Çünkü onları biz yazmadık. Onları Allah bize yazdırdı. Hala anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz bu ülke için bir onuruz. Biz bu ülke için bir lazımeyiz. Biz bu ülke için doğmuşuz. Sevgili kardeşlerim, bizi yakından tanıyanlar bilirler ki, ömrümüz boyunca hiçbir istikamette bir talebimiz olmadı. Bizi de partilere çağırdılar. Ama Allah Teala bizim siyasete girmemizi hiç istemedi. Biz de böyle bir talebin sahibi hiç olmadık. Bizim için söz konusu olan şey mevki de değildir sevgili kardeşlerim. Ama bizimle beraber olacak olan devlet adamları şu dünyadaki en sağlam garantinin sahibi olacaklardır. Nedir o garanti? Allah'ın göstereceği hedeflere yürümek garantisi. Biz hayatta olduğumuz sürece o bize lazım gelen bütün hedefleri gösterecek. Şu anda göstermiş durumda. Osmanlı'nın bütün yetimlerini tekrar öksüz olmaktan kurtarıp babalarına kavuşturmak. Asya'da bizi bekleyen birçok ülkeyi Osmanlı'nın içinde görmek. Onun dışında kim bilir kaç tane daha ülke hiçbir dinin birbirinden üstün tutulmayacağı bir dinler birleşimini oluşturacak Osmanlı bayrağı altında, Türk bayrağı altında tekrar toplanacaktır. Standardın ne olacağı konusunda bir fikrin sahibi değiliz. Ama bu görevi yapmak üzere Allah Teala tarafından vazifelendirildik. Engel olmak isteyen varsa meydan açık. Hiç kimsenin
engel olamadığını ve o hedeflere birer birer bu ülkenin ulaştığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, eğer bu sözleri biz söyleseydik, hiçbir kıymet harbiyesi olmazdı. Ama o söylüyor. Bizim ağzımızdan söylüyor. Öyleyse neden bu kadar kendimize güveniyoruz? Bu güven kendimize mi demek? Hayır, biz Allah'ın bu dünyadaki bugünkü vazifelisiyiz. Ve o ne yaptırırsa sadece onu yaparız. Hayatımızın da şu kadarcık bir değeri yoktur bizim için. Umurumuzda bile olmaz. Birisi bizi gelse şimdi öldürse umurumuzda bile olmaz. Ama bu vazifenin bizim tarafımızdan gerçekleştiğini göreceksiniz. Gerçekleştirildiğini göreceksiniz. Gelecekten bu kadar emin miyiz? Evet, bu kadar kesin bir şekilde eminiz. Onların hepsini adım adım söylüyor. Biz sadece onun öğretisini sizlere ulaştırdık. Hadi bakalım şu din adamı, sevgili kardeşlerim, dostlarım, din adamları, hepinize sesleniyorum. O gönderdiğimiz binlerce, on binlerce ihtarlara, hepinize teker teker gönderdiğimiz o ihtarlara hanginiz bu gönderdiğin şeyler yanlıştır diyebildi? Onların hepsi şu anda bilgisayarın hafızasında. Onların hepsi son 20 yılın bilgisayar hafızasına soktuğu Allah'ın öğretisinin temel ispat vesikalarıdır. Şimdi onları A'dan Z'ye inceleyen kim karşımıza çıkabilir de hayır bunlar Allah'ın öğretisi değildir diyebilir? Nereden biliyoruz biz bunları? Sizin bilmediğiniz bir ilmi biz nereden biliyoruz? Sizin bilmediğiniz bir hidayet kavramının biz nasıl sahibi kılındık? Hidayet, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hidayet, mürşide tabi olmaktır. Hidayet, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaktır. Ruhun hidayeti tamamlanmıştır. Fizik vücudu Allah'a teslim etmektir. Fizik vücudunun hidayeti tamamlanmıştır. Nefsi Allah'a teslim etmektir. Nefsin hidayeti tamamlanmıştır. İradeyi Allah'a teslim etmektir. İradenin teslimi tamamlanmıştır. Hidayet, Allah'ın bize emanet olarak verdiği ne varsa onların hepsinin onların gerçek sahibine iade edilmesidir, teslim edilmesidir. Sizlere ulaştırdığımız bütün bilgiler orada bilgisayarın hafızasında ayrı ayrı yerlerde hiç kimsenin onları yok edemeyeceği bir standart içinde orada bekliyorlar ki insanlar onları incelesin de hepsinin Allah'ın öğretisi olduğunun farkına varsınlar diye. O zaman sevgili kardeşlerim düşünün. Neden Fatih Sultan Mehmet dedesi olan Akşemseddin Hazretleri'ne o kadar saygı gösteriyordu? Çünkü Allah ile arasında o vardı. Hatırlıyorsunuz. Akşemseddin Hazretleri muhasırının son günlerine doğru çadırına çekilmiş, padişah da gelse içeri bırakmayacaksınız diyor nöbetçilerine. Ama kubbe altı vezirleri padişahı sıkıştırıyorlar. Ya muhasıradan vazgeçelim ya da bir çözüm getirelim bu işe. Fatih Sultan Mehmet güç durumda. Lalası da padişahı bile içeri almayın diyor çadırında. Fatih Sultan Mehmet gidiyor, nöbetçiler geri çeviriyorlar. Padişah geri çevriliyor. İstanbul'u fethedecek olan padişah arka taraftan dolanıp hançeriyle
çadırı yırtarak lalasının çadırına giriyor. Onu secdede görüyor. Göz yaşlarından seccade ıslanmış, altındaki toprak çamur olmuş. Ve doğrulduğu zaman, doğrulana kadar bekliyor Fatih Sultan Mehmet. Doğrulduğu zaman İstanbul'un fethi tatbikatına ait bütün bilgileri veriyor. Kumbaracıların nerelerde toprağın altında barutları yerleştireceği, nereden şaşırtma yapılacağı, gerçek hücumun nereden yapılacağı ve zaferin Mayıs'ın hangi gününe nasip olacağı hepsi Fatih Sultan Mehmet'e bir bir söyleniyor. Ve görevler yapılıyor, İstanbul fethediliyor. Acaba Fatih Sultan Mehmet gibi bir kumandan padişahın lalasına olan bu saygısı nereden geliyor? Çünkü lalası onunla Allah arasında haberci. İşte bugün o haberci, o biziz. Onunla sizlerin arasında ve Osmanlı için yaşıyoruz. Onunla görevlendirildik. Bu söylediklerimizi sakın unutmayın. Geleceğin neler getireceği konusunda bu bilgileri bir kenara yazın ve deneyin bakalım söylediklerimiz çıkacak mı yoksa çıkmayacak mı? İnsanlardan veya gelecekten korkusu olan bir adam bunu söyleyebilir mi? Bugüne kadar bütün söylediklerimiz teker teker gerçekleşmedi mi? Biz mi söyledik de gerçekleşti? Haşa! Ama biz onun sadık bir bendesiyiz. Onun dediklerini yapmak bizim hayatımızdan her zaman daha kıymetli bir şey olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onun için hidayete dikkatle bakın. O unutulmuş olan hidayet kavramını söyleyen şu zavallı din adamlarımıza ibretle bakın, acıyarak bakın. Hidayet doğru yoldur diyorlar. Doğru yolun tarifini hiç kimse veremiyor. Şeytanın elinde oyuncak olmuş bir din öğretisi. İşte bugün bu ülkeyi ve bütün dünyayı o hurafelerden kurtardıysak, onu biz yapmadık. Onu yapan Allah'tır. Bütün o hidayet kavramlarını, İslam'dan kopan bütün muhtevayı sizlere teker teker bir defa daha açıklayacağız. İbret olsun diye. Öyleyse hidayet çağının içindeyiz. Bu hidayet çağına dikkatle bakın, gelecekte bizimle iftihar edeceksiniz. Böyle bir vazifeyle bir Türk'ün vazifelendirilmesi, hidayet çağının sahibi kılınması, bu ülke için, Türkiye için bir şeref değil midir? Ne zaman aklınız başınıza gelecek? Ne zaman sizin olan varlıklarla iftihar etmeyi öğreneceksiniz? Ne zaman Allah'a yaklaşacaksınız? O bizi gönderdi. Anlamıyor musunuz?

Bugün bu hedeflere sizleri götürecek olan ikinci bir kişi mevcut değil. Ondan bilgileri alacak, onun gösterdiği ışık altında hedefe yürüyecek olan bir ikinci kişi gösteremezsiniz. Yok böyle birisi. Öyleyse biz kendimize olan güvenimizden söylemiyoruz bunu. Ona olan güvenimizden söylüyoruz. Ve güvenimiz kendi hayatımızdan daha kıymetlidir, daha kıymetlidir, daha kıymetlidir. Hiçbir şeyden de yılmayız. Bunu hiç unutmayın. Biz hidayet için doğduk, hidayet için yaşıyoruz. Hidayeti gerçekleştirdikten sonra öleceğiz. Öyleyse kimliğimiz konusunda kimler hangi şüpheyi taşıyorlarsa incelesinler bugüne kadar gönderdiğimiz ihtarları. Bakalım en ufak bir noktasında bir hata bulabilecekler mi? Öyleyse uyumayın. Biz sizin için bir nimetiz. Nimetin sahibi biz değiliz, nimetin sahibi odur. Biz onun size gönderdiği bir nimetiz. Ne zaman aklınız başınıza gelecek? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu sözlerimizi dikkatle yerlerine oturtun. Biz de buradayız, siz de oradasınız. Nelerin olacağı birer birer gelecek yıllarda aydınlanacak. Böyle bir birlik kurulacak mı, kurulmayacak mı? O zaman tekrar konuşuruz. Ama bize güveniyor musunuz? Meselemiz orada. Bugünkü hükümete ne zamandan beri yapılması lazım gelenleri söylüyoruz. Altın karşılıklı parayı mutlaka tatbik mevkine geçirmeliyiz diyoruz. Kimsede tıs yok. Para nehirleri akıyoruz diyoruz ülkede. Bankalardan ekonomiye, ekonomiden bankalara. Kimselerde tıs yok. Sevgili kardeşlerim, ne zaman anlayacaksınız bunların bizim ilmimiz olmadığını, onun tarafından bize öğretildiğini ne zaman anlayacaksınız? Ha benim sevgili kardeşlerim, hem kendinize hem de bu millete hem de bu vatana yazık etmiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hidayet çağındayız. Üçüncü bin yıl hidayet çağı olacaktır. Hem de giriş devresini tamamlamış olan, gelişme devresinde olan bir hidayet çağı olacaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi hidayet çağında sonsuz mutluluklara ve size söylediğimiz hedeflere ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me as-salavat.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Serdar Hoca inşallah sualini okuyor.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz zikir nedir ve farz mıdır?
0: Allah razı olsun. İşte belki Kur'an-ı Kerim'deki en önemli sual bu sual. Zikir nedir? Ondan daha fazla önemli olan sual de zikir farz mıdır? İkisi de son derece hayati iki tane konuyu vücuda getiriyor. Neden? Çünkü 14 asır sonra zikir müessesesinin farziyeti tamamen unutulduğu gibi zikir de unutulmuş vaziyette. Zikrin ne olduğu bile bilinmiyor. Allah'ı hatırlamak deniyor. Zikir nedir diye sorduğumuzda Allah'ı hatırlamak deniyor. Öyleyse zikir nedir? Allah Teala Müzemmil Suresi'nin 8. ayet-i kerimesinde "Ve eskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila" buyuruyor. Allah'ın, Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse Allah Teala'nın ifadesi açık ve kesin bir ifade. Her şeyden kesilerek Allah'a ulaşmak söz konusu. Allah'ın ismiyle Allah'ı zikretmek. Yani Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrarlamak. Kalbinizle, fizik vücudunuzun kalbiyle de, nefsinizin kalbiyle de, ruhunuzun kalbiyle de zikir son derece yakından ilişkili bir konudur. Kalbin temizliğinin tek mimarı zikirdir. Tek anahtarı, tek silahı zikirdir. Zikir yapılmazsa hiçbir şey sizi nefs tezkiyesine ulaştıramaz. Kur'an-ı Kerim hükümlerine göre hiçbir zaman bu mümkün değildir. Öyleyse zikir müessesesi niçin konulmuş Allah-u Teala tarafından? Çünkü Allah-u Teala'ya teslim olma konusunda yeminimiz var, misakimiz var, ahdimiz var. Allah'ın da bize bunu farz kılması var. Teslim farz mıdır? İşte Allah-u Teala'nın söylediği şey bakın ne kadar açık. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekümül azabe sümme la tunserun. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, Allah'a geri dönün. Yani ruhunuzu Allah'a geri döndürün, yaşarken, hayattayken. Ve ona, Allah'a teslim olun. Ruhunuzu geri döndürmeniz, Allah'a teslim etmeniz yetmez. Fizik vücudunuzla nefsinizi de Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Ve arkasına diyor ki yoksa yardım alınmazsınız diyor. Allah'ın yardımını alabilmek için talep sahibi olacaksınız. Allah'a ruhunuzu teslim etmeye talep sahibi olacaksınız. Allah'a fizik vücudunuzu teslim etmeye talep sahibi olacaksınız. Allah'a nefsinizi teslim etmeye talep sahibi olacaksınız. Yoksa Allah-u Teala size yardım etmez. Ama bu taleplerde bulunursanız, bunun bedelini ödemeye hazırsanız, Allah'ın size ne kadar büyük ölçüde yardım ettiğini muhakkak yaşarsınız. Öyleyse ruhun teslimi zikirle alakası ne? Hiç kimse zikirsiz ruhunu Allah'a teslim edemez. Böyle bir şey mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırabilmesi 7 katlık bir yolculuk gerektirir. Adına seyre sülük dediğimiz Allah'a doğru uzanan 7 katlık bir yolu, 7 tane gök katını aşmak demektir. Ruhun 7. gök katında 7 tane alemi geçmesi demektir. Ondan sonra yokluğa ulaşması demektir. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında ifna olması, yok olması demektir. Ama ruhun böyle bir yolculuğun birinci katına bile nefsini emmare kademesinde temizlemeden çıkması mümkün değildir. Temizleyebilirse ancak birinci gök katına kadar çıkar. Ve böylece temizlik ameliyesi, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini içerdikçe o kişinin ruhu da ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına çıkacaktır. Yedinci gök katından sonra yedi tane yatay alem geçecektir. Ondan sonra yokluğa geçecektir. Allah da

Nefs tezkiyesinin, ruhun Allah'a doğru yola çıkmasının başlangıç noktasına bakarsanız, 14. basamağı görürsünüz. Birer cümlede söyleyelim, 1. basamakta olayları yaşıyorsunuz, 2. basamakta olayları değerlendiriyorsunuz, muhakeme ediyorsunuz, bir karara varıyorsunuz. Allah'a ruhunuzu teslim etmeyi dilemek. Böyle bir karara varırsanız 3. basamaktasınız. Allah bunun üzerine derhal üzerinize rahim esmasını tecelli etmeye başlar. 4. basamaktasınız. İrşat makamıyla aranızdaki hicab-ı mestur adlı perdeyi alır Allah Teala. Sizin üzerinizdeki tecellisinin üzerine 6. basamakta kulaklarınızdaki vakayı alır. 7. basamakta kalbinizdeki nefsinizin kalbinde bulunan ekinleti alır. İrşat makamına karşı insanlar başlangıçta hiç sevgi duymazlar. Birçokları da ondan nefret ederler. Bu irşat makamı ile aralarındaki hicab-ı mestur adlı perdenin varlığından dolayıdır. Allah Teala alır perdeyi, nefret kalkar, muhabbet gelir. Kulaklardaki vakrayı aldığı zaman kişi davete icabet etmek gereğini duyar. Çünkü kulağın duyduğunu artık zihin işitmeye başlamıştır. Vakranın alınmasıyla. Vakra, kulakla zihin arasında yalnız davetle alakalı konularda bir engeldir. Kulak onu duyar ama zihin işitmez, manasına varamaz. İşte bunu sağlar Allah Teala. Manaya varmayı sağlar. Manaya varmak yetmez, idrak etmek lazım. Kişinin kendisine mal etmesi lazım. Bunun için manasına vardığı konuyu kalbine indirir ve kalbinde kendine mal eder. İşte bu idrakin oluşmasıdır. Allah Teala ikinleti alarak Allah'ın davetine icabet konusundaki idraki de gerçekleştiriyor, tahakkuk ettiriyor. 7. basamakta böylece nefsinizin kalbindeki ikinleti alınır ve amini olursunuz. Kalbinizde sadece 2 tane kalp şartı oluştu. Allah Teala kalbinizdeki ekinleti aldı, yerine ihfati koydu. 2. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra Allah Teala'nın ihsanı yeni bir safhaya ulaşacaktır. Kalbinize Allah Teala bir kompütür sistemine ulaşacaktır. 8. basamaktasınız. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirecektir. Kalbinizdeki 3. işlem Allah'ın bir kompütür sistemine size ulaşması ya da onun sünnetullahının demek daha doğru. Sünnetullah hükmünü icra ediyor. 4. kalp olayı vücuda geliyor. Kalbinizin Allah'a ait olan kapısı aşağı dönükken Allah'a doğru, yukarıya doğru dönüyor. Çünkü Allah Teala'nın nurları yukarıdan aşağıya inzal edilir. Sonra 10. basamakta göğsünüzden nefsinizin kalbine bir nur yolu açılıyor. Kalbinizdeki 5. işlem. Zikir yapıyorsunuz. Kalbinize Allah'ın rahmeti ve fazlı geliyor. Göğsünüze geliyor. Göğsünüzden şifreli yolu takip ederek kalbinize geliyor. Kalbinizden içeri giremiyor. Çünkü kalbiniz mühürlü. Mühürün kenarından hafif bir şekilde rahmet sızabiliyor. Fazl ne sızabiliyor ne de kalbinize girebiliyor. Böylece rahmetin oluşturduğu bir birikim başlar nefsinizin kalbinde. %2'ye ulaştığı zaman bu birikim huşu sahibi olursunuz. İşte o zaman bir hakkınız doğar. Hacet namazı kılıp Allah'tan sorduğunuz zaman mürşidinizi, mutlaka mürşidinizi görürsünüz. Görürsünüz, 13. basamağa alışırsınız. 12. basamakta huşu sahibi oldunuz. 13. basamakta mürşidiniz gösterildi. Mürşidinize ulaştınız. Önümde diz çöküp tövbe ettiniz. La ilahe illallah Muhammedunuz Resulullah dediniz, el öptünüz. Yani mürşidinize Allah'a teslim olmak için Allah'ın yeryüzündeki temsillerinden birine teslim oldunuz. İşte burası mürşidinize ulaştığınız yerdir. 2 tane kalp olayı tahakkuk edecektir. 1, Allah Teala kalbinizin mührünü açacaktır. 2, kalbinizin içine imanı yazacaktır. Bu 2 olay mürşide ulaşmadan hiçbir şekilde gerçekleşemez. Öyleyse kim nefsini tezkiye edecekse, Allah'a ruhunu teslim edecekse, o mutlaka önce
ruhunu Allah'a teslim etmeden önce kendisini

0: mürşidine teslim etmek mecburiyetindedir. Bu teslim gerçekleşince ondan sonraki işlemler birbirinin arkasından inşallah gelir. Mürşidin önünde tövbe işlemi tamamlandığı zaman Allah Teala kişinin kalbindeki mührü açar. Mührün açılmasıyla Allah Teala kalbin içine iman kelimesini yazar. Mührün açılması 6. işlem, kalbin içine imanın yazılması 7. işlem. İşte kalpte bu 7 tane işlem yoksa hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Nefsini tezkiye edemezse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Sonra ne olur? 7 tane basamağın çıkılması söz konusu olur. Şimdi kişinin nefsinde 7 tane işlem tamamlandı. Ve kişi nefs tezkiyesi için hazır durumuna geldi, mürşidine ulaşmış. Mürşidin emirleri gelince zikir yapmaya başlıyor. Ve zikri giderek artıyor. Ve 15 bin zikri aşıyor. Ve bir de bakıyor ki nefsi emariyi tamamlamış. Nefsinin kalbinde 107'den daha fazla nur birikmiş. İşte bir insanın nefsinin kalbinde biriken %7 nur onu nefsi emmare kademesini tamamlamaya ulaştırır. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya buyuruyor, Allah-u Teala'ya diyor ki, Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. İşte nefsin şerri emrettiği başlangıç kademesi bu. Burada tabi Hazreti Yusuf'un büyük tevazuunu görüyoruz. Ama Allah Teala'nın indinde bu bir kademe işaretidir. Ve Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi bu büyük hakikati söylüyor herkese. Şerri emreden, sadece şerri emreden nefs kademesi. Neden? Doğumumuzdan itibaren nefsimizin kalbi sadece ve sadece afetlerden oluşur. Ve kapkaranlıktır. Afetler karanlıklarla temsil edilir. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, bütün kötülükler afetlerdir. Ruhumuzda ise bunların zıtı olan bütün güzellikler vardır. Nefretin yerine sevgi gelmiştir. İsyanın yerine itaat gelmiştir. Ve intikamın yerine af gelmiştir. Her şey en güzel standartlarda tahakkuk etmiştir. İşte başlangıçta bütün insanların nefsinin kalbi tamamen afetlerden oluşuyor. Yani nefsin kalbinde sadece şerre dönük talepler vardır. 100 üzerinden 100 ile nefsin bütün talepleri şer talebidir. Vücudun kumandanı akıldır. Nefs akıldan devamlı şer taleplerde bulunur. %100 ama söylediğimiz nefsi emare tamamladığı zaman artık 100 tane talepten en azından 7 tanesi negatif bir mana ifade etmiyor. Nefsin %7'si temizlenmiş durumda, ruhun hasletlerine dönüşmüş durumda. Peki, mürşide ulaştığımız zaman ruhumuz ne olur? Vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Şimdi bu nefs tezkiyesi denilen olaya beraberce bakalım. Nur suresi 21. ayet-i kerime. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı, Allah'tan size gelip de nefsinizin kalbine giremeseydi, içinizden hiçbiri ebediyen nefsini tezkiye edemezdi diyor Allah Teala. Demek ki rahmetle fazlın bir defa mutlaka gelip nefsinizin kalbinden içeriye girmesi lazım. İşte burada bir de ilavesi var Allah Teala'nın. Faz da geliyor. Rahmet de geliyor. Salavatla beraber rahmet de geliyor. Öyleyse rahmetin, fazlın ve salavatın beraberce Allah'tan gelip nefsinizin kalbindeki mührü aşağı itmesi söz konusu. Zülmani kapıyı kapatması söz konusu. Çünkü mührün üzerine yukarıdan 3 tane enerjinin baskısı var. 3 grup. Rahmet, fazl ve salavat. Bu enerjiler mührü aşağı doğru bastırır. Şeytanın karanlıkları tek bir enerji olarak aşağıdan yukarıya bir gayret sarf ederler ama gayretleri boşunadır. Mühür zulmani kapıdan ayrılmaz. Üç enerji grubu baskı yaptığı için zikir boyunca ve bu mühür kalbin Rabbani kapısını, Allah'a dönük olan kapısını örten bir mühürdü. Aşağı indiği için kapı açılır. Mühürün kapladığı kapı alanı tamamen açılır. O kapı alanından içeriye çağlayan gibi Allah'ın nurları dolmaya başlar ve bütün kalbi nurlar kaplar. Zikir boyunca 5000 zikirle başlasınız bile ki 7000 zikirle başlarsınız. Başladığınız anda, zikir yaptığınız anda nefsinizin kalbi tamamen nurla dolar. Herkes için geçerlidir bu. Neden boşalır? Ne zaman zikri tamamlarsanız, daha başka bir ifadeyle virdinizi tamamlarsanız, ait olduğunuz zikir sayısındaki zikrinizi tamamlarsanız, o zaman zikri tamamlamış olduğun için zikir bitmiştir. Zikir bittiği anda Allah'tan gelen rahmetin, fazlın ve salavatın mühür üzerindeki baskısı da sona erer. Çünkü artık zikir yapmadığın için şifreyi kullanmıyorsunuz. Allah'ın rahmet, fazl ve salavat gönderen şifresini kullanmıyorsunuz. Kodu kullanmıyorsunuz. Kullanmadığınız için Allah'tan rahmet, fazl ve salavat gelmesi durur. Durduğu zaman ne olur? Yukarıdan aşağıya bir basınç yok mühürün üzerine. Ama aşağıdan şeytanın karanlıklarının basıncı var. Bu basınç mühürü tekrar yukarı çıkartır, ait olduğu yere ulaştırır. Eğer zikre yeni başlamışsanız nefsinizin kalbi tamamen tekrar karanlıklara dönecektir. Ama nefsi emmareyi tamamladıysanız iman kelimesinin etrafında kümelenmiş olan %7 nuru artık şeytanın karanlıkları dışarı atamaz. Onlar gelmiştir ve orasını işgal etmiştir. Burası Allah'ın nurları tarafından işgal edilen bölümdür. Boşalması mümkün değildir. Nurlar orasını sağlam bir şekilde tutarlar. İşte bu nefsi emarenin tamamlanmasıdır. Görüyorsunuz ki zikir müessesesi nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını davet ediyor. Allah kelimesinin tekrarı. Bunun için evvela 7 tane kalp şartınızın tamamlanması lazım. Tamamlandıktan sonra neler oluyor? 7 tane mükafat alıyorsunuz Allah-u Teala'dan. 1. Mürşidin ruhu başınızın üzerine geliyor. 2. Mürşidin ruhu başınızın üzerine gelir gelmez nefsinizin kalbine Allah imanı yazıyor. İşte Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından dilediğinin başının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. O kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek için. Mürşidimizin ruhu geliyor, başımızın üzerine yerleşiyor. Ve bizim ruhumuzda mürşidin ruhu gelip başımızın üzerine yerleşince bizimki vücudumuzdan ayrılıyor. Ana dergaha gidiyor. Daha doğrusu evvela ikisi beraber oraya gidiyorlar. Bizim ruhumuz oraya yerleşiyor, dergâhta yerini alıyor. Mürşidin ruhu onu bıraktıktan sonra tekrar geliyor, bizim başımızın üzerinde yere paralel olarak vaziyet alıyor ve hep artık ömrümüz boyunca orada olacaktır. Öyleyse sonuca baktığımız zaman iki tane işlem gördük. Mürşidin ruhu başımızın üzerine geldi. Bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrıldı. Mürşidimiz ruhunun başımızın üzerine gelişi Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde yer almış. Onu anlattık. Ya kalbimizin içine iman yazılması, o Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde. Allah-u Teala diyor ki onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katında eğitim görmüş olan Allah'ın katından bir ruh göndeririz. O ruhla o kişiyi destekleriz diyor. Yed ederiz, destekleriz diyor. Ve sonra da diyor ki onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Ne zaman başımızın üzerine mürşidin ruhu gelirse kalbimizin içine iman yazılır. Peki Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi ne diyor? 38. ayet-i kerimede bir mürşidin önünde yapılan tövbe merasimi anlatılıyor. 39. ayet-i kerimede ise Nebe suresinin Allah Teala şöyle söylüyor. Zalikel yevmül hakkı femen şâittehâze ilâ rabbihi meâba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol edinir. Kimin ruhu Allah'a varırsa Allah o kişinin ruhuna me'ab olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. İşte hediyeler ard arda geliyor. Birinci hediye mürşidin ruhu başımızın üstüne geliyor. İkinci hediye kalbimizin içine iman yazılıyor. Üçüncü hediye ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Allah'a doğru seyri sülukatlı bir yolculuğa başlıyor. Dördüncü hediye bütün günahlarımız sevaba çevriliyor. İşte Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi. Furkan 69'da Allah Teala cehenneme gidecek olanlardan bahsediyor. Furkan 70'de de diyor ki ama diyor tövbe edip de mümin olanlar var ya onlar diyor cehenneme gitmezler diyor. Onlar hariç diyor. Allah diyor çünkü onların bütün günahlarını sevaba çevirir. Tövbe edip de mümin olanlar. Niçin tövbe edince, hangi tövbede mümin olursunuz? Bir tek tövbede. Mürşidinizin önünde yaptığınız tövbede. Çünkü o gün Allah Teala kalbinizin içine imanı yazar. Hacet namazı kılmışsanız, mürşidinizi görmüşseniz, o mürşide ulaşmışsanız, onun önünde diz çöküp tövbe ettiyseniz, işte o zaman kalbinizin içine iman yazılır ve gerçekten mümin olursunuz. Bu ise bir insanı mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Nasıl bir olgu bu? Açık ifade. Allah-u Teala Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. O müminler ki diyor, kadın olsun erkek olsun Allah onları mutlaka cennetine alır, hesapsız rızıklandırır. Öyleyse kişiyi Allah-u Teala kalbine iman yazıp mümin kılıyor. Yetmez. Başka bir açıdan daha mümin oluyor kişi. Ruhu sırat-ı müstakime ulaştığı için. Bir başka açıdan daha mümin oluyor. Nefs tezkiyesine başladığı için. Gerçekten burası nefs tezkiyesinin başlangıç noktasıdır. Demin anlattığımız gibi. Allah-u Teala'nın bir başka ihsanı o güne kadar mürşidimize ulaşmadan evvel bize Rahmet ve Fazl isimli iki tane nur gönderirken o günden itibaren rahmetle fazlın ötesinde bir de rahmetle salavat da göndermeye başlar. Öyleyse üç isim geçiyor. Rahmet, fazl ve salavat. Bu üç tane nur birden gelip söylediğimiz işlemleri gerçekleştirir. Ve kalbimizin içine gelen bu nurlardan fazlılar çekim kuvvetine tabi olarak iman kelimesinin etrafında kümelenmeye başlar. Salavat karanlıkların İman kelimesinin çekim gücünü zayıflatmasına mani olur. Fazl ise gelip yerleşir. Rahmet bir taşıyıcıdır, bir kargo uçağıdır. Devamlı Allah'ın nurlarını kalbe taşır, kalpten de karanlıkları alıp dışarıya atar. Böylece bir muhteşem işlem devam etmektedir. İşte bu işlemin adı nefsin kalbine gelen nurların birikmesi işleminin adı nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesi böyle başlar. Bunun Kur'an'da çok kullanılan adı amülüs salihattır. Nefsi ıslah edici ameller. İşte bu amellerden sadece bir tanesi amülü salihattır. Allah'ı zikretmeniz. Hiçbir başka sistem nefsinizin kalbinde aklanmayı sağlayamaz. Nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının yerleşmesini sağlayamaz. Nefs tezkiyesi ise sadece nefsinizin kalbine afetlerin alınarak ruhun hasletlerinin faziletler adıyla yerleşmesiyle sağlanabilir. Başka bir alternatif yok. Nefsinizin kalbinde nur birikimi başlamadıkça nefs tezkiyesi başlamamıştır. Nur birikimi %7'yi bulmayınca ruhunuzun birinci kata kadar yükselmesi mümkün değildir. Daha üst katları tabiatıyla hiçbir zaman yükselmesi mümkün değildir. Öyleyse nefsinizin emmare kademesini demin anlattığımız standartlarda tamamlayabilmesi sizin zikrinize bağlı, kalbinizin 7 tane kalp şartına tabi olmasına bağlı, sahip olmasına bağlı, 6. ve 7. şartlarsa mürşide ulaştığınız zaman gerçekleşir. Gerçekleştiği şartlar zikir yapmıyorsunuz. Şartlar gerçekleşirse zaten zikir yapmamanız mümkün değildir. Allah Teala dağına göre kış verir. Eğer Allah Teala sizin kalbinizin kapısını açmışsa, içine imanı yazmışsa sizin zikir yapmamanız mümkün değildir. Hani bize sık sık sualler soruluyor. Efendim, tövbe edip de vazifelerini yapmayanlar, onların durumu ne olacak? Tövbe edip de Allah'ın yoluna girip de vazifelerini yapmayanlar, onların durumu ne olacak? Onlar tövbe etmemişlerdir. Tövbe ettiklerini zannetmektedirler. Onlar Allah'ın yolunda değillerdir. Yolda olduklarını zannetmektedirler. Allah'ın yoluna giren kişinin vazifelerini yapmaması mümkün değildir. Allah'ın yoluna giren kişi vazifelerine angarya olarak bakmaz. Onlar onun için bir zevktir. Kul ancak tasavvufa girdiği zaman, yani Kur'an'daki İslam'ı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz gibi ve sahabe gibi yaşamaya başlar. Ancak o zaman söz konusu olur ki Allah'ın bütün emirleri, bütün farzları doyulmaz zevklerdir. Bundan 14 asır evvel onlar Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Gerçek İslam'ı yaşadılar. Bugün yaşanmayan İslam'ı yaşadılar. Gerçekten Allah Teala onlar için diyor ki Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinde, ey sahabe, onlar size buğz ettiği halde, sizden nefret ettiği halde, size her türlü kötülüğü reva gördükleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Kur'an'ın bütününü tatbik edersiniz. İşte bütün farklılık burada. 14 asır sonra İslam'ı yaşadığını zanneden insanlar Kur'an'ın bütününe artık riayet etmiyorlar. İşte riayet etmediklerinin en kesin işareti zikrin farzlar arasında mevcut olmaması. Öyleyse zikir farz mıdır? Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi kesinlikle zikir farzdır diyor. Vezkür ismi rabbike ve tevetilleyi teptile. Allah'ın ismiyle zikret. Ne diyor Allah-u Teala? Açık ve kesin bir emir. Allah'ın ismiyle zikret. Ve ondan sonra diyor her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ama emir açık ve kesin geliyor. Rabbinin ismiyle, Allah'ın ismiyle zikret. Zikir farz mıdır? İşte birkaç sene evvel Bursa müftüsüyle bu konuyu tartışıyoruz. 2 saat sürdü Sayın Müftü'ye zikrin farz olduğunu kabul ettirebilmemiz. 1000 dereden su getirdikten sonra lütfen kabul buyurdular. Biz de sorduk, siz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Allah'ın farz kıldığı bir zikri ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde insanlara duyurmuyorsunuz. Bu yanlış bir şey değil mi? Bu konuda ne yapılabilir? Bize verdiği cevap şöyleydi. Siz müracaatınızı yaparsanız eğer yazılı bir müracaat, biz inşallah o müracaat üzerine zikrin farziyetini herkese açıklarız. İşte ne kadar hazin bir tablo. Dışarıdan başkalarının müdahalesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı vazife yapmaya başlayacak. Kaldı ki oradaki Yüksek Din Kurulu'na acaba bir Bursa müftüsünün ne kadar hükmü geçer ki? Ama vaka kesin ve açık. Ne 32 farzın içinde, ne 54 farzın içinde zikir mevcut değil. Bunun ötesinde Kur'an-ı Kerim sadece zikri farz kılmakla kalmamış. Daimi zikri de farz kılmış. İşte Nisa 103 Allah Teala buyuruyor. Feskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyor haldedir. Üç halin üçünde de kesintisiz olarak zikretmemiz emrediliyor Allah Teala tarafından. Böyle insanlar var mı? Var. Adları Ulul Elbab. İşte Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimeleri Allah Teala buyuruyor. O Ulul Elbab kullarım var ya. Onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Demek ki Allah Teala'yı sonsuz bir şekilde zikredenler var. Bu sonsuz zikir nasıl gerçekleşebilir? Siz bu işe gönüllüyseniz, daimi zikre ulaşmak istiyorsanız, içinizdeki sesle zikir yapmayı usul haline getireceksiniz. Ve bu zikrinizi ait olduğu yere oturttuğunuz zaman bakacaksınız ki kalbiniz şöyle atmaz. Böyle atmaz. Şöyle atar. Hep iki heceli atar. Ve her iki hecede sizin kalbiniz siz isteseniz de istemeseniz de hep Allah Allah Allah Allah diye atar. Bu kalbinizin, nefsinizin kalbinin bu ses, nefsinizin kalbinin buna iştiraki söz konusudur. Söz konusu olan fizik kalbiniz, fizik vücudunuzun yani beçinizin kalbi. Bu kalp devamlı olarak çift vuruşlu olarak atar. Her çift vuruşunda da içinizdeki bir ses ona eşlik eder. Siz daimi zikre ulaştığınız zaman ancak o sesin sizin kontrolünüzde olduğunuzu fark edersiniz. Yıllarca daimi zikir için uğraşırsınız. Daimi zikir öyle birkaç ayda veya birkaç yılda gerçekleşen bir olgu değildir. Uzun süreli temrinleri gerektirir ama neticede mutlaka ona ulaşırsınız. Unutmayın bundan 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikre ulaşmıştı. Münafıklardan bahsetmiyorum, sahabeden bahsediyorum. Yani yaşarken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona tabi olanlar, onu görenler değil, ona tabi olanlar, onlar sahabeydi. Ve her tabi olan sahabe ister muhacirinden olsun, ister ensardan olsun mutlaka salah makamına ulaşmışlar. Daimi zikrin sahibi olmuşlar. İşte daimi zikrin sahibi olmak söz konusu. İçinizdeki sesi harekete geçireceksiniz. Kalbinizin çift atışını duyarak nasıl yapacaksınız? Allah Teala diyor ki ayaktayken zikredin, otururken zikredin, bir de yan üstü yatarken zikredin. Bu bir emirdir aslında. Yan üstü yatmak mecburiyetindesiniz. Yetmez. Kıbleyi sağa alarak yatmak mecburiyetindesiniz. O zaman yan üstü yattığınız zaman sağa dönmüş olacaksınız. Sağa döndüğünüz zaman ön cepheniz tamamen kıbleye gelir. Ve kulağınızı yastığın üzerinde hafifçe hareket ettireceksiniz. Ve neyi yakalayacaksınız? Kalbinizin atışlarını yakalayacaksınız. Kulağınızdaki basınç sebebiyle kalp atışlarınızı hemen duyar hale gelirsiniz. İşte o zaman sesinizi çıkarmadan, yani benim size şimdi ulaştığım bu ses gibi olan sesinizi Yani nefesinizin ağzınızdan çıkarken, ses tellerinizi titreterek çıkardığı sesi kullanmadan içinizdeki sesle zikretmek mecburiyetindesiniz. Ve o zikri gerçekleştirirken dilinizin de kımıldamasına dikkat edin ki alışkanlık böylece oluşsun. Bir süre sonra sabah uyandığınız zaman da zikrinizin devam ettiğini göreceksiniz. İşte bu daimi zikre yakın yaklaşmanın işaretlerinden biridir. Bazı sabahlar uyanırsınız, hayır zikretmiyorsunuz. Bazı sabahlar uyanırsınız, bütün gece zikretmişsiniz ve sabahleyin de zikrinize devam ediyorsunuz. Daha sonra ne olacak? Daimi zikre ulaştığınız zaman, ne zaman uyanırsanız uyanın, hangi gün uyanırsanız uyanın, gecenin hangi saatinde uyanırsanız uyanın, hep Allah'ı zikrettiğinizi göreceksiniz. Hep Allah'ı içinizdeki bir sesin zikrettiğini göreceksiniz. Bir süre sonra kontrol sizden alınır, sünnetullah'a verilir. Sünnetullah ise sonsuz bir şekilde onu devam ettirir. Hiç kesmesi mümkün değildir. Öyleyse zikir müessesesine dikkatle bakın. Sizin için şu dünya üzerindeki en hayati konu budur. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Zikir en büyük ibadettir. İşte Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat. İnne's salate tenhevne anil fahşai vel münkeri ve la zikrullahi ekber." Diyor ki Allah Teala: "Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, onlara, sahabeye o Kur'an-ı Kerim'i oku, anlat. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür. Öyleyse Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Bu ayette geçiyor. Namaz kılmak, o da bir zikirdir. Bu ayette geçiyor. Zikrullah, Allah'ın ismini zikretmek, Allah'ın ismini devamlı tekrar etmek, o da bir zikirdir. Ama bu üç tane zikirden en büyüğü, herkesin zannettiği gibi namaz kılmak değildir. Zikir yapmaktır. Doğrusunu sadece Allah söyler. İnsanlara bakarsanız eğer namaz dinin direğidir, ondan büyük ibadet mi olur derler. Ama Kur'an-ı Kerim öyle demez. O yalnız Allah'ın söylediğini söyler. Allah'ın söylediği de kesindir. Namaz değil, Kur'an-ı Kerim tilaveti değil, Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir. Neden olduğu da belli. Çünkü diğer iki ibadet, ne kadar çok yaparsanız yapın, sizin nefsinizi temizleyip nefs tezkiyesine ve nefs tasfiyesine sizi ulaştıramaz. Temizleyemediği için ruhunuz da vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkamaz. Birinci kata bile ulaşması mümkün değildir. Öyleyse ruhunuzun gök katlarını birer birer çıkabilmesi nefsinizin tezkiyesine bağlıdır. Nefsinizin tezkiyesinin ise dünya ve kainat üzerinde bir tek ilacı vardır. Allah'ın zikredilmesi. Başka bir müessese yok. Başka kapı yok. Başka çıkar yol yok. Gideceğiniz yer Allah'ın cenneti olsun diyorsanız zikretmek mecburiyetindesiniz. İşte zikri arttırmak üzere eskiler özel iki tane sistem tatbik etmişler. Birinin adına riyazet demişler, ötekinin adına mücahede demişler. Bunlar da direkt olarak nefsin kalbini aklandıramazlar. Ama zikrin artmasında muhteşem etkileri olur. Mücahede, nefsin istemediği bir hususu nefse zorla kabul ettirerek yaptırmaktır. Cebir kullanarak. Nefsinizle cihad etmek mecburiyetindesiniz. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse nefsiyle cihad etsin diyor Allah-u Teala. Ankebut suresinin 45. ve 6. ayet-i kerimeleri. Diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Kim nefsini tezkiye edecekse, nefsiyle cihat etsin diyor Allah Teala. Kim ruhunu Allah'a ulaştıracaksa, nefsiyle cihat etsin. İşte cihat müessesesi, nefsinizle yapacağınız bir mücahedeyi ifade ediyor. Cihat, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifadesine bakın. Küçük cihatlar bitti diyor. Büyük cihat başladı. Küçük cihatlar harplere küçük cihat diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bedir savaşı gitmiş, Uhud savaşı. Onlar küçük cihatlar. Büyük cihat, insanın nefsiyle yapacağı mücahede. Kainattaki en büyük kavga nefsinizle olan kavgadır. Ve onun zaferine ulaşırsanız en büyük galibiyeti hayatınızdaki aldınız demektir. İşte nefsinizle yapacağınız cihadın muhtevasında bir tek silahı kullanabilirsiniz. O kapının açılmasında, nefsinizi tezkiye edecek olan kapının, ruhunuzu Allah'alaştıracak olan kapının açılmasında bir tek anahtar kullanabilirsiniz. Onun da adı zikir. Ama mücahede ve riyazet, zikrinizin arttırılması için lüzumlu olan iki tane vasıtadır. Mücahedenin ne olduğunu söyledik. Nefsinizin istemediği bir şeyi ona zorla yaptırmak, kavga ederek, cebirle nefsinizi zorla istemediği bir şeyi yapmaya zorlayarak oraya ulaşmak, yaptırmak. Bir de riyazet var. Nefsinizin istediği bir şeyi ona vermemek. Eski bir veliden bahsediliyor. İsmini hatırlayamadım şimdi. Bir gün sıcak canına tak demiş. Getirin demiş şu karlı sulardan bir içeyim ben. Getirmişler. 3-4 yudum aldıktan sonra birdenbire durmuş. 60 bardağı kırmış elinden. Bir sene boyunca sadece sıcak su içmiş. Niçin? Nefsi soğuk su istiyor sıcak olan günlerde. Ona vermemek için. Nefsinin talebini yerine getirmemek için. İşte şimdi bir takım zavallı insanlara sorarsanız bu adam ne yaptı? Cevap veriyor size. Nefsine zulmetti. Hayır. Hayır ve de hayır. Bir insanın nefsine zulmetmesi demek, onun derecat kaybetmesi demektir. Hangi olay size derecat kaybettirmişse, siz nefsinize zulmettiniz. Neden? Çünkü derhal arkasından ruh nefse azap eder. Azap, zulüm karşılığıdır. Eğer bir hata yoksa, azap da yoktur. Eğer bir günah işlemediyseniz, azap da yoktur. Ya kendinize zulmettiniz, işlediğiniz günahla mesela namaz kılmadınız, kendinize zulmettiniz, zikir yapmadınız, kendinize zulmettiniz. Cevabı azaptır. Veya başkalarına zulmettiniz, onlara kötülük ettiniz. Gene cevabı azaptır. Ruhun nefse yaptığı azap, her halükarda bir zulmün cezalandırılması müessesidir. Azap nedir? İşlediğiniz bir günahın mukabilinde size yapılan bir manevi üzüntü verici sistem, manevi cezalandırma bir tek şartla gerçekleşir. Kendinize veya bir başkasına zulmettiğiniz takdirde. İster emri dinlemeyerek, Allah'ın emrettiği bir şeyi dinlemeyerek nefsinize zulmedin veya başkasına zulmedin. İsterseniz Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmayarak nefsinize zulmedin. Birbirinin tersi olan bu iki işlemden ikisi de aynı sonucu çıkar. Derecat kaybedersiniz. Allah bir şeyi emretmiş, yapmıyorsunuz. Yasak ettiği bir şey ise işliyorsunuz. İkisi de ayrı ayrı size derecat kaybettirir. arkasında mutlaka ruhunuzun nefsinize azabı vardır. Öyleyse kendi kendinize zulmettiniz veya bir başkasına zulmettiniz. Allah'ın verdiği bir emri, sizin için verdiği bir emri yerine getirmediniz. Yani enfüsî bir olay. Kendinize zulmettiniz. Allah'ın emrettiği bir konuda başkasına bir yardımda bulunmadınız. Başkasına da zulmettiniz, kendinize de zulmettiniz. Ama her halükarda ister kendinize zulmedin, ister başkasına zulmedin, ama bunun karşılığında ruhunuz mutlaka size azap verecektir. Öyleyse bu azap müessesesi işte nefsinize zulmetmenizin sonucudur. Öyleyse azap yoksa zulüm de yoktur. Siz nefsinizin istediği bir şeyi ona vermediğiniz zaman bunun karşılığında derecat kaybetmezsiniz, kazanırsınız. Çünkü bu zikrinizi arttırıcı bir müessesedir. Çünkü bu Allah'ın zaten emrettiği bir şeydir. İnsan tabiatı zulme dayalıdır. İnsan tabiatı dejenerasyona açıktır. Yozlaşmaya açıktır. Ona bu imkanı vermemek için iki tane yolunuz var. Nefsinizin yozlaşmasına, daha çok kararmasına mani olacak iki tane yolunuz var zikrin dışında. Birisi mücahede, nefsinizin istediği bir şeyi ona vermemek. İkincisi, yanlış söyledim. Birincisi mücahede, nefsinizin istemediği bir şeyi ona zorla yaptırmak. İkincisi riyazet, nefsinizin istediği bir şeyi ona vermemek. Her ikisinde de nefsine zulmetmiyorsunuz. Hiçbir zaman bunların karşılığında azap görmezsiniz. Ruhunuz nefsinize asla azap etmez. Çünkü bunlar nefsinizi terbiye etmenin metotlarıdır. Dikkat edin. Bunlar amülü salihat değildir. Amülü salihat sadece nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının girip orada yerleşebilmesi ameliyesidir. Başka bir amülü salihat yok. Hepsi, bütün ameller, derecat kazandıran ameller hayırdır. Ama bunun dışında hiçbirisi amülü salihat değildir. Amülü salihat hayırlı ameller anlamına gelmiyor. Amülü salihat demek, nefsinizi ıslah edecek ameller demek. Bunun da bir tek yolu var. Bu kainattaki Allah'ın en çok önem verdiği emir, zikir emri. Zikredeceksiniz. Zikrederek ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Zikrederek fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Daimi zikre ulaşıp nefsinizi de Allah-u Teala'ya teslim edeceksiniz. Zikirsiz hiçbir teslimi gerçekleştiremezsiniz. Yani İslam olamazsınız. Çünkü İslam 3 tane teslimden oluşan bir vetiledir. Ruhunuzu teslim ettiğiniz zaman 1. safhaya ulaşırsınız. Fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman 2. safhaya ulaşırsınız. Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman 3. safhaya ulaşırsınız. Ve işte o zaman ancak 3. safhada Allah'a teslimiyetiniz tamamlanır. Demek ki nefsinizin tezkiyesinin, ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktası, nefsinizin kalbinin yarı yarıya, yarıdan birazcık daha fazla Allah'ın nurlarıyla dolması, karanlıkların ise %100'den %50'nin altına düşmesidir. Böylece 7 kademede Allah'a doğru yaptığınız bir yolculuğu tamamlarsınız. Nefs-i emarede 107 nur birikir demiştik. Devam ediyorsunuz zikrinizi arttırmaya, bir yeni %7 nur birikimi. Nefs-i levame. وَلَا اُقْسُمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ diyor Allah-u Teala Kıyamet Suresinin 2. ayet-i kerimesinde. Nefsinizi tezkiyede 2. adımı attınız. Artık nefsinizi levme diyorsunuz. Yaptığınız suçlardan dolayı utanıyorsunuz. Mürşidinizden de utanıyorsunuz. Allah'tan da utanıyorsunuz. Nefsinizi suçluyorsunuz. Kınıyorsunuz, levme diyorsunuz. Sonra 3. bir konu, 3. basamak. nefsinizin kalbinde bir yüzeyde daha, üçüncü defa yüzeyde nur birikimi, nefs-i mülkime, Allah'tan ilham almaya başlıyorsunuz. Allah Teala diyor ki o nefse şeytanın takvası da, şeytanın fücuru da Allah'ın takvası da ilham edilir. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha. Sonra bir yüzeyli daha nur birikimi ve nefs-i mutmainine ulaşıyorsunuz. Ya eyyetühen nefs-i mutmainine tutuyor Allah Teala. Ey mutmain olan, doyuma ulaşan nefs, Allah'ın verdikleri doyan, tatmin olan nefs. Ruhunuz bu dördüncü %7 nur birikimiyle birinci katı aşar emmarede, ikinci katı aşar levvamede, üçüncü katı aşar mülkimede, dördüncü kata ulaşır. Nerede? Mutmainnede. Sonra Allah'tan razı olacaktır. Ruhunuz da beşinci kata kadar yükselecektir. Yeni bir %7 nur birikimiyle. Sonra Allah da sizden razı olacaktır. Ruhunuz altıncı kata yükselecektir. Radiyeten mardiyet diyor Allah Teala Fecr 28'de buna. Ve nihayet nefsinizin kalbinde %49 nur birikimi, %2'de huşudan aldığınız nurla, %51 nur birikimiyle bir sonuca varacaksınız. Teskiye olacak nefsinizin kalbi. %50'yi aşmış olacak karanlıklar. Şeytanın hakimiyetini sona erdireceksiniz. Allah'ın nurları nefsinizin kalbinde hakim konuma geçecek. Ruhunuz Allah'a ulaşacak. Yedinci gök katına ulaşan ruhunuz yedi tanrılığa geçecek. Oradan yokluğa geçecek. Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında ifna olacak. Birinci teslimizi gerçekleştireceksiniz. Sonra devam edeceksiniz zikrinizi artırmaya. Daimi zikre yaklaştığınız bir devirde fizik vücudunuzun Allah'ın bütün emirlerine riayet ettiğini, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediğini tespit edeceksiniz. Bu ruhunuzun Allah'a bu fizik vücudunuzun, veçhinizin Allah'a teslimidir. İkinci teslim. Sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Nefsinizin kalbinde son kalan %9 karanlıklarda yok olacak. Ve nefsinizin kalbi tamamen ruhunuzun kalbiyle eşit hale gelecek. Bunun adı tasfiyedir. Nefsinizde artık hiçbir karanlık kalmamıştır. Bütün karanlıklar yok olmuştur. Daimi zikirdesiniz. Ve nefsinizin kalbinde tamamen Allah'ın nurları var sadece. Bunlar fazıları oluşturuyor. Ve faziletler ruhunuzun hasletlerini temsil ediyor. Böylece nefsinizi Allah'a teslim olması en zor olan vücudunuzda Allah'a teslim etmiş oluyorsunuz. Böylece gördüğümüz o ki bütün güzellikler sizler için. Bu güzellikleri yaşayabilmeniz ise ancak Allah-u Teala'nın zikriyle mümkün. Dikkat edin. Allah'ı ne kadar seviyorsunuz, bunun ölçüsü sizin için sadece 24 saatlik bir zaman devresini %100 kabul ederseniz ona oranla ne kadar zikrettiğinize bakar. Eğer siz 2 saat, 2.4 saat zikrediyorsunuz, zikrediyor iseniz Allah'ı sadece %10 seviyorsunuz demektir. Öyleyse sevginizin işareti kesindir. Allah-u Teala'yı zikretmek. Böylece zikir müessesesinin hayatınızın en önemli olgusu olduğunu hiçbir zaman unutmayacaksınız. Zikir müessesesi bütün güzellikleri size sağlayan, Allah'a teslim olmanızı sağlayan, İslam olmanızı sağlayan yegane müessesedir. Elbette diğer ibadetlerinde hem yapılması lazım, hem de bugünkü insanların yaptığından çok daha ötede yapılması lazım. Namazı 5 vakit değil, 7 vakit kılmanız lazım. Orucu yalnız Ramazan ayı boyunca değil, onun ötesinde de her perşembe günü devam ettirmeniz lazım. Kandil günlerinde, Muharrem'in 10'unda hep oruç tutmanız lazım. Zekatınızı en az 2 kat vermelisiniz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Muhakkak ki Allah-u Teala'nın indinde en kıymetli mahluk insandır. Ve sizler hepiniz insan olarak yaratıldınız. Biz hepimiz Allah-u Teala'ya böyle olduğu için, sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Kaldı ki Allah-u Teala bize bu kainattaki en güzel yeri nasip etmiş. Hepimiz Mihir Vakfı'nın muhtevası içindeyiz. Mihir Vakfı'nın olduğunuz için de Allah-u Teala'ya çok hamd etmeniz, şükretmeniz lazım. Neden? Çünkü şu dünya üzerinde hiç kimsenin bilmediği Kur'an hakikatlerini sizler öğrendiniz. Ve bütün dünyayı öğretmekle siz vazifelisiniz. Kıyamete yaklaştığımız böyle bir devirde bütün bu güzelliklerin sizler tarafından insanlara açılması elbette bir onurdur, bir şereftir. Allah-u Teala'nın sizlere ihsan ettiği büyük bir ihsandır. Unutmayın ki Allah-u Teala'ya hamd ve şükrümüzü yaparken onun bize verdiği maddi ve manevi nimetler için yapıyoruz bunu. Hadi maddi nimetleri bir kenara bırakalım. Manevi nimetlere baktığımız zaman onun Allah'ın çeşitli ihsanlarını, gafladığını görüyoruz. Mesela feyiz bunlardan bir tanesidir. Mesela rahmet, mesela fazl, mesela salavat bunlardan birer tanesidir. Allah-u Teala'nın ihsan buyurduğu bu muhteşem manevi değerler, manevi rızıklar hepimize Allah-u Teala tarafından bol bol ihsan edilmektedir. Bunlardan bir tanesi de ekinnettir. Bu tabirleri birçok yerlerde duymuşsunuzdur. Acaba Allah-u Teala bunları kullanmakla ne demek istiyor? Ekinnet nedir? Ekinnet diyorum, özür dilerim. Sekinet. Sekinet. Allah-u Teala harp sırasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve bütün sahabeye sık sık uyuklama hali veriyordu. Sahabe de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu merak etmişlerdi. Sordular Allah-u Teala'ya ve Allah-u Teala adının sekinet olduğunu söyledi. Kalbinize dedi sizin sekinet indiriyorum. Niçin indiriyor? Harbin insanlar üzerindeki negatif tesirlerini yok etmek, kalplerini kuvvetli kılmak, kavi kılmak için. İşte Allah-u Teala'dan gelen bu sekinet sebebiyle onlar böyle sık sık uyuklar gibiydiler. Ve zaman zaman uyuklama hali ayrı ayrı kişileri sarıyordu. Hepsinin bir de uyuklamasına Allah-u Teala müsaade etmiyordu. Herkes üzerinde uyku hali devamlı gidip gidiyordu. Bu Allah-u Teala'nın bir ihsanı, kalpleri kuvvetlendiren, savaş karşısında insanları güçlü kılan, Allah'a daha yakın kılan, Allah'a daha çok yaklaşma zemini hazırlayan bir nur dalgası. Ya rahmet nedir, fazl nedir, salavat nedir? Bunlar Allah-u Teala'nın katından gelen ayrı ayrı nurlar. Rahmet dediğiniz zaman bir defa kargo uçakları da hatırlayacaksınız. Nasıl bir kargo uçağı bir yerden bir yük yükler, daha başka bir havalimanına kadar belki dünyanın öbür ucunda o yükünü götürür ve orada bırakır. Oradan da başka bir yük yükler ve çıktığı limana, havalimanına geri döner. İşte rahmet de Allah'ın katından salavat yükler, Allah'ın katından fazl yükler. Nereye gider? Doğru bir insanın kalbine ulaşır. Kalbinde rahmeti bırakır. Kalbinde rahmet o kişinin kalbinde salavatı bırakır. Başka bir rahmette fazl yüklenmiştir. O da fazlı bırakır. Ve kalpteki karanlıkları alırlar. Dışarı çıkarıp dışarıda atarlar. Allah'ın katına tekrar çıkarlar. İşte bütün rahmetlerde hem aydınlatma özelliği vardır, hem nurlandırma özelliği vardır, hem de diğerlerini taşıyıp beraberlerinde getirebilme özelliği. Nurlandırma özelliğini ne zaman görüyoruz? Huşu sırasında görüyoruz. Huşudan evvel bir insanın kalbine rahmetten başka hiçbir şey sızamaz. İşte bu sızan rahmet orada aydınlatma görevini yapmaya devam eder. Ve %2 rahmet o kişinin kalbinde yerleştiği zaman huşu müessesesi oluşur. Aslında neden bu kadar yavaş oluşuyor huşu? ve ulaşabildiği rakamda %2'yi pek geçemiyor. Çünkü şeytanın karanlıkları devamlı kalbin içine giriyor. Kalbin alttaki kapısı, şeytanın açık kapısı açık. O kapıdan içeriye giren devamlı karanlıklar rahmetin kalbe verdiği aydınlığı körleştiriyor, azaltıyor. Ama rahmet de o kişi zikir yaptıkça devamlı geldiği için neticede karanlıkları galip geliyor ve yavaş bir birikim başlıyor. Ama bu birikimin çoğalmasına zemin hazırlayan faktör kişinin zikri. Bu da bu kademede çok hudutlu bir şey. Onun için zikir bittiği zaman rahmetin biriken bir kısmından bir parçası tekrar geriye karanlıkların içinde kayboluyor. Böylece yavaş bir gelişimde insanın kalbinde %2 çevresinde rahmet oluştuğu zaman sızan rahmetten oluşuyor bu. Neden sızan diyorum? Çünkü kişinin kalbi mühürlü ve bu aşamada kişinin kalbi mühürlü olduğu için Allah'tan gelen rahmet ve fazl kalpten içeriye giremiyor. Fazl sızamıyor da. Ama rahmet içeriye sızabiliyor. İşte bu sızmanın neticesinde kalpte bir birikim başlıyor. Bu birikim %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. Yalnız rahmetten oluşan bir huşu meclisi. Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, haktan indirdiği nurla o kişinin kalbinde huşu oluşması zamanı daha gelmedi. İşte Allah Teala haktan indirdiği nurlarla demiyor. Haktan indirdiği nurla diyor, şeyle diyor, bir tek şey. Bir tek nur, o nurun adı rahmet. İşte bu Allah Teala'nın bir ihsanıdır kişiye. Manevi ihsanıdır. Bunun için Allah Teala'ya hamd etmek lazım. Daha ötede ne var? Daha ötede fazl var. Fazl nedir? Nefsimizin kalbine ruhumuzun hasletlerini temsil eden bir sistem geliyor. Eğer bu sistem ruhumuzdan doğrudan doğruya nefsimize gelseydi haslet adını alacaktı. Bu nurların mahiyeti ruhumuzun kalbindeki nurlar. Bu nurların adı fazl. Ruhumuzun kalbindekilerin adı haslet. Ama bunların aynı kalitesinde olan, aynı standartlara sahip olan nurlar ruhumuzdan değil de Allah'ın katından gelerek kalbimize yerleştiği için, nefsimizin kalbine yerleştiği için bunların adı haslet değil, bunların adı fazl, fazilet. Ne yapar bu fazilet? Rahmet tarafından Allah'ın katından indirilir ve indirilen bu nurlar kalbin rahmet kapısındaki mührü aşağı doğru itmeye başlar. Rahmetle fazl ve rahmetle salavat yapıyor bu işi. Ve mühür aşağı doğru inerek zulmet kapısını tamamen kapatıyor. Ve zulmet kapısından içeriye zikir boyunca şeytanın karanlıklarının girmesi mümkün değil. Buna karşılık Allah-u Teala'nın nurları nefsin kalbindeki rahmet kapısının, nur kapısının üzerinden mühür aşağıya indiği için kapı tamamen açılmıştır. Ve gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat bir çağlayan gibi nefsin kalbinden içeriye dolar. İşte bu dolma sırasında onların kalbe girişi söz konusudur. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı nefsinizin kalbinden içeriye giremeseydi, üzerinize olmasaydı, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. İşte fazl, işte salava, bunlar nefs tezkiyesini, yani nefsin ıslahını başlatan faktörler. Öyleyse nefs tezkiyesi dediğimiz zaman nefsimizin kalbine rahmetin getirdiği fazla salavatın kalpte eylediği işlemler söz konusu. Fazlın görevine atılan karanlıkların yerine

Öyleyse tövbe ediyorsunuz mürşidinizin önünde. Allah başınızın üzerinde mürşidinizin ruhunu gönderiyor. Aynı adını kalbinizin içine iman yazıyor. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların başlarının üzerine katımızda eğitim görmüş bir ruh gönderir. O ruhla onları destekleriz diyor ve arkasından da şöyle söylüyor. Ve ketebe fi kulübimin imanı. Onların kalplerinin içine imanı yazarız. İşte bir insanın kalbinin içine Allah'ın imanı yazması o kişinin mümin olması anlamını taşıyor. Kalbin içine yazılan bu iman kelimesi bir çekim gücü, bir cazibe merkezi ve kendisine Allah'ın katından gelen fazlı kendisine doğru çekiyor. Muradı ne? Muradı fazlı nefsin kalbinin içine yerleştirip nefsin kalbini tamamen bu fazılla işgal etmek. Ne olur böyle bir şey olursa o zaman nefsimiz ruhiyetine görünür, ahsen olur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özellik kazanır. İşte böyle bir hüviyete nefsimizin kalbinin girebilmesi Allah'a katından gelen rahmetin, fazlın ve salavatın o kalbe ulaşmasıyla mümkündür. Farz kalbe yerleşmekle yükümlüdür. Ve ruhun bütün hasletlerini temsil ederek nefsin kalbini ruh kalbi haline getirmek, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir özelliğe sahip kılmak, Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir başka özelliğin daha sahibi kılmak. Öyleyse nefsimizin kalbinde Allah tenemmülleri geldikçe, yerleştikçe Allah'ın katından bu statü içerisinde gelenler nefsimizin kalbini mutlak aydınlığa doğru getirir. Daimi zikirde tam aydınlık teşekkür eder. Ne olur daimi zikre ulaştığımız zaman? Ömürlere bak oluruz. Manası ne? Otururken de, ayaktayken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikreden birisi oluruz. Ne olur? Kalp yüzümüz açılır. Ne olur? Kalp kulağımız açılır. Allah'ın bize söylediği her şeyi kalbimizdeki kulakla duyarız. Allah'ın bize gösterdiği her şeyi kalbimizdeki kalp yüzüyle görür oluruz. Öyleyse işte böyle bir statünün Allah-u Teala tarafından insana ihsanı bu söylediğimiz standartlarda vücuda gelir. Ne olur nefsimizin kalbinde salavat karanlıkların iman kelimesinin çekim gücünü azaltmasına mani olur. Sonra tekrar geriye döner. Ama fazl nefsimizin kalbinde devamlı kalacak olan nefsimizin kalbini işgal vazifeli temel nurdur. Ruhumuzun bütün hasletlerinin özellikleri aynen salavata duyarlan, fazla duyarlan bu nurlarda mevcuttur. Öyleyse onlar gelip kalbimize yerleştikçe nefsimizin kalbi her geçen gün biraz daha aydınlanır. Öyle bir gün gelir ki tamamen Allah'ın nurlarından oluşan bir nefs kalbinin sahibine, kalbine sahip olur. O zaman nefsimizin kalbi ruhumuzun kalbiyle eşit olur. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen ahsen olma özelliğinin sahibi olunuz. İşte bu Allah-u Teala'ya çağırmanın neticesidir. Bunlar 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. 14 asır sonra bizler bir vakfın mensupları bizler de Allah'a çağırıyoruz. Onlar Allah'a çağırıyorlar mıydı? İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Habibim, onlara de ki o ümmelere ve kitap sahiplerine ben ve bana tabi olanlar bizim hepimizin Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. İşte sizin de vazifeniz herkesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi 14 asır evvel bütün sahabenin yaptığı gibi onlardan asırlarca sonra Osmanlılık boyunca bütün Osmanlılık

yaptığı gibi Allah'a çağırmak. Hepiniz, unutmayın, hepiniz Allah'a çağırmakla görevlisiniz. Göreviniz insanları namaza davet etmek, göreviniz insanları zikre davet etmek, göreviniz insanları bunların ışığı altında ve kılavuzluğu altında Allah'a davet etmek. Ve bütün bu saydığım unsurların arasında en önemlisi Allah'a insanoğlunun ulaşmasıdır. Allah Teala size bir fizik vücut vermiş, bir nefs vermiş, bir de ruh vermiş. Bu üçlüyle yaratıldınız. Ve bu üçlüden sadece bir tanesi ruhunuz, Allah'a ulaşabilecek olan bir özelliğin sahibidir. Allah'ın emridir. Nedir emir? Allah'tan gelip dünya üzerinde bir vazife yapan ve ondan sonra da Allah'a tekrar geri dönen bir özelliğin sahibi olan bütün varlıklar emr adını alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse Allah Teala diyor ki şu kainatta hiçbir zerre yoktur ki her an Allah'ın ismini tesbih etmesin. Hiçbir zerre yoktur ki her an ona Allah'ın bir nuru devamlı gelmesin. Gerçekten bugün nükleer fizik veya nükleer kimya laboratuvarlarında yapılan bütün incelemeler onu göstermiştir ki bütün elektronlar bir ses çıkarmaktadır ve aynı sesi çıkarmaktadır. Allah Teala diyor ki onlar bizi zikrederler ama siz onların lisanını anlayamazsınız. Kainatta hiçbir zerre yoktur ki sonsuz bir şekilde Allah tesbih eder olmasın ama siz onların lisanını anlayamazsınız diyor. Ne demek istiyor Allah Teala? Demek istediği şey Maxwell'ın sualinin de cevabı. Diyor ki Maxwell, nasıl oluyor da diyor trilyonlarca seneden beri bu elektronlar hep atom merkezinin etrafında, protonun etrafında dönüyor. Nasıl oluyor da güçlerinden hiçbir şey kaybetmiyor? Çünkü devamlı besleniyorlar. Ne gönderiyor Allah Teala katından? Nötrino gönderiyor. Gönderdiği nötrino için şunu söylüyor. Allah gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve tekrar göğe yükseleni en iyi bilendir diyor. İşte Allah'ın katından inen ve yerde bir vazife yaptıktan sonra, kainatın her parçasında bir vazife yaptıktan sonra, her zerrede bir vazife yaptıktan sonra Allah'a tekrar geri dönen bu nesnelere dikkatle bakın. İşte onlar Allah'ın emirleridir. Bütün elektronlar Allah-u Teala'dan gelen nötrinolarla devamlı hareket kazanırlar. Sağ spinli bir elektrona, sağ spinli bir nötrino gelir, ona ulaşır, yapışır ve döndürür. Ona o hızı verdikten sonra tekrar Allah'ın katına geri döner. O geri döner, oradan tekrar enerji yüklenir ve dönerek yine gelir aynı elektrona ve onu tekrar hareket haline getirir. Bu sebeple elektronun enerjisi hiç bitmez. Tabii sizin kahvelerinizin de bitmesi söz konusu değil. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamdolsun, şükrederiz ki sohbetimizin ikinci kısmını da bizlere nasip kıldı. Kainattaki her zerreye Allah-u Teala'nın devamlı nurları gelmekte. Bu nurlar o elektronları döndürmekte. Ve bütün elektronlar da dönerken ona göre programlı oldukları için bir ses çıkarmaktalar. İşte bu çıkardıkları ses onların Allah kelimesini tekrar etmeleri anlamına geliyor. Devamlı Allah-u Teala'yı zikrediyor. Şu anda şu odanın içinde her şey, bu mescidin içinde her şey Allah-u Teala'yı zikrediyor. Görmediğiniz ama var olduğunu hissettiğiniz havanın içindeki sonsuz sayıdaki elektronların hepsi şu anda Allah-u Teala'yı zikretmekte. Yetmez. Nefes alışınızın muhtevası içerisinde kalbiniz devamlı Allah-u Teala'yı zikretmekte. Çünkü siz nefes aldığınız zaman kalbiniz ard arda iki defa atarak hep
çift heceyle Allah kelimesini tekrar eden. İşte böyle bir dizayn. Kainatta ne varsa Allah-u Teala'yı zikrederken sizin kalbinizin de Allah-u Teala'yı zikrettiğini ifade buyuruyor. Öyleyse zikir nedir? Zikir Allah-u Teala'nın dinindeki en büyük ibadettir. İşte Ankebut Suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara, sahabeye oku ve anlat, tilavet et. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Ve ne zikrullahi ekber demekler. Allah'ı zikretmek en büyüktür, en büyük ibadettir demekler. Herkes bize en büyük ibadetin namaz olduğunu söylüyor. Herkes söylüyor da Kur'an-ı Kerim öyle söylemiyor. Kur'an-ı Kerim de en büyük ibadetin namaz değil, zikir olduğunu söylüyor. Tabi şimdi bir de düşman olanlar, diyecekler, bu namazı düşman. Bu namazı düşman dediğiniz kişi ve onun takımı 500 bin kişiden daha fazlayız hamdolsun. Ve onun takımı günde 5 vakit değil 7 vakit namaz kılarız. Ve her günde 2 günlük borç ederiz. Öyleyse 5 vakit namazı 3 vakte indirmeye çalışanlar mı acaba namazı çok severler? Yoksa 5 vakit değil 7 vakit namaz kılan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini aynı Allah-u Teala'nın söylediği ölçüde uygulayanlar mı? Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Asaf suresinin 21. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki Allah'ı çok zikredenler için ve Allah'a ruhlarını dünya hayatındayken ulaştırmak isteyenler için peygamberinin de ahsen bir örnek vardır. İşte o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe günde 5 vakit değil 7 vakit namaz kılıyorlardı. 5 vakit namaza kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti ekliyorlar. Ve borçlu olanlar mutlaka bizim gibi 2 günlük borç ediyorlardı. Öyleyse namazla zikri mukayese ettiğimiz zaman size bilmediğiniz hakikatlerden bahsettiğimiz için garip geliyor sözlerimiz. Namazın değil zikrin daha önemli olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Daha büyük bir ibadet olduğunu söylüyor. İşte söylediğim Ankebut Suresi'nin 45. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala 3 tane zikri mukayese ediyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti, yani okunması ve anlatılması bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim öyle söylüyor. Namaz kılmak, o da bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim öyle söylüyor. Ve zikrullah. Yani Allah'ın ismini Allah'ın ismini devamlı tekrar etmek, o da bir zikirdir. Bunun da şimdi 3 tane zikrin mukayesesinden Allah Teala zikrullahın en büyük olduğunu söylüyor. Namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olan üçüncü bir zikir var. Asıl zikir var. Zikrullah, Allah'ın ismini zikretmek. Farz mı? Farz olduğu kesin. Çünkü Allah Teala Müzzemmil Suresi'nin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki "Fezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtile." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesinlenerek Rabbine ulaş. Allah'ın ismiyle zikret. Kur'an-ı Kerim'de hangi emir açık bir şekilde gelirse o emir bir farz oluşturur. Kur'an-ı Kerim'de emredilmediği halde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından devamlı yapıldığı için usul haline gelen diğer bütün sistemler sünnet adını alır. Öyleyse zikir farz mıdır? Evet, farzdır. Yetmez. Sadece zikir değil, daimi zikirde farzdır. Çünkü Allah Teala Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde diyor ki ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor. Şimdi bize diyorlar ki biz zaten zikrediyoruz. Nasıl zikrediyorsunuz? Biz ara sıra Kur'an-ı Kerim okuruz. Böylece zikrederiz. Başka ne yaparsınız? Bir de namaz kılarız. Namaz kılarken de zikrederiz. İşte zikir bu kadar zaten. O senin söylediğin üçüncü zikir
bizim tarafımızdan pek yapmaz, ona pek gerek de yok. Allah Teala o pek gerek olmayan dediğiniz şeyi üzerinize sonsuz olarak farz kılmış. Üç halde bulunabilirsiniz. Ayaktasınız, oturuyorsunuz, yatıyorsunuz. Dördüncü hal yok. Üç halin üçünde de Allah Teala'yı zikretmenizi emrediyor. Üstelik de namazı da onun dışında tutarak. Ne demek istiyorum? Çünkü Allah Teala diyor ki İza kadeytümüz salate. Namazı kılıp da bitirdikten sonra feskünün Allah'a kıyamen kuuden ve ala cunubi. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrediliyor Allah'ta. Öyleyse ister oturun, ister ayakta olun, ister yatıyor olun ama hep Allah-u Teala'yı kalbiniz zikrediyor. Siz isteseniz de zikrediyor, istemeseniz de zikrediyor. İşte Allah-u Teala'nın bir sözü geliyor hatırıma. Diyor ki biz yerlere ve göklere dedik ki ister isteyerek girin havan, ister istemeyerek girin kerhan, ama çıkın bakalım ortaya, görünün. Gökler ve yerler dediler ki diyor Allah-u Teala tavan geldik, isteyerek geldik. İşte biz de size onu söylüyoruz. Allah-u Teala onu söylüyor. İsteyerek zikredin. Allah-u Teala'yı zikretmeyi dileyin, zikredin. Çünkü siz dilemeseniz de kalbiniz Allah-u Teala'yı devamlı zikreder. İşte yapmanız lazım gelen şey son derece basit. Kalbinizin sesine kulak vereceksiniz. Şöyle yapacaksınız kulağınıza, kulak vereceksiniz. Tabi size bir şey ifade etmiyor. Çünkü kullanacağınız vasıta eliniz olmayacak, yastık olacak. Ne demek istiyorum? Yattınız, yatağınızı kıbleyi sağa olarak dizayn edeceksiniz. Sırt üstü yattınız, kıble sağ tarafınızda. Sağa döndünüz, ön cephenizi kıbleye döndürmüş oldunuz. Şimdi yapmanız lazım gelen başka bir şey var. Yastığın üzerinde kulağınızı şöyle hafifçe sağa sola oynatacaksınız. Neden? Kulağınızda basınç sebebiyle neyi duyacaksınız? Basınç sebebiyle kalbinizin sesini duyacaksınız. Bunu duyduğunuz anda kalbinizin her atışında bir Allah kelimesini söyleyerek Allah, Allah, Allah, Allah diye her çift hecede Allah kelimesini tamamlamak suretiyle devamlı uyuyana kadar Allah-u Teala'yı zikredeceksiniz. Uyudunuz. Bir de bakacaksınız ki uykunuzda da zikrediyorsunuz. Size uyku sırasında gelenler diyecekler ki sen uykuda da zikrediyorsun. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın söylediği o, ben uyurum ama kalbim uyumaz. Yani uykuda da o hep Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah-u Teala'yı zikreder. İşte zikir müessesesi Allah-u Teala tarafından görüyorsunuz ki en önemli ibadet sayılmış. Namazdan da önemli, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de önemli. Üç zikirden en büyüğü zikrullah'tır. Allah'ın ismini tekrar etmektir. Zaten bize kızmalarının sebebi hep onların bilmedikleri şeylerin, unutmuş oldukları şeylerin Kur'an-ı Kerim'de mevcut olması. Tabi unutulmuş olan bu şeylerin hepsinin sahabe tarafından en güzel şekilde yapıldığını da ilave etmek isterim. Şu dünyada İslam'ı en güzel yaşayan topluluk muhakkak ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olan bütün sahabedir. Onlar bize bu kainattaki en güzel örnektir. Ne yapmışlar? Daimi zikrin sahibi olmuşlar. Biz ne yapacağız? Allah-u Teala üzerimize farz kıldığına göre ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin dediğine göre Allah-u Teala hepimiz için Allah-u Teala'yı zikretmek asıldır. İşte bu zikri yaptığımız zaman en güzel ibadeti yapmış oluruz. En üstün ibadeti yapmış oluruz. Neden? Çünkü hiçbir ibadet nefsinizin kalbini tezkiye edemez, temizleyemez, Allah'ın nurlarını nefsinizin kalbine yerleştiremez. Bir tek silah var elinizde, onun adı zikir. Zikrin dışında ne yaparsanız yapın,
nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Mutlaka Allah'ın rahmeti ve fazlı gelecek, üzerinize gelecek, kalbinize ulaşacak, kalbinizden içeri girip orada yerleşecek. İşte bu yerleşme keyfiyeti var ise, yerleşme keyfiyeti tahakkuk etmişse, ancak o zaman sizin için asıl hedefe ulaşmak söz konusu olur. Zikir burada tesirini gösterir. Öyleyse zikir yoksa nefs tezkiyesi yok. Nefs tezkiyesi yoksa 7 kademede yapacağınız bir tezkiye sebebiyle ruhunuzun 7 kat yükselerek Allah'a ulaşması da söz konusu değil. Öyleyse olaylara dikkatle bakın. Bu muhteva içerisinde yapmanız lazım gelen şey Allah'ı zikretmektir. Zikrettiğiniz takdirde mutlaka en güzelini yapmış olacaksınız. Bu zikir nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetini, fazlını ve salavatını taşıyacak. Ve fazlar nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafında yerleşmeye başlayacaklar. Ve zikrin dışında başka hiçbir şeyle bunu gerçekleştiremezsiniz. Yapabileceğiniz şey nefsinizin kalbine Allah-u Teala'nın nurlarını davet etmek ve o nurları nefsinizin kalbine yerleştirmektir. İşte böylece sizin için, bütün insanlar için söz konusu olan şey nefs tezkiyesi yapmak. Nefsinizin kalbine gelen bu nurlardan fazl nefsinizin kalbinde yavaş yavaş birikmeye başlar. Bu birikim iman kelimesinin etrafında toplanan bu fazlları orada bir yer işgal etmeleridir. Bu işgal ettikleri yer ne kadarsa o kadar karanlık kalbin dışına atılmıştır. Karanlıktan muradımız ne? Nefsinizin afetleri. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iftiralar vesaire vesaire. 19 tane afet var nefsinizin kalbinde. Ve bunların her seferinde birazını nefsinizin kalbine gelip nurlar yerleştikçe onları getiren rahmet partikülleri onları taşırlar, dışarıya atarlar. Ve tekrar yeniden Allah'ın kıdından fazlını getirip nefsinizin kalbine yerleştirirler. İşte bu yerleşen sistem nefsinizin kalbinde büyüdükçe, onların işgal alanları büyüdükçe nefsinizin kalbindeki karanlıkların dışarı atılması olayıyla karşı karşıyayız. Onlar dışarıya atılır ve nefsinizin kalbi Allah'ın nurları tarafından devamlı işgal edilmeye başlar. Huşuda kazandığınız yüzdeki nuru bir kenara koyalım ve bakalım ondan sonra ne oluyor? Nefsinizin kalbinde nur birikimi başladı. Sonra ne zaman bu nur birikimi %7'yi bulursa nefsinizin kalbindeki nefsi emmare tamamlanmıştır. Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya diyor ki وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِ اِنَّا النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰئِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Temize çıkartamam, ibra edemem. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Yani onlar nefsi emmariyi aşarlar. Nefsi levvameye, nefsi mülkimeye, nefsi mutmainne, nefsi radiye, nefsi mardiye, nefsi tezkiye ve tasfiyeye kadar giderler. Öyleyse ne oluyor? Allah-u Teala'nın rahmeti ve fazlı ve salavatı nefsimizin kalbine içeriye girdiği zaman nefsimizin kalbine bir yerleşme müessesesi oluyor. İman kümesinin etrafında fazlılar toparlanmaya başlıyor. İşte bu toparlanma %7'yi bulduğu zaman hep şerri emreden, sadece şerri emreden nefs kelimesinin artık tamamı şerri emretmeye başlayacaktır. %100'den %7 noksanlaşacaktır. %7 artık şeytanın işgal sahasının dışında, artık şeytanın tesir sahasının dışında. Ve devam ediyoruz zikretmeye, yani zikrinizi arttırmaya, daha çok zikretmeye, 24 saatlik zaman sürelerinde Allah-u Teala'yı daha çok zikretmeye başlıyoruz. Zikrimiz arttıkça yavaş yavaş bir %7 daha nur birikimi sağlanıyor nefsimizin kalbinde. Nereye ulaşıyoruz? Nefsi levvameye. Nefsi levvame kıyamet suresinin 2. ayet-i kerimesinde şöyle anlatılıyor.
Fela upsumu bin nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Levvetmek kınamak demek, suçlamak demek. Kişi Allah'ın yoluna girmiş ama hatalar yaptığının, hala hatalar yaptığının farkında. Bu hataların sebebiyle mürşidinden utanıyor, Allah'tan da utanıyor. Pişman oluyor yaptığı hatalara. Ama samimiyetle kendisine baktığı zaman görüyor ki gerçekten istemiyor hata yapmayı. Buna rağmen o hataları yaptığını görüyor, o zaman anlıyor. Düşmanı olan şeytan nefsine tesir edip nefsi vasıtasıyla yanlışlıkları ona yaptırıyor. İşte bu yanlışlıkları yapan kişinin nefsi olduğu için bu insan demek ki Allah-u Teala'nın zikir edilen bir müessese var. Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman nefsimizin kalbinde Allah'ın nurları geliyor, yerleşiyor. Ve bu yerleşme büyüdükçe nefsimizin kademelerini aşıyoruz. İlk %7'yle nefsi emareyi aşıyoruz. İkinci %7'yle nefsi levamiyi aşıyoruz. Yani nefsimizi suçladığımız, nefsimizi kınadığımız sahayı da böylece açmış oluyoruz. Sonra daha öteye geçiyoruz. Nefsi mülkimeye ulaşıyoruz. Yani Allah'tan ilham aldığımız bir kademeye. Şems suresi 8. ayet-i kerime fe elhamaha hücuraha ve takvaha diyor Allah Teala. Onlara Allah'ın takvası da şeytanın hücuru da ilham edilir. Şeytanın hücuru zaten herkese ilham edilir. Özelliği yok. Herkes şeytandan onu alır. Ama Allah'ın nimetini almak, Allah'tan ilham almak o herkesin harcı değildir. İşte bu kademe Allah'tan ilham almaya başlandığı kademedir. Dikkat edin, ilhamla vahiy arasında bir büyük farklılık var. İlham Allah'ın sadece sizinle konuşmasıdır. Ve her zaman konuşma değildir bu. Sıkıştığınız bir anda, bir çözümün kalbinizden geçmesi anında Allah Teala'nın sadece o noktada size bir yardımcı olmak üzere gönderdiği ilham bu. Ama eğer Allah Teala'dan vahiy almaya başlarsınız, bu karşılıklı konuşma şeklinde tecelli eder. Bütün suallerinizin cevabını Allah'tan alırsınız. Ve her ne kadar tasavvufun gereği olarak peygamberlere duyulan saygıdan dolayı peygamberlere vahiy olunur, peygamberin dışındakilere de ilham olunur diyorlarsa da insanlar, Kur'an-ı Kerim hiç böyle söylemiyor. Allah-u Teala'nın bütün insanlara vahyettiğini söylüyor, yetmez. Araya da vahyettiğini söylüyor. Yerlere, göklere de vahyettiğini söylüyor. Ve peygamber olmaya da vahyettiğini söylüyor. İşte Allah-u Teala açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de biz Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettik diyor. Biz Hazreti Musa'nın annesine vahyettik diyor. Biz Hazreti Meryem'e vahyettik diyor. Öyleyse ne Hazreti Meryem, ne Hazreti Musa'nın annesi, ne de Hazreti İsa'nın havarileri, hiçbirisi peygamber değildi. Ama hepsine Allah-u Teala vahyettiğini söylüyor. Öyleyse bizim din adamlarına bunları anlattığımız zaman, Kur'an'daki ayet-i kerimelerin isimlerini ve numaralarını verdiğimiz zaman, onlar bu konuda halkın gözünü nasıl boyayacağını, boyayacaklarını o noktada pek kestiremiyorlar. Ama sözlerimizin her birine ayrı ayrı itirazları var. Ne diyorlar biliyor musunuz? Hayır, öyle değil diyorlar. Peki nasıl dediğiniz zaman da cevap almanız mümkün değil. Çünkü Kur'an'dan hiç haberleri yok. Onun aksi olan bir ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmadığı için bunun aksini ispat edebilecek olan hiçbir delil yok ellerinde. Ama sadece o bir takım payelerine güvenerek halkın karşısında hayır öyle değil dedikleri zaman kendilerine inanılmasını istiyorlar ve bunda da bayağı başarılı görünüyorlar. Halkımız bu işte profesörlük, doçentlik gibi payelere çok önem veriyor. O şimdi biz de doktor olduk ya. Neyse. Yani onlara verdiğimiz cevapların dikkatle takip edilmesi halinde her zaman yerlerine oturduğunu göreceksiniz. Onların cephesinde ise
iddialarını ispat edebilecek olan hiçbir deliline ulaşmadıklarını, dayanmadıklarını, o cephede bir delil dayanışmasının mevcut olmadığını göreceksiniz. Delil bazında ellerinde hiçbir şey yok. İşte zikir meclisinden bahsettiğimiz zaman bir yere ulaşıyoruz. Bu zikrin devamı birinci yüzdeyli birikimde nefsi emmareyi, ikinci yüzdeyli birikimde nefsi levamiyi, üçüncü yüzdeyli birikimde nefsi mülkimeyi oluşturuyor. Sonra devam ediyoruz zikrimize. Her gün daha çok zikrediyoruz. Ve dördüncü %7 nur birikimiyle nefsi mutmainneye ulaşıyoruz. Mutmainne doyuma ulaşmak demek. İşte Fecr suresi 27, 28, 29, 30. ayet-i kerimeler Allah-u Teala buyuruyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircu'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, doyuma ulaşan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, böylece şeytana kul olmaktan kurtul ve benim kullarımın arasına gir. Ve sonuç, ve cennetime gir. Ki bu standartlarda şeytana kul olmaktan kendisini kurtarırsa, ruhunu alalaştırırsa, nefsini teskil ederse onun gireceği yer cennettir diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu mümin üzere meseleleri yerine oturttuğumuz zaman nefs tezkiyesinin adım adım gerçekleştiğini görüyoruz. Ve mutmainne de kişi mutmain oluyor. Bu söylediğimiz Fecr 27, 28, 29, 30'da sadece mutmainne yok. Mutmainneden sonra gelen radiye var. Yani Allah'tan razı olmak. Daha sonra gelen mardiye var, Allah'ın bizden razı olması. Ve daha sonra gelen tezkiye var. Hepsi bu faktörün içinde. Allah Teala Fecr suresinin 27. değil de 28. ayet-i kerimesinde radiyeten mardiye diyor. Yani Allah'tan razı olarak ve Allah'ın da rızasını kazanmış olarak. Ey nefs, ruhunu Allah Teala'ya döndür, Allah Teala'ya ulaştır. Ne zaman ruhumuz Allah Teala'ya ulaşırsa o zaman bakıyoruz ki Allah Teala diyor ki kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi ve ruhu bu sebeple Allah'a ulaşır diyor. Nefsimizi tezkiye etmemiz ruhumuzun Allah'a ulaşmasına icabet ediyor ve o noktaya bizi ulaştırıyor. Öyleyse zikir nefsimizin tezkiyesi için temel faktör. Şimdi bu nefsin kademelerinde bu manevi tekamülün nasıl gerçekleştiğini anlatırken bir şeyden daha bahsetmemiz lazım. Mürşidimize ulaştığımız an ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Nefsi emmareyi tamamladığımız zaman ruhumuz zemin kattan birinci gök katına kadar yükselir. Nefsi levvameyi tamamladığımız zaman ruhumuz ikinci gök katına kadar yükselir. Mülkime'de üçüncü gök katına kadar, mutmainne'de dördüncü gök katına kadar, radiye'de beşinci, mardiye'de altıncı, tezkiye'de yedinci gök katına kadar ulaşır. Yedinci gök katında yedi tane alem geçer. En son sıdret-i müntehaya ulaşır ve onu da aşar. Aşar yokluğa geçer. Yoklukta Allah-u Teala'nın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. İşte böyle bir Allah'ın zatında yok olma işlemi ruhumuzun Allah'ın zatını kendisine mekan ihsan etmesidir. Yani Allah'ın zatı ruhumuza mekan olur. Sığınak olur. Allah Teala bu hususu şöyle söylüyor. Vallahi innehu husnul me'ab. Ali İmran suresi 15. ayet-i kerime, 14. ayet-i kerime. Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel sığınaktır diyor. İşte insan ruhu Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Ne zaman böyle bir hususu gerçekleştirirse o zaman ruhumuzun Allah'ın zatında olması tamamlanmıştır. Allah'ın zatında ruhumuz yok olur ve böylece üç yeminimiz gerçekleşir. Ne oldu? Yedi kademede
7 defa %7 nur birikimi sağladık. %49 eder 7 kere 7. %49 nur birikimi nefsimizin kalbinde. 2 de huşu sırasında oluşan nur vardı. %51. Böylece nefsimizin karanlıklarını Allah'ın nurlarıyla yenmiş oluruz. Allah'ın nurları nefsimizin karanlıklarına hakim olur. Nefsimizin karanlıklarını aşar, hakimiyet Allah'ın nurlarına geçer. Böylece Allah-u Teala'nın nurlarının şeytanın karanlıklarına hakim olduğu bir noktaya ulaşırız. Şeytan başlangıçta nefsimizin kalbinin %100'üne hakimken şimdi %49'una hakimdir. %100'den %49'a düşmüştür şeytanın hakimiyet alanı. Yani artık şeytan nefsimizin kalbine hakim değildir. Allah'ın nurları hakimdir. İşte burada şeytanı kul olmaktan kurtuluyoruz. Allah'a kul oluyoruz. Bir başka açıdan daha Allah'a kul oluyoruz. Çünkü ruhumuz Allah-u Teala'ya ulaştı. Allah'a ulaşan bir ruhun sahibi olan insan Allah'ın kulu olabilir. Şeytanı kul olmaktan kurtulmuştur. Böylece ruhumuzun Allah'a ulaşması, nefsimizin tezkiyesi ve fizik vücudumuzun böylece Allah'a kul olması gerçekleştirilmiş oluyor. Bütün bu olayların tamamlanması bizi Allah'ın cennet saadetine ulaştırır. İşte görüyorsunuz ki insanın zikir adı verilen bir müesseseyle hedeflere ulaşması söz konusu. Biliyorsunuz ki nefsimizin tezkiyesi Allah-u Teala tarafından 3 defa üzerimize farz kılınmış. Ruhumuzun Allah'a biz ölmeden evine ulaşması üzerimize 9 defa farz kılınmış. Fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması 3 defa farz kılınmış. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunları kim gerçekleştirirse onlar takva sahibi olurlar diyor. Kim nefsini tezkiye ederse takva sahibi olur diyor Allah-u Teala. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa takva sahibi olur diyor Allah-u Teala. Kim fizik gücünü şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul ederse o da takva sahibi olur diyor Allah-u Teala. İşte Necm suresi 32. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Boşuna nefslerini tezkiye ettiklerini söylemesinler, iddia etmesinler. Çünkü Allah takva sahiplerini bilir. Kimdir takva sahibi? Nefslerini tezkiye edenler. Allah-u Teala Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki Ya eyyühen nasibidur abiküm ellezi halekaküm Cealeküm tettekûn. Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a kul olun ve böylece takva sahibi olun. Demek ki kim fizik vücudunu Allah'a kul ederse o kişi takva sahibidir. Ve Allah-u Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Nibine ileyye ileyhi eyyette ona dön. Allah-u Teala'ya ruhunu döndür. Ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştır ve böylece takva sahibi. Öyleyse kim ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırırsa o da takva sahibidir. İşte böylece gördüğümüz o ki ruhunu Allah'a ulaştıran kişi takva sahibidir. Fizik vücudunu Allah'a kul eden kişi takva sahibidir. Nefsini tezkiye eden kişi takva sahibidir. Yani Allah'a verdiği 3 yemini yerine getiren herkes 3 ayrı cepheden birden takva sahibi olur. Takva sahibi olursa ne olur? Ali İmran Suresi 15. ayet-i kerime cevap veriyor. Allah'ın cenneti altlarına bakarak cennetleri takva sahipleri için hazırlanmıştır. Takva sahipleri gidecekleri yer Allah'ın cennetidir buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse ne gördük? Nefsini yedi kademede tezkiye eden kişi her tezkiye kademesinde ruhu bir gök katı yükselerek sonunda Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Ve böylece cennet saadetini kazanır ve Allah'ın evliyası olur. Hepinizin cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve Salavat.

الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Allah'ın bütün güzelliklerinden kâm almak üzere, bir mutluluğu daha yaşamak üzere, Allah için sohbet yapmak üzere bir aradayız. Kalpler birlikte, gönüller beraber, kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri yaşayamayanlar, gerçekten onlara sormamız lazım, hiç kendilerine acımıyorlar mı? Şu dünya adı verilen gezegende mutlu olmak varken, böylesine mutsuz insanlarla dolu bir dünyada yaşamak, insanlar kendilerine yazık etmiyorlar mı sevgili kardeşlerim? Her şey o kadar güzel ki, Allah'ın yoluna girip de o manaları tespit edebilmek, hayatı yaşayabilmek, biz onların yaşadığına yaşamak demiyoruz. Hani anlatmışım da size birçok defa, bir defa daha söyleyeyim. Keskin bir avcı anlatıyor arkadaşlarına. Aslan diyor ağzını açtı diyor. Ben de diyor kafamı soktum ağzından içeri diyor. Sonra diyor aslan beni ısırdı diyor. Ölmüştüm diyor. Arkadaşları diyorlar ki iyi de diyorlar yaşıyorsun. Kardeşim diyor sen bunu yaşamak mı diyorsun Allah'ını seversen? İşte onların da yaşantısına yaşamak diyemiyorum sevgili kardeşlerim. Allah ile beraber olmadan, nefsinizdeki afetler yok olmadan, başka insanlar için yaşamaya kendinizi adamadan, yöneltmeden nasıl mutlu olursunuz ki? Mutluluğun başlangıç noktasına bakıyorum. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir dizi merdiven, 28 tane basamak. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek. Olmazsa olmaz şartı. Allah'ın olmazsa olmaz şartı. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, insanlar Allah'ı, insanların çok büyük bir kısmı rahatlıkla %90'dan daha fazlası diyebiliriz, Allah'ı unutmuşlar, hayatlarından çıkarmışlar. Bu dünyada yaşanacak, ölünecek ve her şey bitecek zannediyorlar. Hayır, bitmeyecek. Kıyamet günü tekrar dirilecekler. Hayat filmleri gösterilecek kendilerine ve önce cehenneme girecekler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın Allah Teala sizleri mutlu olasınız diye yarattı.
bir tek gayesi var. Tek bir şey istiyor hepinizden. Sizin mutlu olmanız. İşte bunu idrak etmek mecburiyetindesiniz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutluluk adı verilen bir müessesenin asla oluşmayacağını bilmek mecburiyetindesiniz, idrak etmek mecburiyetindesiniz. İdrak etmek, anlamak, algılamak ama derin anlamda bir anlayış, bütün boyutlarıyla bir kavrama ve kendi hayatına tatbik etme ve başka birisi o standardın dışında bir şeyler söylediği zaman ona doğrunun ne olduğunu mutlaka söyleme ihtiyacını hissetme. Bu idraktır. Arapçada fıkıh etme diyor Allah Teala buna. A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesi şöyle: biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır, o gözlerle görmezler. Onların kulakları vardır, o kulaklarla işitmezler. Onların kalpleri vardır, o kalplerle idrak edemezler. Fıkıh edemezler diyor Allah Teala. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır. Daha çok dalalettedirler. Öyleyse kalp adı verilen bir müessesenin sahibiyiz. Fizik anlamda da kalp söz konusudur. Fiziğin ötesi anlamda da kalp söz konusudur. Öyleyse idrakin merkezi olan kalbe baktığımız zaman başlangıçta bütün insanların idraklerinin kapalı olduğunu görüyoruz. Herkesin kalbi mühürlü. Ve bütün kalplerde küfür yazılı olduğunu görüyoruz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ve bütün kalplerde ekinetin var olduğunu görüyoruz. Ekinet için Allah-u Teala onları fıkıh etmekten men eden bir sistem diye ifade ediyor. İsra suresinin 44 ve 45. 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: Habibim, sen Kur'an'ı Allah'ın tekliğini söyleyerek okuduğun zaman, sen Kur'an'ı Allah'ın tekliğini söyleyerek kıraat ettiğin zaman, o Allah'a ulaşmaya, yevmin ahire inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır. Yani onların gözlerinin üzerinde gizli bir perde vardır. Onların kulaklarında vakra vardır. Onların kalplerinde onların fıkıh etmesini önlemek üzere ekinnet vardır diyor Allah-u Teala. Ekinnet, insanları fıkıhtan, idrak etmekten alıkoyan bir mekanizma. İdrak müessesesi
bir insanın herhangi bir fikri, bir ideyi kendisine mal etmesi, bu kendisine mal ediş halinin içerisinde onun manasına derin bir vukufla girmesi anlamına gelir. Anlama idrak değildir. Anladıktan sonra ona vakıf olmak, vukufla iç dünyasına onu kabul ettirmek ve sahiplenmek, kendine mal etmek, derinliğine anlamak manasına sahip olduktan sonra da onun müdafasını yapacak olan bir kendine mal ediş. Bu idrak müessesesidir. Bütün insanlar kalplerinde ekinnetle hastadırlar. Bütün insanların kalplerinde bu söylediğimiz ekinnet vardır. Ekinnet olan bütün kalpler mühürlüdür. Bütün kalplerinde, mühürlü olan kalplerinde içinde mutlaka küfür kelimesi yazar. Bütün insanlar doğuştan itibaren küfrün içindedirler. Bir kişinin küfürden kurtulabilmesiyle idraksizlikten kurtulabilmesi aynı ana rastlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar üçüncü basamağa ulaşmışlardır. Derhal Allah-u Teala Rahim Esmasıyla tecelli edecektir. Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkaramam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Burada idrakin bir başka alanını da yakalıyoruz. Pozitif idrak ve negatif idrak olarak iki ayrı cephe söz konusu. İnsanın idraki ruhunun hasletleri istikametinde bir idrak ise bu pozitif idraktır. İnsanın idraki nefsinin afetleri istikametindeki bir idrak ise bu da negatif idraktır. Bir insana başkalarını nasıl öldüreceği, bankaları nasıl soyacağı, insanlara her türlü kötülüğün nasıl yapılacağı öğretilebilir. Kişi bunu öğrenir ve kendisine mal eder. Bir kötülük makinesi olarak çalışır. Bu kişi idrak etmiş midir? Evet. Onu kendisine mal etmiştir ve sistem çalışmaktadır. Böyle bir idrake sahip olan insanlar nefsani idrakin sahipleridir. Ve sistem çalışır negatif istikamette. Ama ne zaman sevgili kardeşlerim Allah'ın yolunda bir idrakin sahibi olmak istiyorsanız o zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz zaman Allah derhal Rahim esmasıyla tecelli edecek. Bu tecelli önce gözlerinizdeki hicabı mestureyi alacak.
aynı zamanda görme hastanızın üzerindeki dışavet adlı perde de Allah-u Teala tarafından alınır. Rahim esmasının tecellisi bununla kalmaz. Kulaklarınızdaki işitme engelini vakraya alır Allah-u Teala ve işitme hastanızın üzerindeki mührü alır. Bütün insanların işitme hastaları da mühürlüdür. Kalpleri de mühürlüdür. Bununla yetinmez Allah Teala kalbinde küfür yazan bu kişinin kalbinin mührünü açar. Küfür kelimesini alır. Kalpteki ekinleti alır. İdraki önleyen müesseseyi alır ve yerine ihbat koyar Allah Teala. Kişi böylece muhbit olur. İhbatın sahibi, ihbata sahip bir kişi olur. Bu noktada idrak, pozitif idrak çalışmaya başlamıştır. İdraki sağlayan ihbat o kişiye gelip o kişinin kalbine Allah Teala tarafından yerleştirilmiştir. Allah'ın o kişiyi kendine yaklaştırmak için koyduğu özel bir sistem. Başlangıçta bu insan bakıyordu, görmüyordu. Şimdi görür. Hidayet makamını mutlaka başka insanlardan ayıracaktır. Eskiden kulakları işitmiyordu. İrşada mütalik hiçbir şeyi kulakları işitmiyordu. Şimdi işitir. Hidayeti ve idraki manalarının ne olduğunu anlamak üzere kişi harekete geçmiştir. Allah-u Teala kalbindeki ekinleti kaldırmış, yerine ihbat koymuştur. O kendilerine ilim verilenlerin diyor Allah-u Teala, irşad makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu idrak etmesi için onların kalplerine ihbat koyulur. Onunla kalpler idrak eder hale getirilir. Öyleyse neyi görüyoruz? Baştan herkes kör, herkes sağır, herkes idraksiz. Ancak Allah-u Teala'nın bu konudaki gayreti, Allah'ın bu konudaki el koyması üzerine her şey değişiyor. İdrak etmeyen, idrak edemeyen, pozitif idrakin sahibi olamayan bu kişi pozitif bir idrakin sahibi oluyor. Anlama kabiliyeti herkese az çok vardır. İnsanlar negatif şeyleri de idrak edebilirler. Bunun için böyle bir ihbat konulması gerekmiyor kalplerine. O istikametteki şeyleri insanlar, Allah-u Teala onlara hiçbir zaman pislikte yardım etmeyeceği için kendi gayretleriyle öğreneceklerdir. Allah'ın yardımı

vardır. Şeytanın gayesi bütün insanları birbirine düşürmektir. Herkesin birbirine düşman olmasını sağlamaktır. Bunun için bütün insanlara negatif istikamette şeytan yardımcı olur. Dahiyane yollar gösterir. O insanın başkalarına daha çok kötülük edebilmesi için bütün yolları şeytan o kişiye adım adım öğretir. Burada da bir nevi idrak var olduğu söylenebilir. Ama asla kalbine, o kişinin kalbine ihbat konularak gerçekleştirilmez bu. Öyleyse idraki sağlayan müessese ihbatın kalbinize konulması noktasından itibaren geçerlidir. Burada idrak edebildiğiniz noktadan itibaren harekete geçeceksiniz. Allah kalbinize ulaşacak. Kalbinizin mührün, kalbiniz, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açacak. Kalbinizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma çevirecek. Öyleyse bu vapta Allah-u Teala'nın hepiniz için bir dizaynı var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O Allah istediği şey hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasıdır. Sonsuz bir mutluluk dizaynı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah yolunda yücelmek isteyen herkes idrake muhtaçtır. Herkes ancak kalbindeki ekinletin alınması ve yerine ihbat konulmasıyla Allah yolundaki yolculuğuna devam edebilir. Böyle bir şey yoksa o kişi kalbine indirdiği zaman idrak etmek üzere Allah'ın mutluluğa dönük bir hususunu o kişi bunu hiçbir zaman anlayamaz, idrak edemez. İdrak bedava bir müessese değildir. İdrak herkes için ayrı bir hüviyet taşır. İdrakin dizaynına baktığımız zaman bütün insanlara zarar vermek için çalışan bir negatif idrak, bütün insanları mutlu etmek için çalışan bir pozitif idrak, ikisi de idraktır. Ama biri şeytan tarafından beslenir, biri Allah tarafından. Birine şeytan yol gösterir, ikincisine Allah. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir noktada söz konusu olan nedir? Kişinin idrakinin derece derece arttığı bir dizayn. Yedinci basamakta kalbinize konulan ihbatla idrak etmeye başlarsınız. Sonra göğsünüzden kalbinize Allah-u Teala
nur yolu açar.

kalbinize ulaşır. Kalbinizin mührünü Allah'a çevirir. Sonra zikir yapmaya başlarsınız. Nefsinizin kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşacaktır. Rahmet nurları kalbinize %2 nispetinde sızacaktır. Huşu sahibi olacaksınız. Huşu sahibi olmak da idrakin daha arttığını gösterir. Pozitif idrakin artmasındaki asıl sebep nefs tezkiyesine dayanır. 12. 10. basamakta kalbinize ulaşan Allah Teala'nın nurlarının sadece rahmet bölümü kalbinizde %2 yer edebilir. Bu 12. basamağa geldiğinizi ifade eder. Huşu sahibi olan bir kişi, huşu sahibi olmayan bir kişiden daha fazla idrakin sahibidir. Çünkü kalbine sadece ihbat konulmakla kalmamıştır. O ihbatı pozitif yerde aydınlatacak olan, pozitif istikamete aydınlatacak olan %2 nur birikimi o kişinin kalbinde oluşmuştur. İdraki arttıracak olan fonksiyonel fazıl birikimi bundan sonraki safhalarda gerçekleşecektir. Kişi mürşidine ulaştığı zaman, 12 tane insanla mürşidine ulaştığı zaman 7 tane nimet alacaktır. Bu 7 tane nimet o kişiyi Allah yolunda hedefe yaklaştıracaktır.

14. basamakta mürşide tabiyetin arkasında sevgi vardır. Kişi Allah-u Teala tarafından mürşit sevgisiyle teçhiz edilir. Mürşidine ulaşan kişi ona karşı sevgi duyarak gelmiştir ve sevgisi her geçen gün biraz daha artar. Allah'ın kalbine koyduğu ihbat bu sevgiyi artıracak olan temel faktördür. Ve kişi tabiyetten sonra sohbetlere devam ettikçe her geçen gün idraki daha müsait şartlar altında açılacaktır, genişleyecektir. Neden daha müsait şartlar altında? Çünkü devamlı nefsinin kalbindeki afetler azalıyor. Fakat buna karşılık fazıllar, fazilet sahibi kılacak olan faktörler devamlı çoğalıyor. Onlar çoğaldıkça pozitif idrakin arttığını görüyoruz. İdrak artacaktır. Nefs-i emmare'de %7 nurla, fazılla teçhiz edilen kişi nefsi devamide bunu %14'e çıkaracaktır. Bunlar fazıl birikimleri. Sonra ruhu üçüncü kata ulaştığı üçüncü %7 nur birikiminde kişinin idraki bir %7 daha artacak. Daha sonra radiye, madiye ve teskiye kademelerinde 4, 5. 6. 7. gök katlarına ruh ulaşırken bu kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşecektir. Bu o kişinin hedef idrakin %50'sini aştığı noktadır. Dikkat edin ki pozitif idraki besleyen faktör sadece ruhun hasletleri değildir. Ruhun hasletleri her zaman vardır. Ama kişinin negatif idrakine, negatif idrake sahip olmasını engelleyememektedir. Ne zaman ki nefs tezkiyesine başlarsanız, ruhunuzun kalbindeki %100 hasletler, sizin idrak sahibi olmanızın yarı omurgasını oluşturabilir. İdrakin geri kalan kesimi ancak nefsinizin kalbindeki değişikliklerle tezahür eder, görüntüye girer ve sonra da idrakinizi her geçen gün arttırır. Nefsinizin kalbindeki temizlikle idrakinizin artışı aynı paralelde, mutlaka aynı oranda olmaz. Aynı oranı beklemek geçerli de değildir. Çünkü şeytan devamlı size tesir etmeye çalışacaktır. Nefsinizin kalbindeki pozitif idrakin yeşermesine, büyümesine, bütün kalbinize kaplamasına şeytan elinden geldiğince engel olmaya çalışacaktır. Nefsinizin kalbinde 7 defa %7 rahmet birikim, fazilet birikimini sağladığınız zaman 2 de rahmet birikimiyle nefsinizin kalbi, kalbindeki nurlar karanlıkları aşar. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşer. Şeytanın hakimiyetinin azalması sizin pozitif idrakinizin artması manasına gelir. Kendinize
yeni bir dünya oluşturdunuz. Allah'ın yoluna girdiniz. Mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. Vuslata kadar geniş açılı bir spektrum içerisinde mutluluğunuz her geçen gün biraz daha üst seviyede bir idrake, pozitif idrake sahip olan size yeni ufuklar açacaktır. Mutluluğunuz idrak artışının bir sonucudur. Her olayda idraki oluşturan temel faktör olan muhakeme kabiliyetiniz biraz daha pozitif istikamette desteklenmiş, tahkim edilmiş olarak hedefe doğru yürürsünüz. Hedef tam idraktır. Ama unutmayın ki pozitif idrakin sizin üzerinizde etken olmaması için iblis elinden geleni yapar ve bundan da bu konuda da geniş ölçüde başarılı olduğunu kabul etmek mecburiyetindeyiz. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Ruhunuzun kalbi %100 afet hasletlerle dolu. Nefsinizin kalbi de %100 afetlerle dolu. Aslında siz mutluluğun yarısına sahip olmanız lazım. Madem ki yarısı negatif, yarısı pozitif, öyleyse her güzel şeyin talebinde %50 evet diyor, %50 hayır diyor. Ama mutsuzsunuz. Yarı yarıya mutlu değilsiniz. Sadece mutsuzsunuz. Çok büyük ölçüde mutsuz. Arkasında ne var? İdrakinizi pozitif idrak sahasında çalıştırmayan, negatif idrak sahasına yönelten iblis var. Taraflardan birinde boşalma, ötekinde suni bir dolma söz konusudur. Aslında realitede ruhunuzun kalbindeki bütün hasletler duruyor. Nefsinizin kalbinde de bütün afetler var. Dengenin %50 mutluluğu, en azından %50 pozitif idraki sağlaması lazım. Ama sağlayamazsınız. Çünkü idrakinizi engelleyen bir faktör sizi devamlı negatif istikamete teçhiz eden, her açıdan korkunç zeki bir mahlukun sizi devamlı aldattığını yıllar sonra öğreneceksiniz. İdrakiniz belli bir seviyeye geldiği zaman şu da şeytanın eseriymiş, bu da şeytanın eseriymiş diye birer birer nerelerde onun tarafından idrakinizin çalışmaz noktaya getirildiğini, mantık ölçüleri dahilinde size ne kadar çok şeyin yutturulduğunu, idrakinizin o istikamette nasıl çalışmadığını yıllar sonra anlayacaksınız. İblisin üzerinde en çok oynadığı mekanizma idrak müessesesidir. Onu pozitif istikamette çalıştırmamak için elinden gelen bütün gayreti gösterecektir. Yetmez. Ve vazgeçmeyecektir. Bir tek hedefi vardır, sizi mutsuz edebilmek. Onun için denge muktesebatınızla sağlanamaz. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %50'den fazla azaldığı noktada, %50 azaldığını kabul edelim. Ruhunuzda %100 pozitif bir müessese vardı, hasletler. Yani Allah'ın bütün emirlerine evet diyen, yasak ettiği hiçbir şeyi asla işlemek istemeyen bir ruhunuz vardı. Gene var. Hiç değişmemiş durum. Buna ilave olarak nefsinizin de %50'si Allah'ın bütün emirlerine evet diyecek hüviyette, yasak ettiği hiçbir fiili
işlemek istemeyen bir hüviyette, yani 200'de 150 pozitifsiniz, 200'de sadece 50 negatifsiniz. Hatta bu 151'e 49. Ama mutluluğu %50 oranında bile yaşayamazsınız. Ya da ancak %50'yi yakalarsınız. Belki onun biraz ötesine geçersiniz. Yarı yarıya mutlu olduğunuz nokta orasıdır. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %51 oranında azaldığı, ruhunuzun Allah'a ulaştığı, Allah'ın evliyası olduğunuz yerde ancak mutluluğun yarısına ulaşabilirsiniz. Halbuki 1/4'üne ulaşmanız gerekirdi. Peki neden? Nefsinizin kalbindeki afetler %50'den fazla azalmış. Ruhunuz bütünüyle hasretlerle dolu. Nefsinizin kalbinde de %51 daha nur birikimi olmuş. 200'de 151 hasret ve fazilet toplamı duruma hakim. %75 durum. %75 pozitif. %25 yaklaşık olarak %25 hatta %25, %25'ten biraz daha az negatif kesim. Ama mutluluğunuz yarıyı pek aşamaz. İşte arkasında iblis var. İnsan ve cin şeytanlar var. Ama özellikle şeytanın bizatihi kendisi var. O devamlı olarak size ulaştırdığı o yanlış düşüncelerle devamlı zihninizi bulandırmayı düşünür. Devamlı size yanlış bir şeyler yaptırmayı düşünür. Ve bu konuda büyük bir gayretin sahibidir. Hiç vazgeçmez. Devamlı sizi telkin altında tutmaya çalışır. Yenilmenizi sağlamak için. Ve gayret etseniz de bu %50 mutluluğu daha yukarıya kolay kolay çıkartamazsınız. Onunla mücadeleyi adım adım öğrenmek mecburiyetindesiniz. Siz öğreneceksiniz. Öğrendiğiniz zaman teknik mevkine geçirdiğinizde duruma hakim olduğunuzu göreceksiniz. Öyleyse peki neticede ne olacak? Neticede fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %80'i aşacak. O zaman sadece 200'de %20 200'de 20 çevresinde bir rezistans kalacak nefsinizin kalbinde ki negatif faktörler olarak, ama 200'de 180 yani %90 pozitif istikamette her şey değerlenmiş olacak. Ama burada farklı bir durumla karşılaşacaksınız. İdrakiniz beklenmedik bir gelişme gösterecek. Buraya ulaştığınız zaman öyle bir idrakin sahibi olacaksınız ki burada şeytanın sizi kandırmaya çalışması size artık hiç tesir etmeyecek. İdrak etmişsinizdir ki iblis bütün negatif faktörleri kullanmakta, ama onun düşmanınız olduğunu artık idrak etmiş durumdasınız. Ve iç dünyanızda idrak müessesesi, öyle bir pozitif idrak müessesesi öyle bir noktaya ulaşmış ki, şeytanın tuzakları artık sizi etkileyemiyor. O Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemeniz için gene telkinlerde bulunur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeniz için gene telkinlerde bulunur. Ama hiçbirinde başarı kazanamaz. İşte burada onu yendiniz.
pozitif idrak burada engeller olmasına rağmen meyvesini vermiştir. Ve siz mutlu bir insan olmuşsunuzdur. Nefsinizin kalbinde %20 rezistansa karşı koymaya rağmen. Bundan sonraki safha zaten artık daimi zikre ulaştığınız yer. Daimi zikirdeki idrak, şeytanın sizi rahatsız etmesine kolay kolay yer vermeyen bir idraktır. Şeytan mı? O sizi rahatsız etmeye çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyecektir. O sizin başınızın belasıdır. Hiç vazgeçmez. Ama hep yenilmeye mahkumdur. Daimi zikre ulaştıktan sonra, hikmet sahibi olduktan sonra hikmet seviyesindeki idrakiniz artık iblisin bir sıfır olmasını sağlamıştır. Öyleyse daha sonra irşada ulaşacaksınız. Daha sonra iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve pozitif idrakiniz negatif idrakinizi bütünüyle yok edecektir. Zaten dikkat ettiyseniz eğer bu gelişme süresince negatif idrakiniz devamlı zayıflamıştır. Yani sizi negatif sahalarda ustalaşmaya götüren faktörlerin hepsi o sahaların kullanılmaz hale gelmesiyle birer birer işlevliğini kaybetmiştir. İşlev hüviyetini onların yok etmişsinizdir. Negatif idrak her geçen gün biraz daha erimiştir, tesirsiz hale gelmiştir. Şeytanın çatlamasına, patlamasına rağmen bu böyle olmuştur. Ve nefsinizin kalbindeki afetler tamamen yok olduğu zaman, yerini nefsinizin kalbinde faziletlere terk ettiği zaman, nefsinizin kalbi ve ruhunuzun kalbi bir bütün içerir. %100 fazilet ve haslet toplamı iki tarafın muhtevasında tamamlanmıştır. Ve hep pozitif cepheden olaylara bakmanın o muhteşem saadetini yaşamak için ehilsiniz. Gayretin sahibi olun, geri kalanını Allah halleder. Öyleyse oradaki idrak sahanıza dikkat edin. Başlangıçtaki hükümlerin taban tabanı zıtlarını bulacaksınız. Başkaları bana selam versin, ben ondan sonra selam vereyim demeyeceksiniz. Orada siz selam vereceksiniz. Ben neden başkalarına yardım edecekmişim? Onlar bana yardım etsinler demediğiniz günlere ulaşacaksınız. Vermeden almanın mümkün olmadığı bir idrak seviyesine ulaşmış olacaksınız. İdrak edeceksiniz ki Allah kanunlarını sadece insanların mutluluğu için koymuştur ve ne ekerseniz onu biçebilirsiniz ancak. Birleşik Katlar Kanunu Allah'ın kanunlarında geçerlidir. Bunu idrak edeceksiniz. Başkalarına yaptığınız hiçbir iyiliğin heba olmadığını Allah-u Teala tarafından size geriye yüzlerce kat fazlasıyla döndüğünü göreceksiniz. Öyle bir idrak seviyesinde olacaksınız ki hayatınız %100 mutluluktan ibaret olacak. Korkuların hepsini yok edeceksiniz. Fakirlik korkusu, ölüm korkusu veya karanlık korkusu, aklınıza ne geliyorsa hiçbirisinin size tesir etmesi artık mümkün değildir.
O idrak sahasında öğreneceksiniz ki hangi sahada olursa olsun Allah size mutlaka yardım eder. Kesinlikle her açıdan, her seferde, her zaman Allah'ın devamlı yardımlarına muhatap olduğunuzu göreceksiniz. Öyle bir idraki ulaşacaksınız ki o idrakinizde Allah'ın her zaman sizinle beraber olduğunu yerleştireceksiniz. İç dünyanızda ait olduğu yere. Allah'ın öyle bir sevgilisi olacaksınız ki hayatınız hep mutluluğu devam ettirecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, idrak seviyesinin sonunda iradenizin de Allah'a teslimi söz konusu. İdrakin en üst noktası burasıdır. Negatif idrakin bütünüyle yok edildiği ama pozitif idrake Allah-u Teala'nın çok şeyler eklediği, iradenizi de kendisine bağladığı bir noktada olacaksınız. Burada idrakiniz azami seviyeye ulaşmıştır. Çoktan negatif idraki sıfırladınız. Pozitif idraki ise orada en üst noktasına çıkardınız. Artık sizin için Allah'ın emirleri var. O emirlerin yerine getirilmesi var. O emirleri yerine getirdikçe doyulmaz bir mutluluğu yaşayacaksınız. O idrak seviyesinin sahibi olarak. Siz ruhunuzu da ve içinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmiş ve her sahanın idrak alıntılarını kendinizde toplamış ve Allah'ın sizi görmek istediği hedefe ulaşmış üst seviye bir idrak sahibi. Allah'ın üst seviyede bir velisi irşat makamına tayin ettiği bir yetkili olacaksınız. Bu ise idrakinizin bütün insanların ulaşabileceği normal standartlardaki Resul ve Nebi olmayan insanların ulaşabilecekleri, önceden seçilmeyenlerin ulaşabilecekleri son seviye olduğunu göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, göreceksiniz ki idrak, pozitif idrakin yükselmesiyle mutluluk aynı hüviyette yükselir. Aynı oranda yükselir. Öyleyse idrakin temelinde mutsuzluğa veya mutluluğa açılan kapıların mevcut olduğunu öğreneceksiniz. Hangi kapınız açıksa oradan mutluluk veya mutsuzluk size ulaşır. İdrakin en üst noktasında mutsuzluk kapısı tamamen kapanmıştır. Siz çevrenizdeki bütün insanlara sadece mutluluk ulaştıran bir pozitif hüviyetin sahibi olursunuz. Her şeyin
en güzel olduğu bir dünyada yaşayacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'az salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Allah kendisinde hayır gördüğünü seçer. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilk bakış açısı kişide hayır müessesesi mi galip, şer müessesesi mi galip? Yani kişi acaba yeryüzünde fesat çıkaranlardan biri mi? Başka insanların da hidayete ulaşmasına mani olan biri mi? Eğer böyle bir insansa bu insan zaten Allah'a ulaşmaya inanmıyor. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden hemen ulaşacağına dair 73 tane ayet-i kerime o kişi için bir hüküm ifade etmiyor. Öyleyse Allah-u Teala o kişiye işittirmez. O kişiye Allah-u Teala tesir etmez. O kişinin Allah'a ulaşmasını, ulaşmayı dilemesine sebebiyet verecek olan yaklaşımı Allah o kişiye karşı göstermez. Çünkü o kişi istemiyor. Allah'a ulaşmayı istemeyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah-u Teala'nın abesle uğraşması demektir. Kişi eğer Allah'ın Allah'a ulaşmakla alakalı olan bütün ayetlerini ölmeden evvel insanın ruhunun Allah'a ulaşmasıyla ilgili bütün ayetleri reddediyorsa, bir insanın diyorsa ruhu ancak ölümle Allah'a ulaşır diyorsa, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur diyorsa, mürşit yoktur diyorsa, yani Allah neyi söylemişse onun zıttını iddia ediyorsa bir insan, Allah onu seçmez. O kişinin kurtuluşu bu sebeple mümkün değildir. Ama kimi seçerse, işte onlara Allah-u Teala öğüt almayı nasip kılıyor. Kişi Allah'ın onun etrafında vücuda getirdiği olaylardan, o olaylar sebebiyle Kur'an-ı Kerim'e bakış açısından o kişiye öyle bir tesirde bulunuyor ki o kişi öğüt alıyor. Allah'ın söylediklerinden bu kişi öğüt alıyor. İşte böyle bir dizaynda bu kişinin öğüt alması söz konusu. Öğüt olan kişi, o Allah'a ulaşmayı diliyor. Aldığı öğüdün ışığı altında. Fakat dikkat edin, o kişinin Allah'a ulaşmasını dilekten Allah'tır netice itibariyle. Hangi sebeple? Allah ona gerekli ortamı sağlıyor. O kişinin Allah'ın istediği istikamette düşünmesini ve öğüt almasını Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden Allah sağlıyor. Ve böyle bir hususu sağladığı zaman her şey en güzel standartlara başlangıç teşkil ediyor. Ve kişi öğüt alıyor. Öğüt alması Allah'a ulaşmayı dilemesi demektir. Bu noktadan itibaren Allah Teala onu yönlendiriyor. Artık Allah'ın yardımları açıkça geliyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarındaki bakrayı alıyor kişinin ve kişi işitmeye başlıyor. İrşad makamının söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başlıyor. Allah Teala kişinin kalbindeki ekinleti alıyor, yerine ihbat koyuyor. Kişiyi işitmekte kalmıyor, manaya varmakla kalmıyor. İdrak ediyor, kendine mal ediyor. Sonraki şartları ard arda vücuda getiren Allah-u Teala o kişinin mürşidine ulaşmasını sağlıyor. Bundan sonra da sonuca gitmek söz konusu. Onun için Allah-u Teala burada diyor ki herkes ibret almaz diyor. Herkes öğüt almaz. Sadece Allah'ın diledikleri öğüt alırlar diyor. Allah'ın diledikleri de Allah'ın kalplerinde hayır gördükleri, bir başka ifadeyle Allah'ın Allah'a ulaşmayı sağlamak konusundaki ayetler, ayet-i kerimelerine karşı çıkmayanlar. Onlar için saha açık. Kim karşı çıkıyorsa onlara bütün yollar kapalı.
2: Allah razı olsun Erhan. Hepinizin gözlerini öperiz. Ya Allah razı olsun deriz. Selamünaleyküm. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ına salallahu aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Er-Rahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn, ihdinâ sırâtel müstakîm, sırâtel lezîne en'amte aleyhim, gâyrul mağdûbi aleyhim ve râhidîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtüh. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Bir defa daha beraber. Hamdolsun Yüce Rabbimize. Bir defa daha bizleri en güzel için bir araya getirdin. Allah için. Onun uğrunda var olmak için. Onun uğrunda yaşamak için. Onun uğrunda ölmek için. Öyleyse bir defa daha bir aradayız sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Evvela şunu bilmenizi istiyorum. Allah'tan bahsetmek bizim indimizde zevklerin en güzeli, en büyüğü. Bu zevki bizlere yaşattığı için ona sonsuz hamd ve şükrederiz her zaman. Öyleyse böyle bir düzen içinde Allah'tan bahsedebilmek, bu büyük zevki yaşayabilmek Allah'ın hepimize verdiği bir ihsan. Sadece bahsettikçe bir mutluluk vesilesi. Niçin mutluyum sevgili kardeşlerim biliyor musunuz? Allah'tan bahsetmek imkanını bulduğum için. Burada buna mani olacak hiçbir şey yok. Hiç kimse bizim dinimizi nasıl yaşadığımızla alakalı değil. Size neyi söylüyorsak hiç kimsenin kontrolü olmaksızın en rahat standartlarda söylüyoruz. Dini hürriyetlerin bütün boyutlarıyla yaşandığı bir ülkeden sesleniyorum size. Neden söylüyorum bunu? Sevgili izleyenler, dinleyenler, biliyorsunuz ki biz size dini hususları anlattığımız günler bugün hariç, çünkü bugün fizikten, bugün ilimden ve ekonomiden bahsedeceğiz size suallerin cevapları olarak. Bugün bedeni bir kıyafet giyiyoruz. Biliyor musunuz? Size o konuşmaları yaparken kavuk taktığımız için, cübbe giydiğimiz için biz 3 ay hapse mahkum olduk. Ülkemizin kanunları böylesine antidemokratik kanunlar. Sayın Cumhurbaşkanımız ne söylerse söylesin, bütün gönlüyle demokrasi aşık olan bu zat neyi ifade ederse etsin, bir realite var, ülkenin realitesi. Bu realite insanları kendi dergahlarında, kendi namaz kıldıkları yerlerde cübbe giydikleri için, sarık giydikleri için ve bu görüntü televizyonda yayınlandığı için mahkum edebiliyor. Bu kıyafeti sokakta giymemişiz. Bu kıyafeti namaz kıldırırken giymişiz. Kendi dergahımızda ve manevi konuşma yaparken giymişiz. Ve 3 ay hapse mahkum etmişler bizi. Sadece bizi değil, başka kardeşlerimizi de. Sevgili kardeşlerim, şikayet etmek bizim hiçbir zaman düşündüğümüz bir şey değil. Sakın bunu böyle bir şey olarak düşünmeyin. Sadece demokrasinin yaşanmasını
veya yaşanmamasını ayıran dönemeçten bahsediyorum. Bu bir zihniyet meselesi sevgili kardeşlerim, sevgili öğrencilerim, izleyenlerim ve dinleyenlerim. İnsanların iradeleriyle oynayabileceklerini düşünüyor insanlar. Allah'ın serbest kıldığı iradenin dizaynına bir takım kafalar Cumhuriyet'in başlangıç devresinde mani olucu hükümler getirmişler. Bu antidemokratik kanunlar hala bu ülkenin başına derttir. Ve bu kanunların bir kısmı içinde ilave madde koymuşlar sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler. Bu kanun değiştirilemez diye. Böyle bir saçmalığı aklınız oluyor mu? Bundan 80 yıl evveline dair olan bir kanun, bugünkü iradenin karşısında da devamlılığını sağlayabilsin, hükmünü sürdürebilsin. Buna aklınız kesiyor mu? Bu antidemokratik kanunlar ülkenin yüz karasıdır. Ve bu kanun değiştirilemez şekilde sadece gülünç bir temenniden ibaret kalmalıdır. Onlar o devirde kendi iradelerini kullanmışlar, o kanunu çıkarmışlar. Bugün başka bir parlamento var. Hür iradesine sahip bir parlamento. Ve de Türkiye Avrupa Birliği'ne katılmak üzere hazırlıkların içinde. Böyle mi katılacağız sevgili kardeşlerim? Bir insan dergahında, ibadet yerinde namaz kılarken sarık giyiyor, cübbe giyiyor diye mahkum ediliyor. O zaman bunun dizaynına dikkatle bakalım. Orada bir yazı var. Büyük Millet Meclisi'nin eski müdavimlerinden olduğumuz için orada hem Bütçe ve Plan Komisyonu'nu hem de KİT Komisyonu'nu Devlet Planlama Teşkilatı adına temsil ettiğimiz için o yazıyı çok iyi biliriz. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Bu nasıl hakimiyet ki? Böylesine medeni ülkeler için yüz karası olan bir kanunu hala tutabiliyoruz. Biliyorum ki birçok kişi gene aynı açıdan bizi eleştirecektir. İşte bu dini kitleye çok düşkün birisi. Bir de bir takım iddiaları var. Öyleyse o tabiatıyla bunu müdafaa edecektir. Hayır sevgili kardeşlerim. Onun için değil. Hepiniz çok iyi anlıyorsunuz ki adaleti, hürriyeti müdafaa ederiz. Tıpkı kadınların başörtüsü örtmelerine, kendi iradeleriyle istedikleri bir işe engel olmak isteyenlere karşı çıktığımız gibi. Aynı karşı çıkmayı eğer bir kadın başını örtmek istemiyorsa hiç kimsenin ona başını zorla örttüremeyeceğini de açık bir şekilde söyleyerek ifade ettik. Öyleyse bu nasıl bir zihniyettir? Hem medeni standartların sahibi olmak isteyen ve Avrupa Birliği'nde temsil edilmek istenen bir ülke olmak istiyoruz. Hem de
gerçek anlamda çağ dışı bir zihniyeti hala bir tabu gibi dokunulmaz telakki ediyoruz. O onların iradeleriydi. Onlar kendi kanunlarını değiştiremezlerdi, değiştiremesinler. Ama aradan 80 sene geçtikten sonra değişen şartlar içerisinde bugün de eğer insanlar ibadet yerlerinde sarıklarını giyemeyeceklerse, cübbelerini giyemeyeceklerse bunun adı adaletsizliktir, demokrasiye sürülmüş bir lekedir ve bu lekenin mutlaka temizlenmesi lazım geldiği inancındayız. Bugünün parlamentosu parlamento değil mi? Onların hür iradesi yok mu? Öyleyse başörtüsüne karşı yürüyen öğretim üyeleri işlerinden birer birer alınırken, işsiz kalırken onların arkasından hiç kimse onların müdafaasını yapmayacak mı? Bu bir adaletsizlik değil mi, zulüm değil mi? Ekonomik açıdan ülkeyi uçurumlara sürüklerken bunun sorumluluğunu duymayanlar yürekleri hiç sızlamıyorlar mı acaba? Sevgili kardeşlerim, tamam hakkımızda gene bir sürü şeyler söylenecek. Gene mahkemelerden kararlar alınmak istenecek. Bize cezalar verilmek istenecek. Ne yazar sevgili izleyenler ve dinleyenler? O cezaları çeksek ne yazar? Çekmesek ne yazar? Önemli olan biz değiliz. Bize karşı gösterilen adaletsizlik değil. Kendimizden bahsetmiyoruz. Kanunlarımızdan, onların uygulama statüsündeki haksızlıklardan, adaletsizliklerden bahsediyoruz. Hür irade zincirlenmiş durumdadır ülkemizde. Bu zincirlerin kırılması gerekir. Bugünkü parlamento tarafından. Bu utanç vesilesi olan kanunlar, çağ dışı kalmış olan kanunlar artık kaldırılmalıdır. Ve kanunda ibadet yerlerinin dışında ifadesi mevcut olduğu halde ibadet yerlerinde takılan böyle bir kisve için insanlar cezalandırılabiliyorsa bu adaletin adaletsizliğe dönüşmesinin işaretidir. Bu mekanizma bizi artık alakadar etmiyor. Şahsımız adına alakadar etmiyor. Ama ülkemiz adına çok yakından alakadar ediyor. Demokrasi yara almıştır. Tatbikat açısından zedelenmiştir, yara almıştır, lekelenmiştir. Bu lekeyi temizlemek mecburiyetindeyiz. Türkiye parlamentosu bunu bir vicdan borcu olarak yerine getirmek mecburiyetindedir. Efendim o zaman irtica hortlarmış. Şu irtica dedikleri şeyin ne olduğuna bir dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. İrtica Allah sevgisi mi acaba? İrtica insanların birbirine en güzel davranışlarla davranması mı? İnsanların birbirinden nefret etmek yerine, birbirinden nefret etmek yerine birbirini sevmesi mi? İrtica Allah'a yakın olmak mı?

40 seneye yakın bir zamandır hep Allah'tan bahsederiz. Acaba hangi kötülüğümüz dokundu bu ülkeye? Bir kişi bize bu konuda bir tek kelime söyleyebilir mi? Yaptıklarımdan şu kötüdür diyebilir mi? Öyleyse biz bir numaralı mürteciymişiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün güzelliklerini, düşüncelerdeki çarpıklık mahvediyor. Unutmayın, Allah Teala hepinizi mutlu olmak için yaratmış. Bu saadeti yaşamanız için varsınız. Allah sizinle beraber ve her zaman da sizlerle beraber olacak. Sağken de, öldükten sonra da. Öyleyse şu dünya adı verilen gezegende bir Allah'ın dostu olarak mutlu yaşamak söz konusu mu? Kesin. Öyleyse bütün insanlara hep bu güzel şeyleri tavsiye ederek bir ömür geçireceğiz beraberce. Onların arasında da aramıza katılacak çok insan olacak sevgili izleyenler ve dinleyenler gelecek yıllarda. Hakikatleri gördükçe Allah'a yaklaşmak isteyecekler. Bir kısmı bize hep düşman yüzüyle bakacak. Onlar ancak öldükleri zaman Allah'ın hakikatlerini fark edebilecek olan zavallılardır. Sevgili kardeşlerim, her tarafta yanlışlıklar yaşanıyor. Allah'ın bütün insanları mutlu etme konusunda koyduğu kaidelerden hareket eden sizler, siz sevgili kardeşlerimiz, öğrencilerimiz, izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz, bu toplum yapısının içinde mutluluğu yaşayabilenlersiniz. Onun için hep beraber Allah'a çok hamd edelim, çok şükredelim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. 5 defa içerdiğini göreceksiniz. Allah'a ulaşmanı dilemek 1. safha, mürşide ulaşmak 2. safha, ruhun Allah'a ulaştırılarak teslim edilmesi 3. safha, fizik vücudun ahsen kılınarak Allah'a teslim edilmesi 4. safha, nefsin ahsen kılınarak Allah'a teslim edilmesi 5. safha. Böylece beş safhadan oluşan bir İslam yaşantısı söz konusu. Cennet mutluluğu bu safhaların ilkinde mutlaka elde edilir. Dünya mutluluğu adım adım elde edilir. İlk safhada dünya mutluluğu söz konusu değildir. Çünkü nefste tezkiye olayı, temizlenme olayı yoktur. Temizlenme olayı olmadığı için nefsin afetleri %100 nefsinizi işgal ettiği için hep içinizde bir kavga devam edecektir. Nefsinizin ordularıyla ruhunuzun kodları arasındaki o evrensel kavga, evrensel diyalektik hep devam edecektir. Bu kavganın standartlarına dikkatle bakın.
Bu arada mevsimimizin afetlerini göreceksiniz. Kapkaranlık afetler. Onlara hakim olmak mecburiyetindesiniz. Onlara hakim olmadıkça sizin için dünyada mutluluk olayı tahakkuk etmez. Hep mutsuz bir insan olarak yaşarsınız. Hatalar işlersiniz. Evvela Allah'la sizin aranızdaki hataları devamlı işlersiniz. Arkadan ruhunuz nefsinizi azap edeceği için, Allah sizi azap edeceği için mutsuzluğu yaşarsınız.

quedado por sus ojos. Neyse başlangıçtaki olay ne? Neden herkes mutsuz? Mutluluk ne? Mutluluk üç tane temel şart taşıyan bir vesiredir. Bir, mutluluk devamlı bir vesiredir, kesintisizdir. Bir insan mutluysa o kesintisiz olarak hep mutludur. İki, mutluluk üç cephenizde birden tahakkuk etmesi lazım gelen bir vesiredir. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Dış dünyanızda başka insanlarla ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. İki, üç, Allah ile olan ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde. Mutluluğun üçüncü şartı ise mutluluk kavganın bitmesi ve sus ve sükun haline ulaşmaktır. Nerede kavga varsa, savaş varsa, orada kaos vardır, kargaşa vardır, huzursuzluk vardır, haksızlık vardır. Orada mutsuzluk vardır. Öyleyse üç şart. Mutluluk devamlı bir vesiredir. Bir, üç dünyanızda birden oluşması lazımdır. İki, kavganın bitmesi halidir. Üç. Öyleyse başlangıçta ne var? Başlangıçta iç dünyanızda evrensel kavga var. Nefsiniz ve ruhunuz devamlı birbiriyle kavga halinde. Dış dünyanızda kavga var. Başka insanlarla aranızda kavga var. Anlaşamıyorsunuz. Siz onları üzüyorsunuz. Onlar sizi üzüyor. İki tarafta mutsuz. Kavga halinde huzursuz. Herkes kendinin haklı olduğunu zannediyor. Üçüncüsü, bu kavgalar sebebiyle mutsuz ve huzursuzsunuz. İç dünyanızdaki kavga, dış dünyanızdaki kavga. Öyleyse nefretin, öfkenin, kinin, intikamın, hasetin, düşmanlığın hakim olduğu bir dünyadan sizi başka bir dünyaya taşımak istiyoruz. Sevginin, barışın, huzurun hakim olduğu bir iç dünyaya taşımak istiyoruz sizi. Gene sevginin, barışın, huzurun hakim olduğu bir dış dünyaya. Daimi zikre ulaştığınız zaman iç dünyanızda sonsuz bir huzura kavuşacaksınız. İç dünyanızda kavga bitecek. Çünkü kavganın sebebi nefsinizdeki %100 nefsinizi kaplayan başlangıç noktasında afetler. Allah neyi emretmişse onu yapmamayı isteyen, Allah neyi yasak etmişse onu mutlaka uygulamak isteyen bir dizayn. Ruhunuzda da yalnız hasletler var %100. Zaten bu standart hiç bozulmaz. Ruh, tekamülün son mertebesinde yaratılmıştır. Sadece güzelliklerden oluşuyor. Faziletlerden oluşuyor. Muhtevasında sadece hasletler vardır. Güzelliklere yönelik şeyler. En büyük haslet de sevgidir.

nefretin, kinin, hasetin, düşmanlığın hepsinin yerini sevginin alacağı bir yeni dünyaya taşımak için sizi varız. Bununla görevliyiz. Ve yaşayan kardeşlerimiz bilirler ki eğer kendilerini şunu yaparlarsa mutluluk kesindir. İç dünyanızdaki mutluluk, dış dünyanızdaki mutluluk ve Allah ile olan ilişkilerindeki mutluluk. Öyleyse böyle bir dizaynın mutsuzluktan mutluluğa dönüşmesi hali acaba bize nasıl bir sonuç sağlar? Başlangıçtaki durumda neden mutsuzuz? Bir insan başlangıç statüsünde nefsinde %100 afetler olan bir insandır. Bütün afetler Allah'ın bütün emirlerini yapmamak ister. Bütün afetler Allah'ın bütün nehilerini, yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek ister. Şeytan devamlı olarak nefsimizin afetlerini azdırır. Onlar açık kapıyı bıraktıkça, tesir almaya hazır oldukça şeytan devamlı onları etkiler. Negatif istikamette. Çünkü şeytan sizlerden sadece huzursuz olmanızı ve mutsuz olmanızı ister. Ve neticede de kıyamet günü kendisiyle beraber cehenneme girip orada ebediyen kalmanızı ister. Şeytanın hepinizden tek isteği budur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir standartta sizler için söz konusu olan şey işte mutluluğu yaşamaktır. Neden başlangıçta mutsuzsunuz iç dünyanızda? Çünkü nefsinizde afetler var, ruhunuzda da hasretler. Birinci grup Allah'ın bütün emirlerine karşı bütün yasaklarını işlemek istiyor. Afetler cephesi. Hasretler cephesi ise Allah'ın bütün emirlerini mutlaka gerçekleştirmek istiyor. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlememek. Yani yapıları birbirine tamamen zıt. Muhtevalarında olan talep de Allah'ın kendilerini dizayn ettiği şekilde davranmak. Birisi şeytandan emir alıp Allah'ın emirlerini mutlaka çiğnemek ister, yasaklarını mutlaka işlemek ister. Diğeri Allah'tan emir alıp Allah'ın emrettiği her şeyi yapmak, yasak ettiği fiili asla işlememek ister. Eğer vücudunuza yön veren, davranışlara müsaade eden, davranışları olgunlaştıran aklınız Allah'ın emirlerinin hiçe sayıldığı, yasaklarının ise işlemesinin gayet tabii olduğu bir ortamda şuur kazanmışsa, o zaman nefsimizin taleplerine dayalı olarak devamlı negatif sonuçlara ulaşacaktır. Yani fizik vücudumuz Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyecek, Allah'ın emrettiği şeyleri yapmayacaktır. Arkasından her işlemden sonra Allah size azap edecektir. Ruhunuzda, nefsinize azap edecektir. Bir hata, iki azap. Bu sebeple huzursuz olacaksınız. Başlangıçta, iç dünyanızda. İç dünyanızdaki huzursuzluğun bir başka sebebi, içinizdeki kavga, nefsiniz ve ruhunuz kendi dediklerinin mutlaka yapılmasını isteyecekleri için kavga kaçınılmazdır. Devamlı bir diyalektik kavga iç dünyanızda devam sürgün yürüyecektir.
böyle bir dizaynda huzursuz olacaksınız. İçkin yanındaki kavga sebebiyle. Dış dünyanızda da huzursuzsunuz. Çünkü aklınız yanlış davranışları elde ediyor. Yanlış davranışlar yapıyorsunuz. Ve etrafınızdaki insanların da kalplerini kırıyorsunuz. Onlara zulmediyorsunuz. Zulmettiğiniz için arkasından mutlaka Allah'ın size ve ruhunuzun nefsine azabı geliyor. Ama mesele bununla bitmiyor. O zulmettiğiniz insanlar var ya, onlar sizden intikam almak sevdasına düşüyorlar. Bu da eşyanın tabiatına çok uygun. Nefsinde intikam almak afeti bütün insanlarda var. Ve bütün insanlar kendilerine bir hakarete bulunduğunda, bir kötü muamele edildiğinde mutlaka intikam almak isterler. İşte bu intikamını fırsat bulunca karşı taraf alıyor. Siz o kişiye zulmettiğiniz zaman bir defa üzülmüştünüz. Şimdi sizden bunun intikamı alındığı zaman bunu bir haksızlık telakki ettiğiniz için ikinci defa üzüleceksiniz. Etti. İki. Yetmez. Sizin intikam alma talebiniz oluşacak. İntikam almak isteyeceksiniz. Ve bir fırsat bulduğunuzda bunu gerçekleştirebilirseniz, yeni bir günah işlediğiniz için, başkasına yeniden zulmettiğiniz için bir defa daha üzüleceksiniz. Üçüncü defa üzüntü. Aksini düşünelim. Karşınızdaki kişi çok güçlü. İntikamınızı alamıyorsunuz. Bu sefer de şuur altı birikimi stres sebebiyle üzülüyorsunuz. Ama intikamınızı alsanız da üzülüyorsunuz, intikamınızı alamasanız da gene üzülüyorsunuz. İşte bu da dış dünyamızdaki mutsuzluk. Daimi zikre ulaştığınız zaman ne olur iç dünyanızda? Nefsinizin bütün afetleri yok olur. Ruhunuzun bütün hasletleri nefsinizin afetlerinin yerine faziletler adıyla geçer ve nefsinizin kalbi tamamen ruhunuzun kalbiyle eşdeğer bir hüviyet kazanır. İkisi de Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek ister. İkisi de Allah'ın yasak ettiği fiillerin hiçbirisini yapmamak ister. Öyleyse bir güzellikle karşı karşıyayız. İç dünyanızda savaş bitmiştir. Nefsiniz ve ruhunuzun talepleri birbirine ters düşmüyor. İkisi de aynı şeyi istiyor. Öyleyse savaş bitmiştir. İç dünyanızda sus ve sükun oluşmuştur. Bunun için bir muhteşem mutluluğu yaşayacaksınız. İki, nefsiniz de ruhunuz da aynı şeyi, yani Allah'ın emrettiği şeyleri yapmayı, yasak ettiği şeyleri yapmamayı istediğine göre, aklınızın iki müşaviri de aynı istikamette akla emir gönderdiklerine göre, akıl onların dediğini yapmak zorundadır. Ve zaten kendisi de normal standartlarda adım adım bu hedefe ulaşmıştır. Artık aklınız aynı standartların sahibidir. Öyleyse her aksiyonunuzdan sonra duyacağınız şey, doğruyu yaptığınız için, Allah'ın emrini yerine getirdiğiniz için veya yasak ettiği fiili işlemediğiniz için sadece mutluluğu yaşamaktır. Öyleyse daimi zikre ulaşan bir insan iç dünyasında bu mutluluğu mutlaka yaşar. Gelelim
kişinin dış dünyasına huzursuzluğa oluşturan şey neydi? Başkasına zulmetmeniz. Artık zulmedemezsiniz. Ruhunuz ve nefsiniz aynı hüviyeti kazandığı için, Allah'ın emirlerini ikisi de uyguladıkları için, yasaklarını hiçbir zaman yapmadıkları için, başkalarının kalbini kırmak, başkalarını üzmek, Allah'ın yasak ettiği bir fiildir. Böyle bir fiili hiçbir zaman işlemeyeceğiniz için, o üzüntüyü, o huzursuzluğu hiçbir zaman yaşamayacaksınız dış dünyanızda. Hiç kimseye zulmetmediğiniz için sizden intikam alacak kimse olması mümkün değil. Çünkü intikam bir başkasının bize yaptığı kötülüğe aynı kötülükle mukabele etme halidir. Ama intikam olması için bir yapılan kötülüğün mevcut olması asıldır. Ama yok, kimseye zulmetmiyorsanız, nefsinizdeki afetler tamamen yok olmuşsa, ruhunuz kimseye zulmedemeyeceği cihetler, nefsiniz ve ruhunuz da aynı şeyi yapacağı için hiç kimseye zulmetmiyorsunuz. Zulmettiğiniz zaman yaşadığınız huzursuzluğu asla yaşamayacaksınız. Yetmez. Hiç kimse sizden intikam alması mümkün olmadığı için, intikam almayacağı için kendisinden intikam alınan bir kişinin yaşadığı huzursuzluğu yaşamayacaksınız. Sizden intikam alınmadığı cihetle siz de başkasına intikam almayı hiçbir zaman aklınıza getirmeyeceğiniz cihetle başkasından intikam alan kişinin yaşadığı huzursuzluğu, bir günah işlemesi sebebiyle yaşadığı huzursuzluğu gene yaşamayacaksınız. Öbür taraftan bir sonuca ulaşıyoruz. Bir insan eğer başkalarına kötülük etmek istemiyorsa, intikam almak istemiyorsa, o zaman onun bir strese düşmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü stres, intikamın kine dönüşmesi olayıdır. İntikamın alınamamış intikam haline, yani kin adı altındaki yeni bir safhaya ulaşmasıyla vücuda gelir. Öyleyse hiçbir zaman böyle bir sonuç olmayacaktır. Stres mi? Hiçbir şekilde mevcut olmayacaktır. Dış dünyamızdaki ilişkilerin sebebiyle. Gelelim Allah ile olan ilişkilere. Bir emirler cephesi var Allah ile olan ilişkilerin. Bir de nehiler cephesi. Allah emirlerini verir. Ve emirler cephesinde namaz kılmanız vardır, zikir yapmanız vardır. Başkalarını incitmemiz vardır. Her şey, bütün güzellikler Allah'ın emirleri cephesinde emredilmiştir. Başlangıçta nefsinizin afetleri sebebiyle Allah neye emretmişse yapmıyorsunuz. Namaz kılmıyorsunuz, oruç tutmuyorsunuz, zekat vermiyorsunuz. Allah'ın emirleri umurunuzda bile değil. Ama arkasından bu hüznü yaşarsınız hep. Size manevi azap geleceği için bunların yapılmaması sebebiyle. Öbür taraftan Allah'ın yasak ettiği fiiller var. İçki içmeyin diyor, kumar oynamayın diyor. Birçok şeyi size zarar verdiği için Allah-u Teala yasaklamış. Onları da yapıyorsunuz. Arkasından gene huzursuzluğu yaşayacaksınız. Öyleyse böyle bir ortamda huzursuzluğu yaşadığınız bir standartta hem Allah'ın emirleri cephesinden yaşıyorsunuz hem de nehileri cephesinden, yasakları cephesinden huzursuzsanız mutlu değilsiniz. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'ın size verdiği bütün ibadet emirlerinin doyulmaz zevkler olduğunu yaşayacaksınız. Kalp gözünüz açıldığı zaman, kalp kulağınız açıldığı zaman, Allah'a işittiğiniz zaman, kalp kulağınızla
Allah'ın size gösterdiği fiziki titreşimleri gördüğünüz zaman, önünüzdeki duvar kalkıp bütün kainat önünüzde açıldığı zaman, namaz kılmak, zikir yapmak, sizin için duyulmaz zevkleri oluşturacaktır. İşte o zaman daimi zikirleri tüm bunlar tahakkuk ettikten sonra sonsuz bir mutluluğun sahibi olacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinizde de. Bu muhtevaya 5 defada ulaşılıyor. Birinci sefada Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Ve de bu seviyede bir insan sadece Allah'a inanan bir insan değildir. Allah'a ulaşmayı da diliyor. Ruhunun Allah'a ulaşması lazım geldiğine ve Allah-u Teala bu sözü verdiğine göre kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Açıklamasına Allah'ın kesin şekilde kişi inandığı için Allah bunu yerine getirecek olduğuna göre Allah'a ulaşmayı dileyen kişi şu sonuca da kesin olarak inanan birisidir. Allah mutlaka benim ruhumu kendisine ulaştıracaktır. Çünkü ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Öyleyse benim ruhum mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Üstelik de bunu bizatihi Allah yapacaktır. Benim irademin dışında Allah'ın iradesi, ilahi irade bunu gerçekleştirecektir. İşte burada Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ikinci inancı bu inançtır. Sadece Allah'a inanmak değil, Allah'ın mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracağına da inanmak. Allah'ın buradaki yardımlarıyla kişi mürşidine ulaşır. Burası konunun ikinci safhası. Ne zaman mürşidinizin önünde diz çökerseniz, tövbe ederseniz, el öperseniz, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derseniz, eğer Allah'a ulaşmayı dileyen birisisiniz, bu 7 tane şahit tarafından görülür. Evet, bu 7 şahidin huzurunda devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir. Allah-u Teala bunun üzerine kalbinizin mührünü açar sünnetullahıyla. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı çıkarır ve kalbinizin içine İmanı yazar. Mümin olursunuz. Mümin olmak, kafir olmanın zıttı bir standart. Kimdir mümin, kimdir kafir? Bu standartları yerli yerine oturttuğumuz zaman şunu görürüz. Mümin olmak Allah'a inanmaktır. Birinci madde. Bu herkes tarafından söylenen bir asıldır. Allah'a inanan mümindir. Oysa ki bu mümin olmanın sadece birinci şartıdır. Allah'a inanmak. Bunun ötesinde daha 6 tane inanç şartı var. Kişiyi mümin yapmak için yetmez. Bunun da ötesinde 7 tane kalp şartı var. Yetmez. Bunun da ötesinde 3 tane vasıf aksiyon şartı var. Bir kişinin mümin olabilmesi için. Kur'an'ın hakikatlerinden haberdar olmayan insanlar, şeytanın insanları kandırısına ayak uydurmuşlar. Hangi tarz bir kandırı? Olay şu sevgili kardeşlerim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala 40 numaralı sure olan Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar ki amel-i salihat yaparlar
nefslerini ıslah edici amellerde, nefs tezkiyesinde bulunurlar. İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Şimdi konunun esasını simgeleyen nefs tezkiyesine başlama olayı insanlar tarafından unutulmuş ve şu şekilde demişmiş. Allah müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Kısaca, daha kısa halk arasındaki deyimiyle, mümin Allah'ın cennetine mutlaka girer. Aynen doğru. Mümin Allah'ın cennetine mutlaka girer. Ama kimdir mümin sualinin cevabı? Şeytanın insanlara kabul ettirdiği akideye göre Allah'a inanan herkes mümindir. Öyleyse Allah'a inanan herkes, madem ki müminler cennete girecektir, herkes cennete girer. Allah'a inanan herkes mümindir. Allah'a inanan herkes bu sebeple mutlaka Allah'ın cennetine girer tezini şeytan insanlara kabul ettirmiş. Kur'an-ı Kerim indiğinden bu tarafa adım adım Allah'ın kanunlarını insanlara unutturmaya çalışan iblis sonunda bunu başarmış. Bugünkü din adamları onu söylüyor. Bütün müminler mutlaka cennete girer. Soruyoruz, kimdir mümin? Allah'a inanan mümindir diyorlar. Gerçekten bütün müminler mutlaka Allah'ın cennetine girer. Yanlışlık nerededir? Sadece Allah'a inanmak mümin olmaya yetmiyor. Sadece inanç açısından daha 6 tane şart lazım sevgili izleyenler ve dinleyenler. 6 şart. 7.'si aslı Allah'a inanmak. Allah'a inanan mümindir ifadesinin ne kadar yetersiz olduğunu, şeytanın nasıl bir aldatması olduğunu ifade etmek için söylüyorum. Şeytan niçin aldatıyor insanları? Herkes Allah'a inanıyor diye kendisini mümin zannetsin de nasılsa ben müminim, ay Allah da Kur'an-ı Kerim'e koymuş, mümini mutlaka cennete alacağım. Öyleyse ben şu andaki tatbikatımla cennete asla gidemem. Ama olsun, Allah Teala beni evvela cehennemine alacak. Hafif şeylerle bir gibi beni kavurduktan sonra oradan nasılsa cennete gideceğim. Çünkü ben müminim diyor, inanıyorum. Şeytan insanlara bunu vermiş. Allah'ın bütün emirlerinden insanları soyutlamak için, insanları insan olma şerefinden mahrum etmek, onları hayvanlar gibi yaşamaya sevk etmek için. Nefslerinin emrinde başka insanlara sadece kötülüğü dokunan, başka insanlarla düşman, kendi içinde de nefsiyle ruhu düşman olan bir insan olarak yaşatmak için. Kendisi gibi yaşatmak için. Kendisiyle beraber bütün insanları cehenneme ulaştırmak için ve insanların çoğunu buna inandırmış. Ve ne yazık ki kıyamet günü insanların çok büyük bir kısmının cehenneme gittiğini göreceğiz. Bu dizayn sebebiyle, iblisin bu aldatmacası sebebiyle. Öyleyse 7 tane inanç şartından bir tanesi Allah'a inanmak. İkincisi ne? İkincisi Allah'ın kitaplarına inanmak. Üçüncüsü Allah'ın peygamberlerine, nebilerine ve aynı zamanda resullerine inanmak. Üç, dördüncüsü Allah'ın meleklerine inanmak. Beşincisi kıyamet günü yeniden dirileceğimize, ba'sü ba'del mevte inanmak. Altıncısı hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizdeki afetlerden,
oluşacağına inanmak. Aslında hayrın da bir kısmı Allah'tandır, bir kısmı kişinin davranışlarındandır. Biliyorsunuz ki hayır bizi derecat kazandıran olaylardır. Bir kısmı kaderle oluşur, Allah'ın vücuda getirmesidir. İkinci kesim bizim irademizle gerçekleştirdiğimiz güzel olaylardır. Allah gene vardır, müsaade ettiği cihetler. Ama Allah'ın iradesiyle bizim istemememize rağmen gerçekleşen olgular değildir. Öyleyse hayrın Allah'tan, Allah'ın dilemesi sebebiyle veya müsaadesiyle bizim irademizde ama Allah'ın müsaadesiyle gerçekleşmesi hayrın Allah'tan oluşunu ifade eder. Burada önemli bir olgu var. Hayır, kader sebebiyle oluşursa bizatihi Allah'tandır. Eğer kaza sebebiyle oluşursa Allah'ın müsaadesiyle oluşmuştur ama aksiyonun sahibi biziz. Ama her ikisi de bu sebeple Allah'ın emriyle veya müsaadesiyle olması açısından meseleye bakıyorsak her ikisi de Allah'tandır diyebiliyoruz. Derecat kaybetmemize sebebiyet veren şer ise hiçbir zaman Allah'tan olamaz. O sadece bizim nefsimizden kaynaklanır. Kader hiçbir şekilde şerri oluşturamaz. Yedinci inanç şartı ise Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanmak. Ölümden sonra ulaşacağına herkes inanıyor. Ama Allah Teala ölmeden evvel ruhumuzu ulaştırmayı, Allah'a ulaştırmayı üzerimize 11 defa farz kılmış ve 73 tane ayet-i kerime ile Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de insan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasından bahsediyor. Öyleyse 7 tane inanç şartı bunlar. İman şartı. Bu iman şartlarının sahibisiniz. 7'sine de inanıyorsunuz. Mümin oldunuz mu? Hayır, olmadınız. Mümin olabilmek için 7 tane kalp şartının sahibi olmak mecburiyetindesiniz. 1. Allah Teala 7. basamakta kalbinizdeki ekinleti alacak. 2. Yerine ihfaz koyacak. Nedir ekinlet? İdraki önleyen ilahi bilgisayar. İhfaz nedir? İdraki sağlayan ilahi bilgisayar. 2 oldu. 3.'sü Allah-u Teala nefsinizin kalbindeki nur kapısını, Allah'ın kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getireceğim. Kalbinize ulaşarak, hidayet ederek. 4.'sü Allah göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açacak. Allah'ın nurları nefsinizin kalbine girebilsin, kalpten içeriye ulaşabilsin diye. 5.'sü Allah kalbinizdeki mührü açacak. 6.'sı kalbinizin içindeki küfür kelimesini alacak, dışarı çıkartacak. Unutmayın sevgili öğrenciler, bütün insanlar, kim olurlarsa olsunlar, insan olarak doğdukları anda kalplerinde küfür kelimesiyle doğarlar. Kalplerinde küfür kelimesi mutlak olarak mevcuttur. Kalbi, bütün insanların kalbi doğuşlarından itibaren mühürlüdür. Ve mühürlü bütün kalplerin içinde küfür kelimesinin yazdığını Kur'an-ı Kerim kesin şekilde ifade ediyor.
İşte Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki, sen o kafirlere söylesen de söylemesen de, onları ikna etmeye çalışsan da çalışmasan da birdir. O kafirler mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür diyor Allah-u Teala. Kafirlerin kalpleri mühürlüdür diyor. Yani kalbi mühürlü olan herkes kafirdir ve kalbinin içinde küfür yazıyor diyor Allah-u Teala. Bu mühürlü kalpler ne zaman açılıyor? Kişi dalaletten hidayete adım attığı zaman. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, Habibim, o nefslerinin hevalarını, afetlerini kendilerine ilah edinenleri, nefslerin hevasına tabi olanları görmüyor musun? Allah onları dalalette bırakır. Onların kalpleri mühürlüdür diyor. Dalalette oldukları sürece bütün insanların kalpleri mühürlü ve hepsi kafir hüviyetinde. İşte böyle bir düzeyde insanların kalbindeki küfrü alıyor, içine imanı yazıyor Allah-u Teala ve 7 tane kalp şartı tamam oluyor. 3 de vasıf şartı gerekiyor. Kişinin nefs tezkiyesine başlaması, hidayete ermek için yola çıkması, kişinin ruhunun Allah'a ulaşmak üzere gene hidayete ermek üzere yola çıkması, kişinin fizik vücudunun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak istikametinde bir gayretin sahibi olması, böylece 3 tane de aksiyon şartı oluşuyor. Ve bu şartların ışığı altında kişi mümin olmak şerefine eriyor. Öyleyse mümin olmak bedava bir vetire değil. Bütün bu şartların oluşmasına bağlı sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse nasıl oluyor bilmiyorum ama çabucak vakit doluyor sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Vaktimiz yine doldu. Ve sözlerimizi inşallah burada bitirirken hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını diliyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın sana anam. Elhamdülillahi rabbil alemin ar-rahmanir rahim. Sıratı yazıyor. Çalışın kalbim. Amin.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha size Allah'tan bahsetmenin, o büyük mutluluğunu, bahtiyarlığını yaşıyorum. Bu vesileyle hepinizi çok sevdiğimi mutlaka söylemeliyim. Sizler hepiniz gül bahçesinin güllerisiniz. Allah-u Teala'nın dilinde hepiniz bir kıymetsiniz. Yüce Rabbimize sonsuz hamd eder ve şükrederiz. İslam nedir? Konumuz bu. İslam kelimesi sin kökünden geliyor. Sin, lam ve mim. Selamun. Sevgili kardeşlerim, bu kökten, bütün köklerde olduğu gibi türetilebilen 28 tane kelimeden, bu kelimelerin bir kısmı kullanılmaz, bir kısmı kullanılır. Ama temel mana teslimdir. İslam dediğimiz zaman Allah-u Teala son peygamberine indirdiği bu dini Allah'a teslim dini olarak adlandırmış. Hepimiz ruhumuzu, bedenimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Ve Allah-u Teala buyuruyor ki inne dine inde Allah'ın İslam. Allah'ın dininde İslam'dan başka bir din yoktur. Öyleyse böylece durum bütün peygamberlerin de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediklerini söylemiş olması, yaptıklarını yapmış olması lazım. Öyle mi? Evet sevgili kardeşlerim, öyle. Bütün peygamberler kendilerine tabi olanlarla beraber Allah'a teslim olmuşlar. Kur'an-ı Kerim her biri için ayrı bir ayetle sonuca gidiyor. Sevgili kardeşlerim, İslam kelimesi, selam kelimesi, selamet kelimesi, Müslim kelimesi, Müslüman kelimesi, hepsi aynı kökten geliyor. Ve asıl mana, ağırlık kazanan mana, Allah'a teslim olmak. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hangi peygamberinden bahsetmişse onun ve ona tabi olanların mutlaka Allah'a teslim olduklarını bir ayetle mutlaka açıklamış. Kur'an-ı Kerim boyunca net ve kesin anlaşılan bir sonuç var. Bütün peygamberler Allah'a mutlaka teslim olmuşlar. Onlara tabi olanlar da. Sevgili öğrenciler, dinleyenler ve dinleyenler, öyleyse böyle bir düzen altında insanların Allah'a teslimi söz konusu. İnsan olarak yaratılan bizler Allah'a teslim olmakla emrolunduk ve Allah'ın kitap indirdiği peygamberlerden Hazreti Musa'ya bakıyoruz. Tevrat indirilmiş kendisine. O ve ona tabi olanlar Allah'a teslim olmuşlar.
Hazreti İsa'ya bakıyoruz. İndirilmiş kendisine. O ve ona tabi olan havariler hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Ve son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ona bağlı olanlar, onlar da Allah-u Teala'ya teslim etmişler. Bu teslim ruhların, veçlerin ve neslerin teslimini içeriyor. Öyleyse İslam adını verdiğimiz dizayn, Arapça adı İslam olan Allah'a teslim olma dinidir. Bir başka dinde hiç olmamıştır. Sadece Allah'a teslim olmak bütün dinlerin esasını, temelini oluşturur. Geri kalan her şey detaydır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse İslam olmak, Allah-u Teala'nın bu vekiliği, bu fenomeni Kur'an'da açıkladığını görüyoruz. 28 basamaktan oluşan bir muhteva İslam'ı oluşturur. Ve Asr Suresi şunları söylüyor. Vel asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar mutlaka muhakkak hüsrandadırlar. İllellezine aminu, ama amin olanlar hariç. Ve amilü salihati ve nefsi ıslah edici ameller yapanlar, nefs tezkiyesi yapanlar hariç. Ve tevasav bil hak, hakkı tavsiye edenler. Nasıl? Hakkı ulaşıp da, bu tecrübeyi geçirip de, hakkı başkalarına tavsiye edenler, hakka ulaşmayı tavsiye edenler. Ve tevasav bil sabr ve sabrı tavsiye edenler. Nefslerdeki bütün afetleri temizleyerek, sabırsızlık afetini de, sabrı sabırsızlığın yerine getiren ve sabrın sahibi olan nefslerindeki bütün afetlerden kurtulan, hasretlerle mücehiz olan insanlar. Amir olmak ilk 7 basamağı. Amir-i Salihat'a başlamak ikinci 7 basamağı. Hakkı tavsiye etmek üçüncü 7 basamağı, sabrı tavsiye etmek dördüncü 7 basamağı ihata ediyor. Öyleyse İslam teslimse Allah-u Teala'nın bize, İslam dininin Allah'a teslim olma dininin mensuplarına teslimi farz kılmış olması lazım. Kılmış mı? Kesin. İşte Zümer Suresi 54. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor ve en iyi bir ilazam hüküm ve eslimul yahu min kabdeyin yetekümün azabı. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'ın davetine, Allah'a dönün. Üzerinize azap gelmeden önce, kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olmazsınız diyor Allah-u Teala. Öyleyse ruhumuzu Allah'a döndürerek ruhumuzu Allah'a teslim etmemiz yetmiyor. Veçimizi de, nefsimizi de Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de Allah'a teslim etmek.

İşte böyle bir düzen söz konusu. Nisa 58'de Allah-u Teala buyuruyor. İnne Allahe ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder. Tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder. Öyleyse demek ki bizde emanetler var. Bir rehine olan nefsimiz, bir emanet olarak olan ruhumuz ve bir başka emanet olan fizik vücudumuz. Ki nefsimiz de neticede rehine olacaktır. Rehineyken emanet olmak kıymetine girecektir. Biliyorsunuz ki nefsimiz, ruhumuz Allah'a ulaşıp Allah'a teslim olduğu 22. basamağa kadar bir rehinedir nefsimiz fizik vücudumuzun içinde. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zamana kadar da rehinedir. Ancak fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettikten sonra, iki emanetin Allah'a teslim edilmesinden sonra bir rehine olan nefsimiz de emanet hüviyetine girer. Çünkü o da teslim olmak durumundadır. Ve bu emaneti de Allah'a teslim ettiğimiz zaman nefsimiz Allah'a teslim olur. Üç emanet de teslim edilmiş ve Allah'a kul olmanın gereğini yerine getirmiş oluruz. Allah'a ruhumuzu teslim ettiğimiz zaman Allah'a kul oluruz. Fizik vücudumuz olan ikinci teslimimizi gerçekleştirdiğimiz zaman ekber kul oluruz. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman azim kul oluruz. Öyleyse mükafatlarda azim kulluğun mükafatı fevzül azim, ücreti ecrül azim, mutluluğu hazrül azim. Üçü de azim kelimesiyle anlatılıyor. Yani azami, hazların azamisi, yani sonsuz haz, ücretlerin azamisi, en bereketli ücret, mükafatların azamisi, en üst seviye mükafat. Sevgili kardeşlerim, işte İslam bu standart içinde tahakkuk eder. İslam 28 basamaktan oluşur. Üç tane de teslimi içerir. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersek bulunabiliriz. Dilemezsek ebediyen ikinci basamakta kalırız. Kurtuluşumuz da mümkün değildir. Gideceğimiz yer cehennemdir. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilersek o noktadan itibaren üçüncü basamakta oluruz. Allah-u Teala derhal kalbimizde oluşan bir dileği işitir, bilir ve görür. Ve Rahim esmasıyla üzerimizde tecelliye başlar. Bu tecelli neticesinde Allah-u Teala 5. basamakta irşat makamıyla aramızda bulunan Hicab-ı Mestura adlı irşat makamından nefretimize sebebiyet veren bir gizli perdeyi bizden alır. 6. basamakta kulaklarımızdaki vakrayı alır. Ve irşat makamının irşada müteallik söylediklerini işitmeye başlarız. Onların manasına varmaya başlarız. Sonra mı? Daha sonra

Allah Teala kalbimizdeki idraki ilahi bilgisayarı alacaklar ekinleti yerine idraki sağlayan bir ilahi bilgisayar koyacaktır. İhbat. Ve böylece amile olmak şerefine ulaşacağız. Amile olduğumuz bu nokta, yedinci basamak. Biz aynı zamanda başlangıç takvasının sahibi oluruz. Aynı zamanda ön başlangıç kulluğunun sahibi oluruz. Aynı zamanda teslim içinde düşüncemizde kesin bir olgu vardır. Ruhumuzu Allah'a teslim etmek konusunda kesin bir kararın sahibiyiz. Yani düşünce platformunda Allah'a kul olmanın başlangıcı, düşünce platformunda takva sahibi olmanın başlangıcı, düşünce platformunda Allah'a teslim olmanın başlangıcı. İlk 7 basamak amin olmak. Ve burası kesin olarak kurtuluşumuzdur. Allah Teala takva sahiplerinin, Allah Teala evvela takva sahiplerinin mutlaka kurtuluşa ulaşacağını söylüyor. Burası ön takvadır. Kim amin ise o takva sahibidir diyor Allah Teala Bakara suresinde. Kim Allah'a kul olmuşsa o kurtuluşa ulaşır. Kim takva sahibi olmuşsa o kurtuluşa ulaşır. Kim Allah'a teslim olacaksa, teslim olmuşsa o da kurtuluşa ulaşır. Öyleyse başlangıç noktasında amini olduğumuz an bütün bu hedeflerin sahibi oluyoruz. Ve Allah Teala diyor ki Vel Asr suresinde Vel Asr'a yemin olsun İnnel insane lefî hüsr insanlar üstadlıdırlar. İllellezine aminu ama amin olanlar onlar hüsranda olanlar değildir. Onlar hariç. Yani onların gidecekleri yer cehennem değildir diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer cennettir buyuruyor. Sevgili öğrenciler, biliyoruz ki amin olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek bir başlangıçtır. Ama Kur'an-ı Kerim 5 tane amin olmaktan bahsediyor. Maide suresinin 93. ayet kerimesinde ey amin olanlar diyor Allah Teala. Arkasından diyor ki takva sahibi olun. Arkasından diyor ki tekrar amin olun. Yeniden takva sahibi olun. Tekrar amin olun. Gene takva sahibi olun. Tekrar amin olun. Islah olun ve takva sahibi olun. Böylece amin olmak safhasında zaten kişi takva sahibidir. Ondan sonra diyor ki Allah Teala takva sahibi olun. Bu ikinci amin olur. Sonra bir daha amin olur. İkinci defa amin olduğumuz zaman mürşidimize ulaşıyoruz. Üçüncü defa amin olduğumuz zaman ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz. Dördüncü defa amin olduğumuz zaman fizik vücudumuzu ahsenk olarak Allah'a teslim ediyoruz. Beşinci defa amin olduğumuz zaman nefsimizi de Allah'a teslim ediyoruz. Ve nefsimizi ıslah etmiş olarak. Sevgili öğrenciler, İzleyenler ve dinleyenler, nefsimizin ıslah olması demek, nefsimizdeki afetlerin tamamen yok olması, yerlerini ruhumuzun hasletlerine terk etmesi demek. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler bir sonuca ulaşıyoruz. Allah'a teslim olmak. Sekizinci basamakta demek ki ilk 7 basamak burada tamamlanıyor. Sekizinci basamakta Allah Teala kalbimize hidayet koyuyor. Dokuzuncu basamakta bu hidayet nefsimizin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor.
10. basamakta göğsümüzden kalbimize Allah Teala bir nur yolu açıyor. 11. basamakta

zikir yapıyoruz ve nefsimizin kalbinde nur sızması ile huzur sahibi olmak için birikim başlıyor. Nefsimizin kalbindeki afetlerin yerini alan zorlar %2'ye ulaştığı zaman huşu sahibi oluyoruz. Ve huşu sahibi olunca Allah-u Teala'nın bir imkanının sahibiyiz artık. İrşad makamını mutlaka bize gösterecek ve bizi ona mutlaka ulaştıracak Allah-u Teala. Çünkü sözü var. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde diyor ki biz amin olanları mutlaka mürşidine ulaştırırız, sırat-ı müstakime ulaştırırız. Böylece 14. basamağa ulaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, 14. basamağa geldiğimiz zaman biz Allah'a doğru bir adım atıyoruz, Allah'a ulaşmayı biliyoruz. Allah bize 10 adım atıyor. 10 tane ihsanda bulunuyor. Birinci ihsanı rahim esması, tecelliye başlaması. İkincisi hicab-ı mesru altını perdeye alması. İrşad makamı.

Onuncusu da mürşidimizi göstermesi ve bizi ona ulaştırması. 10 tane ihsan. Mürşidimize ulaştığımız zaman kim ulaşıyor? Biz ulaşıyoruz. Gene bizim irademiz var. Gene bir adım atıyoruz Allah-u Teala'ya. Birinci adımı attık. Allah'a ulaşmayı dedik. Allah 10 tane ihsanda bulundu. Şimdi de ikinci adımı atıyoruz. Mürşidimize ulaşıyoruz. Ulaştığımız anda 10 tane nimetle karşı karşıyayız. Birincisi devlet imamının ruhu gelip başımızın üzerine yerleşiyor. İkincisi Allah-u Teala kalbimizin mührünü açıyor. Üçüncüsü kalbimizin içindeki küfür kelimesini alıyor. Bütün kalpler başlangıçta küfür yazılır. Dördüncüsü kalbimizin içine Allah-u Teala iman kelimesini yazıyor. Böylece mümin olmak şerefine ediyoruz. Dört nimet. Beşinci nimet. Allah bütün günahlarımızı Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesine göre sevaba çeviriyor. Altıncısı nefsimiz nefs tezkiyesine başlayarak hidayetinin başlangıç noktasına ulaşıyor. Yani nefsimiz nefs tezkiyesine başlayarak hidayete başlıyor. Nefsimizin hidayeti nefs tezkiye olmaktır. Sonra da tasfiye olmaktır. Fizik vücudumuz şeytanın hakimiyetinden kurtularak, şeytana kul olmaktan kurtularak Allah'a kul olmak istikametinde hidayetine başlıyor. Ve ruhumuz Allah'a doğru yola çıkarak Allah'a ulaşmak olan Allah'a teslim olmak, böylece Allah'a teslim olmak olan hidayetine adım atıyor. Öyleyse 5 tane nimetin ötesinde 3 tane de amel nimeti var. Hidayetlerin başlangıcı var. Hidayet nimetleri var 3 tane. Allah'ın 8 tane nimeti oldu. 9. nimeti Allah Teala'nın bize o güne kadar her sevabımıza kazandığımız her dereceye, pozitif dereceye 10 katını vermesi söz konusuyken o günden itibaren 100 katını vermeye başlaması. Ve bunu 700 katına kadar çıkarması. İki tane şart koşuyor. Birincisi Allah'ın yolunda olmak. Yani ruhumuzun vücudumuzdan ayrılmış, Allah'a yola çıkmış olması lazım. Ve infak etmemiz gerek. İkinci şart. O zaman Allah Teala bize 100 katını veriyor her sevabımızın. Ve bunu 700 katına kadar çıkarmayı da garanti ediyor. Allah'ın 10. nimeti rahmetle fazlının ötesinde bize rahmetle salavat da veriyor. Sevgili kardeşlerim, bu 10 tane nimet arasında 2 tane de olay var. Birisi küfürden kurtulup mümin olmak, kafir olmaktan kurtulup mümin olmak 14. basamakta gerçekleşir. İkincisi salavetten kurtulup hidayet üzere olmak. O da burada 14. basamakta kullanılır, gerçekleşir. Allah-u Teala 10 ayet-i kerimede mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor. Allah-u Teala mümin olmanın standartlarını veriyor. Bakıyoruz. Mürşidimize ulaşmadan evvel böyle bir şeyin oluşması mümkün değil. Mümin olabilmemiz için mutlaka Allah-u Teala'nın kalbimizin mümkünü açması lazım. Mutlaka kalbimizin içindeki küfür kelimesini dışarı alması lazım. Mutlaka kalbimizin içine

0: kullandığı yazması lazım. Öyleyse böyle bir düzende Allah-u Teala'nın işareti açık olarak geliyormuş. Hem zarayetten kurtuluyoruz, hidayete adım atıyoruz. Üç ayrı fonksiyonla fizik vücudumuz hidayete başlıyor, nefsimiz hidayete adım atıyor ve ruhumuz hidayete adım atıyor. Zalayetten kurtulup hidayete ulaşıyoruz. Üç tane ameli tatbikatla üç Allah'ın vücuda getirdiği olayla da mümin oluyoruz. Kalbimizin müminleşmesi, köşkü kelimesinin alınması ve kalbimizin içine imanın yazılması. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu 14. basamak 3 hidayete başlangıç noktamız. Zikir yapıyoruz. Zikir yaptığımız zaman artık nefsimize gelen rahmetle fazla ve rahmetle salavat kalbimize ulaşmaktadır. Kalbimizin mezunu, hareketlerle gelen mezunu kalbin cilvani kapısına ulaştırmaktadır. Cilvani kapı kilitlenmektedir zikir boyunca. 3 tane nurun baskısıyla. Rabbani kapıdan kalbimize dolan nurlar kalbimizi tamamen %100 işgal etmektedir. Böyle bir dizaynda nefsimizin kalbinin Allah'ın nurlarıyla işgali pozisyonunda nefs tezkiyesi başlar. Nefsimizin kalbine Allah'ın yazmış olduğu iman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir. Ve rahmet, fazla, selavat isimli üç grubumuzdan fazlaları etrafında bu çekim gücü toplamaya başlar. Ve %1, %2 derken %7 nur birikiminde nefsimizin kalbinde nefsi emmare denilen birinci temizlenme basamağı oluşur. 7 tane böyle emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mulade, öteskiye isimlerini alan %7'lik nur birikimlerinden oluşan basamak söz konusudur. Ve fizik vücudumuzun içinde bir rehini olan nefsimiz ilk %7 nur birikimiyle birinci gök katının kapısını açmayı, uzaktan kontrolle kilidi açmayı başarır. Bu yetki ona verilmiştir. Ve böylece ruhumuz birinci gök katına ulaşmak imkanını bulur. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi, nefsi devamı, nefsimizi kınadığımız bir kademe, suçladığımız bir kademe, ruhumuz ikinci gök katına yükselir. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefsimizde %21 oluyor nur birikimi, ruhumuzda üçüncü gök katına ulaşıyor nefsi mülküme. Bu noktada Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Sonra da dördüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mutmainne, doyuma ulaşıyoruz. Allah'ın verdiklerinin bizim için yeterli olduğunu kesin şekilde idrak ediyoruz. Beşinci defa %7 nur birikimi. Bu noktada Allah'tan razı oluyoruz. Ruhumuzda beşinci gök katına ulaşıyor. Nefsi raziye, Allah'tan razı olmaktası. Bir daha %7 nur birikimi, altıncı defa ruhumuz altıncı kata çıkıyor. Nefsi maziye değil, Allah da bizden razı oluyor. Ve yedinci kademe, tezkiye. Fatır Sözü'nün 18. ayet kelimesi diyor ki Allah Teala kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder ve ruhu Allah'a ulaşır. Böylece ruhumuz Allah'a ulaşıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burası 21. basamak. Nefsimiz 7 kademede teskiye oldu. Henüz tasfiye olmadı. Nefsimiz yolun yarısını açtı. Fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan %50'den daha fazla kurtuldu. Başlangıçta nefsimiz baştan aşağı afetlerle dolu. Sadece afetlerden oluşuyor. 19 ayrı grup afet nefsimizin kalbini duman etmiş durumda. Sonra sevgili öğrenciler, bizlerler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın yardımını görüyoruz. Nefsimizin karnındaki afetlerin başlangıçta %100'üne şeytan tesir etmek imkanının sahibidir. Yalnız afetlere tesir edebilir. Ama afetler azaldıkça nefsimizin kalbindeki şeytanın tesir alanı da giderek azalıyor. Nefsimizin afetlerinin %51'i yok olunca, yerlerinin %51 Allah'ın nurları alınca, nefsimizin kalbinde şeytanın hakimiyeti artık bitmiştir. Hakimiyet %51 ile Allah'ın nurlarına geçmiştir. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a yarıdan daha aşağıya düşmüştür. Öyleyse böyle bir dizaynda bütün insanlar için söz konusu olan bu hedefe ulaşmaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir muhteşem dizayn söz konusu. Fizik vücudumuz şeytana kullanmaktan yarı yarıya kurtulmuş durumda. Yarıdan daha fazla kurtulmuş durumda. Nefsimiz Allah'ın emirlerine uymak ve yasak ettiklerini yapmamak konusunda 150'den daha büyük bir başarıya ulaşmış. Artık davranış biçimlerinin yarıdan fazlası Allah'ın emrettiği biçimde, yasak ettiklerini de işlememek biçiminde. Ruhumuz mu? O da Allah'a ulaşmış. İlk teslim gerçekleşmiş. İşte İslam Allah'a teslimden ibaret dediğimiz zaman buradaki ilk teslimi görüyoruz. Ruhumuz Allah'a 21. basamakta ulaşır ve Allah'a teslim olur. Teslim olduğu an 22. basamaktayız. Burası velayetin birinci makamı. Fenafillah. Allah'ın zatında ifna olma, yok olma makamı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerimizde bu tüzayla gerçekleştirmek durumundayız, mecburiyetindeyiz. Ayrıca her şeyin en güzel olduğu bir standartın yaşanması için var oluyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktada Allah-u Teala hakkı tavsiye etmek diyor. Vel asr'ın suretine bakalım. Ne diyordu? Vel asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani gidecekleri yer cehennemdir. İllellezine aminu, ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, 28 basamağın 7.sine ulaşmış olanlar, onlar cehenneme gitmezler diyor Allah-u Teala. Onların gidecekleri yer cennettir diyor. Sonra ve amelü salihat diyor. Nefsi ıslah edince amel işlemeye başlayanlar, onlar da diyor cehenneme gitmezler. Neredeyiz? 14. basamaktayız. Nefs tezkiyesine başlamışız. Mürşidimize ulaşmışız. Ve mümin olma sebeplerimizden birisi de nefs tezkiyesine başlamamız. Çünkü Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala nefs tezkiyesine başlayanlar müminlerdir buyuruyor. Demek ki burası ikinci safhası konumuzun. Burada nefs tezkiyesi ve başlangıç söz konusu, yani amelü salihata nefsi ıslah edici amellere başlamak söz konusu. Nefs tezkiyesi burada başlıyor. Nefs tezkiyesi meyvelerini veriyor. Nerede? 21. basamakta. Nefsimiz %50'den daha fazla nurla doluyor. Ve ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Hakk'a ulaşıyor. Ve bu güzelliği yaşayan, mutluluğu yaşayan biz başkalarına da bunu tavsiye etmeye başlıyoruz. Siz de ruhunuzu Allah'a ulaştırıp bu güzelliği yaşayın. Allah'ın farzını yerine getirin diyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Önce hepiniz için bütün güzellikler önünüzde açılmış olur. Ve Hakk'a ulaştıktan sonra Hakk'ı, Allah'ı tavsiye etmeye başlarsınız. Yaşadığınız mutluluğu herkesin yaşamasını istersiniz. Etevasav bil hakkı dersiniz. Hakkı tavsiye edenlerden olursunuz. İşte 21. basamak ve 22. basamakta ruhumuz Allah'a teslim olur. Fena makamındayız. Ruhumuzu Allah'laştırdığımız an nefsimizin kalbinde %49, %7'den 7 defa nur birikimi gerçekleşmişti. İki de huşuda kazandığımız nur vardı. Nefsimizin kalbindeki nurlar böylece %51'e ulaşmıştı. Yani nefsimizin kalbinde artık şeytanın hakimiyeti değil, Allah'ın nurlarının hakimiyeti söz konusuydu. %51'den başlayan nurlar fena makamında, fena fillah makamında %61'e kadar ulaşır. %61 noktasında Allah-u Teala taht ihsan eder ruhumuza ve beka billah oluruz. Allah'ın katında, Allah'ın ihsan ettiği bir altın tahta, adına erayık veya sürur denilen, baki oluruz. Nefsimizin kalbindeki nurlar da %71'e kadar burada devam eder. Bir gün zikrimiz günün yarısını aşar. O zaman züğüt sahibi oluruz, zahit oluruz. Ve %71'den itibaren nefsimizin kalbindeki nurlar bu yarıdan fazla zikre sahip olduğumuz noktada %81'e kadar devam eder züğüt makamı. Ve bu noktadan itibaren fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Ne zaman bir insanın fizik vücudu, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanırsa, bu noktada o kişinin fizik vücudu Allah'a teslim olmuştur. Burası ikinci teslimimizdir. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi. Ruhumuzun Allah'a teslimi konusunda Allah Teala Nebe Suresi'nin 39. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Zâlikel yevmül hakkı fe men şâ ittehâze ilâ rabbihî me'âbâ. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol edinir. Ve Allah o kişinin ruhuna me'at olur. Ruh Allah'a ulaşmış ve Allah'a teslim olmuştur. Allah ruha me'ab olmuştur, sığınak olmuştur. Ve kişi takva sahibi olmuştur. İşte Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala diyor ki cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Buyurun içeri girin. Vaad olunduğunuz cennet budur. Bütün evvap olanlar için diyor. Me'aba ulaşmış ve sığınmış olanlar için. Ve Fatır suresi 18. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki kim nefsini tezkiye ederse kendisi için, nefsi için tezkiye eder. Çünkü nefsi imin vermiştir üzerinde Allah Teala'ya. Ve ruhu Allah'a ulaşır diyor. Böylece 21. basamakta ruhumuzun Allah'a ulaşması olayıyla karşı karşıyayız. Ruhumuz Allah'a ulaşıyor. 22. basamakta da teslimiyetini tamamlıyor. Şimdi ulaştığımız yer ise fizik vücudumuzun Allah'a teslimi. Allah Teala sahabe için ruhun Allah'a teslimi konusunda onların hidayet erdiğini kesinleştirmiş. Zümer 18'de diyor ki onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar. Onların hepsi hidayet erdiler, hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar buyuruyor Allah Teala. Fizik vücutların teslimi konusunda da bütün sahabe için Allah Teala onların hepsinin fizik vücutlarının da veçlerinin de Allah'a teslim ettiklerini kesinleştirmiş. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime diyor ki Allah Teala Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerinde ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Böylece ikinci teslim gerçekleşiyor. Ve burası İslam'ın 5 safhasından 4. safhayı oluşturuyor. Ve bundan sonra daimi zikre ulaşıyoruz. Ulvelvap oluyoruz. Hikmet makamının sahibi oluyoruz. Daimi zikrin sahibi olan insan dört tane vasıf şartının sahibidir. Bir, kalp gözü açılmıştır. İki, kalp kulağı açılmıştır. Üç, daimi zikrin sahibidir. Dört, nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Bu dört vasıf şartının sonucunda üç tane bu vasıflara bağlı sonuç şartı çıkar. Vasıfların oluşturduğu sonuç. Kişi hayrın sahibi olmuştur. Bu vasıflar sebebiyle. Bir, kişi tezekkür sahibi olmuştur. İki, üç, hüküm sahibi olmuştur. İşte bu üç standartla beraber yedi şart Ulul Elbab makamının şartıdır. Kişiyi o noktaya kadar ilmel yakin kademesinde tutan standartlar bitmiş, kişi aynel yakine ulaşmıştır. Burası hikmet makamıdır. Hikmet makamının dört vasıf şartı, üç de sonuç şartı söz konusudur. Ve kişi ehli tezekkürdür, daimi zikrin sahibi olmuştur. Allah'ın mütecaviyi ayetlerinde manasını anlamaktadır. Kişi hayır sahibidir. Nefsinde hiçbir afet kalmadığı için bütün nefsiyle ruh arasındaki dizaynda nefsi de ruhun hüviyetine girdiği için Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanmıştır. Bu sebeple iki taraf her zaman uyum halinde olduğu için her olaydan sonra kişi sadece derecat kazanır. Çünkü her yaptığı şey ya Allah'ın bir emrini yerine getirmektir ya da yasak ettiği fiili işlememektir. Bir kişi hüküm sahibi olur. Bu noktadan sonra ki burası basamaktır. 26. basamakta ulvi elbap alırız. 27. basamakta muhlis oluruz. İhlas kademesi ulvi elbap makamında gösterilen bir katın ötesinde, zemin katın ötesinde kişiye 7 tane gök katının gösterilmesiyle devam eder. Ve 7 tane kademinden oluşur. Her biri ayrı bir gök katını ifade eder. Sevgili öğrenciler, dinleyenler ve dinleyenler. İhlas makamı bizi Allah'a daha yaklaştıracak olan, salah kademesine ulaştıracak olan bir kapıdır. Ne zaman yedinci gök katı gösterilirse kişiye, bu yedinci gök katının yedi tane aleminin en son noktası olan Sitedin Müntaha, burası bir dönüm noktasıdır. Sitedin Müntaha'nın görüldüğü an, kişi Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilir. Bu, ihlastan salaha geçmeyi sağlar. Salah makamı da gene yedi tane kademeden oluşur. Birinci kademede kişi tövbe-i nasuhunu yapmış, salihlerden olmuştur. İkinci kademede o kişinin günahlarını Allah'a örtmüş ve ona salah nurunu hediye etmiştir. Nimet olarak vermiştir. Üçüncü kademede Allah onun günahlarını sevaba çevirmiştir. Mürşidine ulaştıktan sonra yaptığı yanlışlıkların karşılığı olan günahlarını. Dördüncü kademede kişi irşada ulaşmıştır. 14. sırada bütün sırada irşada ulaşmıştı. Ben sevgili kardeşlerim, bu nokta ubudiyetin sonudur. Ubudiyet, Allah'a kul olma burada sona erer dördüncü kademede. Bundan sonrası Allah'ın emrini ihata etmiyor. Allah Teala bizlere sadece Allah'a teslim olmamızı, Allah'a kul olmamızı emretmiş. Ötesi irademizin bağlanması, irademizin refi, Allah'ın iradesine bağlanmamız ancak bizim talebimiz üzerine gerçekleşir ki bu Allah'a köle olmak demektir. Kim Allah'a abd olmayı, kul olmayı yetersiz bulursa, yaptıklarının, Allah için yaptıklarının Allah'ın kendisine verdiği o sonsuz nimetler karşısında bir hiç olduğunu farkına varırsa ve Allah'a köle olmayı dilerse, o zaman bu dileğini bildirecek, Allah-u Teala da onun iradesini bağlayacaktır. sonra mı? Sonra bağlanan bu irade kaldırılacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gülün dostlarım, burası yolun sonudur. İradenin bağlanmasından sonraki altıncı kademe, altıncı mertebe, iradenin refedilmesidir. Bu irade refinden sonra sadece bir kişi tasarrufa ulaşabilir. Evrim imamı. Yedinci mertebe sadece bir kişiye aittir. Tasarruf altındaki kişi. Huzur namazının imamı. Sevgili kardeşlerim, burada ne olur? Burada sonsuz bir mutluluk bize hakim olur. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Allah ile olan ilişkilerimizde ruhumuzu, içimizi ve nefsimizi Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Allah Teala üzerimize farz kılmış. Bakara 208'de diyor ki, ey amir olanlar, hepiniz silme, Allah'a teslim olma standartlarına girin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah'a teslim olmak asıldır. Ve böylece İslam'ın şerefine insanın ona ulaşır. Nefsini de Allah'a teslim ettiği gün, Ulyelbap makamının sahibi olduğu gün, kişi teslimlerini gerçekleştirmiştir. Ruhunu da, veçini de, nefsini de Allah'a teslim etmiş. Ve Kur'an-ı Kerim dizaynı içerisinde Kur'an-ı Kerim'e göre İslam olmak şerefine ermiştir. Kim La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse o insanlar kendilerini İslam zannederler. Oysa ki İslam olmak daimi zikirle mümkün olan bir husustur. Hiç kimseye daimi zikre ulaşmadan İslam olmak şerefine eremez sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu muhtevada Allah'a teslim olabilmeniz ruhunuzu ve içinizi ve nefsinizi teslim etmekle gerçekleşir. Ruhunuzun tesliminde Allah'a kul olursunuz, takva sahibi olursunuz. Fizik vücudunuzun tesliminde ekber kul olursunuz, ekber takvanın da sahibi olursunuz. Allah'a ikinci kulluğu, ekber kulluğu sağlamış olursunuz. Daha üstüne bir teslimle, fizik vücudunuzun teslimine, nefsinizin tesliminde ise Allah'a azim kulursunuz, azim takvanın sahibi olursunuz, fezül azimin, ecül azimin ve hazül azimin sahibi olursunuz. Allah'ın size sonsuz ihsanları söz konusu olur. Mutluluk bunlardan bir tanesidir sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Dünya saadetiniz henüz geçerli değildir. Mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Dünya saadetiniz başkalarından farklı değildir. Ama ne zaman ruhunuzu Allah-u Teala'ya ulaştırırsınız, üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz ama dünya saadetinin de yarısını elde edersiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dördüncü kat cennetin sahibisiniz ve fizik vücudunuz Allah'a kul olmuştur ve dünya saadetinde %90'ına sahip olursunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman beşinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetinin %50'si sizindir. Burada Zülcelal'in oluyorsunuz. Bundan sonra Felah makamına ulaştığınızda irşada erersiniz. Altıncı katrinizin sahibisiniz. Öteye geçebilirseniz, Allah'a köle olmayı başarırsanız, o zaman yedinci katrinizin sahibi olursunuz. Görüyorsunuz ki dünya saadeti beşinci katrinizle beraber %100 elde edilir. Ve beşinci, altıncı, yedinci katlarda %100 dünya saadeti ve cennet saadeti eline gider. Mutluluk denilen olay, iç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk ve Allah ile ilişkilerinizde mutluluktur. Ve devamlı bir vesiledir. Öyleyse bir insanın mutlu olmasının 3 tane temel şartı var diyebiliriz. 1. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlu olacaksınız. Birinci şart. İkincisi, mutluluğunuz kesintisiz olacak. %100 bütün zaman parçalarında. Üçüncüsü de mutluluğunuz bir sulh ve sükun halinin varlığına dayalı olacak. Hem iç dünyanızda sulh ve sükun ulaşmış olacaksınız, hem dış dünyanızda başka insanlarla ilişkilerde, hem de Allah ile olan ilişkilerde sulh ve sükuna ulaşmış olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepiniz için söz konusu olan şey işte budur. Burası iç dünya mutluluğunun, dış dünya mutluluğunun, Allah ile olan ilişkilerin sonsuz bir sülh ve sükun içinde sonsuz saadeti yaşamanız halidir. Neden mutlusunuz? Çünkü nefsinizdeki bütün afetler yok olmuştur. Yerine ruhunuzun hasretleri gelmiştir. Bir defa iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitmiştir. İç dünyanızda sonsuz bir mutluluğun içindesiniz. Kesintisiz bir mutluluk, sülh ve sükun hali, kavga bitmiştir. Dış dünyanızda da aynı şey oluşmuştur. Başka insanlarla kavgayı bitirdiniz. Onlar size düşman olabilirler. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Sizin için sadece sulh ve sükun vardır ve kesintisizdir. Allah ile olan ilişkilerinizde de sizi huzursuzluğa sevk eden şey ya Allah'ın emirlerini yapmamak ya da yasak ettiği fiilini işlemenizdir. Her ikisi de geçersiz. Hem Allah'ın emirlerini %100 yerine getiriyorsunuz, hem yasak ettiği fiilini asla işlemiyorsunuz. Sizi huzursuz edebilecek olan bütün faktörleri böylece önlemiş oluyorsunuz Allah ile olan ilişkilerinizde. Orada da sonsuz bir mutluluğun sahibi oluyorsunuz. İşte İslam, Allah'a teslimlerinizle sizi sonsuz bir mutluluğa ve cennet saadetinin doruklarına ulaştırabilecek olan kainatın tek dinidir. İkinci bir din hiç olmamıştır. İslam dediğimiz zaman bu Arapça bir isimdir. Allah'a teslim olmak istikametinde kullanılır. Ve İslam dini dediğimiz zaman Allah'a teslim olma dini olduğunu bunun kesin olarak bileceğiz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi İslam olma şerefine erdirmesini, hepinizin sonsuz bir cennet ve dünya saadetine ulaşmanızı, cennet saadetinin ve dünya saadetinin doruklarında yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ına salam. Amin. Müstakim sırat-ı lezzetlerine mutlaka ihmdali mutlu ve ihmdali talim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as salavat Allah'ın salatı ve selamı aleyhi ve sellem.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepimizden razı olsun. Bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Kur'an açıklamasını sizlere yapmak üzere bir aradayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Evvela şu farklılığı yerlerine tutmalıyız. Kur'an-ı Kerim açıklaması nedir? Kur'an-ı Kerim sözleri nedir? Her şeyde olduğu gibi burada da büyük bir yanlışlık yapılmış durumda. Kur'an-ı Kerim'in mealini de, tefsirini de lafzının derin veya çok daha derin bir şekilde açıklaması olarak ifade edenler var. Meal ve tefsir arasındaki farklılık aslında hiç de denildiği gibi bir husus değildir. Tefsir, Kur'an-ı Kerim'in ruhunun açıklanmasıdır. Meal, kelimesel yapının ama tefsir, ruhunun açıklanmasıdır. Ve insanlar şu dünya üzerinde ne kadar derin bir ilme vakıf olurlarsa olsunlar, eğer irfan sahibi değillerse tefsir hedefine ulaşamazlar. Yeni bir Kur'an-ı Kerim meali hazırlanıyormuş. Bütün ilim adamlarıyla din adamları bir araya geleceklermiş. Ve de bu yeni Kur'an-ı Kerim mealini en bedi'i bir şekilde ifade edeceklermiş. Vesaire vesaire. Olmaz sevgili izleyenler. Hedefe ulaşmaları mümkün değildir. Ayetler arasındaki altın zinciri göremezler. Ve Kur'an'ın ruhu onlar için gizlenmiştir Allah-u Teala tarafından. Öyleyse ne yaparlarsa yapsınlar, bizim sizlere burada vereceklerimizi veremezler. Çünkü ruha sahip değiller. Öyleyse konumuz Kur'an-ı Kerim tefsiri. Kur'an-ı Kerim'in ruhunu sizlere açıklamak. Sevgili izleyenler, öğrenciler, dinleyenler, karşılaştırın bakalım. Size bu istikamete verdiğimiz bilgilerle diğer Kur'an-ı Kerimleri çok farklılık göreceksiniz. Arkasında onların ruhu bilmemeleri yapıyor. Bir insan Allah'a teslim olamamışsa, ruhunu da ve içini de nefsini de Allah'a teslim edememişse, o kişi Kur'an-ı Kerim'in ruhuna inmiş değildir. Hep lafızda kalmıştır. Ve lafız, lafzın gerektirdiği son aşamasına kadar onlara yardımcı olsa dahi bir tefsir olamaz açıkladıkları. Öyleyse tefsir dediğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'in her ayetinin başka ayetlerle olan ilişkisi açısından değerlendirilmesi yetmez. Lafzın altındaki 7 tane ruhun bir manayı bütünleştirecek şekilde devreye alınması söz konusudur. Öyleyse Bakara Suresinin 41. ayet-i kerimesiyle başlıyoruz. Allah Teala buyuruyor: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve aminu bima enzeltü musaddikan lima me'atum. Ve la tekunu evvela kafirin bihi. Ve la teşteru bi ayati semenen kalilen. Ve iyyâye fettekûn. Allah Teala diyor ki, beraberinizdeki
mi yani Tevrat'ı tasdik edici olarak indirilen şeye, Kur'an'a iman edin ve onu inkar edenlerin ilki siz olmayın. Burada Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemlere tabi olanlara değil, dışarıdaki kitap sahiplerine sesleniyor.

Allah-u Teala yaptığı açıklamada, ifadede bir evvelki ayette İsrail kavmine seslenen Allah-u Teala bu devirde de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devirinde de gene onlara sesleniyor. Siz diyor Tevrat'a inanıyorsunuz. İşte bu kitap, bu Kur'an-ı Kerim Tevrat'ı tasdik ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Tevrat da Kur'an hükümlerinin aynını taşımaktaydı. Değiştirilmemiş olan şekliyle, asli şekliyle Tevrat Allah'a teslim olmayı kesin şekilde emrediyordu. Ve tabiyet kesin şekilde emrediyordu. Allah'a ulaşmayı dilemek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak özellikle bütün boyutlarıyla Tevrat'ta yer alıyordu. Ve netice mi? Hazreti Musa ile birlikte bütün ona tabi olanlar hepsi Kur'an esaslarının aynı olan Tevrat'taki esaslara tabi olarak ruhlarında, veçlerinde, fizik vücutlarında Allah'a teslim etmişlerdi. Ve İsrail kavminin içinde bugün de o günlerden bu tarafa mürşitlere tabiiyet suretiyle devam eden zincirin son halkaları, bugünkü hayatta olan halkaları insanlar, hayatta hepsi mürşitlerine tabi olmuşlar. O mürşitler kendilerinden evvelki mürşitlere, onlar evvelkilere ta Hazreti Musa'ya kadar uzanan bir zincirin son halkaları bugün yaşayan İsrail kavminin içinde mevcut. Allah Teala hem o inananlara, yani hala İslam'ı İsrail kavmi içinde yaşayanlara, Allah'a teslim olmayı yaşayanlara hitap ediyor, hem de onların dışındakilere hitap ediyor. Ve bu Kur'an'a dikkatle bakın diyor bu. Beraberinizde olan kitabı, Tevrat'ı tasdik edici olarak indirildi bu kitap. Ona iman edin. İndireyin, esasların aynı olduğunu göreceksiniz. Ona iman edin. Ve ona inkar edenlerin ilki siz olmayın. Kimler var? Hristiyanlar var. Kimler var? Budistler var. Müşrikler var. Bir sürü ayrı ayrı dizaynın sahibi olan insanlar var. Allah Teala'nın buradaki muhatabı bir evvelki ayet-i kerimede, yani Bakara 40'ta Allah Teala'nın söylediği İsrailoğulları. Ve bir evvelki ayeti kerimeyi, 40. ayet-i kerimeyi ve İyyâye ferhamûn, ancak benden korkun diyor Allah Teala. Burada da ve İyyâye ettekûn, öyleyse bana karşı takva sahibi olun diye Allah Teala bitiriyor. Yani gene korkmak, sakınmak, çekilmek manası takva sahibi olmanın da içinde elbette var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse muhtevaya baktığımız zaman Allah Teala burada Aminu ifadesini kullanıyor. Burada aminu olmak sadece inanmak değil, onun ötesine geçmek, Allah'a ulaşmayı dilemek kavramını da içine alıyor. Öyleyse Allah-u Teala kitap sahiplerine ve özellikle İsrail kavminin orada Mekke'ne bulunan mensuplarına
bu ayetle de hitap ediyor. Ve onlara diyor ki, sizin Tevrat adlı kitabınızı beğendim diyor Allah-u Teala. O kitapta ne varsa bunda da aynı şeyler var diyor. Ve ayrıca bu kitap onu elinizdeki Tevrat'ı tasdik ediyor diyor. Sakın inkar etmeyin ki Kur'an'ı inkar edenlerden ki o zaman siz olursunuz, olmayın diyor. Yani ona iman edin. Ve sakın diyor ayetlerimi değersiz bir şey karşılığı satmayın. İnanmazlarsa ne olacak? İnanmazlarsa Allah'ın ayetlerini satmış olacaklar. Ne karşılığı? Cehennem karşılığı. Değersiz bir şey. Öyleyse ve bana takva sahibi olun diyor Allah-u Teala. Öyleyse başta bundan aminun kelimesiyle sondaki fettekun öyleyse takva sahibi olun ifadesi birbirinin tamamlayıcısı. Biliyorsunuz ki sevgili izleyenler ve dinleyenler 5 safhada amin olmak var. Allah'a ulaşmayı dilemek başlangıç. Amin olmanın başlangıç noktası. Mürşide ulaşmak amin olmanın ikinci safhası. Birincisi başlangıç takvasını, ikincisi de ön takvayı ifade ediyor. Ne zaman ruh Allah'a ulaşırsa takva sahibi oluyor kişi. Ne zaman fizik vücut Allah'a teslim olursa ekber takva sahibi oluyor. Ne zaman nefs Allah'a teslim olursa azim takva sahibi oluyor. Bundan sonra da azim takvanın içinde iki safha daha var. Ama öyleyse Allah-u Teala bu ayet-i kerimesiyle İsrail kavmine bir öncelik tanımış. Onlara diyor evvela siz amin olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve böylece başlangıç takvasının sahibi olun. Dileyin. Mürşidinize ulaşacaksınız. O zaman ön takvanın sahibi olursunuz. Ruhunuzu bana ulaştıracaksınız. O zaman takva sahibi olursunuz. Ve Allah-u Teala'nın emri kesip ettekun diyor öyleyse takva sahibi olun. Tabiatıyla burada Allah-u Teala'nın korkma tabiri takva kelimesinin içinde gizli olduğu için öyle bir anlam da lafzi olarak vermek mümkündür. Ettekun öyleyse korkun, sakının, çekinin. Kimden? Allah'tan. Ama başlangıçtaki aminu kelimesiyle ayetin sonunu birleştirirseniz aminu olmak başlangıç takvası. Ve diğer takvalar ard arda gelecek. Eğer aminu olabilirse insanlar sahip aminu mevcutsa o zaman Allah'ın bütün güzelliklerini yaşayacaklar. Dünya üzerindeki dinlerin her bir mensubu kendi dininin en doğru olduğunu ve başka dinlerdekilerin kendilerinin dostu olmadığını zannetmekle iki büyük hataya düşüyorlar. Aslında eğer bütün İnsanlar şöyle düşünseler, Allah-u Teala'nın indirdiği kitap en doğrusunu ifade eder. Ve bütün peygamberleri Allah'ın indirdiği mukaddes kitaplar, son kitaplar aynı hedefe yöneltir. İnsanları 5 safa üzerinden Allah'a teslim eder. Öyleyse insanların bu özü araması lazım. Ama bu özü arayabilmek için bu özün gerektirdiği idrake sahip olmak lazım. Kitapların hepsi değiştirildiği cihetle İslam'dan evvelkilerin buna ulaşmaları zor görünüyor. Ama bu hayatı, Kur'an'daki İslam'ı bütün dinlerin arasında yaşayanlar var. İşte o yaşayanlar için kurtuluş orada
yaşadıkları şeyle Kur'an'ın aynı oldukları, aynı olduğunu gördükleri zaman doğruya ulaşmış olacaklar. Ama hem İslam'ın içinde bütün diğer dinlerin mensuplarına karşı, hem de bütün diğer dinlerde kendilerinin dışındaki bütün dinlere karşı bir husumet var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir düşmanlık asırlar boyunca insanların kalplerine sinmiş, oradan kazınması pek mümkün görünmüyor. Şeytan kavimlere, şeytan dinlerin mensuplarına birbirine düşmanlık tohumlarını ekmiş. Onların kalpleri, büyük kısmının kalpleri böyle değil. Ama bir kısmı, küçük bir kesim, toplam kitleye göre küçük bir kesim, başka dinlerin mensuplarını kesin olarak düşman olarak alıyor. Aslı böyle değil mi sevgili izleyenler, dinleyenler? Asr-ı saadet bütün dinler tarafından yaşanacaktır. Onların tek bir din çatısı altında toplanması suretiyle. Ve bu da Allah'a teslim olma esaslarına dayalıdır. Allah razı olsun. Ayet 42'de Allah Teala şöyle söylüyor. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ ve تَكْتِمُ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Batılla hakkı, doğruyla yanlışı, batıl yanlış olan, haksız olan, şeytan tarafından uydurulmuş olan ve büyük kitlelere yanlış olarak kabul ettirilmiş olan şeyler. Hadise Allah'ın her mukaddes kitabında söylediği doğrular. Öyleyse doğru ile yanlışı, hak ve batılı birbirine karıştırmayın diyor Allah-u Teala. gerçeği gizlemeyin, ketmetmeyin. Hakkı, gerçeği, Allah'ın hakikatlerini ketmetmeyin, gizlemeyin. Açıklayın. Ve diyor, siz Allah-u Teala bunları biliyorsunuz. Bildiğiniz halde gizliyorsunuz anlamı çıkartıyoruz buradan. Bir takım insanlar zamanımızda da artık söylediklerinizden gerekli manayı çıkartabiliyorlar bir takım öğretim üyeleri. Ama hala gizlemekte devam ediyorlar. Nefsleri onları bir yanlış noktaya ulaştırmış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Zannediyorlar ki doğruyu açıklarlarsa mahcup olacaklar. Peki doğru böyleydi de neden şimdiye kadar bize doğruyu öğretmediniz diye soranlara ne cevap veririz diye düşünüyorlar. Oysa ki verecekleri cevap gerçeğin ta kendisi. Bize bunlar öğretildi. Biz bunları öğrendik ve size bunları öğretmekle mükelleftik. Şimdi

Şimdi bundan sonra elbirliğiyle bu hataların hepsini düzeltmek hepimizin üzerine borçtur. Doğruyu öğrenenlerin ve öğretenlerin. Öyleyse Allah-u Teala burada çok açık bir gerçekten bahsediyor. Hakkı batılla karıştırmayın ve hakkı gizlemeyin diyor Allah-u Teala. Öyleyse gene bu surenin, Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Onlar diyor Allah-u Teala, Allah kitaplarıyla ve o kitaplardaki delilleriyle, ispat vasıtalarıyla insanlara açıklamasına ve ispat etmesine rağmen bir kısım insanlar Allah'ın ayetlerini ve hidayeti insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşıp teslim olmasını, fizik vücuduna teslim olmasını, nefsin Allah'a teslim olmasını inkar ederler diyor Allah Teala. Burada Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah'ın kullandığı kelime inkar etme değil, küfür kelimesi kullanmamış. Burada bu ayetteki kelimeyi kullanmış. Ketmetmek, saklamak, gizlemek. Onlar diyor Allah'ın ayetlerini gizlerler, ketmederler ve hidayeti gizlerler diyor. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin hepsi de onlara lanet eder diyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, lanette kişinin kendi günahlarının ötesinde başka günahları da yüklenmesi söz konusudur. Kimdir lanete muhatap olan insan? Sadece kendi suçundan yargılanacak olan kişi değildir. Başka insanları da dalalete düşüren, Allah'ın yolundan saptıran, şeytanın uşağı olan insanları cehenneme gitmeye götüren, cehenneme gitmelerine neden olan insanlar. Allah'ın nasıl yapacaklar bunu? Allah'ın ayetlerini ve özellikle hidayete müteallik ayetlerini ketmederek, gizleyerek. Ve Allah Teala burada açıkça emri veriyor. Ketmetmeyin diyor. Allah'ın ayetlerini, hakikatlerini bu konunun içinde, bu kavramın içinde, hidayet kavramı da var. Ketmetmeyin, gizlemeyin diyor. Onları açıklayın diyor. Hakkı batılda karıştırmayın diyor. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşma gerçeğini saklamayın, gizlemeyin diyor. İnsanın fizik vücudunun da Allah'a teslim olması gerektiğini saklamayın, gizlemeyin diyor. İnsanın nefsinin de Allah'a teslim olması gerektiğini gizlemeyin. Hidayeti gizlemeyin. Tabiatıyla hidayeti gizleyenler neyi gizlemiş oluyor aynı zamanda? İslam'da insanları cennet saadetine ulaştıracak ve dünya saadetine ulaştıracak temel faktörlerin hepsini. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İslam'ın 5 tane şartına baktığınız zaman sadece namaz kılmak kalmış, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Vasıta emirleri şart etmişler. Ama asıl insanı kurtulacak olan safhalardan hiç kimse bahsetmiyor. Bütün bu emirler, İslam'ın 5 tane şartı, hepsi birer vasıtadır. Neyin vasıtasıdır? İnsanların ruhlarını, içlerini, nefslerini Allah'a teslim.

0: etmelerinin ve böylece cennet saadetini ve dünya saadetini kazanmalarının bir vasıtasıdır. Biz İslam beş şartın ibadettir dediğimiz zaman vasıtaları hedef haline getirmiş oluyoruz. Büyük bir yanlışlık yapmış oluyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, doğrusu nedir? Doğrusu ruhumuzu da, beçimizi de, nefsimizi de Allah'ın emri üzerine Allah'a teslim etmektir. Öyleyse hakikatleri, teslim hakikatlerini gizlememek, açıklamak gerekir. Allah Teala ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını 11 defa üzerimize farz kılmış ve insanlar bunu gizliyorlarsa o zaman büyük bir vebal alıyorlar omuzlarına. İşte Allah Teala onlardan bahsediyor. Allah da onlardan lanet eder. Lanet edicilerin de hepsi onlardan lanet eder diyor. Kesmetmek fiilini kullanarak burada kullanılan, bu ayette kullanılan tektumul hakka, hakkı kesmetmeyin, gizlemeyin diyor Allah Teala. Baştan kullandığı la kelimesiyle la tektumul hakka. Hakkı, hak nedir? Doğru olandır. Doğru olan nedir? Allah'a teslim olmak sevgili öğrenciler, sizlerden ve dinleyenler. Öyleyse bütün insanların üzerine düşen görev gerçeği, hakkı gizlememek, açıklamaktır. Allah razı olsun. Bakara suresinin 43. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki hakkı gizlemeyenlerin yapması lazım gelen şeyler hakkında ve ekunus salate ve atuz zekate ve kavu me'ar rakiin ve namaz kılın ve zekat verin ve rükû edenlerle beraber rükû edin. Burada Allah Teala namaz için, salat için rükû kelimesini kullanmış. Rükû da namazın rükûnlarından bir tanesidir. Biliyorsunuz namazda ayaktasınız, kıyamdasınız, başınızı yere koydunuz, secdedesiniz, yarıya kadar eğildiniz, rükûdasınız. Rükû eden insan namaz kılıyor demektir. Allah Teala burada rükû kelimesiyle namaz kılmayı kastediyor ve zekat vermeyi ve bir de Allah-u Teala'nın karşısında emirlere hazır olduğunu belirten bir tutumda bulunmamızı emretmiş oluyor Allah-u Teala. Rükûda bulunmak, yarıya kadar eğilmek, emre hazır olduğunun bir belirtisidir insan için. Öyleyse Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de nerede rükû kullandıysa rükû edenler sadece namaz kılanlar değildir. Allah'ın bütün emirleri için baş eğmiş olanlardır. İkiye katlanmış olanlardır. Böylece emre hazır olduklarını Allah'a belirtmiş olanlardır. Niçin bu ayette rükû kelimesi namaz kılmak anlamına gelmiyor? Çünkü Allah Teala "Ekumus salate" diye başlıyor zaten ayete. Namaz kılın diyor. Ondan sonra diyor ki "Ve atuz zekat" ve zekat verin diyor. Ve "Verkavu me'er rakin" rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin. O yüzden sadece Allah Teala namaz ve zekat vermekten ibaret değildir diyor benim emirlerim. Emirlerin arasında zikir var. Ve vasıta emirlerden bahsediyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak Allah'ın temel emirleridir. Ve zikir bunların başında gelir. Ama bugünkü şartlarda ne 32 farzda ne 54 farzda zikri göremiyoruz. Zikir mevcut değil sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sanki İslam'ın beş şartının açılmış hali, yaydırılmış hali. Sevgili öğrenciler, bizler ve dinleyenler, Kur'an bir bütündür. Ve iblis bu bütünü parçalamayı başarmış. Ve iblis insanların hepsini, onları Kur'an-ı Kerim'deki esaslara uyarak cennet saatine ulaştırmaktan ve dünya saatine ulaştırmaktan men etmiş. Kur'an-ı Kerim'in hedef aldığı insanları cennet saatine ulaştırmak, o insanın Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlar. Bu dilek yoksa, o insan hangi şartların içinde olursa olsun kurtulamaz. Mürşidine ulaşmakla devam eder. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmekle devam eder. Bunların üçü de cennetin temel aynalarıdır. Yoksa yok, olmazsa olmaz. Hiç kimseyi İslam'ın 5 tane şartı kurtaramaz. Onun için bu ayette geçen vakkavu, rükû edin ifadesi sadece namaza, sadece zekata değil, Allah'ın bütün emirlerine karşı rükû vaziyetinde olun, bütün emirleri kabul edip tatbikatına başlayın anlamını taşıyor. Allah razı olsun. Allah Teala 44. ayet-i kerimede bir takım insanlardan bahsediyor. Temur'un nennâse bil birri ve tensevne enfiseküm ve entüm tetlûnel kitâbe efelâ takülûn. Allah Teala diyor ki insanlara birri emrediyorsunuz ama kendinizi unutuyorsunuz. Oysa ki kitapta da bunları okuyorsunuz diyor Allah Teala. Hala akıl etmiyor musunuz? Bir meselesine baktığımız zaman insanların ikiye ayrıldığını görüyoruz. Ebrar birin sahipleri olarak geçiyor Mutasimin suresinde. Tüccar da bütün negatif faktörlerin sahipleri olarak geçiyor. Bir başka ayrımla cennete gidecek olanlar Ebrar adını almış Kur'an-ı Kerim'de. Cehenneme gidecek olanlar da tüccar adını almışlar. Öyleyse iki grup insan var sadece. Cennetin bütün kademeleri, yani 3. basamaktan 27. basamağa kadar bütün kademeleri Ebrar'ı ihata ediyor. 1. ve 2. basamaklarda 7 kat cehenneme gidecek olan bütün insanları. Öyleyse Allah-u Teala'nın tarifine bakalım bir konusunda. Bakara 177'de Allah-u Teala diyor ki bir sadece namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek değildir. Sizin kazandığınız parada hastaların, çalışamaz yaşa ulaşmış olan ihtiyarların, yolda kalmış yolcuların, yetimlerin, kölelerin, esirlerin, yardıma muhtaç 7 grup insanın hakkı var diyor. Onlara da vereceksiniz diyor Allah Teala. Sadece zekat vermekle kalmayacaksınız. Zekatın ötesinde onlara da haklarını vereceksiniz. Öyleyse burada Allah Teala'nın dizaynı farklı bir dizayn. İnsanlara birri emrediyorsunuz diyor. Ama kendiniz yapmıyorsunuz diyor. Demek ki bir grup insan var ki şimdikinden farklı, biri emrediyorlar başkalarına namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak ve beş tane İslam'ın safhasını yaşamayı emrediyorsunuz ama kendiniz yapmıyorsunuz diyor. Bir, kurtuluşun bütününü ifade eden bir kelimedir. Bütün cennet sahipleri Mutaffifin suresinin 8 ile 18. ayet-i kerimesi arasında bütünlük kazanmış. Bütün cennete gidenler ebrar. Bütün cehenneme gidenler fücar. Öyleyse ebrarın muhtevası neyle oluşur? Takvayla. Peki fücarın muhtevası neyle oluşur? Fücurla. Öyleyse eğer Kur'an-ı Kerim'e bakarsak şunu görürüz. Allah Teala diyor ki onlara Allah'ın takvası da şeytanın çocuğu da ilham edilir. Şem suresinin 7-8-9. Ayetlerine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Ve nefsin ve ma sevvaha. فَاَلْحَمَهَا فُجُرَهَا فَتَقْوَهَا. Onlara fücurları da şeytan tarafından inkar edilenlerde, takvaları da Allah tarafından inkar edilenlerde ilham edilir diyor Allah Teala. قَدْ اَفْلَاهَا مَنْ زَكَاهَا. Andolsun ki onlar felaha erişirler. Kimler? Fücurla takvadan takvayı seçenler. Fücurlar neden şeytanın emirlerini dikkate almayıp takvayı emreden Allah'ın takva emrine itaat edenler, onlar felaha ererler diyor. Kat efraha hem zekaha. Bu takvaya ulaşmanın da muhtevasında tezkiye olmak var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse burada Bakara Suresinin 44. ayet kerimesinde Allah Teala birini başkalarına emrediyorsunuz demekle tabiatıyla bütünlüğü kastediyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek birinin başlangıcı. Mürşide ulaşmak ikinci safa. Ruhu Allah'a ulaştırmak üçüncü safa. Neye bağlı? Nefsi tezkiyeye bağlı. Böylece Şems suresinin 8. ayet-i kerimesiyle Mutaffifin suresinin 8-18. ayetleri arasındaki ilişki açık bir şekilde çıkıyor ortaya. Ebrar kimdir? Allah'tan gelen takva standartlarına sahip olanlar. 5 takva, başlangıç takvası Allah'a ulaşmayı dilemek, ön takva mürşide ulaşmak, 1. takva ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, ekber takva fizik vücudu Allah'a teslim etmek, azim takva, nefsi de Allah-u Teala'ya teslim etmek. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala bundan 2 ayet evvel 42. ayet-i kerimesinde amin oluşla başlıyordu. Amin olun diye başlıyordu. Ve takva sahibi olun diye bitiriyordu ayeti. 41. ayet-i kerime. Burada 44. ayet-i kerimede aynı ifadeyi görüyoruz. Birin emredilmesi demek takvanın emredilmesi demek. Çünkü kurtuluşa ulaştıran bütün kademeleri ihtiva eden bir bütünle karşı karşıyayız diye dediği zaman Allah-u Teala. Bunu başkalarına emretmeniz bir şey ifade etmez diyor Allah Teala. Siz de kendiniz de tatbik etmelisiniz buyuruyor. Sevgili izleyenler, dinleyenler. Ne kadar açık bir ifade kullanmış Allah Teala değil mi? Bugünün din alimleri için de bunu çok rahat bir şekilde Allah Teala söylüyor. Her devre hitap ediyor. Hem Kur'an-ı Kerim'i okuyorlar. Başkalarına da öğretiyorlar. Hem de ruhunu anlamadan lafından hareketle insanları gerçek değerlerden ayırmış oluyorlar. Allah Teala burada diyor ki hem kitabı okuyup duruyorsunuz Kur'an-ı Kerim'i hem de gene insanlara bir emrediyorsunuz ama o emrettiğiniz bir muhtevayı ihata etmiyor. Zekat verdiğini emrediyorsunuz. Namaz kılmayı, oruç tutmayı, hacca gitmeyi, kelime-i şehadet getirmeyi. Ama diyor zikri emretmiyorsunuz. Safaları emretmiyorsunuz. Onlar yoksa İslam yaşanamaz diyor Allah Teala. Allah razı olsun. Burada bir ifadeye daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Hala akıl etmiyor musunuz diyor Allah Teala. Efela takibun. Akıl etmek Kur'an-ı Kerim'de idrak etmek olarak kullanılıyor ya da Türkçedeki ifadesiyle idrak etmek, manaya varmak, sahiplenmek, o mananın sahibi olmak, manayı dünyasına almak, kendisine mal etmek. Sevgili izleyenler, dinleyenler, idrakle anlama açısında farklılık var. Bir insan bir mevzuu anlar. Ama idrak etmiş olmaz. İdrak etmiş olması için kendisine mal etmesi lazım. Başka birisi onun aleyhine bir şey söylediği zaman o fikrin müdafaa etmek gereğini, müdafaa etmek imkanını bulamasa dahi bir takım şartlar sebebiyle müdafaa etmek gereğini duyması lazım. Eğer duyuyorsa onu idrak etmiştir, kendisine mal etmiştir. Onun muamelekine girmiştir. O konu, subject, o muhteva, o kavram o kişinin mamelekine girmiştir, kendisine mal etmiştir onu, idrak etmiştir. İşte Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala akıl etmek kelimesiyle bunu veriyor. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala insanların kalplerinde bulunan hekimleti, idraki önleyen müesseseyi alıyor, onların kalplerine 7. basamakta İhbat koyuyor. İdrak etmeyi sağlayan müessese kişinin kavramları kendisine mal etmelerini sağlayan müessese. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala buna akıl etmek diyor. Muhtevayı açıklayan Mülk Suresi'nin 8-9-10. Ayetlerine baktığımız zaman Allah Teala orada buyuruyor ki kıyamet günü cehennemin kapılarında toplanırlar. Kapılar açılır, grup grup cehenneme girerler insanlar diyor. Cehennem bekçileri onlara derler ki size nezirleriniz gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler ama biz onlara inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Eğer biz onların söylediklerini işitseydik, kulaklarımızdaki vakıa alınsaydı ve akıl edebilseydik, kalbimizdeki ekinliği alıp Allah-u Teala yerine ihbat koysaydı, idrak etmeyi sağlasaydı, o zaman biz onu idrak etmiş, Kur'an'daki tabiriyle akıl etmiş olacaktık. Öyleyse kimdir idrak etmenin sahipleri, akıl edebilmiş olanlar kendilerine bunu mamelek olarak kabul ettirmiş olanlar, Allah'ın 5 safhasını Kur'an-ı Kerim'de olsun, Tevrat'ın, İncil'in asıllarında olsun, Allah-u Teala bu temel esasları söylüyor hep. Az olan Allah'a teslim olmaktır. Ruhun da, fizik vücudunda, nefsin de Allah'a teslimi esastır. Beş safhada oluşur. Ve bunun akledilmesi söz konusu. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim boyunca hep soruyor. Hala akletmez misiniz? Hala aklınız basmaz mı buna? Ben size bana teslim olmanızı emrediyorum. Siz hiç oralı değilsiniz diyor Allah-u Teala. Allah razı olsun. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرُ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكِبِيرَاتٍ اِلَّا عَلَى الْحَاشِرِينَ Sabırla ve namazla Allah'tan istihaneyi isteyin. Estağfurullah kelimesi istihaneyi istemek, istihane etmek, Allah'tan, yalnız Allah'tan istemek. Sabırla ve namazla, bu namaz hacet namazı. Acaba Allah Teala bu ayetleri ne demek istiyor? Biçimini görelim. Allah'tan sabırla ve namazla istihaneyi isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor Allah Teala. Kelimelerin yapısal manası bu. Şimdi biraz ruhuna girelim sevgili izleyenler, dinleyenler. Estaînû, Allah'tan isteyin demek. Neyi istemek? İstihaneyi istemek. Yalnız Allah'tan istenebilir. İşte Fatiha suresi Allah Teala buyuruyor. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbidir. Errahmanirrahim. Rahman olan ve Rahim olan Rabb'e. Hamd alemlerin Rahim ve Rahman olan Rabbidir oluyor ifade. Maliki yevmiddin. Din gününün sahibi olan. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilemişse ve Allah ona mürşidini göstermişse, bu konu mürşidini görmesiyle alakalı Bakara suresi, bu kişi Allah'a ulaşmak üzere harekete geçecektir. Mürşidine ulaşacaktır. Ruhu yüzünden ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. İşte mürşidine ulaştığı gün o kişi için din günüdür. İyyâke nâbidû. Yalnız sana kul oluruz. Demek ki insan sadece Allah'a kul olacak. Allah'a kul olmalı. Oysa ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün insanların başlangıçta şeytanın kulu olduğunu, onun emirlerine riayet ettiğini ifade buyuruyor. Ve iyyâke nestaîn. Ve yalnız senden istihane isteriz. Burada geçen nestaîn kelimesi istihaneyi isteyin manasına geliyor. Kimden istenebilirmiş? İyyâke nestaîn. Yalnız senden istihane isteriz. Yalnız Allah'tan istenebilirmiş. Ve devamında Allah-u Teala diyor ki İhtina sıratel müstakim. Bizim kendisine böyle söylemiş olmamız söz konusu. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Neyle? Senden istediğimiz istihaneyle. İşte Allah-u Teala Allah'tan istediğimiz mürşidimizi göstermesi talebine karşılık olarak bize mürşidimizi gösteriyor. O mürşide ulaşıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olarak oraya ulaştıysak, ulaştığımız ana kadar Allah-u Teala bize zaten 7 tane yardım da bulunmuştur. Ve bizi mürşide ulaşmaya hazır hale getirmiştir. Kalbimizdeki ekinleti almıştır. Bir kalbimize ifat koymuştur. 2. Kulaklarımıza vekayı almıştır. 3. İrşat makamıyla aramızdaki icabı mesureyi almıştır. 4. Kalbimizin nur kapısını kendisine çevirmiştir. 5. Göğsümüzden kalbimize nur yolunu açmıştır. 6. Bizi huşu sahibi kılmıştır. 7. 7 ayrı cephede Allah Teala sırf Allah'a ulaşmayı diledik diye bizi bu hedeflere ulaştırmıştır. Ve huşu sahibi olanlar içinde sözü var Allah Teala'nın. Kim huşu sahibi olmuşsa burada Allah Teala'nın ifade ediyor. Onlar için zor değildir diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn Kur'an-ı Kerim'de var. Sırat-ı Müstakim'in üzerinde olanları Allah-u Teala Fatiha suresinde tarif ederken başlarının üzerinde nimet olanlar diyor. Nimet verdiklerinin yoludur diyor. En'amte aleyhim. Üzerlerine nimet verilenlerin yoludur. Nedir o nimet? Devrin imamının ruhu. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse 7 tane şart oluşmuştur o kişide. Ve o kişi mürşidine ulaşmaya hazır hale gelmiştir. Allah-u Teala ona mutlaka mürşidini göstermiştir. Öyleyse o kişi mürşidine ulaşacaktır. Önünde çünkü tövbe ettiği anda 7 ayrı açıdan 7 şahit, başta Allah olmak üzere, Allah-u Teala işitir, bilir ve görür muhtevasının gereği olarak Allah o kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini daha o talep kalbinde yerleşir yerleşmez görmüştür. Tövbe ederken de görüyor. Gördüğü için devrin imamının ruhu orada ve o ruh onun başının üzerine girip yerleşiyor. O noktanın itibaren kişinin başının üzerinde bir nimet var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte Allah-u Teala bunu söylüyor. Bu ayet, Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesi, Allah'tan sabırla ve namazla istihaneyi isteyin. Yalnız Allah'tan isteyebilirsiniz. İşte ondan, tek isteyebileceğiniz makamdan istihaneyi isteyin, mürşidinizi Allah. Sorun diyor Allah-u Teala burada. Namaz, hacet namazı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Cebrail kardeşim bana iki namaz öğretti diyor. Allah'tan sorma konusunda biliyorsunuz. Ayet indiği zaman artık şeytandan sormayın. Falokları şeytanın pisliklerindendir. Artık şeytandan sormayın. Bizden sorun diyor Allah-u Teala. Sahabe de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Ey Allah'ın Resulü, sen onunla dilediğin zaman konuşuyorsun. Biz henüz konuşmaya başlamadık ki nereden Allah'tan soracağız? O da diyor ki Cebrail kardeşimin bana öğrettiği iki namaz var. Birisi istihare namazı, birisi de hacet namazı. Eğer bir kararınız varsa, bir hususu gerçekleştirmek istiyorsanız, onun sizin için uygun olmadığını, uygun olup olmadığını istihare namazı kılarak Allah'tan sorabilirsiniz. Bu namazda iki rekatlık bir namaz. Fatiha'dan sonra birinci rekatta kul ya eyyühe kafirin okuyacaksınız. İkinci rekatta da kul huvallahu ehad okuyacaksınız. Ve Allah'tan soracaksınız. Ya Rabbi, ben şöyle yapmak istiyorum. Bu benim için uygun mu? Eğer Allah Teala size beyaz veya yeşil renklerin hakim olduğu bir rüya göstermişse uygundur. Eğer siyah veya kırmızı renklerin hakim olduğu bir rüya göstermişse uygun değildir. Hacet namazını kıldıktan sonra göreceğiniz rüya son derece önemli. İkinci namazın adı hacet namazı. 4 rekatlık bir namaz. Bu sefer Fatiha'dan sonra birinci rekatta 3 tane ayet-i kürsi okuyacaksınız. Birinci rekat. Fatiha'dan sonra eyden felak nas okuyacaksınız. İkinci rekat. Teşehhüd miktarı oturacaksınız. Üçüncü rekat Fatiha, İhlas Felak Nas. Dördüncü rekat Fatiha, İhlas Felak Nas. Ve Allah'tan hacette bulunacaksınız. Ya Rabbi, benim mürşidim kim? Bana onu göstermeni dilerim diye siz soracaksınız Allah'tan. İşte bu namazın adı hacet namazıdır. Başka bir talebiniz var. Dünyaya ait bir şey istiyorsunuz. Manevi aleme ait bir şey istiyorsunuz. Allah-u Teala'nın istediğiniz her neyse, söz konusu olan şey istemekse, o zaman hacet namazı kılmak zorundasınız. Sevgili kardeşlerim, işte burada Allah-u Teala Allah'tan sabırla ve namazla diye bahsettiğinde hacet namazını söylüyor. İnsanlar var, hem Allah'a ulaşmayı dilemezler, hem de hep hacet namazını kılıp Allah'tan devamlı sorarlar, benim mürşidim kim, benim mürşidim kim diye. Allah-u Teala da onlara hiç göstermez. Sabırlı da olsalar neticeye ulaşamazlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar var, kendi kendilerini aldatırlar. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama Allah bana mürşidimi göstermiyor. Doğruyu söylemiyorlar. Allah-u Teala kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım buyuruyor. Öyleyse Allah bu sözü vermiş, mutlaka sözünü tutacak ve Hayd suresinin 4. ayet-i kerimesinde diyor ki biz amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırırız. Yani mutlaka mürşitlerine ulaştırırız. Kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa onun mürşidine ulaşmaması mümkün değildir. Öyleyse onlara söylüyorum. Bir takım insanlar diyorlar ki biz Allah'a ulaşmayı diliyoruz ama hacet namazı da kılıyoruz. Allah bize mürşidimizi göstermiyor. Hayır, o kardeşlerimiz, o insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kimler olduğunu, bunun temel özelliklerinin ne olduğunu ise bundan sonraki ayet-i kerimede, Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala açıklıyor. Öyleyse bu ayet-i kerimenin, 45. ayet-i kerimenin standartları içinde olan şey, Allah'ın dizaynına sahip olmak. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler ve izleyenler. Huşu sahipleri için zor değildir diyor Allah-u Teala. Eğer kişi huşu sahibi ise bir sonraki ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın açıkladığı ne? Huşu sahiplerinin tarifini veriyor. Onlar diyor kesin şekilde inanırlar ki, yakin hastalığa inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ve ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a bir defa daha rücu edecektir, geriye dönecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hacet namazını kılıp da Allah-u Teala'dan sorduğunuz zaman o şeye ehil olmak durumundasınız. Kim hacet namazını Allah'tan kılmış da mürşidini Allah-u Teala'dan sormuşsa, eğer o kişi huşu sahibiyse, yani Allah'a ulaşmayı gerçekten diliyorsa, o kişiye Allah'ın mürşidini daha ilk seferde göstermemesi mümkün değildir. İşte Allah-u Teala onun için diyor ki, huşu sahibi olanlardan başkası için bu iş zordur. Büyük bir iştir, kebiretin bir iştir. Ağır bir iştir. Ama kim huşu sahibiyse onlar için zor değildir. Onlar Allah'a ruhlarını dünya hayatındayken ulaştıracaklarından emin olanlardır diyor Allah-u Teala. Ona kesin şekilde yakin farz ederek inananlardır. İşte bu dizayn içerisinde ayet-i kerime Fatiha suresiyle paralel bir dizayn içerisinde Allah'tan istenenin nasıl istenmesi lazım geldiğini ifade ediyor. Ve kişi huşu sahibi olmuşsa 12. basamağa ulaşmışsa onun işareti var Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hakk'ın indirdiği şeyle nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. Bu huşu %2'lik bir dizaynı nur birikimini ifade ediyor. İşte huşu sahibi kimse o kişi hacet namazını kıldığı zaman mutlaka Allah Teala istihaneyi ona ulaştıracaktır. Allah'tan sorduğu sualin cevabında o kişiye mutlaka meşgulini gösterecektir. Allah Teala'nın herkesi bu hedeflere ulaştırması dileğiyle sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah'ın hepinizi sonsuz cennet ve dünya saadetlerine ulaştırması dualarımızla. El-Fatiha ve as-salavat.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sizlerle birlikte olmak Allah'ın bir büyük lütfu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve sevgili dinleyenler. Konumuz sırat-ı müstakim. Sırat, yol demek. Müstakim de istikamet üzere olan, istikamet üzere demek. Bu sırat-ı müstakim, Allah Teala tarafından sırat-ı ileyye müstakim şeklinde bir hüviyete de kavuşturulmuş Kur'an-ı Kerim'de bana ulaştıran sırat, yol diyor. Bana ulaştıran yol. Öyleyse evvela biz Allah Teala'dan bizi sırat-ı müstakime ulaştırmasını diliyor muyuz? Fatiha suresine gelin beraberce bakalım. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Hamd âlemlerin Rabbinedir. Errahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan. Hem Rahim esmasıyla hem de Rahman esmasıyla tecelli eden. Rahman esması ve Rahim esması. İki ayrı tecelli. Maliki yevmiddin, din gününün, kıyamet gününün sahibi. İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn, yalnız senden istihane isteriz, yardım isteriz. İhtina sıratel müstakîm, bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Sıratel lezîne, o yol ki en'amte aleyhim, üzerlerine nimet verilmişlerin yoludur. Gâril magdûbi aleyhim, üzerlerine gadap duyulanların yolu değildir. Böyle dalin ve dalalette olanların da yolu değildir. Sıratımızda kim? Dalalette olmaktan kurtululan yoldur. Ve sırat-ı müstakim konusunda Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetle karşı karşıyayız. Allah Teala buyuruyor ki Bakara suresinin 142. ayet-i kerimesinde seyekulüne süfehâü minen nâsi, insanlardan sefih olanlar diyecekler ki mâ vellâhum an kıbletihum leti, maalallahum, onları üzerinde bulundukları kıbleden çeviren nedir? Kul de ki lillahi meşriku vel magrib, doğu da batı da Allah'ındır. Yehdi men yeşâü ilâ sırat-ı müstakîm, o dilediğini sırat-ı müstakîme ulaştırır. Kimdir Allah'ın sırat-ı müstakîme ulaştırdığı, onu dilediği kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Ki
kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah sadece onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Bakara suresinin 213. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Allah müjdeleyici ve uyarıcı, nebiler beas etti. Kânen nâsu ümmeten vahideten. Evvelce insanlar tek bir ümmetti. Ve beasallâhum nebiyine. Ve o zaman bundan sonra Allah-u Teala nebiler beas etti. Mübeşşirine ve münzirine. Mübeşşirine tebşir etmeleri için, müjdelemeleri için ve münzirine inzar etmeleri için, uyarmaları için. Ve enzele me'ahumül kitabe ve onlarla kitap indirdi. Bil hakkı hak ile. Liyahküme beynen nasi, insanların arasında hükmetsinler diye. Adaletle tabii. Çünkü kitaba dayalı olduğu zaman adalet tahakkuk eder. Fi mahtelefu fihi, ihtilafa düştükleri konular hakkında. Ve mahtelefe fihi, İllellezine utuhum min ba'di ma ca'atuhumul beyinatu bayen beynehum. Yine de kendilerine apaçık beyineler, belgeler geldikten sonra sırf kendi aralarındaki çekememezlik, yani haset yüzünden onun hakkında ayrılığa düşenler. Ve yedallahu lezine aminu, ve Allah amin olanları hidayete erdirdi. Li mahtelefu fihi, ihtilaf ettikleri konular içinde. Minel hakkı, haktan bir izniyi, onun izniyle. Vallahi yehti men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim. Ve Allah dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakime ulaşan Allah'ın ulaştırdığı kişi kimdir? Allah'ın sırat-ı müstakime ulaştırdığı kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir.

Ali İmran 101'de Allah-u Teala buyuruyor ki ve keyfe tekfurune ve entüm tutla aleyküm ayetullahi. Ve keyfe tekfurune nasıl olur da küfre dönersiniz? Entüm tutla aleyküm ayetullahi üzerinize Allah'ın ayetleri okunuyorken. Efiküm Resulü, onun Resulü sizin içinizdeyken. Hemen ya'tesim billahi, kim Allah'a sarılacaksa fekat hu diye ilah sırat-ı müstakim. Onlar sırat-ı müstakime hidayet edilir, ulaştırılır. Al-Emrah suresinin 101. ayet kerimesinde kim Allah'a sarılacaksa muhakkak sırat-ı müstakime, yani Allah'a ulaştıran yola ulaştırılır. Allah'a sarılmak, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Çünkü bu sonraki işlem. Önce Allah'a ulaşmak dilenir. Sonra mürşide tabiiyet gelir. Tabiiyetle beraber ruh vücuttan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar ve Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Nisa 175'te Allah Teala diyor ki فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ Allah kendisine amene olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri vatesamu bihi ve ona sarılanları, yani sarılmayı dileyenleri fese yuthiluhum fi rahmetin minhu kendinden bir rahmetin ve fazlın ve fazlın içine koyar. Allah'a amen olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve ona sarılmayı dileyenleri, yani Allah'ın zatında yok olmayı dileyenleri, Allah seyutülüm onları koyacak, ithal edecek. Fi rahmetin içine, minhu kendisinden ve fadlin rahmetin ve fazlın içine koyacak. Ve yehdihim ileyhi onları ulaştıracak. İlehi kendisine sırat-ı müstakim. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime. Onları kendisine ulaşan, kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime hidayet edecek. Demek ki kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. İlk adım kişiden. Dilemezse ebediyen dalalette kalmaya mahkum, küfürde kalmaya mahkum. Ama dilerse Allah onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Zaten Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda imajiner sırat-ı müstakimin üzerindedir. Maide 16. Yehdi bihillahi men ettebâ rıdvanehu subhüle selâmın. Yehdi Allah ulaştırır. Bihillahi onunla men ettebâ rıdvanehu. Men ki ittiba etmiştir, tabi olmuştur.
Rıdvanehu Allah'ın rızasına, onun rızasına tabi olan kişiyi onunla hidayet eder, ulaştırır. Sübüle selam, teslim yollarına, selam yolları, teslim yollarına. Ve yuricuhum ve onları çıkarır. Minezzulümati, zulmetten, ilen nuri, nura. Biiznihi, izniyle ve yehtihim ila sıratı müstakim ve onları sıratı müstakime ulaştırır. Enam suresinin 87. ayet kerimesinde Allah Teala buyuruyor ve min abaihim ve zürriyetihim ve ihvanihim onların anne babalarından geçmişteki atalarından ve zürriyetim ve onların zürriyetlerinden kendilerinden sonra gelecek nesillerden ve ihvanihim ve kardeşlerinden ve işte beynahım ve onları seçtik ve hedeynahım onları ulaştırdık ila sırat-ı müstakim sırat-ı müstakime. Allah Teala insanların Allah'a ulaşacak olanlarını seçiyor ve kendisine ulaştırıyor. Enam suresi 161. ayet-i kerime Kul de ki inneni muhakkak ki beni hedani beni ulaştırdı. Hidayet etti Rabbi, Rabbim ila sırat-ı müstakim beni sırat-ı müstakime hidayet etti, ulaştırdı. Dinen kıyamen milleti İbrahim'e hanifa. Dinen kıyamen, kıyamete kadar ayakta kalacak olan milleti İbrahim'e, İbrahim'in dinine, hanif dinine. Hazreti İbrahim'in milletinin hanif dinine hidayet etti. Ve ma kâne minel müşrikin ve o müşriklerden olmadı. Yani Hazreti İbrahim hem putları tapmadığı için müşriklere açık şirkin içinde olmamış, hem de Hazreti İbrahim Allah'a ulaşmayı dilediği için gizli şirkte de kalmamış. Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri gizli şirkten bahsediyor. Diyor ki Allah-u Teala menibine ileyhi ve ettekuhu ve ekumus salat ve la tekune minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Sonra da diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte bir tek fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası, bir de geri kalan bütün fırkalar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtuluşa ulaşıyor. Ve eğer öyle olmasaydı, Hazreti İbrahim de Allah'ın yolunu seçmeseydi, o zaman müşriklerden olacaktı. Müşriklerden olmadı diyor. Ne yapmış? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Tabi olmuş. Ruhunu Allah'a ulaştırmış, fizik vücudunu teslim etmiş, nefsini teslim etmiş ve iradesini teslim etmiş. Yunus suresi 25. ayet-i kerime Vallahu yedu ila darüsselam ve yehdi men yeşâ ila sırat-ı müstakim. Ve Allah yedu davet eder. Vallahi ve Allah yedu davet eder ila darüsselam. Selam yurduna, teslim yurduna. Ve yehdi men yeşâ ila sırat-ı müstakim. Ve dilediği kişiyi sırat-ı müstakime
ulaştırır. Yani selam yurduna ulaştıracağı kişiyi, zatına ulaştıracağı kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimin ise Allah'a ulaştıran yol olduğunu söylüyordu Allah Teala. Nisa 175'te diyordu ki ve yehtihim ileyhi sıratan müstakima. Allah

inna ella netevekkele alallahi. Ve malina, biz niçin yapmayalım? Ella netevekkele alallahi. Allah'a tevekkül etmeyelim. Ekkat hedana subulena, bizi yollarımıza hidayet etmiştir. Ve le nasbirenne alava azeytumuna. Ve mutlaka sabredeceğiz. Sizin bize yaptığınız eziyetlere, azeytü eziyetlere ve alallahü ve Allah'ın üzerindedir. Felyetevekkülü mütevekkilin.

Tevekkül edenler Allah'a tevekkül etsinler. Allah'a yönelsinler. Allah'a güvensinler. Nahl Suresinin 15. ayet-i kerimesi ve el kafil ardı revasiye en temide bikum ve enharen ve subulen lealeküm tehtedun. Ve sizinle sarsılır diye, yani sarsılmasın, sarsılmamanız için yeryüzünde dağlar oluşturdu. Elka ilka etti. Bir arda arz üzerinde revasiye, nehirler, dağlar, entemide bir kum. Sarsılmasın diye ve enharen ve nehirler, esubülen ve yollar, lealeküm tetedün. Böylece hidayete erersiniz. Yolunuzu bulursunuz. Nahl Suresi 121. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki şakiren li en umih onun Allah'ın nimetlerine şükredeceğini. İştebahu Allah onu seçti ve hüdahu ve ona ulaştırdı. İlâ sırat-ı müstakim onu ona sıra, yani sırat-ı müstakime ulaştırdı. Allah peygamberini seçiyor ve onu sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Allah'a ulaştıran yola ulaştırıyor. Enbiya 31'de Allah Teala buyuruyor ki ve cealna fil ardı revasiye ve biz kıldık arzda revasiye dağlar en temide bihim onları sarsmaması için ve cealna biz kıldık fiha subülen orada geniş ficacen, geniş subulen yollar usluk. Leallehum yehtedun. Böylece hidayete ererler. Oradaki yollar, Allah'a ulaştıran yollar, dağlardan muratsa mürşitler. Orada geniş yollar oluşturduk. Hem dünya üzerindeki ulaşmayı kastediyor Allah Teala. Bir kişinin bir yerden bir yere ulaşmasını dağlardan geçerek, derelerden geçerek hem de hidayete ermeleri için her dağ bir mürşidi temsil ediyor. Ayet 24'te Allah Teala buyuruyor ki ve hurdu ile taibi minel kavle.

هودو إلى أسفلة الحميد. Sözün ve hudu ile tayyibi minel kavli, sözden tayyip olanına yöneltildiler. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeye yöneltildiler. Ve hudu ile sırat-ı hamid, sırat-ı hamide İslam'ın 7 safhasından birincisinin yoluna hidayet olanlar ulaştırıldılar. Allah Teala Haşr 4'te buyuruyor ki: "Veli yalemellezine utul ilme, kendilerine ilim verilenlerin ennehu'l hakk, onun hak olduğunu bilmesi için, muhakkak muhakkak olarak onun hak olduğunu bilmesi için, min rabbike, Rabbinden bir hak olduğunu, ve yu'mine bihi, ve ona iman etmesi için, ve tuhbite lehu kulübini, onların kalplerini ne ihbat sistemi kondu, ve innallâhe, ve muhakkak ki Allah, lehâdillezîne âminû, âmin olanları ulaştırır, ilâ sırat-ı müstakim, sırat-ı müstakime." Yani bütünleştirirsek, kendilerine ilim verilenlerin, onun söylediklerinin, yani Resul'ün söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri ve ona iman etmeleri, onların kalplerinin onu, yani Allah'ı idrak etmesi içindir. Muhakkak ki Allah amel olanları mutlaka sırat-ı müstakime hidayet edendir. Ve innallâhe, ve muhakkak ki Allah, lehâdillezîne, mutlaka hidayet edendir. Âmenü, âmel olanları ilâ sırat-ı müstakîm. Hac 67. Li kulli ümmetin cealâ menseken. Bütün ümmetler için, li için. Kulli ümmetin, bütün ümmetler için cealâ, biz kıldık menseken. Tek bir şeriat. Kum nasikuhu, onunla amel etsinler diye. Nasikuhu, onunla amel etsinler diye. Mensek, amel edilecek olan şeriat. Nasikuhu, onunla mensek nasik olsunlar, amel etsinler diye. Fela yunazi'unneke fil emri, emri. Öyleyse emrin konusunda seninle niza etmesinler. Yuna, la yunazi'unneke, seninle niza etmesinler fil emri, emri, emrim konusunda. Ved'u ila rabbik. Ved'u, ve sen davet et ila rabbik, Rabbine. İnneke la ala hüden müstakim. Muhakkak ki sen mutlaka müstakim olan hidayet üzeresin. Nur 46. Lekat enzelna ayetin mübeyyinat. Andolsun ki biz açıklayıcı ayetler indirdik. Lekat, andolsun ki enzel, indirdik. Nabis, ayetin ayetler. Mübeyyinat, açıklayıcı ayetler. Vallahi yehdi men yeşâ'ı ilâ sırat-ı müstakim. Ve Allah dilediğini sırat-ı müstakime iletir, ulaştırır. Kasas 22. Ve lemma teveccehe tilkâe Medyen'e kâle âsâ rabbi en yehdiyenî sevâ sebîn.
Medine'ye doğru yöneldiğinde de umarım Rabbim beni doğru bir yola yöneltip iletir dedi. En yehdiyeni sevae sebil. Sevae doğru, sebil yol. Asa umarım ki Rabbi, benim Rabbim en yehdiyeni beni hidayet eder, ulaştırır. Sevae sebil. Doğru bir yol. Ankebut 69. Vellezine cahidu fina. Bizim içimizde cihad eden ve onlar ki bizim içimizde cihad edenler le mutlaka nehdiyennühüm subülena. Onları mutlaka yollarımıza, subülen yollarımıza hidayet ederiz, ulaştırırız. Yani hidayete erdiririz. Ve innallâhe le me'al muhsinin ve Allah muhsinlerle beraberdir. Muhsinler, fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmiş olanlar. Allah'a ulaşmayı dilenir, ondan sonra mürşide ulaşılır, tabiyetten sonra ruh vücuttan ayrılır, Allah'a ulaşır. Bu hidayete ermektir. Ondan sonra fizik vücudun teslimiyle kişi muhsin olur. Sebe 6 ve yerellezine utul ilmellezi unzile ileyke min rabbike vel hakka ve yehdi ila sıratil azizil hamid. Ve yerellezine utul ilmellezi ilme nail olanlar bilirler ki unzile ileyke min rabbike sana Rabbinden indirilen Hüvel Hakk'a işte o haktır. Ve Yehdi ulaştırır ila sıratı aziz, azizil hamid, aziz ve hamid olan yola, Allah'ın hidayet yoluna yani sırat-ı müstakime ulaştırır. Safat 118 ve hedeynâ hümet sıratel müstakim ve onları sırat-ı müstakime ulaştırdık. Sat 22 İz dehalu ala Davud'a fefezda minhum kalu la tehaf Hasbani bega baduna ala badin Fakum beynena bil hakkı ve la tuştit vehdina ila sevai sırat. Davud'a girdiklerinde, yani Davud'un evine girdiklerinde o ve dehalu ve dahil olduklarında ala Davud'un evine fezziya minhum onlardan ürkmüştü. Kalu dedi ki la tehaf, dediler ki korkma. La tehaf, Hasmani biz davacıyız, bizler hasımız, davacıyız birbirimizden. Begabaduna ala vadin, birbirimize, birimiz diğerimize haksızlıkta bulundu. Hakim öyleyse hakemlik et beynine bizim aramızda. Bil hakkı, hak ile hükmet. Öyle atıştık. Kararını zulme sapma. Vehdina ila sevai sırat ve bizi sırat-ı müstakimin ortasına ulaştır. Zuhruf 10. Ellezî ceale kumul arda mehten ve ceale lekum fîhâ subûlen leallekum tehtedûn. Ellezî ki o ceale kıldı kumul arda mehten. Arzı sizin için kıldı, bir beşik kıldı. Ve ceale lekum ve sizin için orada kıldı subulen yollar leallekum tehtedun.
hidayete eresiniz diye. Yani Allah Teala burada tarikatlardan bahsediyor. Her tarikat mutlaka hidayete erdirdi. Onun kurulduğu devrelerde her tarikatın mutlaka o tarikatlar hidayete erdirdi. Fetih Suresinin 2. ayet-i kerimesi لِيَافِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَكَدَّمَ مِنْ زَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. لِيَافِرَ bağışlaması için لَكَ اللّٰهُ مَا تَكَدَّمَ senin gelmiş ve geçmiş günahlarını min zembike ve ma tahere geçmiş ve gelecek. Ve yutimme ve tamamlasın nimetehu nimetini aleyke üzerine. Ve yehdiyeke sırat-ı müstakim ve seni sırat-ı müstakime ulaştırsın. Fetih 20 ve adekumullahü meganime kesireten tehuzuneha fe accele lekum hazihi ve keffe eydiyen nasi ankum ve li tekune ayeten lil müminine ve yehdiyekum sıraten müstakima. Allah ve adekumullahi Allah size vaat etti. Ve galime ganimetleri kesir eden çok. Bunu hemencik size verdi. Tehuzuneha ve acelelekum hazihi ve kefe eydiyen nasi ankum insanların elini sizden çekti. Elitekune ayeten müminine müminler için bir ayet olsun, bir ibret olsun diye ve ehdiyeküm sıratımızda kim sizi sıratımızda kime ulaştırsın diye. Mülk Suresi 22. ayet-i kerime Efe men yemşi mukibben ala veçhihi ehda emmen yemşi seviyen ala sıratın müstakim. Öyleyse yemşi mukibben ala veçhihi yüzü kuyun sürünerek giden mi, yürüyen mi? Hidayete erer. Yoksa sırat-ı müstakim üzerinde yürümekte olan mı? İnsan Suresi 3. ayet-i kerime İnna hedeynâhu sebîle immâ şâkiren ve immâ kefûra. Muhakkak ki biz onu, yani insanı sebile Allah'a ulaştıran yola ulaştırırız. İnna muhakkak ki biz hedeynâhu sebile. Onu, insanı sebile ulaştırırız. İmmâ şakiren dileyen şükredenlerden olur. Ve imma kefura ve dileyen küfredenlerden olur. Ve son ayet Beled Suresinin 10. ayet-i kerimesi ve hedeynâhün necneyn bir de ona iki yolu gösterdik. Ve hedeynâhüm onları ulaştırdık necdeyni iki yola. İnsanlardan kim doğru yola ulaşmayı dilerse yani hidayete ermeyi dilerse Allah onu hidayete erdirir. Bu Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ulaştırılacağı yerdir. Kim de dilemezse onlar da kendileri yanlış yolu seçmiştir. Allah da ona müsaade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sıratımızda kim? Kur'an'ın temelini teşkil eder. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştıran bir yol vardır ve adı sırat-ı müstakimdir.
istikamet üzere olan bir yoldur. Kime istikamet üzere, nereye istikamet üzere olan bir yol? Allah'a istikamet üzere olan bir yol. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edenler kılsın diye dualar ederek, bütün sırat-ı müstakimleri aşmanız konusunda dualar ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamdlere şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Allah için. Sevgili kardeşlerim, konumuz Kur'an-ı Kerim tefsiri. Kod numarası 1.2.12.2. Bakara Suresinin 195. ayet-i kerimesinden inşallah başlıyoruz. Tevzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve enfiku fi sebilillahi ve la tulku bi eydikum ila tehlikete. Ve ahsenu innallaha yuhibbul muhsinin. Allah Teala diyor ki Allah yolunda infak edin. Yani mallarınızı Allah yolunda başkalarına ulaştırın. O mallara, o paraya ihtiyaç duyanlara ulaştırın. Onları infak edin buyuruyor Allah Teala. Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın diyor Allah Teala. İhsanla davranın. Muhakkak ki Allah muhsinleri sever. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada Allah Teala muhsin kelimesinden bahsediyorum. Yirmi sekiz basamaklı fıkralar içerisinde, Kur'an bütünlüğü içerisinde müminler 24. basamakta yer alırlar. 25. basamakta yer alırlar. Kimdir müslim? Nisa 125'te Allah Teala diyor ki hemen ahsenu dinen minmen eslemu ve çehu billahi ve hüve muhsinun. O kişi ki ve çini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Dinde ondan daha ahsen kim vardır diyor. Dinde yaptı kişi. Fizik vücudu muhsin olmuş kişinin. Öyleyse fizik vücudun Allah'a tesliminde ahsen olmakta, fizik vücudun muhsin olmasında Allah Teala neden bahsediyor acaba? Muhsin olmak. Allah Teala diyor ki fizik vücudunu teslim eden, Allah'a teslim eden kişiye muhsinler olanı. Aleyhisselam. Üç tane teslim var Kur'an-ı Kerim'de normal standartlar altında. İlk gelişiyle ruhumuzun Allah'a teslimi 22. basamakta gerçekleşir. İkincisi fizik vücudumuzun Allah'a teslimi 25. basamakta gerçekleşir. Üçüncüsü nefsimizin Allah'a teslimi 27. basamakta gerçekleşir. Ama üç tane teslimdir. Bu ayet muslimlerden bahsediyor. Muslimler fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerdir. Halife nasıl anlarız fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmediğimizi? Daha da aynı yüzükse ulaşmamışız. Ulaşsak mutlaka muhsin olmanın ötesine geçmiş olacağız. Geçtiğimizde Allah'a geçmiş olacağız. Ama daha aynı yüzükle ulaşmamışız. Günün yarısından da çok sık ediyoruz. Nasıl anlarız muhsin olduğumuzu? Ne zaman fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsa %100. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorsa o zaman fizik vücudumuz Allah'a teslim olmuştur. Öyleyse fizik vücudumuzun Allah'a teslim olması. İşte böyle bir rüyada rüyalarımızda hala yanlış davranışlarda bulunduğumuzu görüyoruz. Ama dünya üzerinde fizik vücudumuzda aklımız kumanda ederken Allah'ın emrettiği her şeyi mutlaka yerine getiriyorsak yasak ettiği şeylerden hiçbirini işlememeyi başarıyorsak işte o zaman fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmişizdir. Evet, fizik vücudumuz nefsimizdeki %9 karanlığa, %9 kalan afetlere rağmen fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir özelliktir. İşte o noktada fizik vücudumuz Allah'a teslim olmuştur. Allah Teala bir başka ayetinde muslimlerden öfkelerini insanlar olarak bahsediyor. Ne demek öfkesini yutmak? Nefsinde afet olduğu için nefs öfkeleniyor. Ama kişi nefsinin öfkesini hiç aldırmıyor. Asla intikam almıyor. Allah'ın emrini yerine getiriyor. Ve ayrıca fizik vücudumuzun Allah'a teslim olması söz konusu oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim edemek, fizik vücudumuzun Allah'ın emrettiği her şeyi en güzel şekilde mutlak yerine getiren %100 ve sekreti hiçbir fiilde %100 işlemeyen bir insan için. İşte burası fizik vücudumuzun aslında olduğu, dinde aslında olduğu Ama fizik vücudumuzun iş dünyasında talebin Allah'ın emirleri olmadığı bir ortamda Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir uzay söz konusu. İşte bu nokta insanoğlunun nasıl bir nokta fizik gücünü Allah'a teslim ettiği nokta 28 basamağın 25.'si. Allah razı olsun. Allah Teala Bakara Suresi'nin 96. ayetinde şöyle söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve etimmül hacca vel imrete lillah. Fe in fuhsirtum fe mastaysera minel hedin ve la tahliku ve uyusekum hatta ebdubel hedyu mahinde. Emen kâne minküm maridan ev bihi ezen min râsihi fe fidyetün min siyamin ev sadakatin ev nusukin fe izâ emintüm. Emen temettâ bil umreti ilel haccı temas teysera minel hediye femen lem yecid fe siyamim selasete eyyamin fil haccı ve seb'atin izâ râcaatü tilke aşeretün kâmilet zâlike limen lem yekun ehluhu hazırul mescidil haram ettekullâhe وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ. Allah Teala diyor ki haccı ve umreyi Allah için tamamlayın. Eğer alıkonursanız sizinizde bir şey yoksa bilmediğiniz bir taraftan dolayı başkaları buna mani olmuş varsa diyor Allah Teala. O zaman kolayınıza gelen kurbandan gönderin, seçin, kesin. Yani sizin maddi gücünüz buna yetişmiyorsa yetiştiği kadarıyla emrin gereğini yerine getirin diyor Allah Teala. Kurban yerine ulaşıncaya kadar da başlarınızı tıraş etmeyin, kesmeyin diyor saçlarınızı Allah Teala. Sizden hasta olan veya başından bir eziyeti, bir problemi olan kimse oruçtan, sadakadan veya kurbandan, oruç, sadaka, kurban biriyle bu üçten birini kullanarak fidye versin. Neyse bir olgu var. Hac ve umrenin tamamlanması. Hac için süre 30 gün. O süre içerisinde hacın tamamlanması söz konusu. Başkalarının o süreç içerisinde söz izin vermesi asıl. Ama kim yeterli parası yoksa ve bir problemi varsa başında mutlaka saçını kesmek mecburiyeti kalmışsa veya hastalık sebebiyle saçını kesmek istiyorsa o da öyle yapsın.

Kim bu durumda kalırsa, yani saçını kesmek mecburiyetinde kalırsa Allah Teala diyor ki o ya oruç olarak fidye versin ya sadaka olarak fidye versin veya kurban olarak fidye versin. Üçü de geçerli diyor Allah Teala. Emin olduğunuzda yani size zarar verecek olan şeylerden emin olduğunuzda, emniyete ulaştığınızda, hacca kadar umre ile yararlanmak isteyen kimse artık kolayına gelen kurbandan kesin. Yani belki kurban Allah'ın emrettiği vakitlerde güzel bir kurban olmayacak ama kişinin parası o kadar da müsaade ettiği için Allah size onun da kesmesini kabul ediyor. Kişi emin olduğu zaman kolayına geldiği bir miktar tutarındaki bir kurbanı keserek bu konuyu bilip bitirmiş olur. Ama o kadar da parası yok kişinin. O zaman diyor ki Allah Teala bunu bulamayan kimse, yani alelade bir kurbanı da kesemeyecek olan kimse, Allah'ın emrettiği standartların altında kalan bir kurbanı da kesemeyecek olan kimse söz konusuysa, parası ona da yetmiyorsa, o zaman 3 gün haçta, 7 günde evine döndüğü zaman olmak üzere 10 gün oruç tutması uygundur diyor. Bunların hepsi 10 gündür diyor. O yüzden haçta 3 gün, evinde 7 gün olmak üzere kişi 10 gün oruç tutmak mecburiyetinde. Tabii bu olay ailesi Mescid-i Haram'da olmayan kişilerin. Mescid-i Haram'da ise zaten o kişi için bunlar her an yapılması mümkün olan şeyler. Böyle bir mecburiyetleri onların yok. Hacda oturuyorlarsa zaten her gün hac ediyorlar demektir. Öyleyse İşte böyle bir standartta kişi parası yetmiyorsa, hayal bir kurban almaya da yetmiyorsa, sıradan bir kurban almaya da yetmiyorsa, onun 10 gün oruç tutması lazım. 3 günü verecek belki de, 7 günde evinde olmak üzere. Allah-u Teala şöyle bitiriyor ayet-i kerimeyi. Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve bilin ki Allah muhakkak şiddetli cezalandırır.

Burada görüyoruz ki kurbanın standartlarını Allah-u Teala herkese göre hafifletmiş. Kişi kurban, iyi bir kurban olabilecek durumdaysa öyle yapmasını emrediyor. Ama bir taraftan da başını haçta bulunduğu bir ay içinde kıtıya kesmeyecek. Bunun için evvelden kişi tıraş olur. O süreçinde tıraş olmak gereğini duymayabilir. Herkes kendine göre bir yol takip edecektir. Bu arada kurban kesmesi lazım. Allah'ın emrettiği boyutlarda bir kurbanı kesmek için yeterli parası olmayan kişi ne yapacak? O kendi parasının yettiği kadar bir kurban olacak. Kesecek. Peki bu da yok. O zaman Allah'a o kişinin 10 gün oruç tutmasını istiyor. Haçtaki kurbanın karşılığı olarak. 7 gün evinde tutacak. Haçlandığından sonra 3 günde haçta tutacak. 10 günlük bir oruç. Ve Allah-u Teala ayet-i kerimeyi takva sahibi olun diye bitiriyor. Nedir takva sahibi olmak? Takvayı Allah-u Teala 5 aşamada ifade buyurmuş Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman ön takvanın sahibi oluyorsunuz. Ey amin olanlar, takva sahibi olun diyor Allah-u Teala. Mürşidinize ulaşıyorsunuz. Ulaştığınız anda evvelki takvanın sahibi oluyorsunuz. Ön takvanın sahibi oluyorsunuz. Başlangıç takvası Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an takip eder. Kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa dilediği an ön takvanın sahibi, affedersiniz, başlangıç takvasının sahibi olmuştur. Üçüncü basamak. Allah'ın çeşitli insanlarından sonra bir kişi mürşidine ulaşır. Ödediği çöküp tövbe eder. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bunun üzerine devrin imanı ruhu kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Bu nokta ön takvandır. Allah-u Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde buyuruyor ki ve uzgufetsin cennetlerin mutlakine gayri bay hâzâ mâ tuâdûne likülle evâbin hafîf. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur diyor Allah-u Teala. Ve bu vaadinden cennetin kimler için olduğu açıklık kazanıyor. Lîkinni evvâbin hafîf. Evvâb kelimesi sığınak manasına gelen meaba ulaşmış, meabın içine girip yerleşmiş anlamını taşıyor. Meab Allah'ın zatıdır. Allah-u Teala Nebe Suresinin 39. ayetinde diyor ki zâlike yevmül hakkı ve men şâhid ta'azâ ilâ rabbihim meâbâ. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'a ulaşan kişi meaba ulaşmış anlamına evvab adıyla anılıyor. İşte Allah-u Teala Allah, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların Allah'a ulaşacaklarını ifade buyuruyor. Ve Allah-u Teala'nın dizaynı son derece açık olarak geliyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ve ruhunu Allah'a ulaştırmış. Allah da o kişinin ruhuna meab olmuş. Sığınak olmuş. İşte bu kişinin Kur'an'daki adı nedir? Evvab'dır.
Yani maaba ulaşmış, sığınağa sığınmış. Yani böylece hem hafiz olanlar için diyor Allah-u Teala, lükül evvabin hafiz, evvab olanların da hepsi başlığınızda ne düşünün? Ruhu ulaşanlar da, hafiz olanlar da dahil, ruhlarını Allah'a ulaştırmış olanlar da her iki grupta takva sahiplerinin içinde mütalaa ediliyor. Öyleyse mürşidine ulaştığınız zaman başınız üzerinde nevini onun ruhu bildirir. Bir muhafız olarak sizi yaşadığınız sürece bırakmaz. Başınız üzerinde bir muhafız vardır. Devrin imamının ruhu. Evvaba gelince ruhu bundan sonraki kademede hafiz olduktan sonra kişi başının üzerindeki muhafız gibi birleştikten sonra vücudundan ayrılan ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır. Sonunda Allah'a varmıştır. Ve Allah o kişinin ruhuna meab olmuştur. Sığınak olmuştur. İşte bu noktada kişi meab oluyor. Evvab oluyor. Öyleyse her güzelliği kişinin yaşaması söz konusu. Kimin başımızda bir devrinin ruhu gelmişse o ön takva kademesindedir. Ama kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa o takvaya ulaşmıştır. Burası birinci takvadır veya takvadır. Daha sonra kişi fizik vücudunda Allah'a teslim edecektir. Ekber takvanın sahibi olacaktır. Daha sonra kişi nefsini de Allah'a teslim edecektir. Azim takvanın sahibi olacaktır. Böylece 5 tane takva kademesine geçecektir. Takvanın başlangıç takvası ve ön takvanın ötesinde ulaşılması lazım gelen makam olan takva ile noktalanması için kişinin seçimlerden düzgüsünü gerçekleştirmesi, ruhunu mutlaka Allah'a ulaştırması gerekiyor. İlk teslim. Sonra Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiil işlemeyen bir özelliği kılınacak kişi, fizik vücudunu Allah'a teslim edecek. Sonra nefsini de Allah'a teslim edecek. Nefsi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiil işlemeyen bir özelliği kılınacak. Hazreti Allah-u Teala'nın ümründe bütün insanlar için bir olgu var. Bu olguya dikkatle bakın. Allah'a teslim olmak. Öyleyse takla. Bu teslimlerin kafada şekillendiği noktadan itibaren başlıyor. Başlangıç taklası, ön takla, takla, ekber takla, aziz takla.

Şimdi Allah-u Teala Allah'a karşı takva sahibi olun deyince bu muhtevanın hepsini herkesin yerine getirmesi lazım geldiği konusunda. Ve onu istiyor insanlardan. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı bu standartlar içinde. Hem Allah-u Teala diyor, Allah'a karşı takva sahibi olun. Hem de Allah-u Teala diyor ki, bilin ki Allah'ın cezası muhakkak ki çok şiddetlidir. Allah razı olsun. 197. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. El haccu eşhurun malumatı. Hemen feda fihinnel hacca. Fela rafese ve la füsuka ve la cidale fil haccı. Ve ma tef'alu min hayren yâlem Allah. Ve tezevvedü fe inne hayrat zâtin takva. Ettekûni ya ulil elva. Allah'a diyor ki hac bilinen aylardır.

Allah Teala buyuruyor. O aylarda yani Şevval, Zilkade ve Zilhicce aylarında kim ihrama girerek hacı farz edilirse, farz bilirse o bilsin ki haçta kadına yaklaşmak, fasıklık etmek, fıska düşmek, cedeleşmek, yani kavga etmek yoktur. Allah Teala diyor ki siz hayırdan ne yaparsanız Allah onu bilir. Azıklarım diyor Allah Teala. Yani

Teala diyor ki ve azıtının yani salih ameller işleyerek nefsi ıslah edici ameller işleyerek derece kılının, amel-i salihat işleyerek sizin nefsinizi ahsen kılacak ameller işleyerek derecat kazanın diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala buyuruyor, hiç kısır, azın, kazancın, hayırlısı, takva sahibi olmaktır. Ey ulul elbab, bana, Allah'a takva sahibi ol. Ettekûlî diyor Allah-u Teala bana takva sahibi olun. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, okuyanlar, sadece iki çeşit kazancınız olabilir. Ya pozitif dereceler kazanırsınız, o azığınız hayırlı bir azıktır, sizi mutlu alırsınız. Ya da şeytani rızık alırsınız. O zaman da Allah-u Teala'nın tadında pişirirsiniz. Derecat kazanıp kaybedersiniz. Yani her kaybettiğiniz derecatta daha aşağıdaki merdivenlere doğru inersiniz, inersiniz, inersiniz. Allah'ın tadında muhakkak ki sonsuz merdiven varmış. Bunlardan insanoğlu hangisine giderse oraya gider. Merdivenin bir yerindedir. Yani kişi kazançlarıyla merdivenleri çıkar. Sonsuz basamaklı bir merdiven grubu düşünün. Hiçbir basamağında devamlı duran kimse yok. Her an dereceler yükselir ve alçalır. Hayatınızın her saniyesi değişen bir seviyede yaşarsın. Bir saniye evvel derecat kaybetmişsinizdir. Bir saniye sonra derecat kazanmışsınızdır. Kazandığınız ve kaybettiğiniz bölümler devamlı olarak basamak değiştirmenizi ifade eder. Böylece hiç kimse hiçbir yerde sahip kalamaz. Devamlı değişen bir derecat sistemiyle hepiniz mücadelesiniz. Kiramen Katibin melekleri devamlı olarak, kesintisiz olarak hayatınızın filmini alırlar. Öyleyse böyle bir film söz konusu, hayat söz konusu. Allah-u Teala diyor ki, siz hayırdan ne yaparsanız, hangi hayrı isterseniz, Allah onu mutlaka bilir. Allah hayrı mutlaka bilir. Elbette Allah şerri de bilir. Allah-u Teala hayırdan yapılan şeyleri, yani nefsi ıslah edecek haller, amir-i salihatı azıtlanmak olarak sanılıyor. Yani Allah'ın gıdasından gıdalanmak, Allah'ın derece kazandıran amelleriyle beslenmek olarak vasıflandırıyor. Muhakkak ki diyor şüphesiz ki azığın hayırlısı ise takva sahibi olmaktır. Takvanın hayır dönüşmesi nerededir? Azim takvadır. Kim azim takvanın sahibi olmuşsa hayatının her saniyesinde sadece derecat kazanan, hiçbir zaman derecat kaybetmesi mümkün olmayan bir noktaya ulaşacaktır kişi. İşte burası o kişinin yaşadığı dünya nizamı içerisinde bir güzellikler silsilesi olur kişi. Allah'ın dediklerini yapmayı Allah'tan diledikçe iradesini kullanarak devamlı derecat kazanan birisi olur. Bu kişi daimi zikirdeyse hiç derecat kaybetmesi söz konusu değildir normal şartlarda.
daimi zikre ulaşmışsa zaten oradan aşağı inmesi, daimi zikre bırakması hiçbir zaman söz konusu olmaz. Çünkü daimi zikre ulaştığına itibaren zirvanın kapı kapanmıştır, mühürlenmiştir ve artık açılması mümkün değildir. Öyleyse şeytanın karanlıkları hiçbir şekilde o kişinin kalbinden içeri giremeyecektir ve o kişiyi rahatsız da edemeyecektir tabi. Peki Allah Teala burada ey Ulu'l-Elbab bakıyor, bana karşı takva sahibi olun. Ulu'l-Elbab kaçıncı defa takva sahibi olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman başlangıç takvasında. Mürşidine ulaştığı zaman, yani hafiz olduğu zaman öz takvada ruhunu Allah'a ulaştırıp devrin yolunun ruhu başının üzerinde yer alıp hafiz olduğu zaman, mahfuz altına aldığı zaman takva sahibi olacaktır kişi. Bu takvanın adı mürşidine ulaştığınız mürşidine ulaştığı anda takva sahibi olan kişi için bu takva ön takvadır. Ancak daha sonra kişi takva sahibi olacaktır. Ruhu Allah'a ulaştığı zaman bu ön takvayı içerir. Ruhu Allah'a ulaştığı zaman artık ön takva tamamlanmıştır. Kişi Kur'an'daki adıyla takva sahibidir. Üç vücut içinde burası takva sahibi olmanın standartlarını tahakkuk ettirir. Allah Teala Necm Suresi'nin 32. ayet-i kerimesinde diyor ki takva sahipleri

yaparsa o zaman o kişi takva sahibidir. Allah Teala Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde mücibine ileyhi Ya'lekum tettekun diyor. Mücibine ileyhi ve ettekun. Ona dön, Allah'a geri dön. Ruhunu Allah'a geri döndürerek Allah'a ulaştır. Ve takva sahibi ol diyor Allah Teala. Ve ruhun hidayete erdiği yer. Dikkat edin, nefs kişinin takva sahibi olduğu yerde henüz hidayete ermemiştir. Hidayet yolundadır sadece. İşte böyle bir izah etmişiz konusu. Tüm insanlar için hidayete ermek. Ruhu Allah'a ulaştıkta nefsi tesbih etmekte ve fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmekte devam eder. Öyleyse 21. basamak nefsi içinde, ruh içinde, fizik vücut içinde 21. basamaktır. Ama teslimlerden sadece bir tanesi gerçekleşmiştir. Ötekiler yolun yarısını açmışlardır sadece. Nefs, Allah'a teslim olmakta, yani hidayete ermekte yolun yarısını açmış, nefsin kalbinde %50'den daha fazla Allah'ın nurları birikmiştir. Fizik vücutta nefsin kalbindeki afetler azaldıkça şeytanın hegemonyasından adım adım kurtulacaktır. Öyleyse böyle bir dizaynda şeytanın hükmetme alanının dışına doğru yola çıkan kişi bunu başardığı noktada nefsindeki afetler %50'nin altına düşmüştür. Öyleyse nefsinin kalbindeki afetler %50'nin altına düşmüştür kişi için. Böylece şeytanın hakimiyeti %100'den yarından daha aşağıya düşmüştür. Artık hakimiyet şeytana değildir. Hakimiyet Allah'ın nurlarına geçmiştir. Bu sebeple şeytanın emirlerine itaat etmekten fizik vücut kurtulmuş oluyor. Artık yarından daha fazla emir ve kumanda Allah'ın dostları olan Allah'ın nurlarına geçmiş durumda. Bakara Suresi 20. ayet-i kerime Allah-u Teala diyor ki ey amin olanlar, sizi ve sizden başka olanları da sizden başkalarını da yaratan Allah'a kul olun. Böylece takva sahibi olun. İşte birinci defa birinci kulu ruhun Allah'a ulaşmasıyla fizik vücudun Allah'ın emirlerini %50'den daha fazla yerine getirmesiyle ve nefsin %50'den daha fazla tezkiye olmasıyla gerçekleşiyor. Ruh Allah'a ulaşmış. Ruh için hidayet olayı tamamlanmış. Teslim olmuş. Ama fizik vücutta nefs henüz teslim olmamış. Bu aşamada

0: Fetişe. Ama ayete geçen Ulu'l-Elbab muhtevasına geldiğimiz zaman orada duralım. 25. basamaktaki iki fizik ucunda Allah teslim edecektir. Hala Ulu'l-Elbab olmamıştır. İkinci teslim de tamamdır. Yani ne zaman daimilikle ulaşırsa o zaman aminu olur. Aminu olan kişi bir defa daha aminu olmuştur. Daimi zikre ulaştıktan sonra aminu olmuştur. İşte Maide Suresinin 93. ayet-i kerimesinde böyle bir teslim için Allah-u Teala ıslah ol ve takva sahibi ol deyimini kullanmış. İfade baştan başlıyor. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani amin olduğunuz anda başlangıç takvasının sahibisiniz. Öteye geçin. Ön takvanın sahibi olun. Görüşünüze ulaşın diyor Allah-u Teala. Bundan sonra ıslah olma mevzesi başlamış. Yeniden amin olun ve yine takva sahibi olun. Sonra yine amin olun, yine takva sahibi olun. Sonra ıslah olun ve böyle bir standartta amin olun. Islah olarak amin olun ve takva sahibi olun diyor Allah-u Teala. İşte Maide Suresinin 93. ayet-i kerimesinin sonuyla Bakara Suresinin 197. ayet-i kerimesi birbirine tam bir paralellik halinde. Çünkü Allah-u Teala burada ey Ulu'l-Elbab diyor, siz diyor bana karşı takva sahibi olun. Yani ıslah olduktan sonra bana karşı takva sahibi olacaksınız diyor. Neden? Zaten daimilikte varmış. Kişi ıslah olmuş. Nefsindeki bütün afetleri yok etmiş. Yani Allah-u Teala bu noktadan sonra yine takva sahibi olun diyor. Kişi ne zaman takva sahibi olacak? Ne zaman hidayete ermenin, irşada ermenin sonuna ulaşırsa, irşada ererse, ondan sonra da azim takvanın üçüncü ve son mertebesi Allah'a köle olduğu zaman. Öyleyse Allah-u Teala ölçülerini çok net olarak görüyor tövbe yüzde. Sahabe için diyor ki onlar fevzik azimin sahipleriyle. Ama sahabenin Allah'a köle olduklarını ve Allah'a böylece teslim olduklarını ifade ediyor önce Allah-u Teala. Ondan sonra diyor Allah sizden razı oldu. Allah kimden razıdır sizler kardeşlerim? İslam'ı yaşayanlardan. Allah sizin için İslam'ı seçti ve sadece ondan razı oldu diyor Allah-u Teala. Yani kim teslimlerini bütün boyutlara tamamlarsa Allah'ın rızası da tam rızaiyetine girer. Yani Allah'ın rızası da başlangıç rızası, ön rıza, rıza, ekber rıza ve azim rıza standartlarında oluşuyor. Ve sadece Allah'a teslim olmayı Allah'ın istediği biçim ve boyutta yaşayarak Allah'a teslim olanlar için Allah-u Teala onlar azim takvanın sahibidir diyor. Hediyeleri de bu kelime kullanarak veriliyor. Ecrül azim, fevzül azim ve hazül azim. Allah-u Teala sahabeye bunların hepsini Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah-u Teala her seferinde tekrar tekrar dönüp takva sahibi olun diyor. Ama Kur'an'ın bu ayetlerinden haberdar olmayan insanlar, takva sahibi olmanın lügat manasına bakıyorlar, Allah'tan korkmak. Bakın, ülkemizde tutan 23 tane Kur'an-ı Kerim haline, nerede Allah Teala bana takva sahibi olun diyorsa, ne kadar detay verirse versin, hangi basamakta olduğunu nasıl işaret ederse etsin, onlara göre sadece Allah Teala orada benden korkun demiştir. İşte bu büyük yanlışlık sebebiyle sevgili kardeşlerim insanların içinde de bakıyorlar. Samimiyetle Allah'tan korkuyor insanlar. Diyor ki ben Allah'tan gerçekten korkuyorum. Öyleyse diyor madem ki Allah Teala'dan korkan takva sahibidir, ben de takva sahibiyim. Tevzül azim var sana diyor Allah Teala takva sahibi olduğun zaman. Hadi bakalım Allah'tan korkmuş kişi tevzül azimin sahibi oldu. Hiç olacak şey mi sevgili kardeşlerim? Ama Kur'an'ın mahiyetinden haberdar olmayan insanlar ellerini şakaklarına koyup düşünmeye başlıyor. Allah acaba burada ne demek istedi? Allah Teala size 28 basamağı birer birer öğretmediyse o zaman bu işin içinden çıkamazsınız. Çünkü siz Allah'tan korkmak parantezine takva sahibi olmayı almışsınız. Nerede takva sahibi olmak geçerse hepsinde Allah'tan korkmak diyorsunuz. Bunun sonucunda tabiatıyla manaya varamamak. İdraki hiç söylemiyorum bile, söylemeye değmez. Ama manaya daha varamamış. Din öğreten kardeşlerimin 23 tane Kur'an-ı Kerim'in hepsi nerede takva sahibi olmak bana karşı muttaki olun diyor sallallahu teala. Hepsi benden korkun manasını almışlar. Bütün Kur'an-ı Kerim boyunca birinde Allah Teala 7. basamağı anlatıyor. Birinde 14. basamağı anlatıyor. Birinde 21. basamağı anlatıyor. Birinde 25. basamağı anlatıyor. Birinde 27. basamağı, birinde 28. basamağı anlatıyor. Ama onlar hepsini birden Allah'tan korkmak parantezini almışlar. Benden korkun, benden korkun, Allah'tan korkun diye noktalamışlar her şeyi. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala burada ne kadar açık bir şekilde Bakara Suresi'nin 197. ayet-i ey ulul elbab diyor, siz takva sahibi olun. Ulul elbab ki 7. basamakta takva sahibi olmuşlar. Hatta 3. basamaktan başlamış. 14. basamakta bir daha olmuşlar. 21. basamakta bir daha olmuşlar. 25. basamakta bir daha olmuşlar. Ondan sonra elbap olmuşlar. Allah Teala gene diyor, gene takva sahibi ol. Islah ol ve takva sahibi ol. İşte bu elbaptan sonrası ihlas, ondan sonrası salaftır. Takvanın sonu ta Allah'a köle olduğunuz noktaya kadar yürür. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, söylediklerimizin gerçek anlamı alimler tarafından bir zaman sonra anlaşılabilecek. Şeytan onları derin bir yanlışlıklar komedyasıyla uyutmakla meşgul. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediklerine kulak verin. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabıdır. Bütün ilimleri öğrettiği kitabı. Şu dünya üzerinde hangi ilmin en büyük uzmanı varsa, o uzmanlar hangi kitabı yazdılarsa Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i bir noktasında onların ne kadar yaya kaldığını en açık standartlarda anlatmaktadır. Allah'ın öğrettiği kişiler için. Ama insanlar kitaplardan öğrendikleri bilgilerle Kur'an-ı Kerim'i yorumlamaya kalkarlarsa işte bir facia oluşur ve bu sebeple insanların çok büyük bir kısmı 190'dan fazlası bilinçsizlik sebebiyle, bilmemek sebebiyle cehenneme girer. Bakara Suresinin 198. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Leyse aleyküm günahün en tebtegu fadlan min rabbiküm. Rabbinizden fazl iptiga etmeniz, istemeniz sizin üzerinize günah değildir. Fazlı Allah'tan isteyin manası çıkıyor buradan. Yani rahmet fazla salavattan fazlının istenmesi demek üçü beraber gelecek zaten. Eğer kişi hürşüne ulaşıp teslim olmuşsa. Allah Teala diyor ki feiza efattum min arafatin feskurullâhe indel meşâril harâmi. Arafat'tan bölük bölük, grup grup döndüğünüz zaman meş'aril haramın önünde Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Veskuruhu, onu zikredin, Allah'ı zikredin. Kema hedaküm, nasıl o sizi hidayete erdirmişse, evvelki hidayetlerine nasıl ulaştıysanız, daha üstün hidayetlere ulaşmak için gene Allah-u Teala'yı zikredin diyor Allah-u Teala. Yani bunun manası Allah-u Teala sizi ruhunuzun hidayetine ulaştırdı, siz Allah-u Teala'yı daha çok zikredin, fizik vücudunuzun hidayetine ulaştıracak. Daha çok zikredin, nefsinizin hidayetine ulaştıracak. Daha çok zikredin, azim hidayetin sahibi olacaksınız. Doğrusu, yani en kuntum min kavlini nevneddalin. Siz daha evvel, bundan daha evvel, yani hidayete ermedince muhakkak ki dalalette idiniz diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Görülür ki Allah ile olan ilişkilerimizde bir dizayn var. Bu dizaynı yerli yerine oturttuğunuz zaman bir tablo çıkıyor karşımıza. Adım adım beliriyor 28 basamaklık bir muhteşem dünyanın sahibi oluyorsunuz. Her 7 basamakta yeni bir görüş kazanıyorsunuz, yeni bir ufuk kazanıyorsunuz. Bir başka ifadeyle her takva sahibi oluşta. Siz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün dünyaya Allah'ın söylediklerini öğretecek olanlar sizlersiniz. Öyleyse dünya çok küçük sevgili kardeşlerim. Nakil vasıtasının hızlanması, haberleşmenin hızlanması çok hızlı bir gelişime sebebiyet verdi ve dünya küçüldü. Yalnız o kadar değil ki, aynası da küçüldü. Bir gün tayin mekanı yaşayacaksınız. O zaman kainat size çok küçük gelecek. nereye gitmeyi dilerseniz bir anda
1: El Fatiha me as salavat. Allahumma salli ala Muhammed.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetindeyiz. Ayetlerin sırları. Rad suresinin 18, 19, 20, 21 ve 22. ayetlerinden bahsetmek istiyoruz. Allah Teala Rad 18'de diyor ki: "Lillezî nestecâbu li rabbihumül hüsnâ." Li için, ellezîne onlar için, nestecâbu icabet etmek. Li için, Rabbihim onların Rablerinin için, ül hüsna. Onlar ki Rablerine icabet ederler. Onlar için en güzeli vardır. Hüsna. Vellezine lem yestecibu. Onlar ki etmezler. Lehu onun için, Allah için, yani Allah'ın davetine, emrine icabet etmezler. Lehu onlar için, lev enne lehum hepsi onların olsa, ma şeyler fil ardı yeryüzündeki cemiyan hepsi ve mislehu bir de o hepsinin misli onların olsaydı. Meahu onunla beraber. Leftedev bihi. Onu fidye olarak verirlerdi. Ülâike lehum su ul hesabı. İşte bu onlar için su ul hesap. Kötü hesap var. Su'i kötü. El hesabı hesap. Ve mevahüm ve onların mevası, barınacağı yer, kalacakları yerleri cehennem. Cehennemdir diyor Allah Teala. Bisel mihat. Ne kötü bir döşek. Öyleyse bu ayet-i kerimede iki tür insandan bahsediyor Allah Teala. Bir, Rablerinin emrine icabet edenler. İki, icabet etmeyenler. Rablerinin emrine icabet edenler kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bunlar mutlaka Allah Teala tarafından mürşitlerine ulaştırılır. Onların 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah Teala mutlaka onların ruhunu kendisine ulaştırır. Mürşitlerine tabi kılar. Vücutlarından ayrılmış olan ruhları Allah yolunda bir seyahate çıkar. 7 tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşırlar. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Öyleyse bu insanların gideceği yer
Daha Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren Allah'ın cennetidir. O noktada ölse kişi, gideceği yer mutlaka cennettir. Sonra mürşidine ulaşacaktır. İkinci kat cennetin sahibi olacaktır. Allah ulaştıracaktır. Allah onun mürşidini seçecektir. Ve tabiiyet sırasında ruh vücuttan ayrılacaktır. Ayrılan ruhu Allah kendisine ulaştıracaktır. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. İşte bunun ötesine geçerse kişi fizik vücudunu teslim edecektir. İkinci kat cenneti kazanacaktır. Affedersiniz, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennet, mürşidine tabiyette ikinci kat cennet, ruhunu Allah'a ulaştırınca üçüncü kat cennet, üç kademeyi de Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkese garanti ettiği cennetle, herkes üçüncü kat cennetin ve nefslerindeki afetlerin yarısı yok olacağı için, %51'i yok olacağı için ve dünya mutluluğunun da yarısını kişi yaşayacaktır. Yani tam bir mutluluk yaşayamayacaktır. Daimi zikrin sahipleri gibi bir durum olmayacaktır ama mutluluğun yarısını bu kişi yaşayabilecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu istikamette bir sonuçla karşı karşıyayız. Öyleyse herkes için söz konusu olan muhtevaya bakıyoruz. Bütün insanlar için Allah-u Teala onların sadece mutlulukları istikametinde kapıları açmış. İstiyor ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin, herkes ruhunu Allah'a ulaştırsın, teslim etsin ve de nefsinin kalbinin yarısı nurlarla dolacağı için o kişi dünya mutluluğunda yarısını yaşasın, üçüncü kat cennetinde sahibi olsun. Ama Allah-u Teala bu ayet-i kerimede Rablerine icabet edenler için en güzeli var diyor. Hüsna var diyor. O zaman ruhun tesliminden değil, davetinden bahsediyor demektir. Fizik vücudun teslimi, dördüncü kat cennet. Kişinin daimi zikre ulaşması, ulu'l-elbab olması, beşinci kat cennet. Daha ötesi var mı? Var. Muhlisler, altıncı kat cennet. Daha ötesi var mı? Var. Rablerine icabet edenlerin en üst seviyede icabeti, iradelerini de Allah'a teslim etmeleridir. Bu teslim gerçekleştiği zaman o kişi insanlar adın cennetine girerler. Cennetlerin yedinci katı. Öyleyse İki tür insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar Rablerine, yani Rablerinin davetine icabet edenler. Bunlar için mutlaka en az üçüncü kat cennet geçerli 7-8 aylık bir ömrün neticesinde. Ama dilemeyenler, onların gidecekleri yer cehennem diyor Allah-u Teala, Rablerine icabet etmeyenler. Bakalım bir sonraki ayette Allah Teala ne söylüyor? Rad 19. Efe men ya'lemu enne ma unzile ileyke min rabbikel hakku kemen huve ama inne ma yetezekkeru ulul elbab. Efe men ya'lemu, bilen kimse gibi midir? Ennema, muhakkak ki o şey ünzile indi, indirildi ileyke sana min rabbike, Rabbinden. Rabbikel el hakku, yani sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu bilen kimse.
gibi midir? Ke men hüve ama, o kişi gibi midir? O kişi ki amadır, kördür. Ama olan, görmeyen, kör olan kimse gibi midir? İnnemâ yetezekkerû ulul elbâb. Fakat ulul elbâb tezekkür eder. Bunu ulul elbâb tezekkür eder. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? Kim bu ulul elbâb? Ulul elbâb, lüplerin, elbâb, lüp kelimesinin çoğulu. Lüplerin sahipleri, sır hazinelerinin sahipleri. Ulul elbâb, kalp gözü ve kalp kulağı açılmış olan daimi zikir sahipleri. Ulul elbâb, Allah Teala'nın kalbine yeni muhtevalar eklediği kişi. Kim daimi zikrin sahibi olursa, daimi zikrin sahibi olduğunda o kişinin birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmasıdır. Daimi zikrin sahibi olduğu için kalbinde hiçbir karanlık kalmaz. Nefsinin kalbi %100 nurlarla dolar. İşte kalbi, nefsinin kalbi %100 nurlarla dolan bu insan, afetler tamamen yok olduğu için üst boyutta mutluluğu yaşayan birisidir. Nefsinin kalbi %100 temizlenmiştir. Kişinin iç dünyasında savaş bitmiştir. Ve bu kişi nefsinin kalbi %100 pırıl pırıl tertemiz olduğu için Allah-u Teala'dan iki ayrı mükafat alır. Birisi Allah-u Teala onun kalp gözünü açar. İkincisi kalp kulağını açar. Kalp kulağını açması demek Allah ile o kişinin tezekkür etme yetkisinin sahibi olması demektir. Biz sizinle nasıl şu anda konuşuyorsak o da Allah ile öyle konuşur. Hatta sesli konuşmasa bile içindeki sesle konuşsa Allah-u Teala onu da işitir ve içindeki sesle ona cevap verir. Öyleyse ulul elbâb Allah ile konuşma yetkisinin sahibi olan kişi. Bu sebeple bu konuşma yeteneğinin sahibi kılınan kişi ehli tezekkür adını alır. Öyleyse ulul elbâb makamındaki kişinin durumuna baktığımız zaman önce onun kalp gözünün ve kalp kulağının açıldığını görüyoruz. Allah Teala o kişinin kalp gözüne dilediği şeyi gösteriyor. O kişinin kalp kulağı da Allah'ın bütün söylediklerini işitiyor. Ve tabii Allah da onun bütün söylediklerini işitiyor. Ve bunun tabii neticesi olarak birinci sonuç çıkıyor ortaya. O kişi ehli tezekkürdür. Tezekkür, zikir ehli manasına gelen bir kelime. Ama aynı zamanda ehli tezekkür, Allah ile konuşabilmen, bilen, konuları müzakere eden, bu sebeple tezekkür adına, ehli mütezekkir adına alan Allah-u Teala ile her an konuşan birisi ehli tezekkür. Bu kişi aynı zamanda ehli hayırdır. Neden ehli hayırdır? Çünkü daimi zikirdedir. Ve zikir kişiye devamlı kesintisiz bir derece kazancı sağlar. Bu kişi ehli zikir olduğu noktada kesintisiz Allah-u Teala'yı zikreden birisidir. İş dünyasındaki ses hep devam eder. Allah, Allah, Allah, Allah diye. Bu sebeple her Allah kelimesi bu seviyedeki kişiye
7 kademeyi aşarken biri 100'den biri 700'e kadar yükseldiği için kazandığı dereceler, her Allah kelimesinin tekrarında o kişi 700 derece kazanır. Ve sonsuz bir derecat kazancı o kişi için bir ömür boyu devam edecektir. Devamlı derecat kazandığı için, derecat kazanmakta hayır olduğu için derecat kaybetmek şerdir. Şerrin işareti derecatı kaybetmektir. Bir kişiye kötülük yaptığınız zaman şer işlediniz, derecat kaybedersiniz. Bir kişiye iyilik yaptığınız zaman hayır işlediniz, derecat kazanırsınız. Derecat kaybettiğiniz zaman, kaybettiğiniz derecat Allah'ın kanununa göre birebirdir. Bir derecelik bir kalpte olan kişinin kaybettiği gerçek derecenin neticesi de birdir. Ama daimi zikre ulaşan bir kişi bir derece kazandığı zaman o aslında aynı saniye onu 700'e katlayacağı için Allah-u Teala 700 derece kazanır. İkisi arasında da tabiatıyla çok büyük farklılık var. Öyleyse ehli tezekkür lüplerin sahipleri ulilelbaptır. Onlar ehli tezekkürdür. Onlar tezekkür eder diyor Allah-u Teala. Onlar neden tezekkür eder? Allah-u Teala ile müzakere ettikleri için tezekkür eder. Tezekkür, Allah-u Teala ile müzakere etmenin, karşılıklı konuşmanın ifadesidir. Bu onların sonuncu iki vasfı, ehli hikmettir ve ehli hükümdür, ulilelbap olanlar. O kişi hakem veya hakim sıfatıyla bir göreve tayin edilirse, kendisinden böyle bir şey istenirse, o mutlaka Allah'tan sorarak cevap vereceği için, ister hakim olarak hareket etsin, ister hakem olarak hareket etsin, mutlaka adaleti söyler. Bu sebeple hükmü adil olduğu cihetle bu kişi ehli hükümdür. İsterse hakim olarak karar versin, gene adaletle karar verdiği için ehli hükümdür. Bir de ayetlere baktığın zaman ayetlerin nereden nereye kadar 28 basamaktan hangilerine ihtiva ettiğini bir bakışta görür. Ve bu sebeple ehli hikmettir. Fakat ulilelbap daimi zikrin sahipleri tezekkür eder diyor Allah-u Teala. İşte daimi zikrin sahipleri bu özelliklerin sahibidir. Rad 21'e geliyoruz. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ Onlar vasıl ederler, ulaştırırlar. Ma şeyi emerallahu, Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en yüksele ulaştırmayı. Allah'ın ona kendisine ulaştırılmasını emrettiği şeyi onlar Allah'a ulaştırırlar. Ve yahşevne rabbühüm, Rablerine karşı huşu duyarlar. Bu vuslat huşusudur. Ve yuhafune su'el hesap ve kötü hesaptan korkarlar. İşte
bir insan ulul-elbab olmuşsa mutlaka ulul-elbab olmaktan çok önce ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Ulul-elbab olacak mıdır? Hayır, olmayacaktır. Ondan sonra daimi zikre ulaşacaktır. Nefsini Allah'a teslim edecektir. İşte kişinin ulul-elbab olduğu nokta orasıdır ki o kişi nefsini Allah'a teslim etmiştir ve demin saydığımız vasıfları kazanmıştır. Kalp gözü, kalp kulağı açılmıştır. Ehli tezekkür olmuştur, ehli hayır olmuştur, ehli hikim ve hikmet olmuştur. Buradaki Rad 21'deki açıklama, ulul-elbab olmanın başlangıcı olan ilk seviyedir. Ne yapmış kişi? İlk teslimini gerçekleştirmiş, ruhunu Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaştırmış. Asıl ifadesiyle Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah da onun ruhunu kendisine ulaştırmış. Bu huşu, vuslat huşusudur ve onlar kötü hesaptan korkarlar diyor Allah Teala. Rad 22. Vellezine sabredip tikaye ve çerabühüm. Vellezine ve onlar sabredip tikaye, iptika ederler, dilerler, isterler. Saberu sabırla isterler ve çerabühüm. Rablerinin veçini. Burada Allah'ın zatını istemek iki ayrı muhteva taşır. Bir, Allah'ın zatına ulaşmayı istemek. İki, Allah'ın zatını görmek istemek. İkisi de Allah'ı istemektir. Ama bir tanesi ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız 21. basamakta. Tamamlanır. Allah'ın zatına varmayı dilemiştir kişi. Ruhu Allah'ın zatına varmıştır. Ama Allah'ın zatını istemenin ikincisi de var. Allah'ın zatını görmeyi isteyenler. Onlarsa ruhlarını teslim ettikleri zaman Allah'ı göremezler. Fizik vücutlarını teslim ettikleri zaman Allah'ı göremezler. Nefslerini teslim ettikleri zaman Allah'ı göremezler. Ancak iradelerini Allah'a teslim ettikleri zaman Allah'ın zatını görebilirler. Öyleyse bir Allah'a Allah'ın zatını talep etmek var. 22. basamakta ruhun Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok olması. İşte Allah'ın zatını ruhu için dileyen bu kişinin ruhu Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuştur. Kişi hedefine ulaşmıştır. Ama Allah'ın zatını görmek üzere Allah'tan Allah'ın zatını talep edenler, onlar bu noktada hedefe varmış değillerdir. Ne olacaktır? Bundan sonra o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Ne olacaktır? Bundan sonra daimi zikre ulaşacaktır. Nefsini Allah'a teslim edecektir. Gördüm Allah'ın zatını? Hayır. 7 tane yer katını gördü sadece. Sonra tövbe-i nasuha davet edilecektir. Ne zaman? 7 tane
gök katı kendisine gösterilecektir. O zaman Ullelbap olmanın güzelliğini yaşayacaktır kişi. Affedersiniz. Muhlis olmanın güzelliğini yaşayacaktır. Ullelbap olmanın güzelliğini yaşayanlar 7 tane yer katını ve zemin kattaki devrin imamının ana dergahını görenlerdir. Ondan sonraki seviyede onlar 7 tane gök katını göreceklerdir. 7. katta dahil. Bu Ullelbap oldukları noktada gerçekleşen bir olaydır. Ama Allah'ın zatını göremezler. Allah'ın zatını görebilenler ancak Allah-u Teala'ya iradelerini teslim etmiş olanlardır. İşte kim 7 tane yer katını gördükten sonra Allah onu tövbe-i nasuha davet edip de 7 tane gök katını gösterirse, ki o 7 katı gördüğü zaman tövbe-i nasuha eğil olur kişi, o zaman o kişinin muhtevası Ullelbap olmanın ötesine geçmektir. Bu kişi muhlis olmuştur. Nefsinin kalbi halis olmuştur. Kişi muhlis olmuştur. Buradaki Rad 22'de geçen Allah'ın zatını görmeyi talep edenler burada görebilirler mi? Hayır, göremezler. Bundan sonra Allah Teala onların günahlarını örtecek. Sonra ne yapacak Allah Teala? Onların başlarının üzerine kendi katından bir nur gönderecek, kendi katından değil, o kişinin kendi ruhunu başının üzerinde yer alacak şekilde dizayn edecektir. Başının üzerinde o kişinin kendi ruhu oluşacaktır. Devrin imamının ruhu zaten mürşidine tabi olduğu zaman gelmiştir. Kendi ruhu da başının üzerinde olacaktır. Sonra Allah Teala böyle bir insanın teslimini talep edecektir. İradesini Allah'a teslim etmesini. Ve Allah Teala onun iradesini de teslim aldıktan sonra o kişiyi irşada memur ve mezun kılacaktır. Yani ihlas makamından sonra o kişinin günahlarının örtülmesi başının üzerine kendi nurunun verilmesi, günahlarının sevaba çevrilmesi, ve iradesinin Allah'a tesliminden oluşan 4 kademe daha yükselme söz konusudur. Bu mertebeye ulaşan kişiye Allah Teala irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşad etmek yetkisini verir. Öyleyse Rablerinin veçhini dileyenler, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler, 22. basamak olarak, Allah'ın zatını görmeyi dileyenler,
28. basamağın 5. kademesinde olanlar olarak birbirinden çok farklı iki grubu oluştururlar. Onlar namazı ikame ederler. Onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açıkça infak ederler. Allah-u Teala onları rızıklandırmıştır. İrşad makamına tayin etmek, rızıklandırmanın en büyüğüdür. Allah'ın verdiği ilmi başkalarına öğretmekle vazifeli kılınmışlardır. Yani o insanları ilimleriyle, kendilerine tabi olunduğu cihetle maddi standartlar içerisinde zikirle ve mürşitlerinden aldıkları ilimle bu kişinin ilmiyle başka insanları Allah-u Teala rızıklandırır. Hem maddi olarak infak eder, zekat verir, zekatın ötesinde bir şeyler verir, hem de manevi olarak nimetlendirir Allah-u Teala zekat verince, Allah-u Teala'dan büyük manevi kazancı olur kişinin. Bir de Allah'ın kendisine öğrettiği ilmi sır hudutlarına sadık kalarak, Allah'ın kendisine öğrettiği ilmi başkalarına öğretir. İşte bu infakın bir kısmı elindeki fizik standartlardaki paradan ve maldan infak etme. İkincisi, fizik ötesi standartlardaki Allah'ın sadece bu seviyedeki insanlara öğrettiklerinin Allah'ın müsaade ettiği kadarını öğrenmek isteyen öğrencilere onun öğretmesidir. Bu gizli infak, yeryüzünde insanlara verilen paranın veya malın başkalarının göz önünde değil, onların dışında yapılması da mümkündür. Bu gizli olarak infaktır. Açıkça yapılması da mümkündür. Bu da açık infaktır. Ve seyyiati hasenat ile savan kimselerdir. Bunun manası söylediğimiz olaydır. Seyyiati hasenatla savmak demek, kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi demektir. İki yerde gerçekleşir. Birincisi, bir kişinin mürşidine Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine tabi olduğu zaman Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde bahsedilen günahlarının sevaba çevrilmesi olayıdır. Diğeri ise gene günahların sevaba çevrilmesi ama Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesindeki muhtevaya göre salâ makamına ulaşan kişinin günahlarının örtülmesi, salâ nuru verilmesi ve sonra günahlarının sevaba çevrilmesi işlemi. İşte onların seyahati hasenata çevrilir. Seyahati hasenat ile salmışlardır. Yedreûne, seyahatleri hasenata çevrilmiştir. Ülâike lehum ukbeddâr. Onlar için güzel bir sonucu vardır bu dünyanın. Darın, bu dünyanın onlar için güzel bir sonucu vardır.
akıbet, güzel bir akıbet, güzel bir sonuç. Söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki ayetlerin kelime kelime okunması, onların manasını, oradaki manasını bir kitaba yazmak, onların derununda olan hususları anlatmak için yeterli değildir. Allah Teala'nın derunu öğrettiği insanlar, onlar bu ayetlere bakarak oradan bu sonuçları çıkartır. İşte yazılanların okunmasıyla herkesin anladığı mana kendi seviyesine göre tayin eder. Ama Allah Teala Allah'ın zatını isteyenleri iki bölüme ayırıyor. Bir, Allah'ın zatına ulaşmak isteyenler, herkes için bu kaçınılmaz bir taleptir. Allah'a ulaşmayı dilemek, bütün insanları cehennemden kurtaran birinci faktördür, münip olmak. İradeyi Allah'a teslim etmekse, bu yolculuğun sonudur. Kişiyi, ruhunu ve çini, nefsini Allah'a teslim ettikten sonra, iradesini de Allah'a teslim etmek suretiyle, irşat makamına ulaştıran, Allah-u Teala'dan her an emirleri alan, her an Allah'ın emirlerini gerçekleştiren birisi haline getirir. Daha ötesi, kişinin iradesini Allah'a teslimi üzerine irşat makamının gereklerini yapmanın ötesinde risalet müessesesidir. Daha ötesi nübüvvet müessesesidir. Resullük her kavimde bir resul şu anda mutlaka yaşamaktadır. Ama nübüvvete gelince orada durun. Nübüvvet peygamberliktir. Ve son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah Teala Ashab suresinin 40. ayet kerimesinde buyuruyor ki Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Hitamıdır. Nebilik onunla hitam bulmuştur diyor Allah Teala. Peygamberlik müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le hitam bulmuştur, sona ermiştir. Biz de 32 seneden beri bütün insanlara yahu diyoruz biz nebi değiliz, peygamber değiliz. Böyle bir iddiada bulunduğumuz insanlar tarafından iddia ediliyor ama ömrümüz boyunca bir tek defa bile böyle bir büyük, bu kadar büyük bir hatayı yapmadık. Peygamberlik müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bitmiştir. Ama insanlar diyorlar ki hayır sen peygamberlik iddia ediyorsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bizim Resul olduğumuzu söylüyor. Risalet peygamberlik değildir. Risalet elçiliktir.

0: kesintisiz bir şekilde art arda bütün kavimlere Resul göndeririz diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Rad suresinin 18, 19, 20, 21 ve 22. ayetleri bu muhtevada birçok sırrı açıklar hüviyette. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Ondan bahsetmek üzere, Allah'tan bahsetmek üzere, ona olan sevgimizi, sonsuz sevgimizi bir defa daha belirtmek için, bir defa daha ondan bahsetmekteki mutluluğu yaşamak için, en derin hazzıyla yaşamak için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir sohbet yapıyoruz. Bu sohbeti yaparken her şeyi unutun. Bu sohbeti dinlerken sadece Allah'ı düşünün. Allah'ta eriyorsunuz, kabul edin kendinizi. Allah'ta yok oluyorsunuz, kabul edin. Bütün güzellikleri yaşamak için varsınız. Güzellikler, sevgili izleyenler, bilgiler ve mutluluk sadece onunla beraber tahakkuk eden bir müessesedir. Onun için hep onu yanınızda hissetmeye çalışın. Ne zaman bir güzellik işlersiniz, o sizinle mutlaka beraberdir. Beraber yapmışsınızdır o işi. Yani bir kenarı Allah olan, bir kenarı ruhunun olan, üçüncü kenarı da işlediğiniz güzellik, hayır olan bir üçgenin içinde yaşarsınız. Bu mutluluk üçgenidir. Şu anda da öylesiniz sevgili izleyenler, dinleyenler. Kim bizi can kulağıyla, kalbinin kulağıyla, kalbindeki en güzel hisleri harekete geçirmek için dinliyorsa, o bilsin ki Allah onunla beraberdir. Yani sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah şu anda hepimizle beraber. Şu anda biz onun içiniz. Her şeyimizi onun yolunda seferber etmişiz. Allah bize ne verdiyse her şeyimizle onunuz şu anda sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ben onun kölesi olarak size ondan bahsediyorum. Siz de beni dinliyorsunuz. Onun kölesini. Hepimizle beraber, benimle de beraber, sizinle de beraber, bizim mutluluğumuz onun mutluluğu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne zaman Allah'tan bahsetsem, içimi sıcak bir şeylerin kapladığını hissederim. Bir mutluluk rüzgarı gelir. Bir tatlı lodos. İçimi ürpertir sevgili izleyenler, dinleyenler. Şimdi gene ondan bahsediyorum. Gene aynı güzelliği yaşıyorum. Siz de yaşıyor musunuz? Bu sözleri dinlerken insanlara olan kininizi, insanlara olan düşmanlığınızı, insanlara olan intikam hislerinizi unutun sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yoksa manaya varamazsınız. Bu güzelliği yaşayamazsınız. Sadece

Dinlersiniz. Sohbet ayrı sohbettir. Ama bir kısım insanlar için doyulmaz bir zevktir. Bir kısmı için sadece birisi bir şey söylüyor. Onlar da dinlemiş görünüyorlar. Aslında başka şeyler düşünüyorlar. Ne yazık ki bu aşamada sözlerimiz onlar için değil sevgili izleyenler ve dinleyenler. Biz onlara da hitap etmek isteriz. Ama onlar bu hitaba mani olurlar. Siz kendi iç dünyanızdan bize doğru bakın. Ne görüyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? İç dünyanızın kulaklarıyla, iç dünyanızın kalbiyle dinlemeye çalışın. Sözün arkasındaki özü yakalamaya çalışın. Kur'an-ı Kerim bir tek lafzın arkasında 7 tane ruh ihata eder. O ruhlara benimle beraber girmeye çalışın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ucundan, kenarından yakalamaya başlayacağınız bu mutluluk rüzgarının, Meltem'inin arkası her geçen gün artan bir mutluluk olacaktır. Dinledikçe haz duyacağınız, haz dinleme heyecanınızın artacağı, bunun yeni hazlara sebebiyet vereceği bir spiral içerisinde giderek yukarıya doğru yükseleceksiniz. Allah'a doğru sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir güzellik ki dilinden tarifi gayri mümkün söz. Dilinden tarifi gayri mümkün söz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler biliyorum bu söz hiç gramatikal kaydalara uygun değil. Ama en güzel ifade diye düşünüyorum. Biliyor musunuz? Ne kadar isterdim onu size anlatabilmeyi. Sizi ne kadar çok sevdiğini, size ne kadar çok şey vermeye hazır olduğunu, birçoğunuzun elinizin tersiyle onları ittiğini, sevgili izleyenler ve dinleyenler neden? Aranızda kim var biliyor musunuz? Sadece iblis. Şu nefsinizin her afetine tesir etmek imkanı olan, tabii siz ona bu imkanı verdiğiniz takdirde geçerli söylediğim, iblis. Sadece bir tek şey ister. Bu size bahsettiğim hazzı yaşamamanızı. Onun karanlık dünyasındaki karanlığı yaşamanızı, mutsuzluğu yaşamanızı, onunla beraber sadece hayatınızın gece olmasını, hiç gündüze ulaşmamanızı ister sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'sa aydınlıkların en mutlu ışıklarıyla gece gündüz onunla beraber Allah'la beraber olmanızı ister. O zaman bütün nurlar sizin de sevgili izleyenler ve dinleyenler. Nurları gördüğünüz zaman gözünüzün önünde büyüyen ve küçülen her türlü rengi oluşturan o nurlar demetini gördüğünüz zaman demek ki fiziğin ötesi de varmış demediniz mi? Öyleyse fiziğin ötesi var her zaman. Siz Allah'ı ne kadar severseniz fiziğin ötesini, sonsuz güzellikleri o kadar yaşarsınız. Ne diyor da Allah Teala Câsiye suresinin 13. ayet kerimesinde? Bütün göklerde
ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizin için yarattım, sizin emrinize verdim ey insanlar diyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse gitmediğinizi zannettiniz o yerlere, gittiniz hepiniz ama gittiğinizden haberdar değilsiniz. Hepiniz rüyayı bir hayal zannedersiniz. Ama rüyalarınızın çok büyük bir kısmı gerçektir, realitedir. Hepiniz kainatın birçok yerini gördünüz. Oralar da sizin için yaratıldı. Belki fizik mühendisliğinizin orada olması birçoğunuz için söz konusu olmayacak. Ama nefsiniz o her tarafa gitti. Hayatınızın her gecesinde bir başka alemde yaşarsınız. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, iki defa ışık duvarını aşarsınız. Birincisinde buradan ayrılırken, dünyada verilen bu gezegenden ayrılırken ışık duvarını birinci aşışınızda, en sonunda becerdim. Bu aleme ait olan şeyleri unutursunuz. Sadece oraya ait olursunuz. Nefsinizin hayatı başlamıştır. Onu yaşayacaksınız. İki hayatınız var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu dünyadaki şuurlu hayatınız, fizik vücudunuzla, onun gözleriyle, onun kalbiyle her gece bu fizik vücut uykuya daldıktan sonra aklınız nefsinizi kumanda etmeye başlar. Yeni bir hayata başladınız. İkinci hayatınız. Sonsuz hız sizindir. Dilediğiniz gezegene gidebilirsiniz. Gidiyorsunuz da ama bilmiyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Neden bilmiyorsunuz? Birinci defa ışık duvarını açtığınızda nefsinizle buraya ait olan, bu dünyaya ait olan her şey unutulmuştur. Geri dönerken bir defa daha aşacaksınız. Fizik vücudunuza girmeden evvel ışık hızının çok ötesindeki sonsuz hızınızdan, düşünce hızınızdan ışık hızının standartlarına düşeceksiniz. Işık hızını aşarken oraya ait olan şeyleri unutturacak yaratıcı. Ama hatırlatmayı dilerse o zaman iki alemde iki ayrı hayatınız olduğunu çok güzel idrak edeceksiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, güzellikleri ona göre yaşayacaksınız. Bir de bakacaksınız ki bütün alemler gerçekten sizin için de yaratılmış. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala her şeyi öylesine güzel yaratmış ki, sizleri o kadar çok seviyor ki ve sizlerin mutluluğunuzu o kadar çok istiyor ki, o saadeti yaşamanız Allah için bir tutku. O hepinizi onu en az seveninden en çok sevene kadar hepinizi sever. Onun da en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar bir spektrumu vardır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, biliniz ki siz kendinizden başkaları için ve Allah için ne kadar fedakarlık edebiliyorsanız Allah'ı o kadar çok seviyorsunuz. Sevgi her şeyden evvel fedakarlıktır. Sevginiz uğrunda neyi feda edebiliyorsunuz? Buna bakın. Allah Teala'nın en kıymetli hazinesi zamandır. O zamanı hep Allah'ı düşünerek geçirebilir misiniz? İşte her an
onunla baş başaysanız, her an kalbinizin gözüyle onu görüyorsanız, her an ona olan sevginiz sizi bir güzelliklere sürüklüyorsa, o zaman siz mutlu bir insansınız. Yunus diyor ki, nereye baksam onu görüyorum diyor. Gerçekten sevgili izleyenler ve dinleyenler, Rabbinizi gördüğünüz zaman bu güzelliği hepiniz yaşayacaksınız. Nereye bakarsanız Allah'ı görmek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevada olacaksınız. Onunla beraber, onunla hemhal, onu çok seven, onun da çok sevdiği. Öyleyse Allah'ın hepinizden istediği şey sadece ama sadece mutluluktur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sadece ama sadece mutluluk. O sizden, sizin mutluluğunuzun dışında hiçbir şey istemez. İstediği şey sadece sizin mutlu olmanız. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamanız. Mutlaka Allah'ın cennetinde sonsuza kadar mükafatlanmanız. Hepiniz için Allah'ın talebi budur. Ve sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu talebinin gerçekleşmesi için insanların sadece bir dileği yeterli görüyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şu sonsuz hayat yaşanacak olan Allah'ın cennetine giriş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemenizle gerçekleşebilecek iken, insanların çoğu ona ulaşmayı dilemiyorlar. Bir kısmı bilmedikleri için sevgili izleyenler ve dinleyenler, ama bir kısmı bildikleri halde. O zaman insanların mutlulukları sebepsiz mi? Eğer insanlar Allah'ın Kur'an'ında yazdığı bütün bu güzelliklerden haberdar değilse, bu hedefe layık değillerse, kendi kendilerini bundan men ediyorlarsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, Allah'ın cennetine girmek imkanlarını ellerinin tersiyle itmiş olmuyorlar mı sevgili izleyenler ve dinleyenler? Kim bana bundan daha kolay bir şey söyleyebilir? Bir cennete girişin bedeli bir dilek. Sadece bir dilek. Siz o dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle anahtarı açacaksınız. Anahtar kilidi açacak, kapı açılacak. Geri kalan mı? Geri kalan her şeyi siz yapmayacaksınız. Allah size yaptıracak. Öyleyse Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini anladınız mı? Sonsuz hayatınızı geçireceğiniz cennetiniz için Allah'ın sizden istediği şey sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemek.
Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şu dünyada Allah'ı hiç devreye sokmadan yaşadığını zanneden, yalnız yaşadığını zanneden insanlar yalnız yaşamıyorlar. Onlar şeytanla beraber olmuşlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama onlar da söyledikleri gibi bundan haberleri yok. Biz diyorlar şeytanla beraber falan değiliz. Oysa ki şeytan bütün insanların düşüncelerine onların düşünceleri gibi göstererek hakim olur. Nefsteki bütün afetler şeytan için onun dediklerini size yaptırabilmesi için bir sığınaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'ın yoluna girmezse o farkına bile varmadan yaşındaki 19 afetin her birisine şeytanın ulaştığı bir tesir sahası içinde yaşar. Ve onun için mutluluk söz konusu değildir. O kişi sadece huzursuz, sıkıntılıdır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, güzellikler mi? Oradan nasibini hiç alamaz. Öyleyse birçok insan için söylediklerimiz sadece bir iddiadır. Hakikat böyle değildir. O iddia eder derler. Ama yaşayanlar öyle olduğunu net olarak yaşıyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse hiç kimseyi zorla Allah'a yaklaştırmak diye kimsenin bir yetkisi olmamıştır bugüne kadar. Allah da bunu yapmaz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a yaklaşmayı istemeyen bir kişiyi, Allah'ı sevmeyi istemeyen bir kişiyi Allah kendisine yaklaştırmaz. Kendisine ait olan sevgiyi o kişide Allah arttırmaz. Arttırılsa adaletsizlik olmaz mı sevgili izleyenler ve dinleyenler? O zaman kişinin kendi iradesiyle verdiği kararın o kişinin kurtulmasındaki temel faktör olması adalet müessesesi zedelenmez mi? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler diyor. Dikkat edin. İfade böyle. Başlangıç bizim cüz'i irademizde sevgili izleyenler ve dinleyenler. Başlangıç bizlerin cüz'i iradesinde. Biz Allah'a ulaşmayı dilersek her güzellik başlar. Biz Allah'a ulaşmayı dilemezsek hiçbir güzellik başlamaz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın varlığı bizim ulaşacağımız bir merce değilse Kur'an'daki tabiriyle bir me'ab, bir sığınak değilse o zaman biz yokuz. Biz yaşamıyoruz. Yaşamak Allah'ı tanımaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah'ın gözünde, Allah'ın indinde o kişi yaşamıyor. Kulaklarında vakra olan insanlar, kalplerinde ikinnet olan insanlar, Allah'ın direkt olarak söylediklerinden vazgeçtik. Ki kalp gözüyle, kalp kulağıyla işitsin, kalp gözüyle görsün. Hayır. Kur'an'da Allah'ın yazdıklarını görsün, işitsin, anlasın kişi. Bunlar da yok sevgili izleyenler ve dinleyenler. Onlar için
Allah'a ulaşmayanları dilip Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için Allah Teala diyor ki onlar sağırdırlar, dinsizdirler, kördürler. Sen onlara gösteremezsin, işittiremezsin, onları konuşturamazsın. Onlar mezarlardaki ölülerdir. Ölüler gibidirler. Sen ölülere işittiremezsin. Onların sana baktığını görürsün. Baktıkları için de gördüklerini zannedersin. Ama onlar bakarlar, seni görmezler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle mi olmak istersiniz? Yoksa Allah'ın biz bir yetkili gönderdiğimiz zaman onunla birlikte olup ona tabi olup nefsini ıslah edenlerden olursanız o zaman kurtuluş oluşursunuz diyor Allah-u Teala. Takva sahibi olmak, nefsi ıslah etmek, güzellikleri yaşamak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunca yıldır sizlerle birlikteyiz. Birçoğunuz için muradımız bellidir. Allah sizin mutluluğunuzu istiyor. Biz ise sadece naçiz bir vasıtayız. O mutluluğa ulaşmanız için her şeyimizi veririz. Hepinizin mutlu olmasından başka bir dilek sahibi değil Allah-u Teala sevgili izleyenler ve dinleyenler. Biz de bütün hayatımızı bu yolda harcama emrini aldık. Hayatımızı sizlerin mutluluğunuza hasrettik. Elbette bizi sevmeyenler olacaktır. Allah Teala nefret meselesini çok net olarak anlatıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e İsra 45 ve 46'da. Diyor ki Habibim sen Allah'ın ismini tek tek zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim okuduğun zaman onlara anlattığın zaman Allah'ın hakikatlerini anlattığın zaman o insanlarla senin aranda hicab-ı mestulü atlıdır, perde vardır. Senden nefret ederler. Onların kulaklarında vakra vardır. Seni işitemezler. Sadece kulaklarını duyar. Onların kalbinde ekinnet vardır. Senin söylediklerini idrak edemezler. Habibim, sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar arkalarını dönüp nefretle oradan uzaklaşırlar diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden bahsediyor. Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına inanmayanlardan bahsediyor Allah-u Teala sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse neden bahsediyoruz? Her şey öylesine güzel ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün dürbünlerin iki tarafı vardır. Dürbünler uzakları yakın kılmak üzere yapılan aletlerdir. Ama dürbünün öbür tarafından bakarsanız yakını uzak göreceksiniz. Allah'ın baktığı pencere dürbünün uzakları yakın gösteren penceresidir. Şeytanın sizin bakmanızı istediği pencere ise yakınları uzak gösterendir. Öyleyse hakikat denen müessese
ikisinin ortasında ama Allah size onu yaklaştırır. Sevgili izleyenler, dinleyenler, bir küçücük gayretinizin arkasında olay liyakat. Eğer iştiyaklıysanız, Allah yolunda hizmet etmek istiyorsanız, bu hizmet size angarya gibi görünmüyorsa, bir zevk ise sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman siz hem Allah'a dürbünün doğru tarafıyla bakıyorsunuz, hem de Allah'ın dürbünü size bakıyor. Sadece nefsinizin afetlerinden hareket ettiğiniz zaman, başka birine haddini bildirmek üzere harekete geçtiğiniz zaman, insanları mutsuz etmek üzere var iseniz, o zaman dürbünün tersiyle bakıyorsunuz. O zaman şeytan var sizinle beraber sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir kenarı şeytan olan, bir kenarı nefsinizin afetleri olan, üçüncü kenarı da işlediğiniz günahlar olan bir üçgende yaşıyorsunuz. Mutsuzluk üçgeni. İşte Allah'ın dairesinin içine girmeden hepiniz öyleydiniz sevgili insanlar ve dinleyenler. Hayattan bir zevk alamıyordunuz. Fizik standartlarda hayat zannettiğiniz şeyin bir belli zevk geçirdikten sonra arkadan yeniden mutsuzlukların içine girdiğiniz bir dünya hayatı. Eğer siz Allah neyi yasak etmişse onları yaşamayı, eğer siz Allah neleri emretmişse onları yapmamayı zevk zannediyorsanız, sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman o hayatı yaşamaya devam edin. Aslında bunun sadece bir mutsuzluk dünyası olduğunu elinde sonunda anlayacaksınız. Ve ömrünüzün öyle geçmiş olan kesimine acıyarak bakacaksınız. Maziye, geride kalmış olan hayatınıza baktığınız zaman boşa geçen yıllarınızın hüsranını yaşayacaksınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah ile dopdolu bir hayatı yaşamak, onunla hemhal olmak, hayatınıza Allah'ın renkleriyle renk katmak, mutluluğun ne olduğunu bunları yaşadığınız zaman anlayacaksınız. O zaman sevgili izleyenler ve dinleyenler, geçmiş hayatınıza acıyarak bakacaksınız. Şu nefsinizin afetlerinin ve şeytanın ömrünüzün ne kadarını harabe haline getirdiğini göreceksiniz. Ama mutluluk her zaman başlayabilir. Ve başladığı zaman da geride kalan yıllar mutsuzluk olarak artık yaşayamaz. Çünkü onların hepsinin bütün günahlarımızın sevaba çevrildiği bir kapıdan Allah'ın yoluna gireceksiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, geçmiş o zaman hayıflanacak olan bir şey olmayacak. Günahlar ne kadar büyük olursa o kadar çok sevaba dönmüş olacak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel olacak ki yaşamak buymuş diyeceksiniz. Yaşamaktan, hayattan lezzet alacaksınız. Hayat güzelmiş diyeceksiniz. Allah Teala hem o güzel hayatı yaşatacak size,
hem de geçmişinizin o günahlarla kararmış çehresine baktığınız zaman hayıflanmayacaksınız. Çünkü onların hepsi, bütün günahlar sevaba çevrilmiş olacak sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse yanlışın neresinde olursunuz olun, dönüşünüz mümkündür. Normal standartlarda hayatta olduğunuz sürece. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, biliyorsunuz ki Firavun Allah'a inanmadı. Ve hayatını boşuna geçirdi. Hatta kendisinin Allah olduğunu bile iddia etti. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir gün o da öldü. Ölüp de Allah-u Teala kalp gözünü açtığı zaman, hadi görüşünü açtık, artık görüşün keskindir, gör bakalım hakikati dediği zaman, Firavun'un gözleri büyüdü. Ve Firavun dedi ki, ya Rabbi beni bağışla, ben büyük hatalar işledim, beni tekrar yeryüzüne gönder, yaşat beni, sana ne kadar itaatkar bir kul olduğumu ispat edeyim. Allah-u Teala buyurdu ki, sevgili izleyenler ve dinleyenler, ölüm anında bu talebi herkes yapar. Ama biz ölüm anında yapılan bu talepleri kabul etmeyiz. Ey Firavun, seni gelecek bütün nesillere ibret olmak üzere bu bulunduğun secde vaziyetinde donduracağız. Ve gelecek nesiller seni görecekler. Secde vaziyetinde olduğunu, inandığını görecekler. Onlara ibret olsun diye. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu ceset Londra'da British Museum'da ve secde vaziyetinde Firavun. 3000 yıl mı, 4000 yıl mı geçmiş aradan ve cesette en ufak bir bozulma yok. Bu cesette en ufak bir tahnit izi de yok. Biliyorsunuz ki eski Mısırlılar ölülerini bir takım ilaçlarla tahnit ederlerdi. Ölünün cesedini olduğu gibi muhafazaya çalışırlardı. Bezlerle sararak, mumya diyor, deniyor bunlara. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu Firavun'un cesedinde hiçbir tahnit izi yok. Mumyalama işlemi falan kesinlikle söz konusu değil. Ve sanki dün ölmüş gibi bir ceset, bütün insanlığa ibret, Allah'a inanmayan bir kişinin bizim namazda yaptığımız gibi secde halinde bulunması, sevgili izleyenler ve dinleyenler, alemlere ibret bir olan. Hepiniz bu dünyada yaşıyorsunuz. Allah'a size hayat verdiği için, sizi var ettiği için çok şükredin, çok hamd edin. Çok hamd edin, çok şükredin ki varsınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir de onu idrak etmeye çalışsanız, her şey bir gün sizin için de başlayabilir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Hep soruyorum size sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu kadar zor mu? Bir tek dilek Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemek. Sağ iken bu işi başarmanızı istiyor. Ölümden sonra zaten kim olursanız olun, ruhunuz Allah'a geri dönecek sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnanmayanların da, Allah'a karşı çıkanların da, Allah'a düşman olanların da, hepsinin ruhları ölümden sonra Azrail Aleyhisselam tarafından zaten Allah'a ulaştırılacak.
Öyleyse olay ne? Olay ölmeden evvel bunu gerçekleştirmeniz. İşte Allah'ın hepinizden istediği şey bu hedefe Allah'a ulaşmayı dileyerek yönelmeniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o noktadan itibaren hayatınız başlar. Ondan evvel Allah'ın yüzünde bir ölüsünüz. İşitmeyen, görmeyen, konuşmayan bir insansınız. Mutsuz bir insansınız. Bir insanın şu dünyada servetlere sahip olması o kişiyi mutlu yapmıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mutluluk başka bir şey. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Bir sulh ve sükun hali yaşayacaksınız. Nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavga, savaş bitmiş olacak. Dış dünyanızda başka insanlarla ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Onlar size düşman olsalar da siz onlara asla düşman olamayacaksınız. Hepsini seveceksiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi zevk haline getirmiş, yasak ettiği fiilleri işlemesi imkanı olmayan birisi olacaksınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, zikir müessesesine dikkatle bakın. Hepiniz için zikir bir kurtuluştur. Sizi mutlak hedefinize ulaştıracak olan muhteşem bir sistem. Öyleyse hepiniz için en güzele ulaşmak. Neden mümkünken böyle bir şeye tevessül etmek yerine, başlamak yerine, onu hedeflemek yerine neden dünyanızı karartıyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? İnsanoğlu sadece iki ayrı dünyada yaşayabilir. Ya Allah'ın dünyasında, mutluluklar içinde, nurlar içinde ya da şeytanın dünyasında, karanlıklar içinde. Bunun aynası nefsinizdir. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren kapkaranlık bir kalp yapısıyla doğarlar. Nefslerinde sadece afetler vardır. Afetler de karanlıklarla temsil edilirler. Kalpler kapkaranlıktır. Sonra mı? Sonra sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın zikriyle kalpteki karanlıklar, kasvet, kasiyet adım adım kendisini aydınlığa terk eder. Öyle bir gün gelir ki daimi zikre ulaşırsınız. Kalbinizde bir damla bile karanlık kalmaz. Kalbinizi tepeden tırnağa Allah'ın nurları işgal eder. Karanlıkların yerini, mağaralardaki yarasaların yerini, güneşin aydınlığı ve pamucuklanmış ağaçlar almıştır. Öyleyse bütün güzellikler sizin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yaşamaya çalışırsanız, böyle bir hedefe yönelikseniz, sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman geçerli anlattıklarım. Bilin ki kim olursanız olun,
kainatın neresinde yaşarsanız yaşayın, sizin içinde mutluluk vardır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sizin içinde vardır. Hiçbiriniz Allah'a yabancı değilsiniz. O hepinizi bilir, hepinizi sever ve hepinizden bir hedefe ulaşmanızı bekler. Allah'a ulaşmayı bilemek ve mutluluğa imza atmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, saadet bir ahenk halidir. Saadet bir uyuşma halidir. Uzlaşma halidir. Sulh ve sükun halidir. Mutsuzluksa kavgadır, nefrettir, kaostur, savaştır. Öyleyse bütün savaşların biteceği bir yer vardır. Ta içinizde bir yerde. O bütün savaşların biteceği yerde olun. Bırakın başkaları size düşman olsunlar. Onların bileceği iş. Ama siz öyle bir gün gelmeli ki hiç kimseye düşman olmamanın mutluluğunu yaşamalısınız. İç dünyanızda sulh ve sükun, dış dünyanızda başka insanlarla ilişkilerinizde sulh ve sükun, Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükun, kaosun, kavganın yerini alsın. İç dünyanızda nasıl bir kavga var sevgili izleyenler ve dinleyenler? Hep iki ses duymaz mısınız? Birisi Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi ister. Öteki de buna devamlı karşı çıkar. İşte birisi ruhunuzun sesi, birisi nefsinizin sesi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, nefsiniz sadece şeytanın sultasına açıktır. Ama üzerinizde, hiçbiriniz de üzerinde şeytanın sultası mevcut değildir. Ancak siz kapıyı açarsanız şeytan oradan içeriye girebilir. Kapıyı açansa nefsinizdeki afetler mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemekte içinizdeki isteği duyan nefsinizdir. Ona yeşil ışık yakan, onu o yola sevk eden, o suçun işlenmesine onu tahrik eden, yola çıkartan, harekete geçirense şeytandır. Kainattaki yaşayan varlıklar arasında en büyük düşmanınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu mutluluk denilen şey hiç de uzağınızda değil. Elinizin ufacık bir hareketinizle onu yakalamak mümkünken elinizin tersiyle çoğunuz onu itiyorsunuz. Niçin olduğunun farkında bile olmaksızın. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın yoluna girdikten sonra da şeytan uzun süre sizi bırakmaz, vazgeçmez sizden. Nefsinizi devamlı olarak negatif istikamette yönlendirmeye çalışır. Allah'ın emirlerini yerine getirmemenizi, yasak ettiği fiilleri işlemenizi canı gönülden ister. Ve onları size yaptırabildiği zaman, Allah'ın emirlerine itaat etmemeyi sağladığı zaman, Allah'ın yasak ettiği bir fiili size işletmeyi başardığı zaman mutluluk hisseder. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, onun zevki bu kadardır. Hayatının geri kalan bütün bölümlerinde
mutsuzluğu yaşar. Orada duyduysa size bir kötülüğü yaptırmaktan duyduğu zevk şeytani bir zevktir. Sadece nefsindeki afetlerle yaşayan ruhu olmadığı için bu istikamette hiçbir güzelliği yaşamamış olan, yaşamayacak olan bir zavallı mahluk sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve bu nefsani dünyasının içerisinde sadece sizin yanlışlarınız, Allah karşısında küçük düşmeniz onu memnun eder. Bu kıyametten sonra onun yaşayacağı sonsuz azabın bu dünyada biraz üzerine su serpilmesi halidir. Hiçbir şey onu mutlu kılmaz. Sadece sizin yaptığınız her hata ona zevk verir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sonsuz bir zaman aralığı içinde sonsuz mutlulukları yaşayacak olan bu zavallı mahluk, şu dünya hayatını yaşarken sizlere ne kadar kötülük yaptırabilirse, onlar onun o cehennemdeki tesellisi olacaktır. Negatif bir mahluk. Sadece kötülüklerden zevk alan, bunları gerçekleştirmeye çalışan bir zavallı sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bütün güzellikler sizin için. Sizi yaratan Allah ruhunuzla, fizik vücudunuzla, nefsinizle sizi yaratan Allah nasıl bir hayat yaşamanız lazım geldiğini, nasıl mutlu olacağınızı en iyi bilendir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu güzelliklerinizin içinde yaşamanızı istiyor. Sizi yaratan olarak, sizin sadece mutlu olmanızı isteyen olarak Allah-u Teala yolunuzu en güzel şekilde çizmiş. Peki şeytan ne yapıyor? Şeytan Allah'ın manevi güzelliklerinden sizi uzaklaştırıp şu dünya hayatını, onun da sadece zehirli taraflarını size parlak göstermeye çalışıyor. Bütün gayretiyle sizi de kendisiyle beraber cehenneme götürmek için uğraşıyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ifadesi şöyle: Ya Rabbi, beni kıyamet gününe kadar yaşat. Ben bu Adem oğullarının sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların senin sırat-ı müstakimine ulaşmalarını engelleyeceğim. Ya Rabbi, bana bu yetkiyi verirsen, kıyamet gününe kadar beni yaşatırsan, onlardan çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Senin ihlas sahibi kulların hariç. Allah-u Teala diyor ki, sen müsaade verilmişlerdensin. Atlılarınla, yayalarınla, etrafına topladığın bütün o çapulcularla insanları yoldan çıkarmak için müsaade aldın bizden. Elinden geldiğince çalış. Ama benim ihlas sahibi kullarımı yoldan çıkartamazsın. Allah'ın yolundan geriye döndüremezsin. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece Allah'ın sevgisi, sadece şeytanın nefreti söz konusu. Allah'ın en azından en çoğuna kadar sevdikleri siz insanlarsınız. Hepinizi
bir zerre de olsa başlangıçta en az sevdiği insanı kendi sever, sevmeseydi hiç yaratmazdı. Şu dünyadaki kötülüklerin hepsini işlemiş olan insanlara için de Allah-u Teala bir sevginin sahibidir. Allah-u Teala'nın isimleri arasında nefret meselesi yok. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her ne kadar Allah'ın bir ismi El-Müntekimse de Allah-u Teala sadece o insana yaptıklarının bedelini ödetir. Bu da onun adaletinin bir sembolüdür. Bu sebeple El-Müntekim, intikam alan ismi aslında Allah-u Teala'nın bu işten bir zevk alması anlamına gelmiyor. Kanunlarını koymuş. Demiş ki Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer dilemezseniz cehenneme girersiniz. Ha demiş. İşte bu söylediğinin gerçekleşmesi Allah'ın El-Müntekim sıfatının işlemesi. Allah o kişiden intikam almayı istediği için mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Hayır, kanunu böyle olduğu için. İnsanlara seçim hakkını vermiş. Seçim hakkı sizde diyor. Dilediğinizi yaparsınız. Ben diyor size indirdiğim mukaddes kitaplarla yolu gösteririm. Şu aklınız var ya diyor. O aklınızı nasıl kullanmanız lazım geldiğini gösteririm. Dilerseniz bizim gösterdiğimiz yoldan gidersiniz. Dilerseniz cehennemin yolunu tercih edersiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın en müntekim sıfatı neye benziyor? Hazreti Eyüp eşine bir sebepten kızmış ve yemin etmiş. Seni demiş 70 tane değnek vuracağım sana. 70 defa gırbaçlayacağım seni. Allah-u Teala da emir veriyor. 70 tane diyor buğday sapı al. Onları diyor hanımının arkasına onu okşar gibi bir defa vur. Böylece diyor yemininin kefareti oluşur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler Allah'ın intikamı gibi. Allah o kişiyi cezalandırmaktan bir zevk almaz. Cezalandırmayı hiç istemez. Diyor ki hiçbir günahınıza razı olmam. Günah işlemenize rızam yoktur. Ne demek bu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Rızam yoktur, razı olmam. Benim sizlerden istediğim şey diyor Allah-u Teala günah işlemeniz değil. Kim günahı işlerse ve günahların sevabını aşarsa benim kanunlarıma göre cehenneme gider. Bakın diyor sizi ikaz ediyorum diyor Allah-u Teala. Kim o günahları işleyip de cehenneme giderse Allah-u Teala'nın El-Müntekim sıfatı işlemiş olur. Allah onlardan özellikle intikam mı alıyor? O intikam Allah-u Teala'ya bir zevk mi veriyor? O kişilere cehennemdeki meleklerin azap etmesi Allah'a bir zevk mi veriyor zannediyorsunuz? Hayır, kanunu öyle. İnsanlara, başka insanlara şu dünyada azap etmemeleri için Allah onu koymuş ortaya. Maksadı gene insanlara ezdirmemek. İnsanların başka insanların mutluluğuna sebebiyet vermelerini önlemek. Eğer Allah-u Teala'nın bu taleplerine rağmen insanlar gene başka insanların mutsuzluğu için çalışıyorlarsa, nefsleri uğrunda onlara büyü yapıyorlarsa, onlara hiddam tatbik ediyorlarsa, Allah'ın yasak ettiği fiillerle insanların hayatlarını cehenneme çeviriyorlarsa, o zaman o kişiler Allah'ın bu konuda koyduğu karşılığı hak etmiş duruma giriyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu ne ifade eder acaba? İnsanlar Allah'ın onları yalnız sevdiğini, her zaman affetmeye hazır olduğunu, hatta affederken iki kat affedeceğini de gene biliyorlar. Hiç intikam alan Allah
Böyle yapar mı sevgili izleyenler ve dinleyenler? Öyleyse hepinizin

0: çevrilmesi ve kurtuluşunuz hayatınızın her noktasında kurtuluş imkanını size sunan, sizi o kadar çok seven Allah-u Teala, bütün bunlara rağmen elinizin tersiyle Allah'ın bütün güzelliklerini itmeniz, ben iyile değille cehenneme gidiyorum demeniz, sizin tarafından seçilmiş bir yolsa, buna da Allah karışmaz. O zaman siz dikkat edin. Allah sizi cezalandırmak istediği için değil, siz cezalandırılma yolunu kendiniz seçtiğiniz için cehenneme gidersiniz. Ve kendiniz seçtiğiniz için şu dünyayı da mutsuz bir dünya olarak yaşarsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması, hepinize sonsuz bir dünya saadeti ve sonsuz bir cennet saadeti yaşatması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'a salavat ve muhammed.
1: Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Çok ama çok. Ve de çok ama çok. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat ve muhammed.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetindeyiz. Ayetlerin sırları. Rad suresinin 18, 19, 20, 21 ve 22. ayetlerinden bahsetmek istiyoruz. Allah Teala Rad 18'de diyor ki: "Lillezî nestecâbu li rabbihumül hüsnâ." Li için, ellezîne onlar için, istecâbu icabet etmek. Li için, Rabbihim onların Rablerinin için, ülhüsna onlar ki Rablerine icabet ederler, onlar için en güzeli vardır. Hüsna. Vellezine lem yestecibu. Onlar ki isticab etmezler. Lehu onun için, Allah için, yani Allah'ın davetine, emrine icabet etmezler. Lehu onlar için, lev enne lehum hepsi onların olsa, ma şeyler fil ardı yeryüzündeki cemiyan hepsi ve mislehu bir de o hepsinin misli onların olsaydı. Meahu onunla beraber. Leftedev bihi. Onu fidye olarak

0: verirlerdi. Ülâike lehum su'ul hesabı. İşte bu onlar için su'ul hesap. Kötü hesaplar. Su'i kötü. El hesabı hesap. Ve mevahüm ve onların mevası, barınacağı yer, kalacakları yerleri cehennem. Cehennemdir diyor Allah Teala. Bisel mihat. Ne kötü bir döşek. Öyleyse bu ayet-i kerimede iki tür insandan bahsediyor Allah Teala. Bir, Rablerinin emrine icabet edenler. İki, icabet etmeyenler. Rablerinin emrine icabet edenler kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bunlar mutlaka Allah Teala tarafından mürşitlerine ulaştırılır. Onların 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah Teala mutlaka onların ruhunu kendisine ulaştırır. Mürşitlerine tabi kılar. Vücutlarından ayrılmış olan ruhları Allah yolunda bir seyahate çıkar. 7 tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşırlar. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Öyleyse bu insanların gideceği yer daha Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren Allah'ın cennetidir. O noktada ölse kişi gideceği yer mutlaka cennettir. Sonra mürşidine ulaşacaktır. İkinci kat cennetin sahibi olacaktır. Allah ulaştıracaktır. Allah onun mürşidini seçecektir. Ve tabiiyet sırasında ruh vücuttan ayrılacaktır. Ayrılan ruhu Allah kendisine ulaştıracaktır. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. İşte bunun ötesine geçerse kişi fizik vücudunu test edecektir. İkinci kat cenneti kazanacaktır. Affedersiniz, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennet, mürşidine tabiyette ikinci kat cennet, ruhunu Allah'a ulaştırınca üçüncü kat cennet. Üç kademeyi de Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkese garanti ettiği cihetle herkes üçüncü kat cennetin ve nefslerindeki afetlerin yarısı yok olacağı için, %51'i yok olacağı için ve dünya mutluluğunun da yarısını kişi yaşayacaktır. Yani tam bir mutluluk yaşayamayacaktır. Daimi zikrin sahipleri gibi bir durum olmayacaktır ama mutluluğun yarısını bu kişi yaşayabilecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu istikamette bir sonuçla karşı karşıyayız. Öyleyse herkes için söz konusu olan muhtevaya bakıyoruz. Bütün insanlar için Allah Teala onların sadece mutlulukları istikametinde kapıları açmış. İstiyor ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Herkes ruhunu Allah'a ulaştırsın, teslim etsin. Ve de nefsinin kalbinin yarısı nurlarla dolacağı için o kişi dünya mutluluğunda yarısını yaşasın. Üçüncü kat cennetinde sahibi olsun. Ama Allah-u Teala bu ayet-i kerimede Rablerine icabet edenler için en güzeli var diyor. Hüsna var diyor. O zaman ruhun tesliminden değil, davetinden bahsediyor demektir. Fizik vücudun teslimi. Dördüncü kat cennet. Kişinin daimi zikre ulaşması, ulul elbab olması. Beşinci kat cennet. Daha ötesi var mı? Var. Muhlisler. Altıncı kat cennet. Daha ötesi var mı? Var. Rablerine icabet edenlerin en üst seviyede icabeti, iradelerini de Allah'a teslim etmeleridir. Bu teslim gerçekleştiği zaman o kişi insanlar adın cennetine girerler. Cennetlerin yedinci katı. Öyleyse iki tür insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar Rablerine, yani Rablerinin davetine icabet edenler. Bunlar için mutlaka en az üçüncü kat cennet geçerli 7-8 aylık bir ömrün neticesinde. Ama dilemeyenler, onların gidecekleri yer cehennem diyor Allah Teala, Rablerine icabet etmeyenler. Bakalım bir sonraki ayette Allah Teala ne söylüyor? Rad 19. Efe men ya'lemu enne ma unzile ileyke min rabbikel hakku kemen huve ama innema yetezekkeru ulul elbab. Efe men ya'lemu, bilen kimse gibi midir? Ennema, muhakkak ki o şey ünzile indi, indirildi ileyke sana min rabbike, Rabbinden. Rabbikel el hakku, yani sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu bilen kimse. Gibi midir? Ke men hüve ama, o kişi gibi midir? O kişi ki amadır, kördür. Ama olan, görmeyen, kör olan kimse gibi midir? İnnemâ yetezekkerû ulul elbâb. Fakat ulul elbâb tezekkür eder. Bunu ulul elbâb tezekkür eder. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? Kim bu ulul elbâb? Ulul elbâb, lüplerin, elbâb, lüp kelimesinin çoğulu. Lüplerin sahipleri, sır hazinelerinin sahipleri. Ullelbab, kalp gözü ve kalp kulağı açılmış olan daimi zikir sahipleri. Ullelbab, Allah-u Teala'nın kalbine yeni muhtevalar eklediği kişi. Kim daimi zikrin sahibi olursa, daimi zikrin sahibi olduğunda o kişinin birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmasıdır. Daimi zikrin sahibi olduğu için kalbinde hiçbir karanlık kalmaz. Nefsinin kalbi %100 nurlarla dolar. İşte kalbi, nefsinin kalbi %100 nurlarla dolan bu insan afetler tamamen yok olduğu için üst boyutta mutluluğu yaşayan birisidir. Nefsinin kalbi %100 temizlenmiştir. Kişinin iç dünyasında savaş bitmiştir. Ve bu kişi nefsinin kalbi %100 pırıl pırıl tertemiz olduğu için Allah-u Teala'dan iki ayrı mükafat alır. Birisi Allah-u Teala onun kalp gözünü açar. İkincisi kalp kulağını açar. Kalp kulağını açması demek Allah ile o kişinin tezekkür etme yetkisinin sahibi olması demektir. Biz sizinle nasıl şu anda konuşuyorsak o da Allah ile öyle konuşur. Hatta sesli konuşmasa bile içindeki sesle konuşsa Allah-u Teala onu da işitir ve içindeki sesle ona cevap verir. Öyleyse ulul elbab Allah ile konuşma yetkisinin sahibi olan kişi. Bu sebeple bu konuşma yeteneğinin sahibi kılınan kişi ehli tezekkür adını alır. Öyleyse ulul-albab makamındaki kişinin durumuna baktığımız zaman önce onun kalp gözünün ve kalp kulağının açıldığını görüyoruz. Allah-u Teala o kişinin kalp gözüne dilediği şeyi gösteriyor. O kişinin kalp kulağı da Allah'ın bütün söylediklerini işitiyor. Ve tabii Allah da onun bütün söylediklerini işitiyor. Ve bunun tabii neticesi olarak birinci sonuç çıkıyor ortaya. O kişi ehli tezekkürdür. Tezekkür, zikir ehli manasına gelen bir kelime. Ama aynı zamanda ehli tezekkür, Allah ile konuşabilmen, bilen, konuları müzakere eden, bu sebeple tezekkür adına, ehli mütezekkir adına alan Allah-u Teala ile her an konuşan birisi, ehli tezekkür. Bu kişi aynı zamanda ehli hayırdır. Neden ehli hayırdır? Çünkü daimi zikirdedir. Ve zikir kişiye devamlı, kesintisiz bir derece kazancı sağlar. Bu kişi ehli zikir olduğu noktada kesintisiz Allah-u Teala'yı zikreden birisidir. İş dünyasındaki ses hep devam eder. Allah, Allah, Allah, Allah diye. Bu sebeple her Allah kelimesi bu seviyedeki kişiye 7 kademeyi aşarken 1'e 100'den 1'e 700'e kadar yükseldiği için kazandığı dereceler, her Allah kelimesinin tekrarında o kişi 700 derece kazanır. Ve sonsuz bir derecat kazancı o kişi için bir ömür boyu devam edecektir. Devamlı derecat kazandığı için, derecat kazanmak da hayır olduğu için derecat kaybetmek, şerdir, şerrin işareti derecatı kaybetmektir. Bir kişiye kötülük yaptığınız zaman şer işlediniz, derecat kaybedersiniz. Bir kişiye iyilik yaptığınız zaman hayır işlediniz, derecat kazanırsınız. Derecat kaybettiğiniz zaman, kaybettiğiniz derecat Allah'ın kanununa göre bire birdir. Bir derecelik bir kalpte olan kişinin kaybettiği gerçek derecenin neticesi de birdir. Ama daimi zikre ulaşan bir kişi bir derece kazandığı zaman o aslında aynı saniye onu 700'e katlayacağı için Allah-u Teala 700 derece kazanır. İkisi arasında da tabiatıyla çok büyük farklılık var. Öyleyse ehli tezekkür lüplerin sahipleri ulul-elbaptır. Onlar ehli tezekkürdür. Onlar tezekkür eder diyor Allah-u Teala. Onlar neden tezekkür eder? Allah-u Teala ile müzakere ettikleri için tezekkür eder. Tezekkür, Allah-u Teala ile müzakere etmenin, karşılıklı konuşmanın ifadesidir. Bu onların sonuncu iki vasfı, ehli hikmettir ve ehli hükümdür, ulul-elbab olanlar. O kişi hakem veya hakim sıfatıyla bir göreve tayin edilirse, kendisinden böyle bir şey istenirse, o mutlaka Allah'tan sorarak cevap vereceği için, ister hakim olarak hareket etsin, ister hakem olarak hareket etsin, mutlaka adaleti söyler. Bu sebeple hükmü adil olduğu cihetle bu kişi ehli hükümdür. İsterse hakim olarak karar versin, gene adaletle karar verdiği için ehli hükümdür. Bir de ayetlere baktığın zaman ayetlerin nereden nereye kadar 28 basamaktan hangilerine ihtiva ettiğini bir bakışta görür. Ve bu sebeple ehli hikmettir. Fakat ulu'l-elbab daimi zikrin sahipleri tezekkür eder diyor Allah Teala. İşte daimi zikrin sahipleri bu özelliklerin sahibidir. Rad 21'e geliyoruz. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve vellezine yasulune, onlar vasıl ederler, ulaştırırlar. Ma şeyi, emerallahu, Allah'ın emrettiği şeyi, bihi, ona, en yusale, ulaştırmayı. Allah'ın ona, kendisine ulaştırılmasını emrettiği şeyi onlar Allah'a ulaştırırlar. Ve yahşevne rabbehum, Rablerine karşı huşu duyarlar. Bu vuslat huşusudur. Ve yuhafune su'el hesap, ve kötü hesaptan korkarlar. İşte bir insan ulu'l-elbab olmuşsa mutlaka ulu'l-elbab olmaktan çok önce ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Ulu'l-elbab olacak mıdır? Hayır, olmayacaktır. Ondan sonra daimi zikre ulaşacaktır. Nefsini Allah'a teslim edecektir. İşte kişinin ulu'l-elbab olduğu nokta orasıdır ki o kişi nefsini Allah'a teslim etmiştir ve demin saydığımız vasıfları kazanmıştır. Kalp gözü, kalp kulağı açılmıştır. Ehli tezekkür olmuştur, ehli hayır olmuştur, ehli hüküm ve hikmet olmuştur. Buradaki Rad 21'deki açıklama, ulu'l-elbab olmanın başlangıcı olan ilk seviyedir. Ne yapmış kişi? İlk teslimini gerçekleştirmiş, ruhunu Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaştırmış. Asıl ifadesiyle Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah da onun ruhunu kendisine ulaştırmış. Bu huşu, vuslat huşusudur. Ve onlar kötü hesaptan korkarlar diyor Allah Teala. Rad 22. Vellezine sabir ibtigaye ve çerabbühüm. Vellezine, ve onlar sabir ibtigaye, iptiga ederler, dilerler, isterler. Sabiru, sabırla isterler. Ve çerabbühüm, Rablerinin veçini. Burada Allah'ın zatını istemek iki ayrı muhteva taşır. Bir, Allah'ın zatına ulaşmayı istemek. İki, Allah'ın zatını görmek istemek. İkisi de Allah'ı istemektir. Ama bir tanesi ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız 21. basamakta tamamlanır. Allah'ın zatına varmayı dilemiştir kişi. Ruhu Allah'ın zatına varmıştır. Ama Allah'ın zatını istemenin ikincisi de var. Allah'ın zatını görmeyi isteyenler. Onlarsa ruhlarını teslim ettikleri zaman Allah'ı göremezler. Fizik vücutlarını teslim ettikleri zaman Allah'ı göremezler. Nefslerini teslim ettikleri zaman Allah'ı göremezler. Ancak iradelerini Allah'a teslim ettikleri zaman Allah'ın zatını görebilirler. Öyleyse bir Allah'a Allah'ın zatını talep etmek var. 22. basamakta ruhun Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok olması. İşte Allah'ın zatını ruhu için dileyen bu kişinin ruhu Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuştur. Kişi hedefine ulaşmıştır. Ama Allah'ın zatını görmek üzere Allah'tan Allah'ın zatını talep edenler, onlar bu noktada hedefe varmış değillerdir. Ne olacaktır? Bundan sonra o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Ne olacaktır? Bundan sonra daimi zikre ulaşacaktır. Nefsini Allah'a teslim edecektir. Gördü mü Allah'ın zatını? Hayır. 7 tane yer katını gördü sadece. Sonra tövbe-i nasuha davet edilecektir. Ne zaman? 7 tane gök katı kendisine gösterilecektir. O zaman ulvelbap olmanın güzelliğini yaşayacaktır kişi. Affedersiniz. Muhlis olmanın güzelliğini yaşayacaktır. Ulvelbap olmanın güzelliğini yaşayanlar 7 tane yer katını ve zemin kattaki devrin imamının ana dergahını görenlerdir. Ondan sonraki seviyede onlar 7 tane gök katını göreceklerdir. 7. katta dahil bu ulvelbap oldukları noktada gerçekleşen bir olaydır. Ama Allah'ın zatını göremezler. Allah'ın zatını görebilenler ancak Allah-u Teala'ya iradelerini teslim etmiş olanlardır. İşte kim 7 tane yer kattığını gördükten sonra Allah onu tövbe-i nasuha davet edip de 7 tane gök katını gösterirse, ki o 7 katı gördüğü zaman tövbe-i nasuha ehil olur kişi, o zaman o kişinin muhtevası ulvelbap olmanın ötesine geçmektir. Bu kişi muhlis olmuştur. Nefsinin kalbi halis olmuştur. Kişi muhlis olmuştur. Buradaki Rad 22'de geçen Allah'ın zatını görmeyi talep edenler burada görebilirler mi? Hayır, göremezler. Bundan sonra Allah-u Teala onların günahlarını örtecek. Sonra ne yapacak Allah-u Teala? Onların başlarının üzerine kendi katından bir nur gönderecek, kendi katından değil, o kişinin kendi ruhunu başının üzerinde yer alacak şekilde dizayn edecektir. başının üzerinde o kişinin kendi ruhu oluşacaktır. Devrin imamının ruhu zaten müşriğine tabi olduğu zaman gelmiştir. Kendi ruhu da başının üzerinde olacaktır. Sonra Allah Teala böyle bir insanın teslimini talep edecektir. İradesini Allah'a teslim etmesini. Ve Allah Teala onun iradesini de teslim aldıktan sonra o kişiyi irşada memur ve mezun kılacaktır. Yani ihlas makamından sonra o kişinin günahlarının örtülmesi başının üzerine kendi nurunun verilmesi, günahlarının sevaba çevrilmesi, ve iradesinin Allah'a tesliminden oluşan dört kademe daha yükselme söz konusudur. Bu mertebeye ulaşan kişiye Allah Teala irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşad etmek yetkisini verir. Öyleyse Rablerinin veçhini dileyenler, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler 22. basamak olarak, Allah'ın zatını görmeyi dileyenler 28. basamağın 5. kademesinde olanlar olarak birbirinden çok farklı iki grubu oluştururlar. Onlar namazı ikame ederler. Onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açıkça infak ederler. Allah Teala onları rızıklandırmıştır. İrşad makamına tayin etmek rızıklandırmanın en büyüğüdür. Allah'ın verdiği ilmi başkalarına öğretmekle vazifeli kılınmışlardır. Yani o insanları ilimleriyle kendilerine tabi olunduğu cihetle maddi standartlar içerisinde zikirle ve mürşitlerinden aldıkları ilimle bu kişinin ilmiyle başka insanları Allah Teala rızıklandırır. Hem maddi olarak infak eder, zekat verir, zekatın ötesinde bir şeyler verir, hem de manevi olarak nimetlendirir Allah Teala zekat verince, Allah Teala'dan büyük manevi kazancı olur kişinin. Bir de Allah'ın kendisine öğrettiği ilmi sır hudutlarına sadık kalarak Allah'ın kendisine öğrettiği ilmi başkalarına öğretir. İşte bu infakın bir kısmı elindeki fizik standartlardaki paradan ve maldan infak etme. İkincisi fizik ötesi standartlardaki Allah'ın sadece bu seviyedeki insanlara öğrettiklerinin Allah'ın müsaade ettiği kadarını öğrenmek isteyen öğrencilere onun öğretmesidir. Bu gizli infak, yeryüzünde insanlara verilen paranın veya malın başkalarının göz önünde değil, onların dışında yapılması da mümkündür. Bu gizli olarak infaktır. Açıkça yapılması da mümkündür. Bu da açık infaktır. Ve seyyiati hasenat ile savan kimselerdir. Bunun manası söylediğimiz olaydır. Seyyiati hasenatla savmak demek, kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi demektir. İki yerde gerçekleşir. Birincisi, bir kişinin mürşidine Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine tabi olduğu zaman Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde bahsedilen günahlarının sevaba çevrilmesi olayıdır. Diğeri ise gene günahların sevaba çevrilmesi ama Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesindeki muhtevaya göre sala makamına ulaşan kişinin günahlarının örtülmesi, sala nuru verilmesi ve sonra günahlarının sevaba çevrilmesi işlemi. İşte onların seyahati hasenata çevrilir. Seyahati hasenat ile salmışlardır. Yedrûne seyahatleri hasenata çevrilmiştir. Ülâike lehum ukbeddâr. Onlar için güzel bir sonucu vardır bu dünyanın. Darın, bu dünyanın onlar için güzel bir sonucu vardır. Akıbet, güzel bir akıbet, güzel bir sonuç söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gülüyorsunuz ki ayetlerin kelime kelime okunması, onların manasını, oradaki manasını bir kitaba yazmak, onların derununda olan hususları anlatmak için yeterli değildir. Allah Teala'nın derunu öğrettiği insanlar, onlar bu ayetlere bakarak oradan bu sonuçları çıkartır. İşte yazılanların okunmasıyla herkesin anladığı mana kendi seviyesine göre tayin eder. Ama Allah Teala Allah'ın zatını isteyenleri iki bölüme ayırıyor. Bir, Allah'ın zatına ulaşmak isteyenler, herkes için bu kaçınılmaz bir taleptir. Allah'a ulaşmayı dilemek, bütün insanları cehennemden kurtaran birinci faktördür, münip olmak. İradeyi Allah'a teslim etmekse, bu yolculuğun sonudur. Kişiyi ruhunu ve içini, nefsini Allah'a teslim ettikten sonra iradesini de Allah'a teslim etmek suretiyle irşat makamına ulaştıran, Allah Teala'dan her an emirleri alan, her an Allah'ın emirlerini gerçekleştiren birisi haline getirir. Daha ötesi, kişinin iradesini Allah'a teslimi üzerine irşat makamının gereklerini yapmanın ötesinde risalet müessesesidir. Daha ötesi nübüvvet müessesesidir. Resullük her kavimde bir resul şu anda mutlaka yaşamaktadır. Ama nübüvvete gelince orada durun. Nübüvvet peygamberliktir. Ve son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah Teala Ahzab suresinin 40. ayet kerimesinde buyuruyor ki Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Hitamıdır. Nebilik onunla hitam bulmuştur diyor Allah Teala. Peygamberlik müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le hitam bulmuştur, sona ermiştir. Biz de 32 seneden beri bütün insanlara yahu diyoruz biz nebi değiliz, peygamber değiliz. Böyle bir iddiada bulunduğumuz insanlar tarafından iddia ediliyor ama ömrümüz boyunca bir tek defa bile böyle bir büyük, bu kadar büyük bir hatayı yapmadık. Peygamberlik meselesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bitmiştir. Ama insanlar diyorlar ki hayır sen peygamberlik iddia ediyorsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bizim Resul olduğumuzu söylüyor. Risalet peygamberlik değildir. Risalet elçiliktir. Allah Teala bize yazdırdığı risalet nurlarında da aynı şeyi açık ve kesin olarak ifade etmiştir ki sen peygamber değilsin, sen Resulsün. Sadece bütün devirlerde, bütün kavimlerde mutlaka bulundurduğumuz elçilerden birisin. Şu anda da dünyada ne kadar kavim varsa bütün kavimlerde bir Resul Allah'ın Müminin Suresinin 44. ayet kerimesinde söylediği gibi mutlaka yaşıyor. Biz bütün kavimlere ard arda Resul göndeririz diyor Allah Teala. Kesintisiz bir şekilde ard arda bütün kavimlere Resul göndeririz diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Ra'd suresinin 18, 19, 20, 21 ve 22. ayetleri bu muhtevada birçok sırrı açıklar hüviyette. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammedin ve zubillah min eşşeytanirracim. Ya Rabbil alemin ar-Rahmanirrahim ve alikirin ben iya kena anzorun iya kena istahane. Tal azena inan talihim gari mandur aleyhim ve ala da'alim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha beraberiz. Bizleri, gönül dostlarını Allah-u Teala bir defa daha beraber kıldı. Öyleyse bu güzelliği beraber yaşattığı için bizlere ona sonsuz hamd ve şükredelim. Bu akşam sizlere kalp gözünden bahsetmek istiyorum. Allah-u Teala'nın baş gözlerimizin dışında bir de kalp gözü var. Bu akşam sizlere kalp kulağından bahsetmek istiyorum. Başımızdaki kulakların dışında bir de kalbimizde İşitme hastaları var, kulak var. Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim o nefslerini, nefslerinin hevasını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Ya da görüyorsun. Biz onları ilim üzere, onların faydasız ilimleri üzere dalalette bırakırız. Onların kalpleri vardır. Ama onunla fıkıh edemezler. Onların kalplerinde sem'i isimli işitme hassası var. Ama işitemezler. Onların kalplerinde görme hastalığı vardır basar isimli. Ama onları da göremezler. Çünkü kalp gözlerinin üzerinde gışave tatlı bir perde vardır. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, hepinizde kalp var. Hepinizin nefsinin kalbi, gözün, kulağın ve konuşabilme hassasının sahibidir. Öyleyse kalpler konuşmuyorsa, kalpler işitmiyorsa, kalpler görmüyorsa, o insanlar Allah-u Teala kördürler, sağırdırlar ve dilsizdirler diyor. Öyleyse bir olaydan bahsediyor Allah-u Teala. İlimleri üzere Allah'ın kendilerini dalalete bıraktığı insanlar. Nedir bu ilim? Dalaletten kurtulmanın muhtevasına baktığımız zaman 10 ayet-i kerime ancak bir insan mürşidine ulaşabilirse onun dalaletten kurtulduğunu, hidayete adım attığını söylüyor. Öyleyse mürşidine ulaşmayan insanlar için dalalette olmak söz konusudur. Bakınız Allah Teala ne kadar açık olarak söylüyor bu hususu. Diyor ki Allah Teala Kasas 50'de, Habibim eğer senin davetine, yani bana davetine, Allah'a davetine, kendine tabi olmak üzere davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar kendi hevalarına, nefslerinin afetlerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olursa, nefsinin afetlerine tabi olursa, ondan daha çok dalalette olan kim vardır? Öyleyse Allah'ın davetçisine tabi olmak, dalaletten kurtulmak veya tabi olmamak, ama o zaman dalalette kalmak söz konusu. Öyleyse bütün insanlar için bir olgudan bahsediyoruz. Dalalette olmak veya hidayette olmak. İşte kalp gözünün açılabileceği taraf sadece bir taraftır. Hidayette olma. Ve sonunda mutlaka kalp gözüyle hatırlanır. Kişi yoluna devam ederse bir gün daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikre ulaştığı zaman kalp gözünün açılması Allah'ın mutlak bir hediyesidir. Allah-u Teala daimi zikre ulaşan kişiyi hikmet sahibi yapar. Hikmetin üç muhtevasından bir tanesi tezekkürdür. Daimi zikrin sahibi olmak ve Allah ile tezekkür etme, karşılıklı konuşabilme, Allah'tan devamlı yardım isteme ve Allah'ın da bu yardıma icabet etme durumu. Tezekkür. Sonra hayır. Ne zaman derecat kaybettiren bir olayı vücuda getirirsek o zaman derecat kaybederiz. Şer işlemiş oluruz. Ne zaman derecat kazandıran bir işlemi yaparsak o zaman hayır işlemiş oluruz. Öyleyse hayır ve şer mefhumlarını insanlara göre dizayn edersek neyle karşılaşıyoruz? Bizim hoşumuza giden bir olay bize göre hayırdır. Hoşumuza gitmeyen bize göre bizi üzen bir olay da şerdir. Ama Allah'ın tarifi hiç öyle değil. Onun için diyor ki Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesinde olaylar vardır sizi üzer, siz onları şer zannedersiniz ama onlar hayırdır. Olaylar vardır sizi sevindirir, siz onları hayır zannedersiniz ama onlar şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah-u Teala. bir hırsızın çaldığı bir şeyden memnun olduğunu düşünün, seviniyor. Ama aslında derecat kaybetmiştir, hırsızlık yapmıştır. Öbür taraftan arabası çalınan kişi üzülüyor, şerre uğradım diyor. Oysa ki hırsızın kaybettiği dereceler kul hakkı olduğu için ona yazılacaktır. Kişi derecat kazanacaktır. Öyleyse hayra ulaşmıştır. Olay onu üzmüştür ama hayırdır. İşte sevgili öğrencilerim, izleyenlerim ve dinleyenlerim. Yorumları eğer kendimize göre yaparsak her zaman yeniliriz, her zaman mağlup oluruz. Yetmez, her zaman üzülürüz. Öyleyse bırakalım da yorumu Allah yapsın. Her olaydan şu veya bu şekilde etkileniriz. Ama yapmamız lazım gelen şey Allah'a müracaat etmek, ona sığınmaktır. O zaman içimizdeki huzursuzluğu Allah-u Teala'nın aldığını, bizi doğruya ulaştırdığını yaşarız. İşte Allah-u Teala'nın insanlarından bir tanesi daimi zikirdir. Daimi zikre ulaşan kişi Ulul Elbab adını alır. Yani lüblerin sahipleri. Nedir lüb? Beş duyumuzla ulaşamadığımız bir şeylere altıncı veya yedinci hissimizle ulaşmak. Kalp gözümüzün açılması altıncısı, kalp kulağımızın açılması yedincisi, kalbimizin Allah'la konuşması sekizincisi. Öyleyse kör, sağır ve dilsiz müesseselerini Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de aynen bulabilirsiniz. Fizik standartlarda kör ve sağır ve dilsiz olanlar, iç dünyalarında kör, sağır ve dilsiz olanlar ayrı ayrı iki tane mertebe oluşturur. Bir insanın daimi zikre ulaşması halinde körlükten, sağırlıktan ve dilsizlikten eser kalmaz. Öyleyse kalbimizin başlangıç noktasında bir de bakıyoruz ki bizler sadece birer ölüyüz. Kulaklarımızda vakra var, işitemiyoruz. İrşad makamının söylediklerini duyuyoruz ama manasına varamıyoruz. Kalbimizde ekinnet var, idrak edemiyoruz. Ve irşad makamıyla aramızda hicab-ı mestura var. İrşad makamını sevemiyoruz, ondan nefret ediyoruz. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın söylediklerine dikkatle bakın. Diyor ki onların sana baktığını görürsün. Baş gözleriyle. Onlar sana bakarlar ama seni görmezler. Onlar ölülerdir diyor. Canlı insanlar ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olduğundan habersiz insanlar. Onun mevkiine bir türlü oturtamayan insanlar. Kendilerinden biri gibi değerlendiren insanlar. İşte Allah-u Teala bakıp da görmeyen, varlığın arkasında ne olduğunu, Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne ihsan ettiğini anlamayan, bilemeyen insanlar. Onlar ölülerdir diyor Allah-u Teala. Ve sen mezardaki ölülere işittiremezsin diyor. Kimler işitir diye bakıyoruz o zaman Kur'an-ı Kerim'den. Allah-u Teala diyor ki davete işitenler icabet ederler. Öyleyse Allah'ın bir daveti var. Kendisini davet ediyor. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Allah'ın üzerimizde 11 defa farz kıldığı bir husus. Ve bunu gerçekleştirmek üzere harekete geçmemiz lazım hepimizin. Harekete geçmedikçe başarmamız mümkün değil. Harekete geçmenin ise manası sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ya dileriz ya da dilemeyiz. Dilemezsek hiçbir zaman baş gözümüzün kör olmasından, baş kulağımızın kör sağır olmasından ve dilimizin dilsiz olmasından kurtulamayız. Allah ile konuşan bir dil, Allah'tan hayrı talep eden bir dil, Allah'a inanan bir kalp, Allah'a yalvaran bir kalp, hedeflere ulaşmak için var olan bir insan. Evvela şu büyük hakikati kalbinize bütün boyutlarıyla yerleştirmek mecburiyetindesiniz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, ne yaparsanız yapın, cehenneme gitmekten kurtulamazsınız. Aklınıza ne geliyorsa, ne yaparsanız yapın, hiçbir şey sizi cehennemden kurtaramaz. Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kurtulmasının mümkün olmadığını söylüyor. Şimdi bu dizayndan hareketle kalbinize bakıyoruz. Bir de bakıyoruz ki mümin olana kadar 7 tane kalp şartının sahibisiniz. Sıfır noktasında olan kalbinizde Allah-u Teala ekinleti çıkartıyor, yerine ihbat koyuyor, ondan sonra kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor, 3 oldu. Göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açıyor, 4. Nüşürünüze ulaştığınız zaman kalbinizin mühürünü açıyor, o ana kadar kapalı mühürlü kalbiniz, kalbinizin içindeki küfür kelimesini atıyor, 6. işlem. Kalbinin içine iman kelimesini yazıyor Allah-u Teala 7. işlem. Bu kalbin 7 şartıyla alakalı olan kesim. Aynı kalp, kalp gözünün sahibi, kalp kulağının sahibi ve kalbin konuşma hassasının ve idrak hassasının sahibi. Öyleyse kalbinize beraberce bakalım. Allah-u Teala ne diyor? Araf 179. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Yani Allah-u Teala burada cehenneme gidecek olan insanlardan bahsediyor. Diyor ki onların kalplerinde fıkıh etme hassası vardır. Ama onlar fıkıh edemezler, idrak edemezler. Onların kalplerinde görme hassası vardır. Ama onunla göremezler. Onların kalplerinde işitme hassası vardır. Ama işitemezler. Sem'i isimli işitme hassası, basar isimli görme hassası ve idrak, fuat. Öyleyse bu muhtevada Allah-u Teala diyor ki onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, onlardan daha aşağıdırlar. Yürüyor Araf 179. Öyleyse bütün insanlar iki konumda oluyor kalpleri itibariyle. Bir, kalpte hastalar hepsinde var ama birinci grupta çalışmıyor. Bu insanlar kalplerini çalıştırabilecek olan özelliklerin hiçbirine peşine değiller. Bu istikamette hiçbir şey yapmamışlar. Ve Allah'ın bu muhtevadaki dizaynına yaklaşmayanlar. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Bir insanın başlangıçtaki hali kalbinin kapkaranlık oluşudur. Sondaki hali, yani daimi zikre ulaşmadaki hali, kalbi pırıl pırıl aydınlanmıştır. Karanlıktan eser yoktur. İşte bu kalp, kalp gözünün sahibidir. İşte bu kalp, kalp kulağının sahibidir. İşte bu kalp, konuşabilme hassasının sahibidir Allah-u Teala ile. Allah'ı duyan, onun gösterdiklerini gören ve Allah ile konuşan bir kalbin sahibi olursunuz. Allah-u Teala Yusuf Suresinin 108. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiretle, yani kalbimizdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek

Ve eğer biz bu dileği gerçekten kalbimizde yeşeren bir meyve olarak düşünüyorsak, Allah Teala mutlaka onu görecek, mutlaka bizi oraya, o hedefe ulaştıracaktır. Öyleyse bütün güzellikler sizler için. Böyle bir dizaynda insanların kalplerine bakıyoruz. Kalp yüzü diye bir olgu söz konusu. Allah Teala buyuruyor ki baş gözleri kör olmaz. Kalp gözleri kör olur. Öyleyse Allah Teala'nın insanlardan bir kısmına bir müjdesi var. Biz diyor onlara afakta ve enfüste nimetlerimizi göstereceğiz. Ayetlerimizi göstereceğiz. Afak kişinin dış dünyası demek. Enfüs kişinin iç dünyası demek. Böylece dizaynı buna göre yerlerine oturtmak durumundayız. Kalp gözleri, kalp kulakları. İşte Yusuf Suresinin 108. ayet-i kerimesi. O ümmileri ve kitap sahiplerine ki benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin Allah'ı basiretle, kalp gözüyle görerek, basarasını da Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Öyleyse kalpteki görme hastasına Allah Teala basar diyor. Baş gözümüzdeki görme hastasına rüyet diyor. İkisi de görme. Ama Allah Teala farklı düzenlerde gösteriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın daveti üzerine miracı çıktı. Yani Allah'a fizik vücudunun üzerinde ruhu örtü olarak ulaştı. Sonsuz hızla hareket etti. Çıkarken iki tane kervanı rastladı. İkisinde de konuştu. Ondan sonra Mescid-i Aksa'ya ulaştı. Oradan da Allah'ın katına ulaştı. Böylece Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e şunu yazıyor. Kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? Allah Teala kalbinden murat nefsinin kalbindeki göz. O gözle Allah Teala kendisini binlerce defa göstermiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Onun katına çıktığı zaman üzerine örtü olan ruhunun baş gözleriyle Allah Teala'yı görüyor. Sadece ruhun baş gözleri Allah'ı görmeye dayanabilir. Onun için yaratılmıştır. Çünkü ruh emr aleminin varlığıdır. Emr alemi ise Allah'ın katını da muhtevasını alır. Ve kalbi, yani nefsinin kalbindeki göz, ruhunun baş gözüyle gördüklerini yalanlamadı diyor. Aynı şeyleri göstermişti Allah-u Teala. Öyleyse kalp gözü Allah'ın kuluna şu dünyadaki hediyelerinden belki en büyüğüdür. En büyüklerinden bir tanesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe göğün yedi katını da görmüşlerdi. Sahabe adını verdiklerimiz hepsi irşat makamının sahibi oldular. İrşat makamının sahibi olmak için kişinin ulul elbab makamını aşması lazım, ihlas makamını aşması lazım, salah makamına ulaşması lazım. Bu bir bütündür. Bu bütünün muhtevası içinde dikkatle her şeye bakacağız. Allah-u Teala sahabe için onlar Fevzül Azim'in, Ecvül Azim'in ve Hazzül Azim'in sahipleridir.

diyor. Hepsi felah makamına ulaşmış, irşat makamının sahibi olmuşlar. Sahabeden sonra gelen nesil sahabeye tabi olmuşlar. Öyleyse sahabeye tabi olmak sonraki neslin yapacağı şey. Dikkat edin. Kur'an-ı Kerim 23 yılda indirildi. Sahabe ise bundan 30 sene sonra tabiine tabiyet meselesini açıyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in tamamlanmasından 30 sene sonra vücuda gelecek olan olayları, kıyamete kadar vücuda gelecek olayları, kıyametten sonraki olayları hepsini ihata ediyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği şey, afakta ve enfiste ayetlerimizi göstereceğiz demesi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme evvela enfiste gösterdi Allah-u Teala zatını. Kalp gözüyle Allah-u Teala'yı gördü. Binlerce defa. Sonra Allah'ın huzuruna Allah-u Teala'nı yükseltti. O zaman vücuduna ruhu örtü olmuştu. Hiç kimse baş gözüyle Allah'ı görmek şerefine eremez. Hazreti Musa böyle bir konuda ısrar etti Allah-u Teala'ya. Dedi ki ben seni görmek istiyorum. Allah-u Teala ben görünmem demedi. Lan terani dedi. Sen beni göremezsin. Neden? Baş gözüyle görmek istediği için. Hazreti Musa da ısrar etti. Allah-u Teala dedi şu dağa tecelli edeyim. Ondan sonra bu konuyu konuşalım. Allah-u Teala dağa tecelli ettiği zaman Hazreti Musa düştü, bayıldı. Sonra bu gözlerle göremeyeceğime göre nasıl görebilirim dedi. Allah Teala işte böyle dedi. Ona kalp gözü verdi. Hazreti Musa kalp gözüyle Allah'ı gördü. Hiç bayılmadı. Öyleyse kalp gözüyle Allah görülebilir mi? Evet, görülebilir. Peki Allah'ın kalp gözüyle görüldüğü yer neresidir? Hangi noktada insan Allah'ı görebilir? Biliyorsunuz ki 22. basamakta velayete erilir. Burada ifna olmak, Allah'ın zatında ifna olmak, fani olmak, fena fillah makamının sahibisiniz. Fena fillah demek, Allah'ın içinde ifna olmak, yok olmak demek. Ruhunuz Allah'a ulaşır, Allah da yok olur. Birinci makamdasınız. Sonra beka makamının sahibi olursunuz. Bir taht ihsan ediyor Allah-u Teala size. O tahtta sonsuza kadar ruhunuzun kalması söz konusu. İkinci makam. Zikrinizi günün yarısından öteye çıkartıyorsunuz. Zahit oluyorsunuz. Üçüncü makam. Dördüncü makamda fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Allah ne derse %100 fizik vücudunuz emirleri yerine getiriyor. Yasak ettiği fiilleri asla işlemiyor. Ve beşinci makam. Ulul elbabsınız. Yani lüplerin sahibisiniz. Yani beş duyunuzla duyamadığınız, göremediğiniz şeyleri görmeye başlıyorsunuz. Ve Allah-u Teala size birinci gök katını göstermeye başlıyor. Affedersiniz, zemin katı göstermeye başlıyor. Ve sadece zemin katı görebilirsiniz. Ulul elbab makamında daimi zikrin birinci makamı. Hikmet sahibi oldunuz. Mutlaka hikmet sahibi olursunuz. Ulul elbab olduğunuz gün kalp gözünüz mutlaka açılır, kalp kulağınız mutlaka açılır. Allah'ın bütün güzelliklerini görmeye başlarsınız. Ama yalnız zemin katı ait. Sonra bir gün Allah Teala kalp gözünüze birinci katı göstermeye başlayacaktır. Dikkat edin. Zemin kat deyince ruhları gördünüz. Cinleri gördünüz. Oradaki vazifeli olan Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ı gördünüz. Onarlık insan ruhları sıralamasını gördünüz. Nasıl secdeye girildiğini, altın kapıdan nasıl dışarıya çıkıp birinci ve diğer katlara insan ruhlarının nasıl ayrıldığını gördünüz. Ama
zemin katının dışında hiçbir şey göremediniz. Bu levbak makamı kişiyi hikmet sahibi yapar ama zemin katından yukarı seni kimse göremez. Bu levbak makamında. Ama ne zaman Allah Teala size birinci gök katını göstermeye başlarsa o zaman ulvebap olmaktan öteye geçtiniz. İhlas makamının sahibi oldunuz. Burada böyle bir düzeyde ihlas makamının sahibi olduğunuz zaman birinci gök katından başlayarak Allah-u Teala bütün katları gösterecektir. Birinci katta nasıl secde ettiğinizi göreceksiniz. İkinci katta suvarılma havuzlarını göreceksiniz. Nasıl şeffaf havuzlarda atlas elbiselerle oraya girdiğinizi, nasıl ıslamadığınızı, nasıl suvarıldığınızı göreceksiniz. Üçüncü katta yedi bir secde üst katta. Dördüncü katta Beytül Makdis'in aslında secde. Beşinci katta Beytül Haram'ın aslında secde. Altıncı katta Allah'ın boyasıyla boyanma. Derinizin beyaza çok benzeyen bir yeşil renk alması. Beyaz, çok açık yeşil. Fosfor yeşiline benzeyen, daha ondan beyaz bir yeşil. Allah'ın boyasıyla boyanmanız söz konusu. Sonra yedinci kata ulaşmanız, elinizdeki kılıçla altın zincire bir defa vurmanız, kapının açılması ve içeriye girmeniz, kader hocaları, ümmül kitap ve yedi tane alemi geçişiniz. Ondan sonra da Allah'ın zatına ulaşmanız. Ne zaman Allah-u Teala size sitesin intihaya kadar olan her şeyi gösterirse yedinci katta, ihlas makamı sona ermiştir, tamamlanmıştır. Allah-u Teala sizi tövbe-i nasuha davet eder. Ve Allah'ın söylediklerini tekrar ettiğiniz zaman ihlas makamını aşmış, selam makamının sahibi olmuş olursunuz. Ve burada dört kademede kulluğunuz devam eder. Kul olmanın en üst mertebesine ulaşırsınız ve yetmeyecektir size. Allah'a köle olmayı isteyeceksiniz. Daha derin bir kulluk. İradenizden de vazgeçerek Allah'a köle olmak isteyeceksiniz. Allah-u Teala dileğinizi mutlaka kabul edecek ve iki kademede Allah'a köle olmayı başaracaksınız. İradeniz evvela bağlanacak, sonra da yok edilecek. Yok edilecek, kaldırılacak. Birincisinde her an Allah'a soran siz, sormak bir durumunda olmayacaksınız. Devamlı Allah size bildirecek ne yapmanız lazım geldiğini. Burası salah makamının son üç mertebesinden ikisi. En üsttekine zaten sadece bir kişi ulaşabilir. Devrin imamı. Öyleyse Allah'a köle olduğunuz salah makamının beşinci ve altıncı mertebelerinde işte o zaman Allah'ı görebilirsiniz. Ondan evvel, salahtan evvel Allah-u Teala size göğün bütün gök katlarını gösterir, yedinci katın tamamını gösterir ama Allah'ın zatını göstermez. Allah'ın zatını görebilenler sadece en üst makam olan salah makamının beşinci ve altıncı kademelerini işgal edenlerdir. Bütün sahabe oraya ulaşmışlar. Hepsi Allah'a köle olmayı başarmış. Ve irşat makamının sahibi olmuşlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kalp gözü, kalp kulağı, kalp gözünüzün geçirmesi lazım gelen merhaleler bu standartlarda sonuna kadar sizi götürür. Allah'ın katında bir yerlere ulaşırsınız. Ulaşacağınız yer iradenizin bağlanması ve ref edilmesi, yani kaldırılmasıdır. O noktadan sonra siz iradenizi Allah'ın iradesine bağlamış olursunuz.
Allah Teala bütün resimleri için onların diyor seçmek hakkı yoktur. Onlar ne yapacaklarına karar veremezler. Bu yüzden sorumlulukları yoktur diyor. Ne demek bu? Yani Allah'ın vereceği kararları uygulamakla vazifelidirler. O kadar. Öyleyse dizaynda herkes için aynı şey söz konusudur. Allah-u Teala'nın vazifelileri, iradelerini Allah'a bağladıkları zaman bunun gönüllü köleleri olarak yapılması söz konusudur. İşte o iki noktada salah makamının beşinci ve altıncı kademelerinde Allah'a köle olduğunuz noktada o zaman Allah'ı göreceksiniz. Göreceksiniz ki Allah-u Teala bir insan değildir. Hiçbir varlığa benzemez. Evvela üç boyutlu değildir. Sizler kalp gücünün sahibi olduğunuz zaman, bu noktalara ulaştığınız zaman ancak onu görecek ve dediğimizi o zaman anlayacaksınız. Bütün bu muhteva içerisinde Allah'ın insanlara hediyesi, onların kalp gözlerini açmak ve kalp kulaklarını açmaktır. O zaman insanlar hikmet sahibi olarak yapılması lazım gelenleri yaparlar. Ulvi bak makamı da, İhlas makamı da, Salah makamı da hikmet sahiplerinin makamıdır. Hepsinin kalp gözü ve kalp kulağı mutlak olarak açılmıştır. Farklılıkları Ulvi sadece zemin katı görebilir. İhlas makamı birinci kattan yedi kadar görebilir. Salah makamı ise başlangıçtaki dört kademesinde İhlas makamından büyük bir farklılık göstermez. Ama beşinci ve altıncı ve yedinci kademeleri işgal edenler Allah'ın zatını da göreceklerdir. Öyleyse bakalım Kur'an-ı Kerim bu gönül gözü konusunda neler söylüyor. Allah Teala Araf suresinin 201. ayet-i kerimesinde diyor ki: İnnellezîne ittekav izâ messehum taifun mineşşeytâni tezekkeru feizâ hum mübsilûn. Muhakkak ki onlar takva sahipleridir. Şeytanın vesvesesine uğrayınca Allah'ı zikrederler ve onlar o zaman görürler. Demek ki bu insanlar o zaman görüyorlar. Kalp gözleri o zaman Allah-u Teala'ya sevdiği için açılıyor. Araf suresinin 203. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: onlara bir ayet getirmediğin zaman sana, sen kendinden ayet hazırlayıp toplasaydın ya derler. De ki: ben ancak Rabbimden vahyolunana uyarım. Bunlar Rabbinizden gelen basiretlerdir. Kalp gözünüzün görme hassalarıdır. İman edecek bir kavim için hidayettir, rahmettir. Öyleyse basar kalp gözünüzün görme hastasıdır. Basiret de bunun işlemeye başlamış olduğu şekli ifade eder. Basar kelimesi görme fiili, basiret kelimesi görmenin standardı içine, kalp gözünüzün görme standartlarının içine girmiş olmanız demek. En'am suresinin 50. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: de ki size benim yanımda Allah'ın hazineleri vardır demiyorum. Gaybı da bilmem. Size meleğim de demiyorum. Ben ancak bana vahyolunana uyarım, itaat ederim. De ki görenle görmeyen bir olur mu? İşte burada iki nevi görme olayından da bahsediyor Allah Teala. Bir, başlangıç görmesi, yani kişinin Allah'ın söyledikleri istikametinde onu işitmeye başlaması, kulağındaki vakanın olması,
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait olduğu yere oturtması insanların zahiri alemdeki standartlarda kişinin idrakinin açılması olayı. Orada baş gözü açılır, orada baş kulağı açılır, orada baş kulağı ve gözüyle alakalı işlemler söz konusudur. Bu konunun başlangıç noktası. Sonuca ulaştığımız zaman sonuçta bir farklılık göreceğiz. Ne zamanki kişi daimi zikre ulaşacak, o noktada kalp gözü açılacak. Bu alemin ötesindeki başka alemler gösteremeye başlanacak. O zaman seyri sülük yapan bütün ruhları görmek imkanının sahibi olacak insanoğlu. Allah-u Teala İnan Suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah'ı kalp görüşü idrak edemez. Yani Allah'ı görürsünüz kalbinizle, kalbinizdeki gözle ama onun ne olduğunu idrak edemezsiniz. Muhtevasına giremezsiniz. O yaratılan değildir. O yaratandır. Siz yaratıksınız. Öyleyse yaratıcınıza dikkatle bakın. Kalp gözünüzün belki görebileceği müstesna şeylerden bir tanesi de Adem'e geçirdiği zaman Allah-u Teala sizi yokluğa, yokluktan geri döndürüp dünya kainata baktırır. Kainata baktığınız zaman kainatı bir insan vücudu şeklinde göreceksiniz. Cinsiyeti olmayan bir insan vücudu kainatı oluşturur. Onun için Allah-u Teala kainatı insan vücudu şeklinde yaratmıştır. Kainatta en çok sevdiği varlık insandır. Allah'ın en çok sevdiği. Öyleyse bu düzene dikkatle bakın. Allah'ın katındaki muhtevanızda hepiniz en güzele dönük olmalısınız. Ve Allah-u Teala ile ilişkilerimizde kalp gözümüzün, kalp kulağınızın Allah-u Teala tarafından açılması velayetin son üç makamında kesin olur. Peki bundan evvel Allah-u Teala kalp gözünü açamaz mı? Açabilir. Kalp kulağını açamaz mı? Açabilir. Ama hikmet sahibi olamazsınız. Hikmet sahibi olmanın iki tane şartı, birisi hayrın sahibi olmak, birisi tezekkür sahibi olmak, yani daimi zikrin sahibi olmak. Üçüncüsü de hüküm. Bu üçü olmayınca tek başına kalp gözünüzün açılması, tek başına da kalp kulağınızın açılması sizi hikmet sahibi kılamaz. Öyleyse hikmet sahibi olmadan kişinin kalp gözü ve kalp kulağı açılırsa o kişi ilmel yakinle aynel yakin arasında bir yerin sahibidir. Kalp kulağının ve kalp gözünün açılması hikmetin başlangıçtaki iki işaretidir. Ama hikmet tamamlanmamıştır. Hikmetin tamamlanmaması için kişinin mutlaka daimi zikre ulaşması ve onun üzerine tezekkürün, yani daimi zikrin, hikmetin, hükmün ve hayrın sahibi olması gerekir. Bu bir bütündür. Bütünü ifade ve ihata eder. Öyleyse böyle bir bütün muhtevada kalp gözü ve kalp kulağı en önemli rolü oynar ama bütünü sağlamaz. Öyleyse Allah-u Teala sizi eğitirken, yetiştirirken, en güzele doğru yönlendirirken yaptığı şey hep sizin muhtevanızı geliştirmek. Bu bağlamda Allah-u Teala'nın kalp gözünüzü ve kalp kulağınızı açtığınızı, size hikmet sahibi yaptığınızı görüyoruz. Öyleyse burada hikmetin muhtevasına baktığınız zaman kalp gözünü ve kalp kulağının kaçınılmaz şeyler olduğunu görüyorsunuz hikmette. Ama hikmetin bütününü kalp gözü ve kalp kulağı oluşturamıyor. Öyleyse tek başına kalp gözünün kalp kulağının açılması değil, ondan sonrası sizi alakadar etmeli. Allah-u Teala bazılarına daha tasavvufa girmeden kalp gözünü açarak olağanüstü şeyler gösterir. Mürşidiyle alakalı.
Kişi onun için canı gönülden bir şekilde koşarak mürşidine ulaşır. Bunlar hikmet sahibi değildir. Sadece Allah-u Teala'nın yolu açmasının belli işaretini taşırlar. Fiziğin ötesini yaşasınlar da Allah'a süratle yaklaşsınlar diye Allah'ın bir hediye vermesi söz konusudur. Öyleyse kalp kulağı dediğimiz zaman, kalp gözü dediğimiz zaman o nefsinizin kalbiyle alakalı olan bir husustur. Ruhunuzun kalbinde bunlar zaten mevcuttur. Her zaman ruhunuzun kalbi bütün kainatı görebilir, Rabbini de görebilir. Rabbinin söylediklerini hepsini de işitebilir. Rabbiyle de medyanda konuşabilir. Zaten bütün ruhlar insan vücudunda Allah'ın bekçileridir. Bütün nefsler de başlangıçta şeytanın bekçileridir. Ve Allah'ın istediği şey, şeytanın bekçisi olan nefsinizin adım adım şekil değiştirerek Allah'ın bekçisi haline dönebilmesidir. İşte Allah Teala diyor ki Enam suresinin 104. ayet-i kerimesinde size Rabbinizden görüşler geldi vesair diyor. Artık kim görürse, yani kalp gözüyle görürse onun kendi lehinedir. Kim de görmezse onun aleyhinedir. Çünkü o kişi bu güzellikleri yaşayamaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizlere hep söylüyorum. Bir gün kalp gözünüz açılacak. Bir gün kalp kulağınız açılacak. Doyulmaz güzellikleri yaşamaya başlayacaksınız. O zaman idrak edeceksiniz ki bütün ibadetler Allah'ın kullarını sadece mutlu etmek için ihsan eylediği faaliyetlerdir. Düşünün, zikir yapıyorsunuz, gözleriniz kapalı ama bütün kainat önünüzde açılmış. Neresini dilerseniz görme yetkisinin sahibisiniz. O zaman bu büyük zevki her zaman yaşamak istersiniz. Önünüzde duvarlar yoktur. Gözlerinizi kapasanız da açsanız da Allah'ın size göstermek istediği şeylerin hepsini görürsünüz. Ve ona çok şükredersiniz, çok hamd edersiniz. Hamdiniz ve şükrünüz sonsuzdur. Zaten bir insanın Allah'a kul olmasının yetmediği nokta bu büyük zevkleri yaşamasından sonradır. Allah'ın size verdiği o büyük ihsanları yerlerine oturttuğunuz zaman kendinize biraz da acıyarak bakarsınız. Rabbim bana bu kadar çok, bu kadar büyük ihsanlar veriyor da ben ona karşı ne yapabiliyorum diye sorarsınız kendinize. Ne yapabiliyorsunuz? En çok 7 vakit namaz kılıyorsunuz. Daimi zikrin sahibisiniz. Ama onun size verdiği ihsanların binde birini bile, milyarda birini bile siz Allah'a veremiyorsunuz. Ve hüznünüz artıyor. Ona daha çok bir şeyler vermek istiyorsunuz. Bunu Allah-u Teala'ya söylediğiniz zaman size diyecektir ki seni yaratan benim. Neye kadir kıldığımı da en iyi ben bilirim. Senden yapabildiklerin ötesinde bir şey de istemem. Ama siz ona köle olmakta ısrar edersiniz. Ya Rabbi dersiniz, bana kul olmak yetmiyor. Ben bu yaptıklarımdan çok daha fazlasını yapmalıyım. Bana imkan ver, yetki ver, güç ver. Senin için yaşamaya başlayayım sadece. Ve onunla bir olursunuz. Onunla bütünleşirsiniz. Geceler boyunca o sizi eğitir. Ve bütün güzellikleri size adım adım yaşatır. Önce onu, ondan hoşlanmakla başlar macera. Sonra onu sevmeye başlarsınız. Sonra aşık olursunuz. Ama salaha ulaştığınız zaman bu da yetmeyecektir. Hayranlık başlar. Dikkat edin, hoşlanmakta da, sevgide de, aşkta da
İki taraf eşit olabilir. Ama hayranlığa ulaştığınız zaman kesin olarak bir çizgi çizilmiştir. Farklılık oluşmuştur. Hayran olan daima aşağıdadır. İşte siz o zaman Allah'a köle olmanın o muhteşem güzelliğini yaşamaya başlarsınız. Rabbinizin bir sonsuzluğu temsil ettiğini, sizin de sadece bir sıfırı temsil ettiğini, o zaman ettiğinizi o zaman idrak edersiniz. Bu sizi devamlı gözyaşları akıtarak mutluluk rüzgarları içinde bırakır. Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak bir mutluluktur. Hayatınız boyunca Allah Teala sizlere bütün güzellikleri verecektir. Yalnız siz layık olmak isteyin. Ne dedim? Layık olun demedim. Layık olmak isteyin dedim. Çünkü siz layık olamazsınız. Sizi layık kılacak olan Allah'tır. Bu da sizin ona liyakat konusunda talebinize bağlıdır. Siz talep edin, gerisini o yapar. Hiç kimsenin gücü Allah'a köle olmaya yetmez. Eğer Allah Teala yardım elini uzatmazsa hiç kimse Allah'a köle olamaz. Ama o hazırdır. Sizin talebiniz üzerine sizi en üstün derecelere çıkarmak için Allah Teala her zaman hazırdır. İsteyin. Siz liyakatin bedelini ödemeye hazır olun iştiyakinizle. Elinizden tutacak olan, sizi merdivenin en üstüne çıkaracak olan Allah'tır. Ve bunu çok büyük bir zevk duyarak yapar. Çünkü sizi layık olmak istediğiniz şeye layık kılacak olan sizin iradeniz değildir. Rabbinizin size karşı olan sevgisidir. Öyleyse kalbinizde gözler var. Bu kalbinizdeki göz 7 tane gök katını görmeye ehil olduğu gibi, söylediğim gibi salah makamının 5. ve 6. kademelerinde Rabbini görmeye de ehliyet kazanır. Öyleyse insanlar derler Allah görülmez. Kendilerinin sadece baş gözü olduğu için elbette görünmez. Baş gözüyle Allah'ı görmek mümkün değildir. Ama kim salaha ulaşmışsa salahtan evvel bütün gök katlarını zaten görecektir. Salahında 5. ve 6. kademelerinde mutlaka Rabbini de görür. Öyleyse Allah'ın ihsanları çok. Siz layık olmaya karar verin. Layık olmayı dileyin. Ona bırakın. O sizi ait olduğunuz yere ulaştıracaktır. Öyleyse bütün bu güzellikler Allah Teala ile ilişkinizi ifade eder. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah'ın evliyasıyla diğerlerinin ne farkı var diye soruyorsunuz. Hep bu kıssa anlatılır. Birisi sormuş, aramızda ne fark var sen? Sana evliya diyorlar. Benim senden ne farkım var? Ben mevki itibariyle senden daha yüksekteyim. Gerçekten dünya üzerinde bir şeylerin sahibi kişi. Öyleyse böyle bir dizaynda ne yapmış evliya demiş, bak şu göğe doğru bir bak bakalım. Bakmış kişi. Ne görüyorsun demiş, ayı görüyorum. Şimdi demiş gözlerini kapat. Kapatmış. Ne görüyorsun? Gözlerimi kapalı demiş, hiçbir şey görmüyorum. Ben demiş o zaman da görüyorum. İşte aralarında bu kadarcık bir farklılık var. Çünkü gördüğün şey gözler değil. Kalp gözünüzün açıldığını nasıl anlarsınız? Başınızın gözlerini kapatırsınız. Ama hayretle müşahede edersiniz ki gözleriniz kapalı ama görüyorsunuz. İşte ayrıca şunu da göreceksiniz. Gördüğünüz yer genel olarak bu alem değildir.
Allah'ın güzelliklerini yaşadıkça Allah'a daha çok, onu daha çok severek, ona aşık olarak bir gün hayranlık noktasına ulaşacaksınız. Allah'a hayran olacaksınız. İşte böyle bir izahın sizi mutsuzluğun pençesinden kurtaracak sonsuz bir mutluluğun merdivenlerini adım adım çıkacaksınız. O zaman bu Allah'ın evliyaları hangi standartlar içinde olursa olsun nasıl mutlu oluyorlar muhtevasına dikkatle bakacaksınız. Onlar bütün şartlarda mutluluğu yaşayanlardır. Kalp gözleriyle, kalp kulaklarıyla sadece bu dünyanın müntesipleri değillerdir. Bütün kainat onlar içindir. Onlar Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah'ın söylediklerinin farkına varmışlardır. 13. ayet-i kerimesinde ne diyordu Allah Teala? وَسَّحَارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ O Yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı diyor. Bütün kainat, insanlar düşünür, ben oraya gidemedikten sonra, göremedikten sonra neyleyim kainatı? Hem gidersiniz hem de görürsünüz. Eğer Allah sizi oralara ulaştırmayı dilerse. Öyleyse her şey öylesine güzel ki ona hayran olmamak, eninde sonunda hayran olmamak mümkün değil. Size olan insanlarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğinizi idrak ettiğiniz gün gözyaşlarınız sel gibi akacaktır. O da sizi kulu olmaktan kölesi olmak mertebesine çıkaracaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ne yazık ki bu akşam da sözlerimizin sonuna geldik. Şu zaman denilen müessese çok zalim galiba. Bir başlıyor, bir bitiyor. Hani eskiler masallarını anlatırlarmış, bir varmış, bir yokmuş derler. Biz de bir başlıyoruz, bir bitiriyoruz sözlerimizi. Ama bu bir son değildir. Allah Teala ne zaman nasip ederse, mesela yarın, inşallah bizleri tekrar beraber kılar. Bu mutlu beraberliği bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha el ele günü gününe sürdürürüz. Öyleyse Allah Teala'nın huzurunda hepinize sonsuz mutluluklar dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Fakmamızın değerli müntesipleri, üniversitemizin değerli müntesipleri, dergimizin değerli müntesipleri, radyolarımızın ve televizyonumuzun değerli müntesipleri ve bizi sadece dinleyenler, izleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Hepinizin sonsuz cennet ve dünya mutluluklarına ulaşmanızı yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada da tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere. Bir defa daha onun hepinize hedef gösterdiği mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki Allah-u Teala'nın sizin için dilediği sadece tek bir şey vardır. Sizin mutluluğunuz. Bütün mukaddes kitapları Allah-u Teala bu hedefe yönelik olarak indirmiştir. Mutluluk. Kainatta en çok sevdiği mahluku insandır. Ve insanın mutlu olması, huzur içinde bir dünya hayatı yaşaması, ondan sonra da cennete gidip sonsuza kadar cennet saadetini yaşamaya devam etmesi, işte Allah'ın bütün insanlardan istediği şey bu kadar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizlerden sadece mutlu olmanızı ister. Bütün kutsal kitaplar aynı şarkıyı söylerler. Mutluluk şarkısı. Bütün kutsal kitaplar hepsi birer saadet davetiyesidir. Saadet rehberidir. Reçetesidir. Ve aynı zamanda saadet garantisidir. Allah-u Teala bütün insanlara garanti veriyor mutluluk konusunda. Bütün insanların mutluluğunu Allah-u Teala garanti ediyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın bir tek hedefi var. Hepinizi mutlu kılmak. Söylediği her şeyi 606 sayfalık Kur'an boyunca Allah'ın söylediği her şey. Sadece sizi mutlu kılmak için. Allah-u Teala sosyal bir mahluk olarak, yani başka insanlarla birlikte yaşamak üzere yarattığı insan adı verilen bu mahlukunu en güzel bir dizayn içerisinde yaratmış. Mutlu olabilecek bir hüviyetle yaratmış. Ne diyor Allah-u Teala? Biz insanları halif fıtratıyla yarattık diyor. Ne demek halif fıtratı? Tek Allah'a inanabilecek olan bir özellik, birinci özellik. Allah yolunda sağlam tek bir toplum. İkinci özellik ve Allah'a teslim olma özelliği, üçüncü özellik. Bir insan ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmek üzere yaratılmış. Bu hedeflere götürecek olan bütün hususiyetlerin, yani özelliklerin sahibi olarak yaratılır insanoğlu. Öyleyse bu dizayna göre yaratılan insan, eğer Allah'ın kendisini niçin yarattığının bilincinde olursa, o
hedefine gitmek üzere yola çıkar. İşte Allah-u Teala hepimizin bu istikamette bilinç sahibi olmasını istiyor. Bilinçlenmeniz Allah için bir güzelliği içerir. Sizin için bir güzelliği içerir. Eğer bilirseniz ki kainatta yaratılan en üstün mahluk sizsiniz. Çünkü siz insansınız. O zaman Allah'ı sizi en azından insan olarak yarattığı için daha çok seversiniz. Hele mutluluğun genel kaidelerini öğrendiğiniz zaman Allah'a olan şükrünüz ve hamdiniz çok daha fazla artar. Çünkü o sizi o kadar çok seviyor ki sizden sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. Sadece mutlu olmanız. Allah'ın sizden istediği başka hiçbir şey yok. Öyleyse şimdi teraziye bakalım beraberce. Siz mutlu olmak istiyorsunuz. Hiç kimseyi düşünemiyorum mutsuz olmak isteyen bir insanın. İki, Allah da sizi mutlu kılmak istiyor. Bunun için yaratmış. Üç, İblis sizin mutsuz olmanızı istiyor. Eğer siz mutlu olmak istiyorsanız, Allah da mutlu olmak, sizi mutlu kılmak istiyorsa, o zaman siz mutlu olabilmelisiniz. Çünkü şeytanı da yaratan Allah, onun da gerçek anlamda sahibi olan Allah, belediyenin şeytanı ortadan kaldırabilecek olan Allah, ona bir söz verdiği için kıyamete kadar onu yaşatacak. Ve mutsuzluğunuzun bir sembolü olan İblis sizi mutsuz kılmak için elinden gelen her şeyi yapacak. İnsanların arasına düşmanlık tohumları saçacak. Herkesi birbirine düşürmeye çalışacak. Herkesin birbiriyle kavgalı olmasına çalışacak. İnsanlar hissederek yaşarlar. Hiçbir şey bilmeseler de hissederler. İşte bu hissetme temayülünü en korkunç şekilde değerlendiren iblis, insanları devamlı birbirine düşürmeye ve mutsuz kılmaya çalışır. Şimdi Allah, bizi yaratan Allah, her şeyimizi bizi yaratan Allah, bizim mutlu olmamızı istiyorsa, biz de mutlu olmak istiyorsak, iblis mutsuz olmamızı istiyorsa ve eğer mutsuzsak, o zaman sevgili kardeşlerim bir tuzakta değil miyiz? Allah-u Teala kudretin asıl sahibi, yaratıcı, kainatın tek yaratıcısı Allah. Eğer bizi mutlu kılmak istiyorsa ve eğer biz mutsuzsak, niçin mutsuzuz o zaman? Sırf şeytan bizim mutsuz olmamızı istiyor diye. Öyleyse sevgili kardeşlerim, meydanı ona boş bırakacak mıyız? Onunla savaşmayacak mıyız? Oyunun kuralları önceden konmuş. Nefsimiz %100 afetlerle dolu ve şeytana bu afetlere tesir etme konusunda imkanlar verilmiş. Nefsimizin kalbinin içi %100 afetlerle dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, her türlü
negatif faktörler içinde. Buna karşılık ruhumuz baştan aşağı hasretlerle dolu. Bütün güzellikler, nefsimizdeki afetlerin karşılıkları ruhumuzda pozitif değerler olarak, bizi mutluluğa götürecek değerler olarak mevcut. Öyleyse hayat denilen bu yarışa girerken kulvara hepimiz eşit şartlarla giriyoruz. Ne kadar negatif faktöre sahipsek nefsimizde, o kadar pozitif faktöre sahibiz ruhumuzda. Artılarla eksiler birbirine eşit. Bizi mutluluğa götürecek olan temel yardımcılarımız da ruhumuzun hasretleri. Bizi cehenneme ve dünya mutsuzluğuna götürecek olan bütün negatif faktörler, nefsimizin afetleri eşit standartlarda. Eğer her afete Allah-u Teala 10 puan vermiş olsaydı, nefsimizin kalbindeki 19 afet sebebiyle nefsimiz 190 puan olacaktı. Ruhumuzdaki 19 hasret sebebiyle ruhumuzda gene 190 puan olacaktı. Birisi negatif 190, diğeri pozitif 190. Birisi nakıs 190, nefsimiz nakıs, negatif, eksi. Ruhumuzsa zayıf 190, pozitif, artı. İşte Allah-u Teala kulvara yarışı kazanmak için bizi indiriyor. Ne yapmamız lazım? Nefsimizin kalbindeki bütün afetleri kapı dışarı etmemiz lazım. Nefsimizi de 190 puan ruhumuzun hasletlerine paralel hale getirmemiz lazım. O zaman 380 puanın hepsi bizi mutlu etmek için çalışmaya başlayacak. Şeytanın hakimiyeti sıfırlanacak. Bütün insanlar nefslerinin %100'ü şeytanın tesirine açık olarak doğarlar. Ruhları hiçbir zaman şeytanın tesirine açık değildir. 190 puanlık bir ünite ruhunuz şeytanın hiçbir tesirine açık değildir. Şeytanın söyledikleri ona ruhunuzun hasretlerine şu kadarcık bir iğne ucu kadar tesir edemez. Ama nefsinizin afetleri şeytanın tesirine açıktır. Sizin kültür yapınız, sizin inançlarınız, sizin dizaynınız, sahip olduğunuz muhteva şeytana, nefsinizin afetlerine tesir etme imkanını açar veya açmaz. Evvela şunu kesinleştirelim. Şeytan size zorla hiçbir şey yaptıramaz. Bunu yaptırmak yetkisinin sahibi değildir. Ona sahip kılınmamış. Ne yapabilir o zaman? Bunca insan mutsuzsa arkasında bir inandırıcı fonksiyon var. Şeytanın inandırıcılık vasfı. Sonsuz hayatı hep yalan söylemekle geçer. Bakınız ne kadar güzel anlatıyor Allah-u Teala konunun sonunda şeytanın durumunu. Diyor ki cehennemdeki insanlara ve cinlere, Allah da size söz verdi, ben de söz verdim. O Allah sözünü yerine getirdi. Ben de şeytanım, sözümü yerine getirdim. Şimdi size soruyorum diyor İblis, kıyamet günü cehennemde bütün insanlara, bütün cinlere. Ben size zorla bir şey yaptırdım mı? Hayır, yaptırmadım.
size teklifte bulundum. Siz de teklifimi kabul ettiniz ve buradasınız benimle beraber, cehennemdesiniz. Öyleyse bana kızmayın. Nefsinize kızın. Nefsinizin afetlerine kızın. Gördünüz mü? Tereyağdan kıl çeker gibi iblis kendisini kıyamet günü kenara çekiyor. Tabii cehennemde olarak çekiyor. İşte bütün kainat üzerinde cehennemde en çok eza görecek olan mahluk odur, iblistir. Onun kadar çok günahı olan hiçbir mahluk mevcut değildir. Her şeyi şerre dönüktür. Dostu yoktur. Hiç kimseye dost değildir. Onunla müşterek çalışanlar, büyücüler, güdem yapanlar da ondan korunmanın özel şartlarıyla bu pislikleri yaparlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iblis, şeytan, kainattaki en büyük düşmanınız. Sizi yerden yere vurmak için her an fırsat kollayan, her fırsatı negatif olarak değerlendiren, sizin için negatif olarak değerlendiren, her fırsatta sizi bir kere daha günah işletmeye sevk eden, sevk etmeye çalışan bir azılı mahluk. Öyleyse her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum ki şeytan bir kılavuzdur. Kötülüğün kılavuzu olduğu gibi aynı zamanda iyiliğin kılavuzu. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Eğer tanıyabilirseniz onu, o zaman işiniz çok kolaylaşır. Nasıl kolaylaşır? Ne söylüyorsa onun tersini yapacaksınız. Bitti. İblis size hep yapılmaması lazım gelenleri teklif edecektir. Bu onun tabiatının gereğidir. Başka türlüsünü yapamaz. İşte öyleyse buyurun size bedava bir kılavuz. Neyi söylüyorsa sadece aksini yapacaksınız. Aksi Allah'ın söyledikleridir. Allah neyi emretmiş? Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeyi. O teslim etmemeniz için her şeyi yapar. Allah derecat kazanmanızı istiyor, şeytan derecat kaybetmenizi istiyor. Öyleyse Allah neyi emretmişse şeytan onları size yasaklayacaktır. Size onları cerih gösterecektir, kötü gösterecektir, çirkin gösterecektir. Sizin nefsinizin afetlerini kullanarak onları Allah'ın emirlerini yapmamanızı temin etmeye çalışacaktır. Ne zaman içinizden gelen bir ses size namazı daha sonra kılabileceğinizi, kılmamanızı, şu anda yataktan kalkmamanızı, kalkarsınız hasta olabileceğinizi, buna benzer masallarla anlatarak size sabah namazını kıldırmamaya çalışıyorsa içinizden bir ses, işte o şeytanın ta kendisidir. Bütün gücüyle vazgeçmez. Bütün gücüyle o sabah namazını kalkmamanız için gayretin içindedir. Ne yapmanız lazım? Onun söylediğinin tersini. Ha diyeceksiniz, bu iblis, bu köftahı benim namaza kalkmama mani oluyor ha. Sen şimdi görürsün deyip acele yataktan fırlayacaksınız. Atacaksınız kendinizi yataktan. Yataktan attınız mı aşağıda uyuyamazsınız. Birinci merhale yataktan kendinizi atmanız. İkinci merhale çeşmeye ulaşıp soğuk suyla yüzünüzü, ellerinizi yıkamanız, abdestinizin ayaklarınız hariç olan kesiminde soğuk su kullanmanız. Hemen kendinize gelirsiniz. Allah'a çok şükredersiniz. O soğuk su orada mevcut olduğu için. Ayaklarınızı
vücudumuzun hastalık durumuna göre soğuk olmayan bir suyla da yıkamanız uygun olur. Eğer sağlıklıysanız ayaklarınızın da soğuk suyla yıkanmasında bir engel yoksa, hatta size daha da zindelik veriyorsa onu da öyle yapabilirsiniz. Ne yaptınız? Yendiniz onu. İblis yenilmeyi hiç sevmez. Sizden intikam almaya çalışır. Hayatı boyunca bir mahluk düşünün ki sonsuz hayatını herkesle teker teker uğraşarak, herkesi sonsuz mutlu etmek için, mutsuz etmek için affedersiniz, çevresindeki bütün takımı

Allah'ın kanunu şöyle. Şeytan sadece sizin nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuzun hasletlerine hiçbir tesiri söz konusu değildir. Ne demek istiyoruz yani? Yani nefsinizin afetlerini azalttıkça şeytanın üzerindeki tesiri sadece o dizayn içerisinde. Sadece daha azalan afetlere tesir edebilir. Bir gün daimi zikre ulaşıp da bütün afetlerinizi yok ederseniz, şeytanı kapı dışarı ettiniz demektir. Şeytanı size hiçbir şey yapamaz, bir zavallı, aciz mahluk haline getirdiniz demektir. Sevgili kardeşlerim, bir gün bunu başaracaksınız. İblisin ne büyüsünün, ne hüddamının, ne düşünce platformundaki her türlü palavrasının size hiçbir tesiri olmadığı bir ortama ulaşacaksınız daimi zikre ulaştığınızda. Göreceksiniz ki yenilmez bir mahluk değil. Onu yenmenin huzurunu yaşayacaksınız. Bunun adı mutluluktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, en büyük düşmanınız yenilmez bir mahluk değildir. Dünya üzerinde de size düşman olanlar olabilir. Siz nefsinizdeki afetleri yok ettikçe, onlara başlangıçta siz de düşmanken, nefsinizin afetleri varken size birisi düşmanlık yaptığı zaman tutamazsınız kendinizi. Siz de ona düşmanca davranırsınız. İşte tasavvufa yeni giren kardeşlerimizin başlangıçta aralarındaki anlaşmazlıkların yegane sebebi bu. Henüz başka bir dünyadan tasavvuf alemine adım atmaları, Allah'ın dünyasına adım atmaları onları bir anda değiştiremez ki. Nefslerin afetleriyle aramıza katılıyorlar. Elbette yanlış anlayışlarla bulunacak var. Bundan daha tabii ne olabilir? O zaman adım adım tasavvufun bütün noktalarını paylaşan sizler, o aramıza yeni katılan kardeşlerimize tasavvufi o güzel davranışlarla hitap edeceksiniz, davranacaksınız ki onlar aynı şeylere ibretle baksınlar da kendilerini ona göre düzene soksunlar. Siz Allah'ın bahtlı kullarısınız. Sevgili öğrencilerim, izleyicilerim, dinleyicilerim, yoldaşlarım, gönül yoldaşlarım, Allah'a doğru bir yolun üzerindeyiz. Biz Allah'a çağırıyoruz. Sizlerin de çoğunuz Allah'a gidiyorsunuz. Ötekiler neden gitmiyorlar? Çünkü ulaşmışlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a çağırmak tasavvufun alameti farikasıdır. Bütün standartlardan tasavvufu ayıran Allah'a çağırmaktır. Tasavvufu ayıran demekle dini ayıran demek istiyoruz. Allah'ın kainattaki tek dini olan Hanif dinini, yani Arapça adıyla İslam dinini kastediyoruz. Din bunu içerir. Dinin evveli, bugünü ve yarını sadece mutluluk adı verilen bir kavramı ihata eder. Yola mutlulukla başlarsınız. Evvela şunu söyleyeyim ki, dünya üzerinde
ümitsiz vaka

yoktur. Kainatın en mutsuz insanı da mutlu olmak standartlarının sahibidir. Çünkü o da Hanif fıtrasıyla yaratılmıştır. Sadece nereye gideceğini, ne yapacağını bilmemenin acizi içindedir. Yoksa dizayn açık ve kesindir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi böyle bir muhtevada mutsuzluğunuzun sebeplerine birer birer bakacaksınız. Acaba nedir sebepler? Şeytanın en fazla kullandığı tuzak başkalarına vasıta kılmaktır. Nefsinizde afetler olduğu için bir başkasının size kötü davranması, sizi aşağılaması, size hakaret etmesi, en azından davranışlarıyla sizden üstün olduğunu size ispat etmeye çalışması sizin onurunuza dokunur. Bu da eşyanın tabiatına son derece normaldir. İblis o kişiyi sizden üstün olduğu zehabını size vermeye çalıştırdığını biliyor musunuz? O kişinin içinden gelen bu davranış biçiminin arkasında, sahne arkasında suflör var. Fısıldayıcı iblis o kişiye öyle davrandırıyor. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda düşmanınızın o kişi olmadığını, arkasında şeytanın bulunduğunu hiç unutmayın. Eğer onun da sizin de şeytandan gelen telkinlere açık olduğunuzu, nefsinizin afetlerini her zaman iblisin kullanabileceğini unutmayın. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Ulaştığımız yerde insanların başlangıç noktasında hep şeytanın elinde bir oyuncak olduğunu göreceksiniz. O birbirine düşman olan insanların hepsinin arkasında iblis var. İki tarafın da arkasında iblis var. Hani çocuklar karıncalarla oyun oynarlar. Karıncaların birini ötekine ısırtırlar. Ve zavallı karınca başka bir karınca tarafından ısırıldığını görünce ona düşman olur. O da onu ısırmaya çalışır. Böylece karıncalar arasında, iki karınca arasında bir güreş başlatırsınız. İşte bunu yaptığınız zaman aslında iki karınca birbirine düşman değildir. Ama birisini ötekine ısırttırmak suretiyle çocuklar onları birbirine düşman ederler. Ve böylece bir dış tesirle iki tane karınca vardır. Birisi ısırılan karıncadır. Niçin ısırıldığını anlayamamıştır. Çünkü öbür karıncaya hiçbir şey yapmamıştır. Bir de ısıran karınca vardır. O da niçin ısırdığını fark etmemiştir. Kendisini tutan eli ısırmaya çalışırken bir başka karıncayı ısırmıştır. Ve yaptığı yanlışlığın farkına vardığı zaman iş işten geçmiştir. Öbür karınca, o da onu ısırmak için elinden gelen gayreti sarf edecektir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi düşünün, bu karıncalar kadar saf mısınız? Bu karıncalar farkında değiller, bir başka kuvvet tarafından
başka bir karıncayı ısırdıklarının farkında değiller. Kendini tutan ele olan eski sebebiyle ağzını açmış karınca ısıracak, tam o sırada başka bir karıncayı onun ağzının üzerine götürüyorsunuz ve karınca ısırıyor. Öteki karınca da fena halde içeriyor bu işe. Çünkü hiç hak etmediği halde bir başka karınca tarafından ısırılmış. Ve derhal birbirine düşman iki karınca güreş etmeye başlıyorlar. İşte iblis iki tarafa da tesir etmek suretiyle insanlar arasındaki kini, düşmanlığı, kıskançlığı, nefreti, öfkeyi devamlı olarak ayakta tutmaya çalışır. Bununla kendisini sonsuza kadar, kıyamete kadar meşgul edecektir. Ve kıyamet günü kainatın en çok cezalanacak olan bu mahluku cehenneme girecektir. Ama milyarlarca insanı da peşinden cehenneme sürükleyerek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sizler Allah'ın bahtlı kullarısınız. Neden? Çünkü bu ilmi almak imkanının sahibisiniz. Ve kendinizi nasıl müdafaa edeceğinizi öğreniyorsunuz. Öyleyse ne zaman birisi size üstünlük taslarsa, sizden üstün olduğunu size empoze etmek isterse, böyle yaparak sizi küçültmek isterse, ezmek isterse, bileceksiniz ki bunu ona yaptıran o değil, kendi düşüncesi değil. Ona bunu azmettiren iblis. Böyle yaptırarak sizi ne kadar üzebilirse o kadar mutluluk duyar. Şimdi siz kendinizi taraflardan önce birinci tarafın yerine koyun. İçinizdeki bir his karşınızdaki kişiden daha üstün olduğunuzu ona empoze etmek, ona kabul ettirmek üzere sizin harekete geçmenizi istiyor. Fırsatı da yakalamışsınız falanca konuyu, o bilmiyor ama siz biliyorsunuz. İblis ne yapacak burada? Büyüklük taslattıracak size. Ondan büyük olduğunuzu, ondan üstün olduğunuzu ona ispat ettirecek. Size iblis bunu kabul ettirmeye çalıştığı zaman kendinize gelin. Silkinin ve kendinize gelin. Ve ona oyuncak olmayın. Onunla yapacağınız savaşta her zaman kazanabilirsiniz. Niçin her zaman kazanabilirsiniz diyorum? Çünkü Allah sizinle beraber. Allah Teala diyor ki eğer inanıyorsanız bana güvenin diyor. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Bütün dünya düşmanınız olsa siz yenersiniz diyor. Daha doğrusu ben yenerim diyor onları. Öyleyse şeytan da netice itibariyle sadece bir mahluk. Üstelik yaptırımcı gücü yok. Sadece tesir edebilir yalanlarıyla. İşte yalanlarıyla size teklifte bulunabilir. O kadar. Tesir bir güçtür. O gücün sahibi değil. Teklifte bulunmak gücünün sahibi ama yalanlarıyla korkunç bir ikna etme kabiliyetiyle karşılaşacaksınız. Hangi konuda karşı çıkarsanız onun
karşı fikriyle sizi ezmeye çalışacaktır. Kendi fikirlerine itaat eden bir şeytanın kulu olmanızı temine çalışacaktır. Ve bunu yaparken de size hep onu, o ana fikri verecektir. Sen ondan üstünsün. Üstünlüğünü ona ispat et. Senin karşısında küçülmelidir. Sen üstünsün. Üstünlüğün zevkini yaşa. İşte bunların sahibi iblistir. Ve onunla mücadele edeceksiniz. Üstün olmanızı kullanın. Ama diğer tarafı ezmek için değil, onu da tasavvufun içerisinde mutlu insanlardan birisi kılmak için, bildiklerinizi, üstün olduğunuz hususları yardım etmek üzere kullanın. İşte tuzağın genoloji noktasına geldik. Yeni bir hileyle karşı karşıyasınız. Eğer birinci hedefini gerçekleştiremezse, yani siz direkt olarak karşı tarafa ondan üstün olduğunuz imajını vermek üzere bir salvayla, bir saldırı hüviyetinde ona üstünlüğünüzün ispatına girmezseniz, bu bilgilerle mücehhezseniz, o zaman iblis size başka bir şey yaptıracaktır. Tamam diyecektir. O zaman sen ona yardımcı ol üstünlüğünle. Ona söyle bak, sen burasını bilmiyorsun. Ben biliyorum. İşte gene başka bir açıdan sizi gene avladı. Gene başka birisinden üstün görünmenin başka bir şekline büründürdü sizi. Öyleyse şeytanla mücadelenin en tesirli silahı karşınızdakinden yana olmaktır. Kendinizden yana olmayacaksınız. Karşınızdakinin hataları olabilir. Elbette aramıza yeni gelen kardeşlerimiz bu devamlı birbirine düşman olan insanların içinden gelmiştir. Kendisine o kadar çok düşmanlık edilmiştir ki o da bilenmiştir bu istikamette. Ve kim kendisine saldırırsa o da saldırmak için hazırdır. Öyleyse nefsinizin ondan üstün olduğunuz cevabıyla sizi başkalarına üstünlük taslayarak onları üzen bir hüviyete sokmaması için elinizdeki sihirli formül başkalarından yana olmaktır. O zaman o kardeşinizin bilmediği şeyi ona üstünlük taslayarak bak sen bunu bilmiyorsun ama ben biliyorum havasında söylememek söz konusu. Başlangıçta bunun için mücadele vermek mecburiyetindesiniz. Çünkü nefsinizdeki o kibir afeti şeytanın bu dediğine öylesine adapte olmuştur ki siz en halisane duygularla karşınızdakine üstünlük taslamadığınızdan ederek onun bilmediği şeyleri öğretmeye başladığınız zaman davranış biçimlerinizde farkına bile varmadığınız bir tarzda
İblisin ayak izleri görünür. O, sizin bu düşüncenizin arkasına saklanarak sizin dikkat etmenize rağmen yine de karşınızdakine sizi ona karşınızdakine sen bilmiyorsun ben biliyorum diyen bir hüviyetin çizgilerini hissettirmeye çalışır. Onun için biliniz ki tasavvuf hayatı daimi zikre ulaşana kadar şeytanla devamlı mücadeleyi ifade eder. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman şeytanın size hiçbir tesiri kalmayacak. O zaman gerçek anlamda başkalarından yana olacaksınız. Ve bu size sadece zevk verecek. O zaman kibir adı verilen afetiniz, gurur adı verilen afetiniz mevcut olmadığı için bu istikamette bir görüntünün içine girmeyi zaten siz istemeyeceksiniz. Eğer bütün davranış biçimlerinizden, bütün sözlerinizden karşıya ulaşan her izlenim, karşı tarafın izlenimi sizin ondan yana olduğunuzun bütün mesajlarını ona ulaştıracaktır. Onu mutlu ederek ulaştıracaktır. Tehlikeli olan bir kişiye yardım ettiğiniz zaman o yardımı minnetle karşılar. Ama bunu ona üstün olduğunuzu beyan etmek üzere yaparsanız öfkeyle karşılar. İkisi de yardımdır. Şeytanın hilesini anladınız mı burada? O, siz karşınızdakine yardım etseniz bile bunu ona üstün olduğunuzu, ondan üstün olduğunuzu ifade eden bir tarzda kibirinizi devreye sokarak size yaptırabilirse karşınızdaki size karşı sevgi duymayacaktır, nefret duyacaktır. Ama ona kendinize hiçbir yontma yapmadan Allah rızası için sadece yardım etmek için harekete girerseniz, harekete geçerseniz, davranışınızdan karşı taraf bunu çıkartabilirse o zaman size karşı sevgi duyacaktır. Yardıma ihtiyacı olan bir insan kendisine yardıma ihtiyacı olduğu için yardım edildiği noktada karşı tarafın bunu nefsani duygularda, duygulara dayalı olarak yapmadığını idrak ettiği noktada sevgi duyar. Nefsani duygularla kendisine bir yardım yapıldığını fark ederse bundan hüzün duyar, huzursuzluk duyar, sıkıntı duyar. Öyleyse dikkat edin sevgili kardeşlerim. Yardım istemek durumunda yardıma ihtiyacı olanın kendiniz olduğunu düşünün. Bir başkasının size bu yardımı yaptığını düşünün. Bu yardımı yapan kişi sizde hangi duyguyu uyandırıyor? Davranış biçimi ben üstünüm. Üstünlüğümün gereği olarak yardım ederim. Bu yardımı aldığın kişinin senden üstün olduğunu kafana yerleştirmelisin. Böyle bir görüntü veren birisi
tasavvufun dışında olan bir insandır. Allah insanlara yardımı emrediyor. Ama yardımı yaparken ona onu sevdiğiniz için, ondan yana olduğunuz için ve sadece yardım etmek aşkıyla ona hiçbir karşılık beklemeden nefsinizin kibir afetiyle, gurur afetiyle değil, ondan bir menfaat bekleyerek değil, ruhunuzun bütün duygularıyla ona yaklaşacaksınız. Bu duyguların başında sevgi gelir. Sizden buram buram sevgi yayıldığını hissetmelidir etrafınızdaki insanlar, sevgili kardeşlerim. Buram buram sevgi. Eğer sevgi varsa karşınızdaki sizin onun ihtiyaç duyduğu yardımı, Allah yolunda onun bir kardeşiniz olarak sevgiye layık olduğunu düşünerek ona verdiğiniz intibaını, izlenimini onda uyandırdığınız zaman siz Allah'ın emrini yerine getirdiniz demektir. Aksi takdirde tasavvufu ne siz yaşayabilirsiniz ne de etrafınızdaki insanlara yaşatabilirsiniz. Başkalarına kırılan, başkalarının davranışlarından alınan kardeşlerimize şunu söylemek istiyorum. Bu alındığınız, kırıldığınız noktada bilin ki size o yanlış davranışı sergileyen kardeşimize şeytan bir anda nefsani açıdan yaklaşmıştır. Zaten söylediğiniz gibi iblis sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ne zaman siz ruhunuzun bir hasretiyle başkasına davranıyorsanız orada şeytan olamaz. Nefsinizin afetleri varsa şeytan vardır. Ve başkalarını kırdığınız, onları huzursuzluğa ulaştırdığınız her noktada mutlaka iblis vardır. Ona sakın yenilmeyin. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı Allah için harcayın. Allah yolunda harcayın. Başkalarını mutlu etmek için harcayın. O zaman mutluluğu yaşayan siz olacaksınız. Öyleyse bunun temelinde yatan şey kendinizden yana olmamak. Aslında nefsinizin afetlerine itaat etmediğiniz her noktada ruhunuzun bir hasretiyle hareket ediyorsunuz demektir. O zaman kendinizden yana olamazsınız. O zaman başkalarından yanasınız. İşte bir insan bir başkasına bir iyilikte bulunurken eğer bunu nefsinin afetleri sebebiyle yapıyorsa arkasında ben ona bu yardımı yapayım da o bana karşı daha çok saygılı olsun, bana itibar etsin, beni saysın, yücelsin, ondan üstün olduğumu kabul etsin. Böyle diyerek birine bir yardım yapıyorsanız bu bir yardım değildir. Bu bir başa kalkmadır. Burada siz yoksunuz, burada iblis var.
Ne zaman ki sadece insanlara iyilik etmek için, onları mutlu etmek için yardım edersiniz, bilin ki bu sadece ruhunuzun bir hasletiyle ona yardım etmenizdir. Nefsinizin afetlerini tanıyorsunuz. Gurur afeti, kibir afeti, hırs, düşmanlık, nefret. Bunları kalbinizden söküp atacağınız silah zikirdir. Zikre çok değer verin. Zikirle bütün güzelliklere ulaşabileceğinizi bilmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyorsanız başkaları için yaşamaya başlayın. Hemen başlayın. Etrafınızdaki olayları, tasavvufun içinde olayları, tasavvufun içinde geçen olayları, kardeşleriniz öndeki münasebetleri dikkatle izleyin. Hemen görürsünüz. Kim nefsiyle hareket ediyor, kim ruhuyla hareket ediyor. Ve siz daima ruhunuzun hasletleriyle hareket eden birisi olun. O zaman yanılmazsınız. O zaman sevinirsiniz. Sevgili kardeşlerim, her şeyden önemli olan şey tasavvufun içinde sevgidir. Sevgi hayatınızın güneşi olmak durumundadır. O güneşten alacağınız ışıkla yaşayacaksınız. Sevgi. Herkesi sevmeye çalışın. Etrafınızdaki insanların davranışlarına dikkatle bakın. Her seferinde kendinizi koyun onlardan birinin yerine. Yanlışı yaptığını gördüğünüz kişinin yerine kendinizi koyun ve demek ki burada bir yanlış var. Ben olsaydım böyle yapmazdım. Bu kardeşimiz de böyle yapmamalıydı diye düşünebildiğiniz her alanda meseleyi idrak ettiniz demektir. İşte kendinize başkalarının mutluluğunu hedef aldığınız zaman, o zaman sadece ruhunuzun hasletleri çalışır. Ve başkaları için yaşamanın o muhteşem hazzını yaşarsınız. Allah yolunda çalışıyorsunuz, gayretler ediyorsunuz. Ama bazılarınız bazılarınızı kırıyor. O zaman mücadeleniz nefsinizle olmalı, şeytanla olmalı ve başkalarına yardım için Allah-u Teala sizi Allah yolunda çalışacak bir ortama kavuşturduğunu düşünün. Hedefiniz Allah yolunda çalışmaksa, üretmekse, Allah yolunda birbirinize destek olmanız asıl olan bu değil midir? Unutmayın. Siz güzele doğru değiştikçe etrafınızdaki insanlar da sizin için değişmeye başlarlar. Bu Allah'ın kanunudur. Sizin değişikliğiniz kadar ne verirseniz karşı taraftan onu alırsınız. Bir tebessüme karşılık tebessüm, bir asık suratı karşılık asık surat, bir kötü söze karşılık kötü söz. Karşı taraf dediğin bir kişi değil, birisine söylersiniz, bir başka kişiden onun cevabı size mutlaka geri döner. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse mutluluk adına söylediklerimize dikkat edin. Eğer siz
başkaları için onların mutluluğu istikametinde yaşayan bir insansanız dikkat edin. Ruhunuzun hasletlerine paralel bir dizayn sergilemek mecbur etmesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hep güzelliği sergileyin. Ruhunuzun o apaçık güneşini sergileyin. Herkese en güzel davranışlarla davranın. Onlar yanlış davranmaya devam etsinler. Siz onları hiç düşünmeyin. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a salala Muhammed.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İçerlerimizi çözünüz. Ben de sohbetimizin 11. bölümüne inşallah başlıyoruz.

her kişi talep ettiği istisnasız her şeyi o liyakatin seviyesine girince elde edecek mi? Sual bu. Her kişi talep ettiği istisnasız her şeyi o liyakatin seviyesine girince elde edecek mi? Allah'ın istisnaları her zaman vardır. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın insanları tutuksuz değildir. Ben Allah-u Teala'ya yalvarıyorsam diyelim ki dediniz ki ya Rabbi ben bulutların üzerine çıkacağım hep orada kalmak istiyorum. Bu bir saçmalık. Siz bu dünyada yaşamak için vazifelendirildiniz. Bu dünyada görevini hep böyle bir talepte bulundunuz. Allah-u Teala bu talebinizi yerine getirmeyecektir. Yani istisnasız her şeyi Allah-u Teala'nın kabul etmesi diye bir şey söz konusu değil. Talepleriniz mantıklı ve yerli yerinde olmalı. Talepleriniz Allah'ın hedeflerine yardım sadedinde olmalı. O hedefi gerçekleştirmek istikametinde olmalı. Ve eğer siz Allah-u Teala'dan nefsiniz istikametinde bir şey diliyorsanız bunu Allah-u Teala'dan istemeyin. O nefsiniz istikametli olan şeyleri değil, ruhunuz istikametli olan şeyleri gerçekleştirir. Öyleyse taleplerinize dikkat edin. Şimdi neyi söylüyorum? Nefsiniz istikametli istediğiniz şeyler tasavvufa uygun olan şeyler mi? Hayır. Sizi aşağı indirecek olan, derecat kaybettirecek olan şeyler. Allah-u Teala'nın bu konudaki açıklamalarına beraberce bakalım. Diyor ki onlar ki bizden bu dünyada mal isterler, para isterler. Biz onlara istedikleri şeyleri veririz. Ama onların ahirette bir nasibi yoktur diyor Allah-u Teala. Ne yaptı bir insan? Nefsi istikametindeki şeyleri istedi Allah-u Teala'dan. Allah-u Teala onları verir. Ama kişi kaybeder. Yaptığı taleple kaybeder sadece. Ama Allah-u Teala gene diyor ki eğer insanlar bizden hem dünya için hasene hem de ahiret için hasene isterse onlara da onları veririz diyor. Ve onların ahirette nasipleri vardır diyor. Ne demek istiyoruz? Birinci kişi dedi ki ya Rabbi ben senden para istiyorum. Bana alabildiğine para ver. Ben bu parayı olmayacak yerlerde yiyeceğim. Allah Teala ne verir? O da gider hakikaten barlarda, pavyonlarda o paraları yer ve gideceği yerde cehennem olur. Ne yaptı kişi? Allah'tan istedi, Allah'tan verdi. Ama nereye götürdü? Şu dünyadaki 100 sene yaşadığını kabul edin adamın. 100 senelik hayat mı önemli? Yoksa 100 trilyonlarca sene sürecek olan sonsuz cennet hayatımız mı önemli? Öyleyse onu kazanarak cennetinizi elinizin tersiyle itmişseniz Allah'tan ruhunuzun istikametine değil, nefsinizin istikametine bir talepte bulunursanız kaybedenlerden olduğunuz verir Allah-u Teala. Unutmayın ki o para size belki de helal olmayan yollardan verilecektir. Daha oradan kaybettiniz. Daha baştan kaybettiniz her şeyi. Eğer kazandığınız para haramsa o yemek zaten sizi yalnız değer kayıplarına götürür. Ve ikinci kişi de para istiyor. Diyor ki ya Rabbi ben senden para istiyorum. Bana çok para var. Arkasından diyor ki ama diyor beni imtihan et. Acaba o parayı senin bana verdiğin emirler istikametinde mi harcayacağım? Yoksa nefsimin istikametinde mi harcayacağım? Buradan itibaren her şeyin değiştiğini görüyoruz. Eğer siz Allah'ın size verdiği parayı Allah'ın emirleri doğrultusunda harcıyorsanız o zaman işin gereğini gerçekleştirmiş olursunuz. Öyleyse hayır için Allah-u Teala'nın istediği istikamette o paraları harcamak için Allah'tan para isteyin, Allah-u Teala size bol para verecektir. Yeter ki siz yoldan çıkmayın. Çünkü para öyle bir hastalıktır ki ateşten bir gömlektir. Dikkat edin şimdi ne diyoruz? %5. Eğer siz $1,000 kazanıyorsanız $50 zekat vermek çok önemli bir şey olmayabilir. $1,000 değil de $1,000,000 kazandığınızı düşünelim bir ayda. $1,000,000'ın verilmesi lazım gelen zekatı $50,000. Ne haber? $50,000'ı biz $1,000,000'ı kazandığınız zaman zekat olarak verebilecek misiniz? Bir düşünün bakalım. Burada para bir insanın üzerine
olmayacak sorumluluklar yükler. Ve kişi düşünür, yahu der, ben bu parayı haram kazanmadım ki, adamların yaptıkları koruma şöyle, ben bu parayı haram olarak kazanmadım ki, zekat vereceğim insanlar da çalışsınlar, onlar da kazansınlar. Onlar da helal kazansınlar. Öyleyse kazancınızın muhtevası neyse, aynı merkezden o parayı aynı yüzdeyle vermekle mükellefsiniz, ama 50 doları vermekle 50 bin doları vermek birbirinden çok büyük farklılıklar gösterir. Şimdi size kolay gibi görünebilir. Ah, Allah Teala bana 1 milyonu versin de bak ben nasıl 50 bin doları veriyorum diyebilirsiniz şu anda bana. Ben de dilerim Allah Teala inşallah hepinize verir de o zaman görürüz bakalım ne yapıyorsunuz. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çok sevdiklerinden birisi diyor ki ey Allah Resulü ben çok fakirim. Ne istiyorsun diyor yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bana çok sürü ver. Söyle dua et Allah Teala'ya bana çok sürü ver diyor. İsmini söylüyor Peygamber Efendimiz. Ya falanca diyor. Çok sürüyü ben isteyeyim Allah Teala odasına versin de bu çok sürünün seni Allah'ın görevlerini yapmaktan men edebileceğini düşünüyorum. Ey Allah'ın Resulü diyor katiyen diyor. Ver diyor, bak görürsün beni diyor. E veriyor Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne dua ediyor. Allah Teala Resulü'nü kabul ediyor duasını. O kişinin sünnesi süratle çoğalmaya başlıyor. Bir süre sonra sabah namazlarına, bir süre sonra öğle namazlarına, sonra bütün namazlara gelmez oluyor kişi. Ne oldu? Dünya malı o kişiyi Allah'ın ibadetinden mahrum etti. İşte Allah Teala onun için sizlere en güzelini verir. Yani şu anda size verdiği şey neyse kesin olarak bilin. Şu andaki muktesebatınızın gereği odur. Daha fazla olsaydı yanlış bir şeyler yapabileceğinizi en iyi oluyor. Hangi standartlardaysanız siz ona layıksınız. Onun için dikkat edin kendinize. Daha üst liyakat seviyesine çıktığınız zaman farklı bir davranışa muhatap olacaksınız. Daha güzeline. Daha güzel bir şekilde çayımızı içecektiniz. Şimdi içeceğiniz gibi. Evet buyurun. Allah razı olsun. Çayla kahve içmişsen uykusu dağıldım işte sana. Serdar ne diyorsun ki Pakistan böyle bir şey? Çayla kahve mesela çay kahveyi içtin arkasından da çay içiyorsun iki bardak. Bir büyük bardak kahve. İki bardak da çay. Ondan sonra uyumaz insan kolay kolay diyorlar. Ben de uyuyorum. Hiç anlamıyorum bu şey insanları söylediklerini yani. İnsanlar var. Uyku ilacı alıyorlar uyuyabilmek için. Bir de bizim şimdi uyuyacak zamanımız yok zaten. O insanlara acımıyor musunuz? Durum ne? Öyle bir şey sıkıştırıyorum. Ama 4 saat geçmiş uyumadan düşünürse. Demek ki düşünerek uyuyorsun sen. Aslında güzel bir şey. Uyumadığını zannetmez o da güzel. İnsanlar genellikle öyle zannederler zaten. Bakayım şu suallerden daha ne varmış. Liyakatin sahibi olabilmek için gayretin önemi nedir? Liyakatin sahibi olabilmek için gayret her şeyden düşünebileceğiniz her şeyden daha önemlidir. Çünkü o liyakatin sahibi olacak olan başka birisi değil, sizsiniz. O liyakate ulaşabilmek için elinizde sadece bir tane silah var. Sizin gayretiniz. 3 tane faktörden bahsediyorum. Sizden gayret, mürşitten himmet, Allah'tan nusret. Yani yardım. Öyleyse himmet nedir? Himmet sadece bir aracılıktır. Mürşit sizin için dua eder. O mu yapar? Hayır o yapmaz. O sadece dua eder. Allah yapar. Ama ola ki sevdiğinin dileğini kabul eder. Kabul etmesi ihtimali daha çok. Öyleyse bir kişinin dua ettiğini düşünün. Siz
Şimdi bir de iki kişinin dua ettiğini düşünün. Siz de dua ediyorsunuz. Mürşidiniz de dua ediyor. Daha güçlüsünüz. Onun yüzü sizin kadar da olsa yine daha güçlüsünüz. Kaldı ki Allah Teala sevgilisinin talebini kabul edebilir. Daha çok, daha büyük bir olasılık var. İmkan var. Öyleyse Allah Teala'nın indinde başarıya ulaşmamızın spiraline beraberce bakalım. Spiralin başında sizin liyakatinizi doğuracak olan temel unsur var. İştiyakiniz. Yani Allah yolunda yapılacak olan bir hizmeti ordinary bir insandan, normal bir insandan çok daha üst seviyede yapmak için içinizde bir ateşin yanması demek bu. Yanıyor mu? Eğer yanıyorsa bunu başarmamanız için çıkmak yok. Eğer siz bunu hissediyorsanız Allah mutlaka onu sizden önce hissetmiştir. Ve siz bunu başkaları nasıl yaparsa yapsın, ben en iyisini yapmak için gayret edeceğim diye bir gayretin üstündeyseniz ve bu gayreti tahakkuk ettirirken sizdeki bütün imkanları Allah yolunda kullanmayı kafanıza koymuşsanız, bunu da her fırsatta başkalarına değil kendinize ispat ediyorsanız, önemli olan bu, kendinize ispat ediyorsanız, o zaman dedi ki siz o liyakate ulaşmak için gerekli olan şeyin sahibisiniz. İhtiyacınız sizi Allah'ın size verdiği görevi daha üst seviyede yapmaya götürür. Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman gerçekleştirdiğiniz seviyenin liyakatine sahip oldunuz. O liyakate sahip olduğunuz zaman onun mükafatını size verilir. Öyleyse iştiyakiniz sizi daha üst boyuta çıkardı. Orada yeni bir iştiyak, daha büyük bir gayretin yeni bir görevi yerine getirmeniz. Liyakatınızın birinci kademe yükselmesi, ikinci kademe yükselmesi. Devam ediyorsunuz. Daha büyük bir iştiyakla daha büyük görevler üstlenmeye. Her adımda daha üst seviye liyakatın sahibisiniz. Her adımda aldığınız mükafat yeni liyakat seviyenizin mükafatıdır. Dikkat edin. Her mükafat seviyesine ulaştığınız zaman bunun sadece 700'de biri size aittir. 701'de biri. Geri kalan 700'ü onundur. Hem o size yardım ediyor. Almanız gereken, sizin vermeniz lazım gelen gayretin 700 katını o ihsan ediyor. Başarıyorsunuz. Hem de sanki hepsini siz başarmışsınız gibi 701'in birden mükafatını veriyor size. İşte o zaman anlayacaksınız neden ağladığınızı, seccadelerin neden yaşlarınızda olduğunu. O zaman anlayacaksınız. Öyle ihsanlar alırsınız ki Allah-u Teala'dan bunun bedelini ödemenizin imkansızlığını görürsünüz. Ne kadar gayret sarf ederseniz edin, ödeyemezsiniz. O zaman ağlayacaksınız. Bizim gibi siz de çok ağlayacaksınız. Allah-u Teala'nın size verdiği o kadar büyük ihsanların karşısında hiçbir şey yapamamanın aczini yaşayacaksınız. Bir insan olarak yaratılmanın aczini, onun muhteşem ihsanlarının karşılığını ona ödemenizin imkansızlığının aczini yaşayacaksınız. O size her zaman aynı şeyi söyleyecek. Seni biz yarattık diyecek. Sen Kur'an'daki ayet-i kerimeyi biliyorsun diyecek. Biz hiç kimseye onun yapamayacağı şeyleri, onun idrakinin, onun başarı seviyesinin üzerindeki şeyleri yüklemeyiz diyecek. Hiç kimseye yapamayacağı şeyleri görev olarak vermeyiz diyecek Allah-u Teala. Ne demek bu? Bir yokluyorsunuz kendinizi, 7.000 zikri zor yapıyorsunuz. Allah-u Teala sizden 47.000 zikir istiyor. Eyvah diyorsunuz, hani Allah-u Teala benden yapamayacağım şeyleri istemezdi? İstemedi. Sizin 7.000'lik seviyenizi evvela 9.000'e çıkartır, 9.000 çekmeye başlarsınız. 11.000'e çıkartır, 11.000 çekmeye başlarsınız. Ve böylece o çıkartır, siz yükselirsiniz. O çıkartır, siz yükselirsiniz. Nereye geliyorum? Allah-u Teala bir gemiye daha çok buğday yükleyecekse, o geminin ambarını evvela büyütür daha çok buğday için, daha çok buğday yükler. Yeniden büyütür, yeniden yükler. Bir gün gemi
O kişinin hiç ümit etmediği kadar buğday taşımaya başlar. Dışarıdan gelenleri ne korkutuyor? Yahu kardeşim diyorlar, siz 47 bin zikir yapıyormuşsunuz. Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş böyle bir hastalık. Nasıl yaparsınız? Ben hayatta böyle bir şey yapamam. 5 bin zikir bile zor gelir bana. Çünkü bizim hoca 500 zikir veriyor. Onu bile yapamıyoruz. Böyle diyen insanlar konunun aslını bilmeyenlerdir. Allah-u Teala'nın insanlara olan yardımını bilmeyenlerdir. Sorun 47 bin zikir yapanlara zor mu geliyor bize bu? Yok. 47 bin zikir yapanlar aynı sizin 7 bin zikir yaparken duygunuz, heyecanı yaşıyorlar. Nereye ulaşıyoruz? Bütün güzellikler sizin talebinize bağlı. Siz talep ederseniz daha üst seviyelere ulaşmayı, Allah-u Teala size daha üst seviyelere ulaşmanın heyecanını verir. Size iştiyak verir. O iştiyakla daha büyük görevleri gerçekleştirirsiniz. O bu konudaki gücünüzü devamlı yükseltecektir. Bir süre sonra kendinizi tanıyamazsınız. Ben bu muyum diyeceksiniz. Ben bunları yapamazdım. Nasıl yaptım bunları? Hazreti Ali'yi hatırlayın. Hayber Kalesi'nin kapısını bir söküyor besmeleyle. Kalkan olarak kullanıyor. 1200 120 okka mı ne ağırlığındaki kapı için ne kadar olduğunu unuttum. Kalkan olarak kullanıyor. Cenk'ten sonra bırakıyor yerine. Arkadaşlar diyorlar, ya Ali nasıl başardın? İmkansız bu. Biz 10 kişi gelsek bir araya bunu yapamayız. Hazreti Ali diyor ki, ben yaparım diyor. İsterseniz göstereyim diyor. Besmeleyleyizmillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim demiş. Bir asılmış bir eliyle kımıldamamış yerinden. İki eliyle asılmış, kımıldamıyor bile. Ondan sonra demiş, cevabı bende değil demiş ondan. İşte Allah-u Teala dilerse sizi beklemediğiniz bir kudretin sahibi her zaman yapar. Siz sadece daha güzel şeyler yapmayı, Allah'a daha çok hizmet etmeyi dileyin. Dileğinizin mutlaka yerine geldiğini göreceksiniz. Her yerde Allah-u Teala sizin yardımcınızdır. Öyleyse yardım elini sizden çeker mi? Layık olduğunuz sürece asla. Siz vazgeçerseniz o zaman Allah-u Teala size olan yardımını azaltır. Yani Allah ile olan bütün münasebetlerinizde çok daima sizin kalemizde, sizdedir. Nasıl isterseniz öyle kullanacaksınız. Siz kullanacaksınız. Yetkisine verilmiş. Allah dilediğini kendisine ulaştırırmış. Ha, demek ki bu Allah-u Teala haksızlık yapıyor. Falancayı kendisine ulaştırıyor. Onu kendisine ulaştırmayı dilemiş. Ama falancayı ulaştırmıyor. Onu da dilememiş. Bu bir haksızlık değil mi? Hayır, değil. Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği kişiler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Neresi haksızlık bunun? İki tane adam var. Birisi Allah'a ulaşmayı diliyor, öteki de dilemiyor. Elinin tersiyle Allah-u Teala'nın kendisine ulaştırmak istediği rahmeti, yardım elini itiyor. İstemiyorum diyor ben. Ben diyor sana ulaşmak istemiyorum. Allah-u Teala böyle bir insanı asla kendisine ulaştırmaz. Şimdi Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne sesleniyor. Habibim, sen en sevdiğine bile hidayet veremezsin. Ona ancak hidayeti biz erdirebiliriz. Ne demek bu? Yani o kişi istemedikçe veremezsin diyor. O kişi istemiyorsa hidayet ermeyi, senin amcan gibi, Ebu Talip gibi istemiyorsa biz onu hidayete erdirmeyiz. Onun talebi yok. Sen de onu erdiremezsin diyor. Sen bizden talepte bulunsan da biz senin talebini kabul etmeyiz. Sen başkası için hidayet talep etsen de o kişi bizden hidayet istemedikçe biz onu hidayete erdirmeyiz diyor Allah-u Teala. Kanun. Talipseniz sonucu alırsınız. Talip değilseniz asla. Kim olursanız olun. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in amcası olun. Gene kabul edilmez. Siz istemek mecburiyetindesiniz. Öyleyse bunu yapıyorsunuz. Talep sizden. Daima talep sizden. Yalnız ne var ki? Allah'ın sözü var. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Kesin sözü var. Ben mutlaka onu kabul ederim diyor Allah sana. Hep kalbinize bakıyor, acaba diyor kalbinde Allah'a ulaşma konusunda bir talep var mı yok mu? Var. Karşılığını derhal ediyor Allah sana. Ben de diyorum kendime ulaştırmayı isterim. Kimi kendime ulaştırmayı istersem onu mutlaka kendime ulaştırırım. O insan Allah'a ulaşmak konusunda
bir engel tanımıyor. Ben diyor Allah'a ulaşmak istiyorum. Bana düşen tamam. O zaman Allah Teala diyor ki bana mı düşen tamam. Ben seni mutlaka kendime ulaştırırım. Tamamın cevabını alıyoruz. Bir süre sonra o kişi mutlaka Allah'a ulaşmıştır. Şarta bağlı sağ ise. Ölmüşse kim öldürmüştür? Allah Teala öldürmüştür. Çünkü can almak onun işi. Eğer Allah Teala öldürmüşse o zaman sözünü tutuyor. Diyor ki ben ona söz verdim. Ne sözü verdim? Eğer bana ulaşmayı biliyorsa ki bu kişi dinledi, ben ona söz verdim ki mutlaka kendimi ulaştıracağım. Ben ulaştırdığım kişileri ne yapacağım? Cennetimi alacağım. Bu kişi ulaşacaktı çünkü ben söz verdim bana ulaştıracağıma. Sağ kalsaydı mutlaka ulaştıracaktım çünkü bana ulaşmayı diledi. Onun hayatını aldığıma göre elimden serbest iradesi yok. Bu imkanı ben aldım onun elinden. Ama ben mükafat, ben sözümü tutarım. Onu mutlaka cennetime alırım diyor. Sonuç aynı oldu. Allah'a ulaşmış olsaydı ne olacaktı? Cennete girecekti. Ulaşmadı, gene cennete alıyor Allah Teala. Sırf kendisinin sözü var diye. Düşünebiliyor musunuz? Dünyada en çok itimat edebileceğiniz, bütün taleplerinizi mutlaka yerine getirecek olan bir dostunuz var. Ona dedikodu yapın. Gıybet yapın. İftiralarda bulunan insanlara hiç umurunda bile değil, olmaz onun. Şu kadarcık bir günah kazanmazsınız. Allah-u Teala'ya falanca hakkında istediğiniz kötü şeyi söyleyin. Bu bir dedikodu değildir. Muhatabınız Allah olduğu için değildir. Ne kadar güzel değil mi? İstediğinizi yapın, istediğinizi söyleyin. Zemedin. Onu elime geçireceğim, lime lime edeceğim. Etlerini imbikten geçireceğim. Onu duma edeceğim, boğazını 8 takla atacağım. Ne dersiniz değil. Hiçbir zaman bir şey kaybetmezsiniz. Belki ferahlanırsınız biraz. Muhatabınız o olduğu sürece hiçbir sözünüzü dedikodu, gıybet veya iftira olarak değerlendirmez. Ve ola ki kalbinize huzur da gelmiştirir. Samimiyetle ona yöneliyorsanız, o biliyor samimiyet vereceğinizi. Ne zaman kalbinizden geçeni değil de başka bir şey ona söylüyorsanız, ona yutturamazsınız. Yani boşuna böyle bir yolu denemeyin. Onun karşısında çok mahcup olursunuz. O Allah'tır. Kalbinizden geçenin hepsini bilir. Eğer samimiyseniz samimiyetinizin karşılığını size ödeyecektir. Onun için inanmayan insanlardan da korkmayın. O zavallılar doğrunun olduğunu zannettikleri için ödeler. Onlarla uzun uzun konuşmaya çalışın. Neticede onları ikna ettiğinizi göreceksiniz. Hemen o İmam-ı Azam'ın hikayesini anlatın onlara. Hani şu baltaların kendi kendine kesip bir köprü yaptılar olayını. Ve behel gafil dediğini. Sen bu dünyanın kendi kendine oluştuğunu söylüyorsun. Bütün bir kainatın, bütün yıldızların, bütün dünyaların kendi kendine oluştuğunu söylüyorsun. Ama şimdi bana diyorsun ki bir köprü bile kendi kendine olacamaz.

olay aslında dört dörtlük Allah Teala tarafından vücuda getirilmiştir. Her şey merkezindedir. Bu güzelliği yalnız siz bozabilirsiniz. Yalnız sizin nefsiniz bozabilir. Kendi etrafınızdaki güzellikleri. Her birinin etrafında devamlı olaylar cereyan eder. Bu olaylardan devamlı esinlenirsiniz. Ve nefsinizi ne zaman devreye sokarsınız? Kendinize de, etrafınızdaki insanlara da kötülük etmiş olursunuz. Birine yaptığınız bir kötülük, aslında kendinize yapmış olduğunuz kötülüktür. Neden? Size mutlaka derece kaybettirir. Bir insanı cehenneme götürecek olan şey ise sadece kaybettiği derecelerdir. Öyleyse Allah'ın matematik hesabına dikkatle bakın ki o insanlara Allah'ın yolunu açmakla onlara gerçekten cennetin yolunu garanti etmiştir. Kim mürşidine ulaşmışsa, nefsini tezkiyeye başlamışsa kazandığı dereceler 10 kattan 100 kata çıkar. 100 kattan da 700 kata çıkar. Yani şimdi ne oluyor? Zikir yapmıyorsunuz. Zikir yapmadığınız sürece devamlı derece kaybediyorsunuz. Her saniye bir derece kaybettiğinizi kabul ediyorum. Bütün bir gün zikir yapmayan adam bir günde kaç tane saniye varsa o kadar derece kaybetmiştir. Şimdi Allah Teala'nın yoluna girdiniz. Yarım saat zikir yaptığınızı düşünüyorum. Yarım saat zikir yaptığınız zaman 24,5-23,5 saatte kaybettiklerinizin hepsinden daha fazla derece kazanırsınız. Çünkü yarım saatte ne kadar dakika var? 30 dakika var. Her biri 60 saniye olduğuna göre 3 kere 6, 18, 1800 eder. 1800'ü 700'e çarpacaksınız. 24 saatlik zamanın saniyelerini hesaplayıp bundan çok daha küçük bir rakamla karşılaşacaksınız. 23,5 saatleri zikir yapmayan bir kişi son yarım saatte zikir yapıyor diye onun kazancı kaybettiklerinden çok daha fazla oluyor. Şimdi ne diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Allah'ın evliyasının alim adını vermiş burada onlara. Uykusu diğerlerinin namazından daha çok derece kazanıyor. Neden? Uykusunda da zikrediyor. Zikir ise en büyük ibadet. Ve her bir saniyede 700 derece kazanıyor. O zaman Allah Teala'nın matematik hesabının şaşmaz olduğunu kesinlikle öğreniyorsunuz. Ne demek istiyorum? Yani Allah Teala'nın yoluna giren bir insan matematik olarak cennete ulaşmaması mümkün olmayan bir, ulaşmaması imkansız olan bir insandır. Allah Teala'nın yoluna girdiğiniz anda matematikler böyle gösteriyor. Aksi mümkün değil. Öyleyse ya girmek ya da girmemek. Allah'ın yolunda olmayan bir insan için bu söylediğimizin hiçbirisi geçerli değil. O insan kendi kendini cehenneme mahkum etmiştir. Katılın. Allah'ın yoluna girmeyen bir insan Allah'ın yoluna girmeyi istemeyendir. Allah'a ulaşmayı istese Allah Teala mutlaka onu kendi yoluna ulaştıracak. Evvela mürşidine, sonra da kendisine. O kişi eğer Allah Teala'nın yoluna girmemişse, başkalarını da Allah yolundan men ediyorsa onlara dikkat edin. Bakın ne diyor? Nisa 167, 168, 169. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَّدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Onlar küfür üzeredirler ve Allah yolundan saptırırlar. Kat belli dalalen bayıra. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Ellezine keferu ve zalimu. Onlar küfür edilirler ve zalimdirler. Neden zalimdirler? Zulüm nedir? Başka birine yaptığınız haksızlık. Bunların yaptığı haksızlık ne? Onları Allah'ın yolundan men etmek. Allah'ın yolundan saptırmak. Şimdi bizim din adamları diyorlar ki İskender Hoca diye bir ukala çıkmış. Diyormuş ki insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması gerekiyormuş. Sen böyle bir şeyden haberdar mısın? Bizim din adamları cevap veriyor. Yok be kardeşim diyorlar. Böyle bir şey olsa biz din adamıyız bir kere. Bugüne bugün profesörüz. Biz buna yok diyorsak onun var demesi bir şey ifade etmez. Ne nasıldı? Biz 3 yaşında Kur'an-ı Kerim öğrenmeye başladık. 5 yaşında hafız olduk. 25 yaşında doçent olduk. Vesaire vesaire. Nereye ulaşıyorum? Bu insanlar Allah-u Teala'nın yolundan tutuyorlar. Başkalarına bu sebeple derecat kaybettikleri ve derecat kaybettirdikleri için onlara zulmetmiş durumdalar. Bu sebeple lanet alıyor üzerlerine. Bu sebeple omuzlarında vebal var.
başkalarının da günahlarını

üzermiş vaziyetteler. Şimdi Allah Teala onlardan bahsediyor. Allah onlara asla mağfiret etmeyecektir. Yani hiçbir zaman mürşitlerine ulaşmadığı için, onlar ulaşmadığı için mürşitlerine onların günahlarının sevaba çevrilmesi diye bir olay mümkün değil. Ne diyor Allah Teala? Eğer tövbe ederlerse, tövbe edip de mümin olurlarsa ancak o zaman onların günahlarının sevabı çevirir diyor Furkan 79'da. 69 muydu? He? Furkan 69, 70, 71 69'da şunlar cehenneme gidecektir diyor. 70'te de bunu söylüyor Allah Teala. Onların günahlarının sevabı çevirir. Kimlerin? Kim tövbe edip de mümin olursa diyor Allah Teala. Tövbe edip de mümin olmak yalnız bir tövbeye az. Mürşidin önünde yapılan tövbe. Böyle bir tövbe yapmıyorsa kişi hiçbir zaman mümin olmayacaktır. Allah Teala'nın günahlarını sevaba çevirmeyecektir. Eğer bir insan başkalarını Allah Teala'nın yolundan saptırıyorsa kendisi Allah Teala'nın yolunda olabilir mi? Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. Sırat-ı müstakime çağırıyorlardı. Sırat-ı müstakimden men etmek var. Allah'ın bu ayetlerini söylediği gibi sırat-ı müstakime çağırmak var. Siz bütün insanları sırat-ı müstakime çağıranlarsınız. Allah'ın yoluna davet edenlersiniz. Davet ediyorlar mıydı? Yusuf 108. Allah Teala diyor ki Habibim onlara de ki benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Hepsi Allah'a çağırıyorlardı. Bunlar ne yapıyorlar bu Nisa 167, 168, 169'dakiler ne yapıyorlardı? Allah'ın yolundan men ediyorlardı onlar. Allah'ın yolunda çağırmıyorlar. Allah'ın yolundan men ediyorlar. Bu durumda Allah'ın yoluna ne zaman ulaşılır? Ruhunuz ne zaman vücudunuzdan ayrılır? Müşkinize ulaştığınız zaman. Eğer Allah'ın yolundan insanları men etmiş olanlar sizler olsaydınız hiçbir zaman bir müşkine ulaşamayacaksınız. Allah'ın yoluna girmeyeceksiniz, başkalarını sokmadığınız gibi. Onun için de hiçbir zaman günahlarınızı sevaba Allah çevirmeyecekti. İşte onlardan bahsediyor. Onlar küfür üzeredirler, ne zalimdirler başkalarına zulmettikleri için. Onları Allah'ın yolundan zaptırmakta Allah onlara asla mağfiret etmez. Sonra ve onları asla sırat-ı müstakime ulaştırmaz. İlla sırat-ı cehim diyor. Allah onları sadece cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada cehennemde ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. Onlar orada ebediyen kalacaklardır ve bu Allah'ın üzerine zor değildir diyor. Öyleyse Allah'ın yolundan saptıranlar Allah'ın yoluna davet edenler. İki ayın grubu san. Bundan 14 asır evvel Sabikun el-Evvelin Allah'ın yoluna davet ediyorlardı. 14 asır sonra siz Sabikun el-Ahirin dikkat edin aynı şeyi yapıyorsunuz. Allah'ın yoluna davet ediyorsunuz. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın tanımlamasına giriyorum. Diyor ki kıyamete yakın bir devrede benim sünnetimi Allah'ın farzlarını yeniden ihya edecek insanlar gelecek. Ey Allah'ın Resulü, kim bunlar diyor. Birinci tanımlama diyor, onların düşmanları dostlarından çoktur. İkinci tanımlama diyor, onlar da sizin gibi ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır. Hepiniz sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Ne olursa olsun durumunuz. Vuslata ulaştınız. Sırat-ı müstakim bitti diyorsunuz. Sırat-ı müstakim bitti ama Allah'ın sırat-ı müstakimi bitmedi. Allah'ın sırat-ı müstakimi yol almak değildir. Kemal derecelerinde olgunlaşmaktır. Fenadan bekaya, bekadan zühte, zühten fizik vücudun teslimine, oradan uller baba, oradan ihlasa, oradan salaha ulaşmaktır. Bunların hepsi kemal derecelerinde olgunlaşmaktır. Neslinizin kalbindeki afetleri %49'dan %0'a düşürmektir. Ne zaman 49'a ulaştınız? %100'den ne zaman 49'a düştü neslinizdeki afetler? Allah'ın evliyası olduğunuz gün. Fena makamında.
sonra yavaş yavaş azala sıfır indireceksiniz vakitleri. O zaman ne oldu? İhlasın sahibi oldunuz. Tevbe-i Resul'a davet edileceksiniz. Ne oldu? Felahın sahibi oldunuz. Velayetin en üst makamına ulaştınız. İşte bütün güzellikler sizin için. Öyleyse bakalım bütün suallerin cevaplarını vermiş miyiz? Nefsin talepleriyle ruhun taleplerini nasıl ayırt edebiliriz? Kendimizde ve başkalarında, başkalarındaki nefsin taleplerini ayırt edebilmemiz, onların nefsine hizmet etmemiz konusunda önemli değil mi? Nefsin talepleriyle ruhun taleplerini nasıl ayırt edebiliriz? Nefsin talepleri sadece kötülüklerdir. Ruhun talepleri sadece güzelliklerdir. Nefsin talepleri iki yerde kendisini gösterir. Bir, Allah'ın eminleri vardır. Nefsiniz Allah'ın emirlerine itaat etmemeyi öğütler. Ruhunuz Allah'ın emirlerine itaat etmeyi öğütler. Öyleyse ilk ayırım Allah'ın emirleri istikametinde. İkinci ayırım Allah'ın yasakları istikametinde. Nefsiniz Allah'ın yasağı neyse onu yapmanızı ister. Kumar oynamak yasak. Kumar oyna da. İçki içmek yasak. İçler. Neydi bir faydası vardı? İşte 100 tane zararının yanında bir tane faydası var da bilmem ne damarlarının bilmem ne noktasını açıyormuş. Teknik tabirleri o kullanıyor. Hatta işte ondan azaltıyormuş. Şimdi neden bahsediyoruz? Allah'ın yasak ettiği ne varsa ilmin ulaşabildiği yerde onun ispatı var. Ulaşamadığı yerde belki daha ispat edilmemiş şeyler var. Ama var. Öyleyse nefsiniz neyi ister? Allah neyi emretmişse mutlaka onu yapmamanızı ister. Nefsiniz neyi ister? Allah neyi yasak etmişse onu da yapmanızı. Gelelim ruhunuza. Allah neyi emretmişse mutlaka yapmanızı, yasak ettiğini varsa yapmanızı ister. İşte Allah-u Teala'ya karşı olan sevginiz iki yerde kendisini hemen ortaya çıkartır. Allah'ın emrettiği ne varsa onu yapmak konusunda ne kadar iştiyak duyuyorsunuz? Allah'a olan sevginiz o kadar. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememek konusunda ne kadar iştiyak duyuyorsunuz? Ne kadar başarıyorsunuz bunu? Allah'a karşı olan sevginiz ne kadarsa o kadar. Sevgi ruhun hasretidir. Nefret nefsin afetidir. Öyleyse bütün güzellikleri düşünün. Güzelliklerin başında sevgi var. Sevgi ruhunuzla alakalı. Kötülüklerin başında nefret var. Nefret nefsinizle alakalı. Öyleyse bütün güzellikler ruhunuzun temsil ettikleri, bütün çirkinlikler nefsinizin temsil ettikleri. Öyleyse ayrım problemsiz bir şekilde çözülüyor. Nerede bir probleminiz olursa, acaba burada nefsi mi devrede, ruhu mu devrede diye bir probleminiz olursa bana sorun. Ben çözemezsem mutlaka Allah-u Teala'ya sorarız. O inşallah çözer. Ama Allah'ın katında çözülmeyecek problem yok. Öyleyse yapmanız lazım. Gelen şeye dikkatle bakın. Yalnız ruhunuzun hasretlerine itaat edeceksiniz. Ve yalnız nefsinizin nefsinizin afetleriyle cihat edeceksiniz. Onlara asla itaat etmeyeceksiniz. Nefsinizin afetleri size ne söylüyorsa tam aksini yapacaksınız. Eskilere bakın. Adına riyazet diyorlar. Adına mücadele diyorlar. İki şey yapmışlar. Mücadeleye dikkat edin. Nefsinize istemediği şeyi zorla yaptıracaksınız. Zor kullanacaksınız. Sen neyi istemiyorsun? Oruç tutmayı istemiyorsun. Başlangıçta zorla yaptıracaksınız onu. Bir süre sonra önce zevk olduğunu yaşamaya başlarsınız. Nefsiniz neyi istemiyorsa istemediği her şeyi ona yaptıracaksınız. Nefsiniz ne istemiyor? Ciğer satmak istemiyor. Ciğer sattıracaksınız. Nefsiniz neyi istiyor? Başka insanların karşısında kendisini küçültebilecek olan, o insanların yanında küçük gösterecek olan şeyleri yapmak istemiyor. Yaptıracaksınız. Peki mücahide bu. Riyazet ne? Nefsinizin yapmak istediği şeyleri müsaade etmemek. Nefsiniz bir şeyler istiyor, istediği şeyleri ona vermemek. İşte bunun da adı riyazet. Öyleyse ruhunuzla nefsiniz arasındaki ahengin tam kurulmasında bütün işaretler, sufilerden olan bütün işaretler Kur'an işaretleriyle %100 aynı. Her şey yerli yerine oturuyor. Her şey merkezinde.
Öyleyse başka birisinin sizden istediklerini gerçekleştirmeniz size derece kazandırır dedik. Neleri gerçekleştirmeniz? İşte burada durur. Eğer sizin hizmetiniz onun nefsine hizmetse orada durun. Adam Merkez Bankası'nı sormak istiyor, sizden yardım istiyor. Hırsız. Şimdi burada sal, ben herkese yardım etmekle mükellefim, öyleyse ona da yardım ederim diyemezsiniz. Çünkü burada onun Allah'ın emirlerine resmen karşı geldiği bir sistemde, siz o karşı geldiği sistemde ona hizmet veriyorsunuz. Burada hiçbir zaman bu kabul edilmez. Sakın bununla bir dilenciye verdiğiniz 5 kuruşu birbirine karıştırmayın. İki olay birbirinden tamamen ayrılır. Orada bir sünnet-i seniyeyi yerine getiriyorsunuz. Burada resmen şerre alet oluyorsunuz. Allah-u Teala şerre alet olmanızı istemez. Kötülük yapacak olan bir kimseye yardım edemezsiniz. Yardımdan men olundunuz. Tam karşısı o kişi kime kötülük edecekse kötülük edeceği kişinin yanında olmak mecburiyetindesiniz. Zalimin değil, zulmedenin değil, mazlumun, zulüm görenin yanında olmak mecburiyetiniz. Yardımınız ikinci kişi için meseledir. Öyleyse Allah-u Teala'nın emirlerine dikkatle bakın. Nereye kadar herkese yardım etmek mecburiyetindesiniz? Bu yardımla mükellefsiniz. Onların Allah yolunda yaptığı her şeyde onlara yardım edeceksiniz. Şeytan yolunda yaptıkları hiçbir şeyde onlara yardım etmeyeceksiniz. Öyleyse hudutlar burada çiziliyor. Sakın kendinizi aldatmayın. Bu olay Allah'a yardım gibi göründü bana. Onun için ona yardım ettim. Ama baktım ki bu şeytana yardımmış diye sonradan dizinizi dövmeyin. Her olayda kime yardım edeceğinizi dikkatle yerlerine oturtun. Allah istikametinde herkese yardım etmekle mükellefsiniz, vazifelisiniz. Şeytan hizmetinde hiç kimseye yardım etmemekle mükellefsiniz. Hatta karşı gelmekle mükellefsiniz. Eğer onlar bir başkasına zarar verecekse, zarar verilecek olan tabii kişinin tarafında olmakla mükellefsiniz. Öyleyse bütün sistemler Allah'ın söyledikleriyle tam bir uyum içinde çalışır. Ya şeytana hizmet edersiniz, ya Allah'a hizmet edersiniz. Şeytana hizmet edenler bizden değildir. Allah'a hizmet etmekle hepiniz mükellefsiniz. Öyleyse davranış biçimlerinizi dizayn ederken elinizde çok sağlam bir anahtar var. Ruhunuzun istikametine hareket edeceksiniz. Allah'ın istikametine hareket edeceksiniz. Nefsiniz istikametine hareket etmeyeceksiniz. Şeytanın istikametinde hareket etmeyeceksiniz. Şeytan nefsinde ruhunuzsa Allah'ı temsil eder. Öyleyse her açıdan meselelere bir nebze ışık tuttuğumuzu zannediyoruz bu akşam. Bu akşam bütün suallerin inşallah cevaplarını 12. oturumda tamamlamış oluyoruz. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Yüce Rabbimizin hepinizi en üst seviyelere ulaştırmasını, hepinizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve Es-Salamu aleyküm.

0: Allah hepinizden razı olsun.
1: El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir İslam nedir, tasavvuf nedir konulu sohbetin bir başka bölümünde inşallah gene bir aradayız. Bu seferki konumuz Kur'an kavramlarından takva. Takva müessesesi Kur'an'ın iskeletidir, temelidir. Her şey takva üzerine Allah Teala tarafından oturtulmuş. Takva sakınmak, çekinmek, korkmak anlamlarını içerir. Lügat manası budur. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala iki ilimden bahseder, bir faydasız ilim. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de der ki faydasız ilimden Allah'a sığınırım. İki, Kur'an ilmi. Biz size Kur'an'ı öğretmekle vazifeliyiz. Kur'an'ın temeli olan hidayetin üzerindeki iskelet takvadır. Hidayet Kur'an'ın temelidir. Bu Kur'an'ın temelinin üzerinde omurgası yer alır, iskeleti yer alır. Bu hidayetle aynı paralelde uzanan takva müessesesidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki onlar Kur'an'ı bilmezler, kitabı bilmezler, illa emaniye, sadece zanlarına tabi olurlar, emaniye bilgilerin sahibidirler. İşte zamanımızda ilim bir emaniyeler yığını halini almış. Allah Teala faydasız ilmi Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde şöyle anlatıyor. Buyuruyor ki Habibim, o hevalarını, nefslerinin afetlerini, kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere dalalette bırakmıştır. Yani onlar ilmin sahibi olduklarını zannediyorlar ama dalaletteler diyor Allah-u Teala. Faydasız ilmin sahipleri diyor. Ve o faydasız ilim sahiplerinin kalplerinin mühürlü olduğunu söylüyor. İşitme hastalarının, sem'i hastalarının mühürlü olduğunu söylüyor. gözlerinin görme hastalarının, basar hastalarının üzerinde kışavet adlı bir perde olduğunu söylüyor. Neticede onların idrak edemediklerini görüyoruz. Kim bu insanlar? Faydasız ilmin sahipleri. İşte emaniye sahiplerine bakarsanız, Türkiye'de 23 tane Kur'an-ı Kerim tercümesi satılmaktadır. Ayrı ayrı alimlerin yazdığı. Ve 23'ünde de nerede takva kelimesi geçmişse onlar korkmak ve sakınmak olarak bunu değerlendirmişler. Allah'tan korkmak, Allah'tan sakınmak, işte o takvadır. Böyle demişler, çünkü lügatlar bu manayı veriyor takva kelimesine. Gerçekten de temel manası çekinmek, sakınmak, korkmaktır. Allah'tan korkmanın adı takvadır. Lügat manası böyle. Kur'an-ı Kerim'de kavramlar 28 basamak üzerinde ayrı yerlere sahiptir. Ve takva kavramı da 7 tane safha içerir. Aminular takvası, müminler takvası, evvaplar takvası 3, muhsinler takvası 4, muhlisler takvası 5, irşat takvası 6, hakkül yakin takvası 7. Ve sevgili kardeşlerim, bildiğiniz üzere Kur'an-ı Kerim 4 tane 7 basamak üzerine oturur. 28 basamaklık bir omurga üzerinde Kur'an-ı Kerim bir merdiven oluşturur. 4 tane 7 basamak. Ve bu 28 basamağın içerisinde takva 3. basamakta başlar. 28. basamağın 5. mertebesine kadar ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse takva müessesesine baktığımız zaman takvanın sadece korkmak, çekinmek, sakınmak manasına gelmediğini, takvanın 28 basamağın dizaynında her bir takvada bir nirengi noktası oluşturduğunu görüyoruz Allah-u Teala'nın. Takva bütün Kur'an'dır. Hidayet nasıl bütün Kur'ansa, takva da bütün Kur'an'dır. Ve aynı noktalarda 7 tane takva, 7 tane hidayet tecelli eder. Öyleyse bu akşamki konumuz takva, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Takva müessesesine dikkatle bakın. O sizi en alt basamaktan alır, en üst basamağa kadar ulaştırır.

28 basamaklık bir skala içerisinde takva müessesesine bir yerlere oturtacaksınız ve Kur'an'ın ruhuna uygun olacak. Demin saydığımız 7 tane safhada Kur'an'da 7 takva vardır ve her birisi daha üst cennetin işaretini taşır. 7 kat cennet ama 8 cennet. Ve 7 takva. Takvanın dışında kalan sadece Kur'an-ı Kerim'de 2 basamaktır. Birinci basamakla ikinci basamak. İnsanlar olayları yaşarlar, herkes yaşar. İnsanlar olayları değerlendirirler, herkes değerlendirir. Bu değerlendirenler ikiye ayrılır. Olayları pozitif değerlendirenler, olayları negatif değerlendirenler. Negatif değerlendirenler Allah'ın temel kavramını, Allah'a ruhun geri dönüşünü kabul etmeyenler, inkar edenler. Bunlar bir grup oluştururlar. Bu grubun en hafifi Allah'a ulaşmaya inanmayanlardır. Suçları giderek ağırlaşanlar bu inanmayanların standartlarının ötesine geçenlerdir. İnanmayanlar Allah'ın ilmini bilmedikleri için öğrenmek gereğini de duymamışlardır. Cehaletleri sebebiyle Allah'a ulaşmayı dilemezler. Böyle bir şeyin varlığından haberdar olmadıkları için. Bunlar en hafif standartta olanlardır. Ama konu giderek ağırlaşır. Allah'ın ayetlerinin manasını bildikleri halde Allah'ın insanları ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştırmaya davet ettiğini kesin bildikleri halde bunu örtmeye çalışanlar, örtenler kendileri Allah'ın yoluna girmemişlerdir. Ama başkalarını da Allah'ın yolundan men ederler. Bunlar da en ağır dereceyi oluştururlar. Allah'ın ayetlerini bilerek, isteyerek ketmedenler, gizleyenler. Allah Teala Bakara Suresi'nin 159. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki:

Biz insanlara indirdiğimiz kitaplarla ve iğnelerle o kitaplardaki beyinelerle insanlara defaatle anlattığımız, ispat ettiğimiz halde onlar ki hidayeti ve ayetlerimizi ketmederler, gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar seçilmezler Allah-u Teala tarafından. Kalplerinde zevk olanlar, kalplerinde maraz olanlar, kalplerinde hayır olmayanlar Allah-u Teala tarafından seçilmezler. Seçilselerdi ne olacaktı? Bakınız Allah-u Teala ne olacağını ne kadar net olarak anlatıyor Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde. Allahü yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yuni. Allah kullarından dilediklerini kendisine seçer. Ve kim Allah'a yönelirse, kimler Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Ve Allah'a yönelenleri kendisine ulaştırır. Allah'a yönelmekse Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah Teala ikinci basamakta insanlardan seçer. Sadece kalplerinde hayır gördüklerini seçer. Yani olaylara karşı negatif bir dizayn oluşturmayanları, hidayet yolunu henüz seçmemişlerdir insanlar. Davranışlarıyla ona layık olanlar ve olmayanlar Allah Teala tarafından ayrılır. Eğer bir insan kasıtlıysa, kendisi Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi başkalarını da Allah'ın yolundan men ediyorsa, o kişi seçilmez. O kişi dalalette kalmaya mahkumdur. Allah Teala Nisa 167, 168 ve 169'da bütün insanlardan bahsediyor. Hiçbir zaman takva sahibi olamayacak olan insanlar. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kattalû dalâlen ba'îdâ. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunullâhi liyâfire lehum ve lâ liyehdihum tarîkâ illâ tarîkâ cehenneme hâlidîne fîhâ ebedâ. Onlar muhakkak ki kafirlerdir. Allah'ın yolundan men edenler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar kafirlerdir ve zalimdirler. Allah onlara asla mağfiret etmez. Allah onları tarika ulaştırmaz. Yani tarik-i müstakime ulaştırmaz. İlla tariki cehenneme. Onları sadece cehennem tarikine ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. Bunlar takva sahibi olmaları söz konusu olmayan insanlar. Ama böyle olmayanları, kalplerinde hayır gördüklerini, kalplerinde zevk olmayanları, maraz olmayanları, davranış biçimleri negatife dönük olmayanları Allah Teala seçer. Ama ne yazık ki bu seçtiklerinin de bir kısmı gene Allah'a ulaşmayı dilemezler. Ve sadece bu seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dileyenler, yani Allah'a yönelenler takva sahibi olabilirler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir
müesseseden bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mutlaka dahil olduğu ve daha üst basamaklara mutlaka çıkacağı bir dizi ve takva müessesesi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi takva sahibi olmuştur. Amini olmuştur.

Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin, yani takva sahibi olmayan kişinin gidecekleri yer cehennemdir. Allah Teala sadece takva sahiplerinin Allah'ın cennetine gireceğini söylüyor. Ali İmran suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Allah takva sahipleri için altından ırmaklar akan cennetleri nasip kılar diyor Allah Teala. Takva sahiplerinin gidecekleri yer altından ırmaklar akan cennetlerdir diyor. Ali İmran 198'de gene aynı olayı görüyoruz. Takva sahiplerinin gidecekleri yer Allah'ın cenneti. Ayetlerin bütününü görelim.

Ali İmran 15. Allah Teala buyuruyor. De ki size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takva sahibi olanlar için Rablerinin katında içinde devamlı kalacakları altından ırmaklar akan cennetler ve tertemiz eşler ve Allah'tan rıza makamı vardır. Allah kullarını basirdir. Bu ateistler diyorlardı ki Allah Kur'an-ı Kerim'i erkeklere indirmiş. Kadınları cennetine bile almayacak. Aldığına dair hiçbir ayet yok Kur'an-ı Kerim'de. İşte burada gene hanımlardan bahsediyor Allah Teala. Altından ırmaklar akan cennetler ve tertemiz eşler ve Allah'tan rıza makamı vardır diyor Allah Teala. 198. ayet-i kerimesinde gene aynı olaya rastlıyoruz. Bakalım beraberce. Allah Teala buyuruyor. Fakat Rablerine karşı takva sahibi olanlar, onlar için atlarından ırmaklar akan cennetler var. Allah tarafından bir ağırlanışla orada ebedi kalacaklar. Allah katındaki şeyler ebrar için hayırlıdır. Ebrar, takva sahibi olan kişiler için kullanılan bir tabirdir Kur'an-ı Kerim'de. Cennete girebilecek olan herkes ebrar hüviyetindedir, birrin sahipleri. Cennete girebilecek olan herkes takva sahibidir. Öyleyse bakalım Kaf suresinin 31 ve 32. ayetleri ne diyor? Diyor ki Allah Teala ve uzrifetül cenneti lil muttakine gayri vaid haza ma tuatune li kulli evvabin hafiz. Diyor ki cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Yani buyurun cennetinize girin. Bütün evvap olanlar, yani ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, sığınağa sığınanlar için ve hafiz olanlar için başların üzerinde devrin imamının ruhu bulunanlar için. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse amenü olur. Amin olan kişinin takva sahibi olduğu, bundan sonra mürşidini araması lazım geldiği Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde anlatılmaktadır. Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Ve Allah'tan sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin diyor Allah Teala.

Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Takva sahibi olduğu andan itibaren kişi artık emniyettedir. O ebrardır. Cennete girebilecek olan birisidir. Emniyettedir. Allah onu üçüncü takvaya kadar, üçüncü kat cennetin sahibi kılana kadar bir yerlere mutlaka ulaştıracaktır. İşte o noktaya kadar kişi garanti altındadır.

Allah-u Teala'nın dinde birinci takva aminullah takvasıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse aminu olur. Amin olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir.

Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cehenneme gireceğini söylüyor. Yunus 7 ve 8'de. Diyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَيْنُ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize milaki olmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala.

gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateşleniyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yerin cehennem olduğu kesin. Takva sahiplerinin de cennete gireceği kesin. Öyleyse buradan kesin bir hüküm çıkıyor. Takva sahipleri Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah'ın ayetlerinden gafildir ve dilemediği için kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden daima fazladır. O kişinin gireceği yer cehennemdir. Ve onlar takva sahibi olmayanlardır. Nereden çıkartıyoruz bunu? Çünkü takva sahibi olanların gireceği yer Allah'ın cenneti ise bütün takva sahipleri mutlaka bir defa başlangıç itibariyle mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, takva sahibi oluyor kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an. Bundan sonra ne oluyor? Allah Teala rahim esmasıyla tecelli ediyor o kişiye.

kişi Allah'a yönelmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve Allah'a yönelmiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala Ankebût suresinin 5. ayet-i kerimesinde. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın zatına Allah tarafından ulaştırılacaktır. Demin söylediğimiz Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi gereğince. Allah Teala takvada hanginizin daha ileride olduğunu tayin etmek için Allah sizi imtihan eder buyuruyor. 7 tane takva kademesinden hangisinde olacağınızın belirlenmesi. 3. basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diledi. 4., 5., 6., 7. basamaklar birkaç dakika içinde tecelli eder. Derhal Allah Teala oluşturur. 1. 4. basamak rahim esmasıyla Allah Teala tecelli eder. Yusuf suresi, Yunus suresi, affedersin, Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberru nefsi inne nefse le emaretin bis sui illa ma rahime rabbi. Hazreti Yusuf diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli etti nefsler hariç. Bu tecelli burada başlıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimseye Allah Teala'nın rahim esması tecelli etmez. Onlar için Allah'ın Rahman esması geçerlidir. Rahim esmasından faydalanmaları mümkün değildir. Rahim esması ne yapar? Kişinin gözlerinde bulunan hicab-ı mestureyi alır. Bu bir perdedir, örtüdür. Gözleri örtülüdür kişinin. O perdeyi Allah Teala alır. Kişi irşat makamını başkalarından ayırt etmeye başlar. Allah Teala o kişinin kulaklarındaki vakrayı alır. Kişi irşat makamının söylediklerini o güne kadar anlayamadığı halde o günden sonra manasına varmaya başlar. Kulaklarındaki vakrayı Allah Teala rahim esmasıyla almıştır. İşitme söz konusu olur. Manaya varmaya başlar kişi. Sonra Allah Teala o kişinin kalbindeki ekinneti alır, yerine ihbat koyar. Ekinnet, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kalplerinde bulunan bir ilahi kompütürdür ki idraki engeller. İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala diyor ki Habibim sen Allah'ın tekliğini söyleyerek Kur'an-ı Kerim'i onlara kıraat ettiğin zaman onların üzerinde seninle onlar arasında hicab-ı mestüre vardır. Gizli bir perde vardır. Yani onların gözlerinin üzerinde gizli bir perde vardır. Seni göremezler. İrşat makamı olduğunu anlayamazlar.
Onların kulaklarında vakra vardır. Seni işitemezler. Anlayamazlar söylediklerini. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler, fıkıh edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönüp oradan uzaklaşırlar diyor Allah-u Teala. İşte böyle bir olgu söz konusu ve Allah-u Teala bu işlemlerin hepsini birkaç dakika içinde tamamlıyor. Kişinin bundan sonraki dizaynına baktığımız zaman o kişi artık ölüyken dirilmiş olan biridir. Gözleri görmeye başlamıştır kör olan, sağır olan kulakları işitmeye başlamıştır, idraksiz olan kalbi idrak etmeye başlamıştır. Kişi takva sahibi olmuştur. Sonra mı? Takva sahibi olan ve böylece üçüncü basamaktan bir anda yedinci basamağa ulaşan bu kişi amen olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemiştir.

والله تعالى amini olan bu kişiye yardımlarını devam ettiriyor. Kişi Allah'a doğru bir adım atar, Allah bunun karşılığında mutlaka 10 katını verecektir. Kişi bir adım attı, Allah'a ulaşmayı diledi. Allah 10 katını verecek. Bir, rahim esmasını tecelli eder. İki, gözlerdeki icabı mestureyi alır. Üç, kulaklardaki vakrayı alır. Dört, kalplerdeki ikneti alır. Beş, yerine ihbat koyar. Ondan sonra ne olur? Allah o kişinin kalbine ulaşır. Ve kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir.

Allah Teala diyor ki kim Allah'a amin olursa onun kalbine ulaşırız. Kalbine hidayet koyarız. 8. basamakta kişi bu kalbine koyduğu Allah Teala'nın ulaştığı ve kalbine koyduğu hidayetle kişinin kalbi Allah'a döndürülür. Kaf 33'te Allah Teala diyor ki gaybde Rahman'a hoşu duyanlar var ya onların kalbini Allah'a çevirilir. Kalbin Allah'a çevrilmesi önemli mi? Evet, Allah'ın katından gelen rahmetin ve fazlın o kişinin iç dünyasına ulaşabilmesi bu şarta bağlı. Kişinin nur kapısı eğer aşağı dönükse şeytanın karanlıkları aşağıdan yukarı çıkar. Allah'ın nurları ise Zümer suresinin 23. ayet kelimesinde Allah Teala'nın söylediği gibi inzal edilir, yukarıdan aşağı iner. Öyleyse kalbin nur kapısının Allah'a dönmesi lazım. Ve dönüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu Allah'a dönen nur kapısının arkasından Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolunu açıyor. Kişi 10. basamakta. Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi 1. kat cennetin sahibidir. Amin olanlar takva sahibi olanlardır. Gidecekleri yer mutlaka Allah'ın cennetidir.

10. basamakta o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor Allah Teala. Enam 125'te buyuruyor ki: "Femen yuridullahü en yetiyehu eşra sadrahu lil-İslami." Allah kimi kendi zatına ulaştıracaksa onun göğsünü teslime açar diyor Allah Teala. Onun göğsünü açar, yarar ve İslam'a açar. Allah'a teslim olmak için açar. Öyleyse buradaki muhteva

kişinin göğsünün şerh edilmesi ve İslam'a, yani Allah'a teslime açılmasıdır. Öyleyse teslim müessesesi bunun hazırlığını yapıyor Allah Teala. Kişinin teslim olabilmesi için nefsinin kalbinde faziletlerin birikmesi lazım. O kişinin göğsünden kalbine yol açmadan evvel Allah Teala, kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen nurlar göğsüne geliyordu, kişinin göğsünden kalbine ulaşıyordu. Göğsünden kalbine ulaşamıyordu. Çünkü göğsünden kalbine nur yolu açılmamıştı. Göğsüne kadar gelen rahmetle fazl isimli iki nur, göğsünden yolu bulamayınca tekrar Allah'ın katına geri dönüyordu. Ard arda gelen rahmet ve fazilet kalbe ulaşmak için bir imkanın sahibi değillerdi. Ama bu noktadan itibaren Allah o kişinin göğsünü yarıp da göğsünden kalbine nur yolunu açınca kalbe kadar ulaşmaya başlıyorlar. Bu nur yolunun açıldığı yerde kişi 10. basamakta. Kalbe kadar gelen rahmet ve fazıllardan, fazıllar mührün etrafından sızamazlar ve kalbin içine giremezler. Çünkü kalp mühürlü. Göğüsten kalbe nur yolu açılmış ama kalp hala mühürlü. Mühürlü olduğu için kalbin içine ne fazıl girebilir ne rahmet girebilir. Ama fazıl sızma imkanının da sahibi değildir. Oysa ki rahmet isimli nur sızma imkanının sahibidir. Ve kalbin içine rahmet isimli nur sızmaya başlar. Kişi zikir yapar ve sızıntı başlar. 11. basamaktasınız. Artık nefsinizin kalbine bir nur sızma olayı, rahmet sızma olayı başlamıştır. Peki bundan sonraki olgu, bundan sonraki muhtevaya baktığınız zaman kalbinin içine giren nurlar %1 derken %2 olur. Ne zaman nefsinizin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleşirse huşu sahibi olursunuz. Allah Teala buyuruyor ki o kişinin kalbinde

haktan inen şeyle, haktan inen nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikir sebebiyle haktan inen nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? İşte Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde anlatılan bu olay gerçekleşiyor. Kişinin kalbine artık Allah'ın nurları girmeye başlamış, %2'ye ulaşmış ve kişi huşu sahibi oluyor. Buradaki huşu kalbin içinde rahmet nurlarının %2 yerleşmesiyle vücuda gelen huşudur. Bu kişi huşu sahibi olduğu zaman Allah'a müracaat etmek imkanının sahibi oluyor. Kimdir huşu sahibi? Huşu sahibi olan kişi kalbine %2 nur giren kişidir. Rahmet giren kişidir. Ve huşu sahiplerinin Allah'tan irşat makamını sormak, istihane istemek için yetkili kılındıklarını söylüyor Allah Teala Bakara 45 ve 46'da.

Diyor ki Allah Teala, Estaînû bis-sabr ve salâte. Bakara 43 ve 44. Estaînû bis-sabr ve salâte. İnneha lekebîretün illâ alel-hâşiîn. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ اَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Allah Teala buyuruyor ki Allah'tan sabırla ve namazla, hacet namazıyla istianeyi isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir, buyuruyor Allah Teala. O huşu sahipleri ki Allah'a milaki olacağına, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağına yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar. Ve gene yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhları ölümden sonra tekrar Allah'a döndürülecektir. Ruhunuzun iki defa Allah'a geri döneceğinin kesin işaretini taşıyor ayet-i kerimeler. Ölümden evvel ve ölümden sonra. Kimin ölümden evvel ruhu Allah'a ulaşmışsa ölüm sırasında gelir, geriye döner ve Azrail Aleyhisselam onu tekrar Allah'a geri ulaştırır. İşte bu kişi hacet namazıyla huşu sahibi olan kişi, hacet namazını kılar da Allah'tan mürşidini sorarsa, o zaman hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soran bu kişiye Allah mutlaka mürşidini gösterecektir. Onlar için zor değildir. Onlar görürler diyor sadece. Ve Allah Teala bu kişiye mürşidini gösterir. O da irşat makamına ulaşıp mutlaka önünde tövbe eder. Kimdir bu hacet namazı kılınca mürşidi kendisine gösteren kişi? Mutlak bir mürşide ulaşmak ateşiyle yanıp tutuşan bir insandır bu. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah onun kalbine Allah sevgisini koymuştur. Ona ulaşabilmek için mutlaka bir mürşide tabi olması gerektiğini de Allah ona kesin bir standartta kalbine o talebi vermiştir. O kişi namaz kılmayı sever, Allah sevdirmiştir. O kişi oruç tutmayı sever, Allah sevdirmiştir. O kişi zikir yapmayı sever, Allah sevdirmiştir. O kişi bütün ibadetleri sever ve Allah'ı sever. Allah'a ulaşmaya da kesin kararlıdır. O kişinin birinci özelliği Allah'a inanmaktır. Amin olan kişi bir, Allah'a inanır. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden ulaşacağına inanır. Üç, bu ölmeden insan ruhunun Allah'a ulaştırılmasının üzerine farz olduğuna inanır. Dört, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın mutlaka kendisini Allah'a ulaştıracağından emindir. İşte böyle bir insan ameni olan bir kişidir ve bu insan ameni olmuştur. Allah da huşu sahibi olunca
ona mürşidini göstermiştir. 13. basamakta kişi mürşidini görür ve zaten bütün gönlüyle irşat makamına ulaşıp tabi olmayı istemektedir ve tabiyetini gerçekleştirir. Tabiyetini gerçekleştirir. Mürşidin önünde diz çöker, tövbe eder, el öper. Bu onu ikinci takvaya ulaştırır. Müminler takvası.

Bu noktada kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Kişinin başının üzerine Allah devrin imamının ruhunu getirir. Ve başının üzerine devrin imamının ruhu geldiği için de kalbinin içine iman yazılır. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların kalplerinin içine iman yazılır. Onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor Allah Teala. Allah'ın katındaki ruh devrin imamının ruhudur. Aşıkların meleklerle beraberdir. Burada kişi nefs tezkiyesine başlar. Ve burada kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Burada kişinin fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar.

Allah Teala Maide suresinin 93. ayet-i kerimesinde aminu olun ve amilas aminus salihat yapın ve takva sahibi olun diyor. Evvela amin olmak birinci takva, aminus salihat yapmaksa ikinci takva. Aminus salihat yapanların bütün günahlarını Allah Teala sevaba çeviriyor. Maide suresinin 93. ayet-i kerimesindeki ikinci takva aminus salihat yapanların takvasıdır. Kim aminus salihat yaparsa o kişi mümindir. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde göre kim amel-i salihat yaparsa onlar mümindirler. Kadın olsun erkek olsun Allah müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Burada kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve kişi bu sebeple evvab takvanın sahibi olmuştur. Sözlerimizin başında söylediğimiz, işaret ettiğimiz takva, cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kaf 31 ve 32. İşte vaad olunduğu cennet bu cennettir. Bütün evvap olanlar için ve hafiz olanlar için diyor Allah-u Teala. Kimin başının üzerinde devrin imamının ruhu gelmiş, yerleşmişse o kişi hafiz olmuştur. Muhafız sahibi olmuştur. O kişi muhafız sahibi olmuştur. Devrin imamının ruhu başın üzerine gelmiştir. Ve bu kişi bu ayet-i kerime gelince takva sahibidir. Bu ikinci takvadır. Kişinin tabi olmasıyla birlikte, hafiz olmasıyla birlikte ulaştığı cennet ikinci kat cennettir. Başının üzerinde devrin imamını muhafız olarak taşıyan herkes ikinci kat cennetin sahibi olur. Kim ulaştırdı onları mürşitlerine? Allah ulaştırdı. Niçin ulaştırdı? Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir gelmez birinci nimetidir bu Allah-u Teala'nın. Allah o kişinin kalbinin mührünü açar. İkinci nimet kalbin içine imanı yazar. Üçüncü kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Üçüncü nimet kalbin içine imanı yazar. Dördüncü nimet. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala böyle bir dizaynı tahakkuk mevkiine koyuyor. Kişinin kalbinin içine imanı yazıyor. Sonra ne yapıyor? Bu dördüncü nimetinden sonra o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. İşte Fatır suresi, Furkan suresi 70. ayet-i kerime. Furkan 69'da cehenneme gidenlerden bahseden Allah Teala diyor ki ama kim tövbe eder de mürşidine de tövbe eder de mümin olursa ve nefsi ıslah edici amene olursa ve nefsi ıslah edici ameller işlerse Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirir. Ve onların ruhları tövbeleri kabul edilmiş bir standartta
Allah'a dönerler diyor Allah Teala. Ruhların o kişinin ruhunun ölmeden evvel Allah'a doğru yola çıkışı ifade ediliyor. Tabi olan, tabi olduğu için nefs tezkiyesine başlayan kişinin, nefs tezkiyesine paralel olarak ruhunun Allah'a geri döneceği ifade ediliyor Furkan 71'de. Sevgili kardeşlerim, burası ikinci takvadır. Müminler takvasıdır. Kişi kalbinin içine iman yazıldığı için Allah'a göre, Allah'ın standartlarında gerçek bir mümin olmuştur. Ondan evvel kişi ben Allah'a inanıyorum, öyleyse müminim diyordu. Mümin olduğunu düşünüyordu ve zannediyordu. Ama aslında mümin olamamıştı. Allah Teala kim dudaklarından müminim diyorsa ama kalbi mümin değilse onu müminler standartında görmeyiz diyor. Kimin kalbine iman yazılırsa o zaman o kişi kalbindeki imanın sahibi olur ve müminler takvasının sahibi olur. Burası ikinci takvadır. Müminler takvasıdır. İkinci kat cennet söz konusudur o kişi için. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir kişinin dünya saati konusundaki durumuna bakarsak, bunun başlangıçtaki durumdan farklı olmadığını görürüz. Çünkü nefs tezkiyesi henüz başlamamıştır. Nefsin afetleri %100 aynı standartlarda mevcut olduğu cihetle bu kişinin dünya saadetinden nasibini aldığı söylenemez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herhangi bir insandan nefs tezkiyesi itibariyle farkı yoktur. Daha yeni başlıyor nefs tezkiyesine. Nitekim Allah-u Teala'nın 6., 7., 8. ve 9. nimetleri ruhun Allah'a doğru yola çıkması, yani ruhun Allah'a teslim olma istikametinde harekete geçmesi, sırat-ı müstakim üzerinde olması, ruhun hidayete başlaması, nefsin nefs tezkiyesi yaparak hidayete başlaması, fizik vücudun nefsin tezkiyesine paralel olarak aynı oranda şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlaması ve iradenin nefsin afetleri ne kadar yok olursa o kadar güçlenmesi. Allah'a teslim yolunda mesafe kat etmesi söz konusu olur. Bunlar 6., 7., 8. ve 9. nimetler Allah-u Teala'nın. 10. nimetse, Allah-u Teala'nın 10. nimeti ise o kişinin bir sevabına Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesi gereğince Allah'ın artık 10 katını değil bu ayet gereğince 100 katını vermeye başlamasıdır. Ve 7 katına çıkaracaktır bunu. 200'e, 300'e, 400'e, 500'e, 600'e, 700'e kadar çıkaracaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda kişinin 14. basamaktaki Allah'tan aldığı nimetler bunlar.
Onuncu nimet, Allah'ın bire 10 verirken bunu da ona katlaması, bire 100 vermeye başlamasıdır. Bundan evvel Allah'ın verdikleri ihsandı. Kişi 10 tane ihsanla Allah'a teslim olmuştu. İhsanla mürşidine teslim olmuştu Allah adına. Allah'a teslimi söz konusu değildi daha. Mürşidine teslim olmuştu. Allah'a teslim olmanın ilk adımı. Ruhu bu sebeple vücudundan ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkıp Allah'a ulaşacaktır. Sadece ihsanla tabi olanlar için geçerlidir. İhsanla tabi olanlarsa Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Buradaki bir başlangıç noktasıdır. Ruhun Allah'a doğru yolculuğu başlamıştır. Ruh kendi sıratımızdaki üzerinde fizik bir yolculuk yapacaktır. Bir mesafe kat edecektir, yol kat edecektir. Ruhtan, vücuttan ayrılmıştır. Allah'a kadar olan mesafeyi aşacak, 7 tane gök katını aşacak. 7. katın 7 alemini geçecek ve Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. Bu ruhun hidayetidir. İkinci takvada ruhun da ve Çin de nefsin de iradenin de hidayeti başlar. Her biri kendi sırat-ı müstakimleri üzerindedir. Öyleyse ruh bir vücuttur, fizik vücut bir vücuttur, nefs bir vücuttur ama irade bir vücut değildir. Hepsinin de sırat-ı müstakimi var. Hepsi 14. basamaktan başlar. Ruhun sırat-ı müstakimi 21. basamakta biter. Fizik vücudun ki 25. basamakta biter. Nefsin ki 27. basamakta biter. İradenin ki 28. basamağın 5. kademesinde biter. Hepsi 14. basamakta başlar. 4 ayrı cepheden hidayet. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ruhunuz Allah'a doğru ne zaman yükselir, vücudunuzdan ne zaman ayrılır? Tabi olduğunuz noktada devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir ve sizin ruhunuza seslenir. Senin Allah'a ulaşma günün geldi. Vücudu terk et. Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Ruhunuz vücudu terk ederek sırat-ı müstakime ulaşır. Ve oradan Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Bu yolculuğun, ruhunuzu Allah'a ulaştıracak olan yolculuğun temelinde nefsinizin tezkiyesi vardır. Bir başka ifadeyle Kur'an'daki en büyük ibadet, zikir ibadeti vardır. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve rahmetle salavat nurları göğsünüze ulaşır, Allah'ın katından gelir. Şifreyle yolu takip ederek kalbinize ulaşır. Ard arda nurlar gelmeye başlamıştır. Kalbinizin Allah-u Teala tarafından açılmış olan mührü hareketli hale gelmiştir. O mührü kalbinizin alt boyutuna, zulmani kapıya kadar 4 enerji bastırarak mührü indirirler ve mühür aşağı inince kilitlenir. Bu rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı kişi zikir yaptığı sürece devam edecektir. Zikir boyunca devam eden bu vetire,

o kişinin nefsinin kalbine Allah'ın rahmetini, fazlını ve salavatını taşıyacaktır. Kalbe giren rahmet, fazl ve salavattan fazıllar, faziletleri oluşturmak üzere nefsin kalbindeki iman kelimesinin manyetik alanının tesiri altında iman kelimesine yapışırlar. İman kelimesi bir kutuptur. Fazıllarsa onun karşıt kutbudur. Bu sebeple karşıt kutuplar birbirini çeker ve nefsinizin kalbine nurlar yerleşir. Bunlar faziletlerdir. Daha evvel nefsinizin kalbinde %2 rahmet birikimi oluşmuştur. Öyleyse bu %2 rahmet birikiminin ötesinde nefsinizin kalbinde fazilet oluşacaktır. %1, %2 derken %7 faziletin oluştuğu bir noktaya vasıl olursunuz. Burası nefsi emare kademesidir. Nefsinizin kalbinde %7 afetler yok olmuştur. Yerlerini faziletler almıştır. Ve ruhunuz birinci gök katına ulaşmıştır. Nefsiniz başlangıçtan ibaret itibaren olduğu gibi halen bir rehinedir. Fizik vücudunuz %7 fazilet kadar, %2 de rahmet kadar şeytanın tesiri altından kurtulmuştur. Ve nefsinizin kalbindeki faziletler bu noktada %7'dir. Nefsi emmaredesiniz. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi. Sadece diyor Allah Teala'ya Hazreti Yusuf, sadece Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi nefsleri tezkiye eder. Ve tezkiye olayı başlamıştır. Yani nefsin afetlerden temizlenmesi. Ve %7 daha rahmet birikimine kadar ruh birinci kata çıkabilir sadece. Ama ikinci defa %7 fazilet birikiminde nefsin kalbinde ne olur? Bu birikimde o kişinin ruhunda ikinci gök katına ulaşma söz konusudur ve nefsinde de ikinci defa %7 nur birikimi söz konusudur. Burası nefsi levvamedir. Nefsin kınandığı yer. Fela uksumu bin nefsi levvameti diyor Allah Teala Kıyamet Suresinin 2. ayet-i kerimesinde. Nefsin kalbinin kınandığı yer. Nefsin kalbine %14 fazilet toplandığı nokta ve ruhun ikinci gök katına ulaştığı nokta. Daha sonra kişi daha çok zikir yapacaktır. Üçüncü defa %7 nur birikimi. Bunlar muhakkak gerçekleşir. Kişi hayatta ise bunları mutlaka gerçekleştirecektir. Aslında o gerçekleştirmeyecektir. Allah o kişiye bunları mutlaka yaptıracaktır. Zikri sevdirecektir. Bütün ibadetleri sevdirecektir. İrşat makamını sevdirecektir. Ve sevgi üzerine her şey gerçekleşecektir. Onun için din sevgidir. Sevgi yoksa dini yaşayamazsınız. Allah'ı sevmiyorsanız, irşat makamını sevmiyorsanız, ibadetleri sevemezsiniz.
hizmeti de sevemezsiniz. Hizmet size zevk vermez ibadetlerde. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda dikkatle bakın o insanlara ki üçüncü devrede nefsi mülhimeye ulaşırlar. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerimede bu kişi nefsini levmetmeye başlamıştı. Şems suresinin 8. ayet-i kerimesinde de ilham almaya başlar. Allah Teala diyor ki ve nefsim ve masevaha fe elhamaha fücraha ve takvaha. Şems idi o nefse ve onu seva edene. 8. ayet-i kerime o nefse Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru ilham edilir diyor Allah Teala. Kişi daha çok zikir yapıyor ve ruhu bir dördüncü gök katına ulaşıyor. Ne zaman? Nefsinin kalbinde dördüncü defa %7 fazilet birikimi gerçekleştirdiği zaman. İşte kişinin nefsinin kalbi %4 defa %7 yani %28 fazilet birikimine sahne olmuş. Bu kişi mutmain olmuştur. اَلَّذ۪ينَ يَتَّكُونَ وَيَتَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ diyor Allah-u Teala. Onlar takva sahibi olmuştur ve kalpleri tatmin olmuştur, doyuma ulaşmıştır. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur diyor Allah-u Teala. Rad 28. Allah'a emrettiği her şey kişiye yeterli görünüyor. Bundan sonra ruh bir %7 bir gök katına daha ulaşıyor. Yeni bir %7 nur birikimi, fazilet birikimi nefsin kalbinde oluştuğu zaman. Nefsi razıya. Kişi Allah'tan razı olmuştur. Fecr 28. Radiyeten. Allah'tan razı olarak bir daha %7 nur birikimi 6. gök katında ruh kişi, Allah da o kişiden razı olmuştur. Nefsi mardiyye. Ve 7. defa %7 nur birikimiyle kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Allah Teala diyor ki Fatır 18'de فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse o kişi bunu kendi nefsi için yapar ve ruhu Allah'a ulaşır. Ruhu nefs tezkiyesinin Allah'a ulaştıracağını kesin olarak ifade etmiş olur Allah Teala. Allah'a ulaşma keyfiyetini ise Allah'ın ulaştırdığını en açık şekilde Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi ifade ediyor. Diyor ki Allah Teala Allah kullarından dilediklerini kendisine seçer ve bunlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Açık ve kesin. Allah o kişileri kendisine ulaştırıyor. Ve ruh Allah'a ulaşıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ruhun Allah'a ulaşması söz konusu.
ölmeden evvel. Ulaşırsa ne olur? Ruh, meab adı verilen Allah'ın zatı meabtır. O sığınağa sığınır ve evvab olursunuz. Daha evvel söylediğimiz Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyordu ki cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hadi buyurun size vaat olunan cennete girin. Bütün evvab olanlar, yani ruhlarını meab olan, sığınak olan Allah'a ulaştırmış ve Allah'a sığınmış olanlar. Allah'a dönüşün zikirle ancak bununla mümkün olacağı Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde net olarak anlaşılıyor. Allah Teala diyor ki veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona, Allah'a geri dön. Allah'a ulaş buyuruyor Allah Teala. Her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ve neyle? Allah'ın ismini tekrar ederek, Allah'ın ismini söyleyerek. Öyleyse burası üçüncü takvadır. Evvaplar takvası. Allah'ın zatı meab mıdır? Bakınız ne diyor Allah-u Teala Ali İmran 14'te? Vallahu indehu hüsnül meab. Ve Allah'ın katında Allah en güzel sığınaktır diyor. Allah'ın katında en güzel sığınağın Allah olduğunu görüyoruz. Öyleyse bu sığınağa meaba ulaşıyor ruhunuz Allah'ın zatında yok oluyor. Bu yok olma sizin velayetin birinci makamı olan fena makamının sahibi olmanızdır. Ruhunuz Allah'a ulaşınca evvap olursunuz. Evvaplar takvasının, ruhu Allah'a ulaşıp sığınanların takvasının sahibi olursunuz. Kaf suresi 32. ayet-i kerime. Burası üçüncü yedi basamaktır. Ve üçüncü takvanın, evvaplar takvasının sahibisiniz. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Ama o kadar da bitmedi. Çünkü nefsinizin kalbinde yedi defa %7 fazilet birikti. %49 eder. İki de huşuda kazandığınız rahmetle nefsinizin kalbindeki nurlar %51'e ulaştı. %51 nur birikimi. Yani dünya saadetinin %51'i artık sizin. Neden öyle? Çünkü Allah-u Teala'nın indinde nefsiniz %100 afetlerle dolu olarak yaratıldınız. Ruhunuz da %100 hasletlerle dolu olarak yaratıldınız. İkisi birbirinin zıt fonksiyonunu ele eden hüviyetteler. Ruhun bütün hasletleri Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiklerini asla işlemeyen özellikte, nefsin bütün afetleri de Allah'ın bütün emirlerini asla itaat etmeyen, yasak ettiği bütün fiilleri işleyen özellikte. Her ikisinde bu konuda talepleri var. Kendi konularında talepleri var ve talepler birbirine tamamen zıt.
Başlangıçta böyleydi. Onun için dünya mutluluğunuz yoktu. Herkesin hiç farkınız yoktu. Ama bu noktada, üçüncü takvada, evvap takvada, evvaplar takvasında nefsinizin kalbinin %51'indeki afetlerin yerini faziletler almış. Şeytanın hakimiyeti %100'ken %49'a düşmüş. Şeytanın kulu olmaktan %51 kurtulmuşsunuz. Allah'a %51 kul olmuşsunuz. Mutluluğunuz da sıfırdan alelade insanların yaşadığı hayatın o alelade standartlarından %51 mutluluğu yaşadığınız bir noktaya ulaşmışsınız. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve daha çok zikir yapıyorsunuz. Daha çok zikriniz sizi nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi olan bu noktadan, Allah'a ulaştığınız noktadan itibaren Allah'ın zatında yok oluyorsunuz. Yok olduğunuz süre boyunca da zikriniz artıyor. Nefsinizin kalbindeki faziletler %51'den 61'e kadar yükseliyor fena makamında. Kimin ruhu Allah'a ölmeden evvel ulaşırsa 21. basamakta, o kişi Allah'ın evliyası olur. Evliyalık 7 tane makamdan oluşur. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ihlas makamı, salah yedi makam olması lazımdı. Bir defa daha sayalım. Fena makamı 1, beka makamı 2, zühd makamı 3, muhsinler makamı 4, ulul elbab makamı 5, ihlas makamı 6, salah makamı 7. 7 tane makam. Fenafillah makamında nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den 61'e kadar yükselir. 61 olduğu zaman yeni bir makama geçeceksiniz. Fena makamı Allah'ın zatında yok olduğunuz makamın adıdır. Meyaba sığınmışsınızdır. Allah'ın zatında yok olmuşsunuzdur. Evvap standartındasınız. Allah Teala Ebed suresinin 39. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Zalikel yevmül hakkı femen şa ittaze ila rabbihi meaba." İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu seçer. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meap olur, sığınak olur diyor. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesinde ise onları diyor Allah Teala Allah'ın indinde selam yurdu vardır. Allah'ın indinde, Allah'ın kıdında tahtlar. Burası velayetin ikinci makamı. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den 61'e ulaşır. Daha sonra bu noktadan itibaren zühd makamının sahibi olursunuz. Ne zaman? Zikriniz günün yarısını aştığı zaman. Yusuf 20'de Allah-u Teala diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme az bir bedelde sattılar diyor. Zühd bir şeye değer vermemek, karşılığına onun zıttı olan şeye devam, zıttı olan şeye değer vermektir.
İşte ne zaman dünya hayatına değil de zikre önem verirseniz, zikriniz her gün günün yarısını aşarsa, zikrinizin her gün günün yarısını aştığı bu noktada artık sizin için farklı bir olay vardır. Günün yarısını zikrinizin aştığı bu nokta. Zühd makamının sahibisiniz. Ve %71 nurdan %81 nura kadar zikriniz günün yarısını aştıktan sonra giderek artarak devam eder. Daha çok arttığı bir noktada %81 nurda fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. Yeni bir takvanın sahibisiniz. Muhlisler, muhsinler takvası. Allah Teala muhsin olanlar için diyor ki Nisa 125'te Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çehulillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki peçini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu onlardan daha muhsin olan kim vardır diyor Allah Teala. Burası muhsinler takvasının ait olduğu yer. Fizik vücudunuz nefsinizin kalbinde hala muhsinler takvasının başladığı yerde %19 afet olmasına rağmen nefsinizin kalbinde fizik vücudunuz artık %19 afete hiç aldırmıyor. Evvela ruhunuz %100'ün %50'si hasetlerle doluydu. Nefsinizin kalbinde de %81 fazilet oluştu. Böylece 200'de 181 noktaya ulaştınız. O zaman fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Ve böylece fizik vücudunuz da Allah'a teslim oluyor. 21. basamakta ruhunuzun sırat-ı müstakimi tamamlandı. Evvab takvanın sahibi oldunuz. Fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimi devam ediyor. 25. basamakta da fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimi tamamlandı. Nefsiniz hala vücudunuzda rehine, ruhunuz Allah'a teslim olmuştu. Şimdi fizik vücudunuzda Allah'a teslim oluyor. Fizik vücudunuzun da sırat-ı müstakimi tamamlanıyor. Nefsiniz artık rehine olmaktan kurtulmuştur. Emanet olmuştur. Ve daimi zikre ulaşıyorsunuz. Allah Teala bu makama, daimi zikir makamına ulu'l-elbab makamı diyor. Li ulu'l-elbab fezkürallâhe kıyamen ku'udan ve alâ cunubihim. Ulu'l-elbab kullarım için diyor Allah Teala, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Hep Allah'ı zikretmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, daimi zikir, hikmet sahibi olduğunuz yer, nefsinizin kalbinde daimi zikir sebebiyle bütün afetler yok olmuştur. Bütün afetler yok olduğu için
ve daimi zikrin sahibi olduğunuz için Allah Teala kalp gözünüzü açmıştır, kalp kulağınızı açmıştır. Bu noktada Ulu'l-Elbab makamında hikmet sahibi olan bir kişisiniz ve 4 esas şartın sahibisiniz. Vasfın sahibisiniz. Daimi zikrin sahibisiniz. 1. Bu sebeple nefsinizin bütün afetleri yok olmuş. 2. Üçüncüsü, kalp kulağınızı açmış Allah Teala. 4. Kalp gözünüzü açmış. Böylece Allah Teala'nın indinde muhteşem bir dizaynın sahibisiniz. Kalp gözünüzde, kalp kulağınızda açılmış. Bu 4 temel esas şart, 3 tane vasıf şartı oluşturacaktır sizde. Özellik oluşturacaktır. Hikmet sahibi olacaksınız. Tezekkür sahibi olacaksınız. Ve hayır sahibi olacaksınız. İşte burada bu noktalara ulaşılır. Kişi hayır sahibi olmuştur. Neden? Daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanmaktadır. Derecat kazananlar için atala kim derecat kazanırsa o hayır kazanmıştır diyor. Kazandığınız, her derecat kazandığınız an hayrın sahibisiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman daima derecat kazanacağınız için, daima hayır işleyeceğiniz için Allah Teala size hayrın sahipleri diyor. Aynı zamanda ehli tezekkürsünüz. Yani Allah ile her an konuşabilmek imkanının sahibisiniz. Her an konuşabilecek imkanın sahibisiniz. Ona sorarsınız, Allah'tan cevap alırsınız. Aynı zamanda hikmet sahibisiniz. Bu makama, bu ismi veren hikmetin muhtevasına baktığınız zaman hikmet sahibi hem hakim olması halinde gerçek adaletin sahibidir, hem hakem olması halinde gerçek adaletin sahibidir. Neden? Çünkü hükmünü mutlaka Allah'a sorarak verir. Allah'ın söylediklerini söyleyeceği için mutlak adaletin sahibidir. Hakem olmasında da, hakim olmasında da. Ve bunun dışında da bu kişi hikmet sahibidir. Kur'an'ın hangi ayet-i kerimesine bakarsa onun 28 basamağın 4 tane 7 basamağın hangisine ait olduğunu belki evvelki ve sonraki ayetlere de bakmak suretiyle mutlaka size haber verecektir. Burada Allah Teala o kişiye, o kişinin kalbinde bir mertebe müzeyyen olma vasfı oluşturur. Ona sadece zemin katın sırrı, yani devrin imamının dergahının sırrı, sırları gösterilir. Ne zaman bu kişi göğün birinci katını görürse, Allah-u Teala ona göğün birinci katını gösterirse, bu kişi ihlas makamının sahibi olur. Ve göğün birinci katından sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları ve yedinci katın 7 tane alemi ve en son 7 tane alemi

dininde nefslerini ıslah etmiş, halis kılmış, nefslerini ıslah etmiş değil, halis kılmış kullar olmakla emrolundular diyor Allah-u Teala. Nefsin muhlis olması, halis olması hali. Muhsinler makamında fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dördüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya mutluluğunuz %91'e ve onun ötesine ulaşmıştır. İhlas makamında beşinci kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizin kalbinde bütün afetler yok olduğu için dünya saadetinin artık %100'üne sahipsiniz. Sonra mı? Sonra daha çok zikir yapıyorsunuz. Artık zikriniz daimi zikir. Bu sebeple daha çok zikir yapmanız mümkün değil. Ama kalbiniz daha çok tezyin ediliyor Allah-u Teala tarafından. Ve 28. basamakta halis olduğunuz zaman, muhlis kulu olduğunuz zaman Allah-u Teala'nın 7 kademe daha nefsinizin kalbi müzeyyen kılınıyor Allah-u Teala tarafından. Sonra bu 7 kademenin müzeyyen olmasının akabinde sizin müntehayı gördüğünüz zaman Allah Teala sizi tövbe-i nasuha davet ediyor. Tahrim suresi 8. ayet-i kerime. Diyor ki Allah Teala öyle bir tövbe ile tövbe edin ki ey ameni olanlar bu tövbe-i nasuh olsun, nasuh tövbesi olsun. Vazgeçilemeyecek, dönülemeyecek bir tövbe olsun. Kimlerin tövbesi olabilir bir? Bu, nefsinde afetler olduğu sürece insanlar tövbe ediyorlar. Ama tövbelerinden bir süre sonra vazgeçiyorlar. Çünkü nefslerindeki afetler ve şeytan onları devamlı tövbelerini bozmaya zorluyor. Ama ya nefsinizde afetler tamamen yok olmuşsa, o zaman nefsinizin tövbesi bozulmaz bir tövbedir. Çünkü nefsinizin kalbinde onu tövbesini bozmaya zorlayacak olan hiçbir konu mevcut değildir. Öyleyse burası Tövbe-i Nasuh'un yapıldığı yer. Tövbe-i Nasuh, salah makamının birinci kademesidir. Ne olur? Allah, kişinin mürşidine ulaştığı gün bütün günahları sevaba çevrilmişti. Hiç günahı kalmamıştı. O günden itibaren yeniden işleyeceği günahlarını, ki mutlaka işleyecektir kişi günah, Allah-u Teala örtüyor. Sevaba çevirmiyor, örtüyor. Yok sayıyor. İşte Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala onu söylüyor. O hüviyete ulaşmış olanlar öyle bir nesil tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. O gün biz onların günahlarını örteriz diyor Allah Teala. Birinci özellik tövbe-i nasuhun yapılması. Salah makamının birinci mertebesi. İkinci özellik Allah'ın o kişilerin günahlarını örtmesi.

salih makamının ikinci mertebesi. Diyor ki Allah Teala, Allah o gün nebileri ve onlarla beraber olanları utandırmayacaktır. Onlar diyor, nebilerle beraber olanlar nurları önlerinde ve sağlarında yürürler diyor. Nedir bu nurlar? Bunlar devrin imamının ruhudur. Çünkü devrin imamının ruhunun başında salah nuru vardır. O nurla beraber yürümektedirler diyor Allah Teala. Ve talepte bulunurlar Allah Teala'dan. Ya Rabbi, bizim nurumuzu tamamla. Yani tövbe-i nasuh yapan bu insanlar başlarının üzerinde salah makamının üçüncü mertebesinde salah nurunu görme konusunda Allah'tan talepte bulunanlardır. Allah Teala o talebi de yerine getiriyor. Kişiler üçüncü mertebede. Ama bu kişilerin bir tane daha talebi var. Bize mağfiret eyle. Günahlarımızı sevaba çevir. Hangi günahları? Kişinin mürşidine ulaştıktan sonra işlemiş olduğu günahları Allah Teala salah makamının ikinci kademesinde örtüyor. Dördüncü kademesinde sevaba çeviriyor. Böylece bu insanlar irşada ulaşıyorlar. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmıştı. Burası irşad takvasıdır. Nefsinizin bütün afetlerinden temizlendiğiniz yerde muhlisler takvasının sahibi olursunuz. İrşada ulaştığınız yerde irşad takvasının sahibi olursunuz. Allah Teala diyor ki, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin taleplerinize uysaydı bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi ve hepinizin kalplerini o iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala sahabe için. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Bununla bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Burası irşad takvası. Bu takvanın sahibi olan insanlar irşada ulaşanlar. Ve bir sonraki mertebe kişinin iradesinin Allah-u Teala tarafından teslim alınacağı mertebe. Allah-u Teala Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, ya eyyühellezine aminu aminu tekullâhe hakka tukatihi. Ya eyyühellezine aminu tekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ey amin olanlar, öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Bu hakkul yakin takvası olsun. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a iradenizi de teslim ederek teslimi külli ile teslim olun, sonra ölün. Bütün nebiler, bütün resuller bir hakkın takvanın sahipleridir. Bir hakkın takva takvaların sonuncusudur. Bir hakkın takva hakkul yakin takvasıdır. Allah'a yakin hasıl eder kişi, iradesini de Allah'a teslim ettiği zaman.
Neden? Allah-u Teala onun iradesini teslim ettiği, teslim aldığı zaman onu irşat makamına ulaştırır. Ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat yetkisi verir. Bu insanlar Allah'ın irşat makamına tayin ettiği son takvanın, yedinci takvanın sahipleridir. Burada Allah'ın zatı görülür. Burası salah makamının beşinci kademesidir. Altıncı kademede her ülkedeki Resuller yer alır. Şu anda da dünyadaki bütün ülkelerde, o ülkeler hangi dinde olurlarsa olsun onun önemi yoktur. Kainattaki tek din Allah'ın dinidir. Asıl adı Hanif dinidir. Arapça adı da İslam'dır. Bütün peygamberler sadece İslam'ı yaşamışlardır. Ve böyle bir dizaynda bu noktada Allah Teala'nın Hanif dinini, yani İslam dinini, o bütün ülkelerdeki, her bir ülkede bir Resul mutlak olarak vardır, kendi ülkelerinde şu anda anlatmaktalar. Biz size ne söylüyorsak onlar da aynı şeyleri söylüyorlar. Ama Hristiyanların arasındaymış onlar, ama Yahudilerin arasındaymış. Netice değişmez. Çünkü Hazreti İsa da Hanif'ti, Hazreti Musa da Hanif'ti. Yani hepsi Allah'ın tek dinini yaşadılar. Ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın irşat makamına tayin ettiği insanlar aynı zamanda sahabe. Diyor ki Allah-u Teala sahabe için Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde o sahabe kunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Ensar olsun, muhacirin olsun, hepsine tabi olunmuş. Hepsi bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar. Hakkul yakin takvasının sahibi olmuşlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi Yüce Rabbimizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri Zülcenahayn kılmasını ondan dilerken, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

için dilinizi kımıldatıyorsunuz? Allah diyorsunuz. Hafizlikin ikinci konu, ikinci tatbikatı. Üçüncü bir zikir var. Hepimizin ulaşması lazım gelen üçüncü zikir, kalp zikri. Dilinizle değil, sesinizle de değil, fısıltıyla da değil, kalbinizdeki sesle Allah'ı zikredeceksiniz. İçinizdeki sesle. Bir dakikalık tatbikat yapacağız. Dilinizi hiç kullanmayacaksınız. Fısıltı da çıkarmayacaksınız. Kalbinizdeki sesle Allah diyeceksiniz. Tatbik edelim.

0: Duyabildiniz mi içinizdeki sesi? İşte o sessiz sesiniz var ya, kalp zikrinin anahtarı odur. Kalp zikrinin anahtarı sessiz sesle Allah'ı Allah kelimesiyle zikretmektir. Sessiz sesiniz, o duyduğunuz ses aslında bir ses değil. Böyle bir ses değil. Havada rezonans yaparak sizin kulaklarınıza ulaşmıyor. Rezonanssız olarak ulaşıyor kalbinize. İşte içinizdeki sesi öğrenirseniz Allah ile konuşmak sizin için çok daha kolay olur. Çünkü Allah-u Teala'nın içinizdeki sesle onunla konuşmasınız çok daha fazla hoşuna gider. Bunun manası siz kalp zikrinin manasını anlamışsınız. En azından onun tatbikatına başlamışsınız ki Allah-u Teala ile içinizdeki sesle konuşuyorsunuz. Şimdi hepiniz Allah-u Teala'dan herhangi bir dilekte bulunun. Ama sesinizle değil, dilinizle de değil. Buradan dilekte bulunacaksınız. Kalbinizden. 2-3 kelimelik bir dilek. Söyleyebiliyor musunuz? Sessiz sesinizi kullanabiliyor musunuz? İşte bu kalp zikrinin kapısını açan yegane anahtardır. İçinizdeki sessiz sesi kullanabilmek. Herkes kullanabilir. Şu anda yapamadığınızı düşünelim. Akşam yattığınız zaman yapın. Ne zaman ki kulaklarınızda söylediğim şekilde yatıp da sağ kulağınızda kalbinizin atışını duyacaksınız, çift atar. Her çift hecede içinizdeki ses ve dilinizi hiç kullanmadan Allah kelimesini tekrar edeceksiniz ve öyle uyumaya çalışacaksınız. Neler gördüğünüzü sonra gelip bana anlatın. Hayatınızın en güzel gecesini yaşayacaksınız. Bugüne kadar geçen gecelerin içinde. Eğer zikirle uyuyabilirseniz bir gün bir sürprizle karşılaşacaksınız. Kalbinizdeki zikirle uyanacaksınız. Bunun manasını biliyor musunuz? Bütün geceyi zikirle geçirdiniz demektir.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Sıratellezine enamte aleyhim gayril mazlubi aleyhim ve lezzalim. An. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın zikir sohbetindeyiz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Yeni bir mutluluk sohbetinde bir aradayız. Söz konusu olan mutluluk. Allah Teala bütün insanları sadece bir gayeye matuf olarak yaratır. O tek gaye bütün insanların mutluluğu yaşamalarıdır. Allah Teala herkesten sadece onların mutlu olmasını dileyerek onları yaratır. Allah'ın herkes için yegane temennisi o kişinin mutlu olmasıdır. Ne var ki mutluluğu sağlayacak olan adımı kişinin bizatihi atması gerekir. Kendi zati iradesini kullanarak, kişisel iradesini kullanarak, cüz'i iradesini kullanarak kişinin ilk adımı atması mutluluğunun temelini teşkil eder. Ya bu adımı atar ve Allah'a ulaşmayı diler, bir mutluluğa kişi adımını atar veya atmaz. O zaman kişi az bir bedele kendisini şeytana satmıştır. Mutlu olması mümkün değildir. Neden bahsediyoruz? Mutluluktan bahsediyoruz. Mutluluk nedir? Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Birinci özellik. Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. İkinci özellik, kişinin iç aleminde de oluşması lazım, dış aleminde de oluşması lazım, Allah ile olan ilişkilerinde de oluşması lazım. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Öyleyse mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Birinci özellik. Kesintisiz olacaktır. İkinci özellik. Kişinin üç aleminde birden oluşması gerekir. Üçüncü özellik. İş dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Dış dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Allah ile olan ilişkilerde de kesintisiz bir sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a çok yalvarın, talepte bulunun ki sizi daimi zikre ulaştırsın. O muhteşem mutluluğu hepinizin yaşaması kadar Allah-u Teala'nın istediğim başka bir şey yok. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İnşallah Allah-u Teala sizleri o muhteşem saadete ulaştırsın diye hep dua ederiz Allah-u Teala'ya. Ama şu anda Allah-u Teala'nın hepiniz için söylediği kesin bir olgu var. Hepinizden bahsederken söylediği kesin bir rakam veriyor. Onların çoğu evliyadır diyor. Sizlerin sevgili kardeşlerim, sevgili Mihir Camiası, Allah-u Teala'nın hakkınızı söylediği şey budur. Onların çoğu evliyadır diyor Allah-u Teala. Gerek buradakiler, gerek oradakiler, gerek dünyanın her tarafındaki kardeşlerimizin çoğunun evliya olduğu kesin. Öyleyse her toplulukta o topluluğun yarısından fazlası mutlaka Allah'ın evliyasıdır. Bu Rabbimizin muhteşem bir hediyesi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Söylediğim gibi evliya olmak 3 aylık, 4 aylık bilemediniz. 6 aylık bir olay. 33 bin zikre ulaşan herkes bu hedefe ulaşmıştır normal standartlarda. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hadi bana hissiyatınızı anlatın bakalım. Evet, sizi dinliyorum. Ne diyorsunuz? Dünyada benim kadar mutsuz insan mı olurmuş? İşte birisi öyle söylüyor. Hiç kimse beni anlamıyor diyor. Sevgili kardeşlerim, bir hususu hiç unutmayacaksınız. Hiçbirinizin mutluluğu başkalarına ait değildir. Sizin mutluluğunuz başka birinin elinde değildir. Sizin mutluluğunuz sizin elinizdedir. Öyleyse bir defa davranışlarınız itibariyle hepiniz mutlu olabilecek olan efsafta yaratıldınız. Eğer aklınız normal standartlarda çalışıyorsa, yani akil ve bali olduysanız, rüşt sahibiyseniz, yani doğruyu yanlıştan ayırt edebilecek bir yeteneğiniz varsa, o zaman sizin mutlu olmanız hiçbir zorluk göstermez. Çünkü mutlu olmak sizin elinizdedir. Mutlu olmanın iki yolu var. İster iki yolda birden ilerleyebilirsiniz. İsterseniz yollardan sadece bir tanesinde ilerleyebilirsiniz. Birinci yol zikir yolu. İkinci yol ilişkiler yolu. Zikrinizi artırdıkça mutluluğu her geçen gün biraz daha fazla yaşayacaksınız. 33 bin zikre ulaştığınız zaman dünya saadetiniz mutlaka yarıyı aşar. Günün yarısından daha fazla bir süre mutlaka her gün mutluluğu yaşarsınız. İlişkiler cephesine gelince nasıl zikirde ipler sizin elinizdeyse ne kadar zikir yaparsanız o kadar mutlu olabilecekseniz ilişkilerde de ipler sizin elinizde. Başkalarına ne kadar iyilik yaparsanız, başkalarını mutlu etmek için ne kadar gayret sarf ederseniz o kadar siz mutlu olursunuz. Başkaları size iyi davranıyor diye mutlu olmazsınız. Başkaları size sizin onlara iyi davranmanız üzerine iyi davranıyor diye mutlu olursunuz. Ve ikisi birbirinden çok farklı şeylerdir. Sadece birinciyi dikkate alırsanız mutluluğunuz başkasının elindeymiş gibi görünür. Oysa ki iki ilişkiyi de sizin onlara karşı davranışlarınızı, onların size karşı davranışlarını beraberce ele alırsanız o zaman göreceksiniz ki mutluluğunuzun mimarı sadece sizsiniz. Yani sadece başkalarına ektiğinizi biçersiniz. Size başkalarından ulaşan çevrenizdeki insanlardan kim olursa olsun, onların herhangi birinden size ulaşan her şey sizin çevrenizden birilerine yaptığınız bir davranışın size geri ödenmesidir. Bütün hesaplar kapanır, bütün faturalar ödenir. Hiçbiri açıkta kalmaz. Ama A'ya yaptığınız bir kötülüğe, B'den bir kötülükle cevap alırsınız. C'ye yaptığınız bir iyiliğe, D'den bir iyilikle cevap alırsınız. Aynı kişiler değil ama sizin dışınızdaki herkes bütünün bir parçasıdır. O bütünün içine sizin 100 kişiden oluşan bir toplumda birine yaptığınız bir kötü davranış, o 100'ün bir başkasından size aynen geri döner. Bu Allah'ın kanunudur. Verilen geri alınır. Dikkat edin, alınan verilmez. Kanun öyle işlemez. Verilen geri alınır. Bunun manası ne? Yani A'ya bir kötülük yaparsınız, A'dan bir kötülük görürsünüz. Değil olayın aslı. Çevrenizdeki herkes bir bütünü teşkil eder. O bütünün üyelerinden bir tanesini yaptığınız bir kötülük, etrafınızdaki bütün insanlardan başka biri tarafından size geri dönecektir. Beklemediğiniz bir şekilde, beklemediğiniz bir anda size geri dönecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Muhtevaya dikkatle bakın. Her şeyi en güzel standartlar içinde kim oluşturur? Siz oluşturursunuz. Davranışlarınız, çevrenize karşı davranışlarınız neyi içeriyorsa çevrenizden size geri dönecek olan şey aynısıdır. Bileşik kaplarda nasıl iki kapta birden, eğer iki kap arasında bir ilişki varsa, içerisinde su doluysa, iki kaptaki suyun seviyesi birbirinden ayrı durmalarına rağmen mutlaka aynı seviyedir. Yaptığınız her şey size aynen geri verir toplumdan. Onun için ipler sizin elinizde diyoruz. Çünkü siz etrafınızdaki insanlara sadece iki türlü davranabilirsiniz. Ya onların hoşuna giden güzel bir şeyler yaparsanız onları mutlu etmektir gayeniz. Onları mutlu edersiniz. O insanlardan size de sizi mutlu edecek olan bir davranış mutlaka geri döner. Veya aksini yaparsınız. İnsanları mutsuz edecek davranışlarda bulunursunuz. Onlardan da size sizi mutsuz edecek olan davranışlar geri gelir. Öyleyse mutsuzluğunuzun da müsebbibi, vücuda getireni, sebep olanı sizsiniz. Mutsuzluğunuza da siz sebebiyet verirsiniz. Mutluluğunuza da siz sebebiyet verirsiniz. Sizin davranışlarınızın size geri döneceği kanununu öğrenip de hayatınıza adarsanız sadece kazananlardan olursunuz. Ve şöyle düşünün. Diyelim ki deyin ben birisine bir iyilik yapacağım ama bana geri gelmeyecek. Geri gelmediğini düşünelim. Ama eğer siz o kişiye iyilik yapmayı aklınıza koymuşsanız, onu düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah sizinle birliktedir. Ve ta ki o iyiliği, onu mutlu edecek olan o kafanıza tasarladığınız şeyi ona ulaştırasınız. Bu istikamette birkaç saatinizi, 5-6 saatinizi, birkaç gününüzü harcadınız diyelim. Harcarken hep o mutluluğu yaşayacaksınız. Maksadınız ne? Başka birisini mutlu etmek. Öyleyse Allah-u Teala sizi o kuvvede, düşünce platformunda bulunan o düşüncenin kuvveden fiile çıktığı güne kadar, ana kadar Allah sizi hep kendi ülkesinde barındırır. Hani neydi? Şu absis ekseni vardı ya, yatay, bir de dikey vardı orduna. Bu iki eksenin yatay olanının altında kalan noktalar şeytana ait eksi dünyayı ifade eder. Üstünde kalan noktalar da Allah'a ait artı noktaları ifade eder. Artı alemi, pozitif alemi, aşağısı da eksi alemi, negatif alemi temsil eder. Aşağısı şeytanın alemi, yukarısı Allah'ın alemi. Ne zaman başka birini mutlu edecek olan bir davranışı planlıyorsanız, düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah-u Teala sizinledir. Size devamlı mutluluk verir. Çünkü siz başkalarının mutluluğunu isteyen birisiniz. Böyle olduğunuz anda devamlı huzur içinde olursunuz. Deneyin. Birisine bir hediye almayı aklınıza koyun. Paranızı düşünün. Ne kadar para vereceksiniz? Düşünmeye başladığınız andan itibaren hangi yoldan gideceğinizi düşünün o hediyeyi almak için. Yol boyunca, oraya vardınız, araştırma boyunca, o şeyi aldınız, ondan sahibine getirinceye kadar geçen süre içinde Allah sizinle beraberdir, Allah'ın ülkesinde yaşıyorsunuz. Bir kenarı Allah olan, bir kenarı ruhunuz olan, bir de işlediğiniz üçüncü kenarı hayır olan bir üçgende yaşıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, kanunları öylesine güzel yerleştirmiş ki Allah Teala. Eğer onu anlayabilirseniz, vukuf sahibi olabilirseniz, sevgili kardeşlerim, o zaman mutsuz olmanız mümkün değildir. Allah'a aşık olmamanız, daha ötede, tam idrakinizde, Allah'a hayran olmamanız mümkün değildir. İşte sevgili kardeşlerim, o Allah. Ve sizi çok mu çok seviyor. Hepinizden istediği şey sadece tek bir şey. Bir tek şey istiyor. Hepinizin mutlu olması. Başka talebi yok. Formülleri de teslim etmiş size. Diyor ki, isterseniz zikir yolunu seçin. Ki zaten farz kıldım üzerinize. Çünkü zikriniz arttıkça mutluluğunuz mutlaka artacaktır. Çünkü davranışlarınız her gün biraz daha pozitife dönüşecektir. Her gün başkalarının biraz daha hayrına yaşamaya başlayacaksınız. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Yeter ki siz başkalarını mutlu etmek isteyin. Dikkat edin ki vermenin yolu almaktan geçmez. Ama almanın yolu vermekten geçer. Ne alırsanız onu geri vermeyebilirsiniz. İnsanlığın tabiatı muhteliftir. Ama ne verirseniz o kişiden olmayacak. Ama toplumun başka bir tarafından size aynen iade edilecektir. Toplamlar hep birbirine eşittir. Hiç değişmez neticeler. İşte hayat böyle bir mizan üzerine, muvazene dengesi üzerine oturtulmuş. Balans. Hayran olunacak olan bir balans görüyorsunuz olaylar dizisinde. Ve Allah'ın hedefi sadece hepinizi mutlu etmek. Bu hakikati bilmenizi istiyor Allah Teala. Vermek almayı sağlar. Almak vermeyi sağlamaz. Başkalarına mutluluk verecek olan davranışlarda bulunduğunuz zaman size dönecek olan şey sizi mutlu edecek davranışlardır. Sevgili kardeşlerim, bir defa muvazenenin birinci dengesinde siz varsınız, o kişi yok. Sizinle beraber Allah var. Daha o kişiyi nasıl mutlu edeceğinizi düşünmeye başladığınız andan itibaren farkına bile varmadan içinizi bir sevinç kaplar. Başka birine bir güzel davranışta bulunacaksınız. Başka birini o davranışınızla mutlu edeceksiniz. Orada mutluluk var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Orada Allah Teala size mutlaka saadeti yaşatır. Planlamaya onu nasıl mutlu edeceğinizi, o hediyeyi ona nasıl vereceğinizi veya başka bir herhangi bir şey, bir sözünüzle onu nasıl mutlu edeceğinizi düşünmeye başladığınız andan itibaren bir mutluluk içinizi kaplayacaktır. Sadece mutluluk. Ona ulaştıracağınız şey bir söz, bir güzel ifade, para, herhangi bir hediye, birinden bir başkasına bir güzel haber taşıma, hepsi bir güzelliktir. Başladığı noktadan itibaren bittiği noktaya kadar Allah sizinle beraberdir. Hep içinizi huzurla doldurur Allah Teala. Ruhunuzla nefsinize sürur verir. Mutlu bir insansınız. o konuyu sonuçlandırana kadar. Etrafınızda her zaman birçok insan var. Birinci de sonuçlandırdınız. Hemen ikinciye dönün. İkinci birisine bir iyilik yapmak için bir gayretin içinde olun. Hayatınızı buna adayın. Dünyanın en mutlu insanı siz olursunuz. Kendinizi düşünmeye vakit bulamazsınız. Başkalarını mutlu edecek olan bir istikametin sahibi olduğunuz için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir ortamda bir de aksini düşünelim. Niyetiniz kötü. Falancaya haddini bildirmek diye bir karar almışsınız. Onu bir yakalayayım. Ona öyle kötü davranacağım ki anasından doğduğuna pişman olacak. Şöyle söyleyerek onu mahcup ederim. Böyle söyleyerek de mahcup ederim. Ona hakaret ederim. Onu huzursuz edecek, mutsuz edecek olan her şeyi söylerim. Hatta bu arada başkalarını da vasıta olarak kullanırım. Onu başkaları vasıtasıyla da ezerim. O haddini bilsin. Ona haddini mutlaka bildireceğim. Bu düşünceleri düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutsuz bir insansınız sevgili kardeşlerim. Siz Allah'ın ülkesinde bu şartlarda yaşayamazsınız. Sizin için uygun olan yer sıfır noktasının aşağısıdır, şeytanın dünyasıdır. İntikamlar, öfkeler, kinler, kavgalar, başkalarını mutsuz etmenin bütün alternatifleri hepsi şeytanın ülkesinde geçerlidir. Bir tarafı şeytan olan, bir tarafı nefsiniz olan, bir tarafı da işlediğiniz ve işlemekte olduğunuz günahlar olan bir dünyada yaşarsınız. Düşünmeye başladıktan onu gerçekleştirdiğiniz noktaya kadar huzursuzsunuz. Gerçekleştirdiğiniz zamansa daha da huzursuz olursunuz. Bir düşünün bakalım şimdi sevgili kardeşlerim, mukayese edin. Niçin yaptınız onu? O davranış biçiminin pozitif olanını niçin yaptınız? Negatif olanını niçin yaptınız? Hangi çeşit bir niyet taşıdınız? Birinde niyetiniz halisti. O kişiye mutluluk verecektiniz. Bunun için çalıştınız. Çalıştığınız sürece mesutsunuz, mutlusunuz. Mutluluğu size veren Allah. O mutluluğu temin edecek olan şeyi o kişiye götürüp teslim ettiğinizde, ona söylediğinizde, ona o davranışı ilettiğinizde, o kişinin mutlu olmadığını düşünelim. Ama siz o kişinin mutlu olması için çalıştınız ya. Allah için bu yeterlidir. Sizi bu düşünce, sadece bunu düşünerek yaptığınız bütün davranışlar boyunca Allah Teala teşhir eder. Sizinle beraberdir. Size mutlaka mutluluğu yaşatır. Düşünün bir defa, bir hayalle yaşadınız. Yapacağınız herhangi bir olayın başka birisini mutlu edeceğinizi düşündünüz. Bunun için kendinizi seferber ettiniz. Zamanınızı, paranızı, iradenizi, aklınızı, enerjinizi o hedefi sağlamak ve o kişiye teslim etmek üzere harcadınız, harcadınız, harcadınız. Bütün bu zaman boyunca hep Allah'la beraber oldunuz. Çünkü niyetiniz halis. Niyetiniz başka birini mutsuz etmek değil. Niyetiniz başka birini mutlu etmek. Onun için Allah sizinle beraber. Onun için mutlusunuz. Ne zaman ki niyetiniz halis değildir, niyetiniz karadır, başka birisini mutlu etmeye değil, mutsuz etmeye, ona azap vermeye, onu huzursuz etmeye gidiyorsunuz, o zaman siz Allah'ın ülkesinde yaşayamazsınız. Siz o olay boyunca şeytanın ülkesinde bir zavallısınız. Mutsuz bir zavallı. Başkalarına mutluluk veren değil, mutsuzluk veren, Ama neticede asıl kendisini mutsuz eden bir kişi. O kişiye onu ulaştırdığınız zaman o kişi o andan itibaren bir süre mutsuz olacaktır. Ama siz onu planlamaya başladığınız noktadan itibaren mutsuzsunuz, mutsuzsunuz, mutsuzsunuz. Ona haddini bildirdikten sonra da onun ne kadar üzüldüğünü gördüğünüz zaman hem yaptığınıza duyacağınız pişmanlık sebebiyle mutsuzsunuz, hem de ona verdiğiniz azabın sizin üzerinizdeki reaksiyonu ve nefsinizin, ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluk sebebiyle huzursuzsunuz. Allah'ın size verdiği azap sebebiyle huzursuzsunuz. Hem başka birisini huzursuz ettiniz, sıkıntıya soktunuz, üzdünüz, hem de kendiniz huzursuz oldunuz, üzüldünüz. Sevgili kardeşlerim, hangisi doğru? Her kim diyorsa ki ben çok huzursuzum, mutsuzum, diyoruz ki öyleyse hiç problemin yok. Hemen çevrende kimler varsa onlara iyilik etmeye başla. Ondan sonra gel konuşalım bakalım bu söylediğimizi yapıp da o insanlara mutluluk verdikçe bakalım senin mutsuzluğun devam eder mi? Etmediğini göreceksin. Öyleyse elimizde hangi imkanlar varsa onu kullanalım. Lokantamız var. O zaman her gün bir iki kişinin ücretsiz olarak karnını doyuralım. Onların, o fakir insanların orada gelip de bir şeyler yemeleri bir huzur versin içinize. Hangi istikamette isterseniz bütün kapılar önünüzde açılmış Allah Teala tarafından. O Allah ki sizin sadece mutlu olmanızı ister. Saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanızı ister ve arkasında sadece sizin mutluluğunuz. Öyleyse bu yollarda zikri tercih etmediniz, zikirde bir yere kadar gittiniz, daha fazla yapamıyorsunuz. İkinci yolu da devreye katın. Sadece birini değil, ikisini birden yapmaya çalışın. İkisinin de sizi mutlu ettiğini göreceksiniz. Ama dediniz ki ben daimi zikre ulaşmak istiyorum. O zaman Allah Teala'ya çok yalvarın. Daimi zikre ulaştıktan sonra o yardımları başkalarına daha çok yaptığınızı göreceksiniz. Hem daimi zikir sebebiyle daimi bir huzuru yaşayacaksınız. Hem de başkalarına devamlı mutluluk veren bir insan olduğunuz için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki Allah'ı bir tanısanız, onun sizinle beraber olduğunu bir hissetseniz, içinizde bir şeylerin kımıldadığını, ona sevgi duyduğunuzu, aşık olduğunuzu, Allah'a hayran olduğunuzu bir yaşasanız, bakın mutluluktan neler olur size. Mutluluktan uçarsınız, çıldırırsınız. Onun için size sık sık bunu söylüyorum. Her şey öylesine güzel ki, eğer Allah sizinle beraberse, o zaman siz sadece başkaları için yaşayan bir insan olursunuz. Daimi zikrin sahibi kılar Allah Teala sizi. Ve bütün güzellikleri size yaşatır. Her gün biraz daha seversiniz onu. Her gün biraz daha sevginiz artar. Ona aşık olursunuz. Onu da aşarsanız o zaman hayran olursunuz. Her söylediğiyle sizi sonsuz mutluluklarda yaşatır. Öylesine sever ki onun sevgisi size yeter. O sevgi sizi sonsuz bir mutluluğun sahibi kılacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, adına mutluluk diyorsanız, o Allah size mutlulukların hepsini bütün boyutlarıyla verecek olandır. Öyleyse onu yaşayın, mutluluğu yaşayın. Mutluluğun muhtevasında siz varsınız. Unutmayın, mutluluğunuz Allah'ın yardımıyla sizin elinizde. Nasıl davranırsanız öyle davranırlar size de. Öyleyse mutlu olup olmadığınızı başkalarının yüzüne bakıp anlayın. Size nasıl bakıyorlar? Etrafınızdaki bütün insanlar sizin aynanızdır. İçleri titreyerek size sevgiyle bakıyorlarsa, sizi çok seviyorlarsa, bilin ki Allah'ın katında siz de onları çok seviyorsunuz. Eğer onlar sizinle beraber mutluysalar, bilin ki siz de onlarla beraber mutlusunuz. Eğer size karşı asık suratlıysalar, öfkeliyseler, sıkıntılıysalar, bu sizin davranışınızın onlardaki aksidir. Unutmayın, ne ekerseniz onu biçersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğun yolu başkalarına verilen mutluluktan geçer. Allah başkalarına ne kadar mutluluk verirsen o kadar alırsın diyor. İblis, ben niçin onlara mutluluk verecekmişim? Onlar bana mutluluk versinler diyor. Bu onlar bana mutluluk versinler sözü tıpkı aşağıda akmakta olan bir pınar suyunun yukarıda ağzına ulaşmasını bekleyen bir adam hüviyetine sokar sizi. O pınarın yer seviyesinde akan o berrak suyu, o tertemiz soğuk suyu sizin yukarıda olan dudaklarınıza hiçbir zaman ulaşmaz. Siz eğileceksiniz o sudan içmek için. Öyleyse başkalarından mutlu olmanız için iyi muamele bekliyorsanız, siz başkalarına iyi davranmakla mükellefsiniz. Ancak ve sadece öyle yaptığınız takdirde size geri dönende sizi mutlu edecek davranışlar olur. Sevgili kardeşlerim, son bir gününüzü, son iki gününüzü, son üç gününüzü bir düşünün. Sabahtan akşama kadar geçen devrede kime, hangi işlemlerde bulundunuz, neler yaptınız ve kimlerden size hangi davranışlar geldi? Eğer 5-10 günlük bir devrede konuyu bütünleştirirseniz bakacaksınız ki yaptıklarınızın hepsi size dönmüş. Bütün pozitifler başka insanlardan, ama pozitif olarak bütün negatifler gene başka insanlardan, yani onu yaptığınız kişiden değil, bir başkasından, ama size gene geri dönmüş. Allah'ın kanunu bilmediğiniz bir şekilde işler. Sevgili kardeşlerim, kalbinizin bütün temizliğiyle başka insanlara mutluluk saçmak için yaşayın. Sizden bahseden herkes sizi içi titreyerek sevsin. Her sözünden, her davranışından sevgi okunsun. Bunu sadece başkaları için yaşamaya başladığınız zaman sağlayabilirsiniz. Ne zaman ki defterden kendinizi silersiniz, her şeyinizle bütün zamanlarda başkasının olursunuz. Hedefiniz sadece başkaları için yaşamak olur. Hedefiniz sadece başkalarına mutluluk ve huzur vermek olur. O zaman şu dünyadaki en mutlu insan siz olursunuz. Her gün yeni bir mutlulukla iç içe, her gün Allah'la bütün zaman parçalarında iç içe yaşarsınız. O hep sizinledir. Her olayda sizi ne kadar sevdiğini bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha tekrar edecektir. Onun sevgisine müstahak olmak, onun sevgisine muhatap olmak, onun sevgisini duymak, ta şuranızda, kalbinizde o sevginin sıcaklığını hissetmek, sevgili kardeşlerim, o Allah sevgisidir. Şu dünyada ve kainatta sizi en çok mutlu edebilecek olan şey Allah'ın sizi sevmesidir. Allah'ı severek ama başkalarını sevmeyerek o sevgiye ulaşamazsınız. Ben Allah'ı o kadar çok sevmek istiyorum ki benim sevgim bölünmesin, sevgim sadece Allah'a gitsin, ben başkalarını sevmeyeyim. Baştan aşağı bir yanlışlık abidesi. Sevgi, siz başkasını seviyorsunuz diye azalmaz, artar. Allah'a karşı duyduğunuz sevgi, başkalarını da seviyorsunuz diye azalmaz. Allah-u Teala size başkalarına da yer verdiğiniz için sevginizde, kocaman bir sevgiyi kalbinize oturtarak, daha büyük bir sevgi imanında sizi yaşatmaya devam eder. Siz verin sevginizi, herkese dağıtın. Verdikçe artar. Allah'ın hazinesi, sevgi hazinesi tükenmeyen bir pınardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, bu güzellik muhtevası içerisinde bir sevgi çağlayanından çayınızı yudumlarken, eğer mutluysanız o çayı da çok tatlı hissedersiniz. Lezzetli hissedersiniz.

vermekten, paranızı başkasına vermekten, aklınızı başkalarına mutluluk vermek için kullanmaktan, zamanınızı başkasına mutluluk vermek için kullanmaktan sakın vazgeçmeyin. Allah'a yardımcı olun. O zaman zaten vaktin nasıl geçtiğini anlayamazsınız. Birçok kardeşimiz hizmetten neden o kadar büyük haz duyuyor zannediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Onlar Allah için yaşıyorlar. Zamanlarını, enerjilerini Allah yolunda harcamanın o müstesna zevkini yaşıyorlar. Başka yerlerde bulamayacakları bir zevk, bir haz, bir haz donanması. Allah için olmak, Allah'a her şeyini adamak, Allah için yaşamak, Allah'a hizmet için. O mutluluğu yaşayanlar o arabanın atlarıdır. Allah'ın arabasının atları. İşte tavsiyemiz olur ki arabadaki yolcular olmayın. Arabayı çeken atlar olun. O atlar ki onlar sonsuz bir mutluluğun içinde yaşarlar. Allah'a hizmet ettikleri süreç içerisinde. Dikkat edin ki sevgili kardeşlerim, bunu yaparken etrafınızdaki insanların kalbini kırmayasınız. Sakın Allah'ı vasıta olarak kullanıp başka insanların haklarını halaldar etmeyin. Allah ile eşinizi karşı karşıya getirmeyin. Sizi Allah'a şikayet etmelerine meydan vermeyin. Üzerinizde Allah'ın da hakkı vardır. Eşlerinizin de, çocuklarınızın da Allah hakkı vardır. Hepinizden bahsediyorum. Ailenin bireyleri, eşlerinin, çocuklarının, anne babalarının Allah yolunda hizmet etmesine mani olmamalıdırlar. Allah yolunda hizmet edenler, ben hizmet ederim, eşimin ihtiyaçlarını karşılamam, ona lazım gelen saygıyı ve zamanı ayıramam diyemezler. Böyle dediğiniz zaman bir tarafı kazanırken öbür tarafı kırmış olursunuz. O zaman Allah'ın da hoşuna gitmez. O herkesin mutlu olduğu bir ortamda Allah için olmanızı ister. Sakın Allah ile etrafınızdaki insanları karşı karşıya getirmeyin. Buna sebep olmayın. Nefsiniz, ben Allah için yapıyorum. Başka birisi için yapmıyorum. Öyleyse ben eşimi bu konuda dinlemem. Çocuklarımı dinlemem. Onlara zaman ayırmam. Bütün zamanımı işime veririm diyemezsiniz. Zamanınızın büyük kısmını gene işinize verin. Allah için çalışın. Ama unutmayın, Allah'ın üzerinizdeki hakkının yanı başında eşinizin, çocuklarınızın da üzerinizde hakkı var. Onları da haklarını ödemek mecburiyetindesiniz. Tıpkı bir çocuğun, üç dersten ikmale kalan bir çocuğun, üç dersini birden çalışmak mecburiyetinde oluşu gibi. Zaman ayıracak, 3 saat çalışacaksa günde, bir saat birini, bir saat birini, bir saat birini çalışacak. Hepsini birden başaracak. Bir tarafı abat ederken öbür tarafı berbat etmeyin. Allah böyle bir davranış biçiminden hoşlanacak zannediyorsanız kesinlikle bilin ki yanılıyorsunuz. O herkesin mutlu olacağı bir ortamda Allah için çalışmanızı ister. Eğer Allah için çalışanlar eşlerini ihmal ediyorlarsa, evlerini ihmal ediyorlarsa bu yanlıştır.

evleri için çalışanlar Allah'ı ihmal ediyorlarsa bu da yanlıştır. İki ekstrem uçtan da çok misallerimiz var. Ama gayret ederseniz dengeli bir şekilde iki tarafa da hizmet edebileceğinizi göreceksiniz. Hizmet etmekten sakın vazgeçmeyin. Hizmet etmek bir zevktir. Mutluluktur. Allah için yaşamak, başkaları için yaşamak, ikisini bir arada mütalaa etmek, tercih hakkını iki ayrı istikamette de kullanmak, taraflardan birini haleldar etmemek. Hepiniz böyle bir davranış biçimini sergilemelisiniz. O zaman şikayetlerin kalktığını göreceksiniz. Böyle bir konuyu bize sormanıza da gerek yok. İşimi mi tercih edeyim, eşimi, çocuklarımı mı tercih edeyim? Böyle bir suali bize sormanız gerekmiyor. Cevabı, her ikisini de yapmalısınız şeklinde. Ekstrem misaller gördük. Eşleri ve çocuklarını düşünen kardeşlerimiz var. Allah'ın işlerini düşünmezler. Olabilir. Bu onların tercihleridir. Ama onların mutsuz olduklarını görüyoruz. Öbür taraftan eşini ve çocuklarını hiçe sayıp onları yok farz edip yalnız Allah'ın işine kendini veren kardeşlerimiz de doğruyu yapmıyorlar. Arkalarında kırgın insanlar bırakıyorlar. Arkalarında kendilerine değer vermeyen bir anne, bir baba gören çocuklar bırakıyorlar. Eşler bırakıyorlar. Ve bir taraf için hizmet ederken öbür tarafı kırmış oluyorlar Allah'ın yolunda. Bu olmaz. Allah için olun. Ama etrafınızdaki insanların da kalplerini kazanın. Allah o konuda da size de onlara da yardımcı olacaktır. Öyle olduğunu göreceksiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, mutluluk öyle bir müessese ki anahtarı başkasında değil. Anahtarı sizde sevgili kardeşlerim. Saadet için, mutluluk için Allah bütün boyutlarda size yardım etmeye hazırdır. Siz de Allah için yaşamaya hazır mısınız? Hazırsanız bilin ki bunun yolu başkalarına ulaştıracağınız mutluluktan geçer, Allah için yapacağınız hizmetten geçer, zamanınızı ve her şeyinizi başkaları için harcamaktan geçer. Her şey öylesine güzeldir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Muhteva bütün boyutlarıyla güzeli anlatıyor. Siz ne diyorsunuz? Allah'ın dostları, Allah'a hizmet etmekten mutluluk duyanlardır. Ama bu mutluluğu yaşayabilmek için herkese hakkını ödemek mecburiyetindesiniz. Allah ile işinizi, bizimle işinizi karşı karşıya getirmeyin. Haksız bir davranışta bulunmuş olursunuz. Bu herkes için öyledir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutlu mu olmak istiyorsunuz? Mutluluk sizin de, sizin de, sizin de elinizde. Hepiniz mutlu olabilirsiniz. Söylediğimiz formülü uygulamıyorsunuz. Ondan sonra da ben mutsuzum diye sızlanıyorsunuz. Uygulayın,
Ondan sonra konuşalım. O zaman konuşacak bir şeyin kalmadığını göreceksiniz. Çünkü mutlu olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, siz Allah'ın reçetesine, tatbik mevkine koyduğunuz zaman, uygulama alanına soktuğunuz zaman, mutluluğu yaşamaya başladığınızda, etrafınızdaki insanlara sizden sadece onları daha çok mutlu eden davranış biçimleri sergilenir. Bu bir güzelliktir. Bu bir mutluluktur. Bu bir saadettir. Bu bütün güzel şeylerin bileşkesidir. Allah'ın da istediği şey işte budur. Sizin sarsılmayan bir mutluluğun sahibi olmanız, iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı en yakın dostunuz bilin. Allah için yaşamaya başlamalısınız. Bu, başkalarına yaptığınız yardım ölçüsünde kendisini hissettirir. Gerçekten Allah için mi yaşıyorsunuz? Bunu davranışlarınız gerçekleştirecektir. Günün kaç saatini başkalarına veriyorsunuz? Bu mutluluğunuzun ölçüsüdür. Bu saatleri ne kadar arttırabilirseniz o kadar çok mutlu olursunuz. Unutmayın, Allah da sizin mutlu olmanızı istiyor. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Etrafınızdaki bütün dostlarınız da mutlu olmanızı istiyor. Sadece iblis mutlu olmanızı istemiyor. Bu kadar çok insan ve siz kendinizin mutlu olmanızı isterken neden şeytanı galip getiriyorsunuz? Şeytanın sizi mutsuz etmesine müsaade ediyorsunuz. Matematik olarak bunu düşünün bakalım. Allah mutluluğunuzu istiyor. Etrafınızda kim yaşıyorsa onlar da sizin mutluluğunuzu istiyor. Eğer bu camiadansınız. Sadece iblis mutsuz olmanızı istiyor. Eğer siz mutsuzsanız o zaman iblisin istediği gibi davranıyorsunuz demektir. Ve kendinize yazık etmiyor musunuz diye kendinize sorun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk üzerinize olsun. Saadetle yaşayın. Saadetle hayatınızı devam ettirin. Allah'ın bu dünya adı verilen gezegeninde yaşıyorsunuz. Mutluluğu öğreniyorsunuz. Ama mutsuzsanız öğrendiklerini tatbik edemeyenlerdensiniz. Öyleyse kendinize yazık ediyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bir saatimiz daha böylece bir mutluluk sohbetiyle noktalandı. Biz bu bir saat boyunca sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşadık. Sevgili kardeşlerim, belli olmuyor mu? Halimizden, yüzümüzden, gözlerimizden, içimizden taşan bu sevgiyi anlıyor musunuz? Hissediyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizler için varız. Sizler için yaşıyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler ederiz. Bizi böyle kıldı diye, bu hamurla yoğurdu diye, bu maya ile yoğurdu diye ve bu noktalara ulaştırdı diye. Mutluluk üzerinize olsun. Allah'ın selamı o da üzerinize olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz.
Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Eşinizle sevgili kardeşlerim aralarınızda hepiniz için söylüyorum. Anlaşmazlıkları oluşturmayın. Allah içinsiniz, aileniz içinsiniz demektir. Ailenize sadece sevgiyi ulaştırın. Aranızda karşınızdaki istemese bile siz sevgiyi davranışlarınızla ispat edin onları sevdiğinizi. Eğer bunu yapabilirsiniz, onlar da sizi çok seveceklerdir. O beni sevsin, ben de onu seveyim yok. Ben onu seveceğim. İnşallah Allah-u Teala da onun beni sevmesini sağlayacak diye bir ümit içerisinde olun. Karşınızdakinden beklemeyin. Önce siz sevginizi gösterin. O zaman karşınızdakinden sevgi beslemek hakkınız doğar. Sevgi beklemek o zaman sizin de hakkınız olur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Efendi Hazretleri Allah Teala bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'de Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürüyor ve bütün cinlere ve meleklere önünde secde etmeyi emrediyor. Fakat İblis hariç, cin tarifesinden şeytan hariç hepsi secde ediyorlar Adem Aleyhisselam'a ve İblis gururundan dolayı secdeyi gerçekleştirmiyor. Allah Teala onu sonsuza dek cehennemle cezalandırıyor. Ve o zamandan bu zamana da bize öğrettiğiniz gibi şeytan hep insanlardan intikamını almaya çalışıyor. Ve bu sebeple Peygamber Efendimiz zamanında yaşayan İslam şu anda yaşanmıyor. Ve insanların çoğu mutsuz. O zaman bu iblis ne tür tuzaklar hazırlıyor insanlara ve insanlar bu durumda bu mutsuz hayat yaşıyorlar şu anda. Yani bize kısaca inşallah şeytanın tuzaklarını anlatır mısınız? Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun. El-Fatiha ve As-Salamu Aleyküm.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله sonsuz halka şükredildi. Bizleri bir defa daha Allah-u Teala'nın yüzü şartında yerleştirdik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Neyle başladık? Eûzu billahi Allah'a sığınırım. Şeytandan tecrübe. Kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Allah'ın adıyla başladı. Öyleyse hepimiz Allah'a sığınıyoruz. İblisten, şeytandan. İşte kainattaki en büyük düşmanımız. İblis. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki o ve kabilesi sizin bilemeyeceğiniz standartlarda çok uzaklardan görürler, sözlerinizi işitirler. Oysa Allah Teala'nın onlara bir takım marifetler verdiğini görüyoruz. Bu marifetlerin alınmadığı da Allah Teala'nın Kur'an'daki bu sözlerinden belli oluyor. Şeytanlar. Bir şeytan olan şeytanlar var. Bir de şeytan olmayan ama cin sayfasından yine şeytanın taraftarı olanlar var. Bir de insanlardan şeytanın taraftarı olanlar var. Şeytanla işbirliği halindeki insanlar. Allah'tan soğutmaya çalışan, şeytana yaklaştırmaya çalışan insanlar. Bütün bunlara tağut diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. İnsan ve cin şeytanlar. Öyleyse şeytanlar da cin tayfasındır ama şeytan olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama bir de cinler var. Cinlerin içinde ulvi cinler var. Allah ile ilişki kuran cinler var. Tasavvufa girmiş olan cinler var. İslam'ı yaşayan cinler var. Bir de şeytanla ilişki kurup ondan büyüğü öğrenmiş olan

Ne demek istiyor şeytan burada? Demek istediği son derece açık. İnsanlar kendi dilekleriyle, kendi istekleriyle şeytanın izini takip ettikleri ve Allah'ın yolundan ayrıldıkları halde hep kabahati Allah'ta bulurlar. Allah neden benim dualarımı kabul etmedi de beni şeytana esir olmaktan kurtarmadı? Oysa ki Allah Teala biz insanları serbest iradeyle yaratmış. Dileyen dilediğini yapması serbest. Ve şeytanın kıyamet günü bizlere söyleyeceği şeye Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde dikkatinizi çekiyor. İblis diyor ki Allah mı size vaatte bulundu? Ben mi? Ben de vaatte bulundum. O Allah sözünü tuttu. Eğer Allah değilim, ben şeytanım, ben de sözümü tutmadım. Niye bana kızıyorsunuz? Ben size zorla mı kabul ettirdim dediklerimi? Davet ettim, davetimi kabul ettiniz. Bana kızmayın, kendi nefsinize kızın. İşte şeytan bunu söylüyor. Gerçekten insanlar kendi arzularıyla şeytanın davetine icabet etmedikleri sürece şeytan insanları kandıramaz. Öyleyse şeytana tabi olan bütün insanlar kendi iradeleriyle bilerek, isteyerek şeytana tabi olanlar. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey şeytana inanmamak, onun yalanlarını dikkate almamak ve şeytanı gerçek yerine en büyük düşman hanesine kaydetmek. Öyleyse iblis Adem Aleyhisselam'dan başlayarak ilk insan ve ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam'dan başlayarak kıyamet günü doğacak olan son insana kadar herkesin karşısındadır. Şeytanın dostu var mıdır? Hiçbir dostu yoktur. Şeytan insanlara dost olur mu? Asla. Bütün kandırdığı insanları açık bir şekilde kandırır. Hiçbirisini sevmesi mümkün değildir. Herkesten nefret eder. Herkesin birbirini kandırmasını, birbirine düşman olmasını ve herkesin başkalarıyla kavga halinde, savaş halinde olmasını sağlamaya çalışır. İnsanlar tartıştıkça, kavga ettikçe, birbirlerini öldürdükçe, birbirlerine kötülük yaptıkça şeytan bundan vahşi bir bekliyor. Ve hayatı insanları birbirine düşürmekle, insanları Allah'ın yolundan sapmaya, saptırmaya çalışmakla geçer. Ve kıyamete kadar da geçecek olan Allah'ın insanlara en çok düşman olan yegane mahlukudur. Bir gözü sakat. Neden sakat olmuş acaba? Biliyorsunuz ki Hazreti İbrahim Allah-u Teala'ya Ya Rabbi beni teslimi külliyle teslim olanlardan kıl diyor. Allah-u Teala diyor kabul ettim. Ama diyor bunun imtihanı vardır. Kabul edebilecek misin? Hazreti İbrahim diyor ki ederim. Allah-u Teala bunun üzerine aradan epeyce vakit geçtikten sonra diyor ki oğlun İsmail'i bana kurban etmeni istiyorum. Biliyorsun ki sen bana teslim ikiliyle teslim olmak istedin. Ve ben sana bunun imtihanının zor olduğunu söyledim. Şimdi de imtihana tabi tutuluyorsun. Oğlun İsmail'i benim için kurban etmeni istiyorum. Hazreti İbrahim oğluna İsmail'e gidip anlatıyor. Allah Teala İsmail'e de gerekeni söylemiş. İsmail diyor ki ben hazırım diyor baba. Hiçbir problemim yok. İkisi beraber Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban edeceği yere doğru yola çıkıyorlar. İblis yolda onları bekliyor. Hemen İsmail'in yanına yaklaşıyor. Diyor ki bu baban var ya senin dünyadaki en büyük düşmanın o. İnanıyor musun diyor. Rüya görmüşmüş de diyor seni diyor. Kurban etmesi gerekiyormuş. En büyük düşmanı sensin, seni öldürmek istiyor diyor. İsmail ona gülümseyerek bakmış. Ondan sonra da yerden bir taş kapıp
şeytanın gözü budur diye patlatmış gözüne. Şeytanın bir gözü o yüzden mahşere kadar sakat kalmış. İşte İblis Hazreti İsmail'den gelen bu darbeye karşı koyamamış. Bir anda İsmail gerekeni yapmış. Ne diyorsunuz? Çok iyi yapmış gibi geliyor bana. İblis bütün insanlar için dünyadaki en büyük düşmandır. Ve hayatı insanları nasıl Allah'ın yolunda saptıracağım diye planlar kurmak edeceğiz. Ve emeli açık ve kesindir. Bütün insanları cehenneme almak kendisiyle beraber madde bir. Madde iki, kendisi gibi dünya hayatını yaşarken de mutsuz kılmak. Öyleyse Allah'ın istedikleriyle şeytanın istedikleri temel taban tabana temelde birbirine ters düşüyor. Allah biz insanların mutlu olmasını ister. Bir, dünya mutluluğunda yaşamasını ister. İki, ahirette mutlaka cennete girmemizi ister. İblis de dünyada mutsuz olmamızı, ahirette de mutlaka kendisiyle birlikte cehenneme girmemizi ister. Öyleyse dostumuz ve düşmanımız açık bir şekilde belli. İblis ne yapmış? Yaptıklarından bir tanesi şu, diyor ki insanlar ibadet etmelidir. İbadetlerin kendilerini kurtaracaklarını zannetmelidirler. Ama hiç kimse kurtulamamalıdır. Öyleyse İblis'in ibadetleri seçmesi lazım. Seçiyor. Kurtuluşa ulaştıracak olan asıl ibadet ne? Zikir. Zikri devre dışı bırakıyor. Namaz kılmayı bırakıyor. Namaz kılma serbest. Oruç tutma serbest. Zekat verme serbest. Kelime-i şehadet getirme serbest. Hacca gitmek serbest. Bunlarla insanlar olsunlar diyor. Ne diyor? Bunların kendilerini kurtaracaklarını zannetsinler. Ama hiç kimse kutlamasın. İşte İslam'ın 5 tane şartı. İnsanlar kendi kendilerine La ilahe illallah, Muhammed-i Resulullah diyorlar. Kurtulacaklarını zannediyorlar. Namaz kılıyorlar, kurtulacaklarını zannediyorlar. Ama Allah-u Teala'nın Kur'an'ı kendi söylediği sözünü unutuyorlar. Diyor ki kıldıkları namazlar onlara bir fayda vermedi. Onları kurtaramadı diyor Allah-u Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Neden? Çünkü zikirle kılınan bir namaz. Dikkat edin, şeytanın hilesi insanları kurtuluşa ulaştıracak olan temel farzları insanları unutturmak. Neyi unutturmuş? Allah'a ulaşmayı dilemeyi unutturmuş. Neyi unutturmuş? Mürşide ulaşmayı unutturmuş. Ki bu Allah'a ulaşmayı dilemek demek insanın mutlaka kurtuluşa ulaşması demek. Çünkü kim dilerse Allah onu kendisine ulaştıracağını kesinlikle söylüyor. Sonra mürşide ulaşmak demek kesinlikle kurtuluş demek. Çünkü kişi zalaleten hidayete adım atıyor. Bu yüzden kurtuluşa ulaşacak. Küfürden mümin olmaya dönüyor. Bu yüzden kurtuluşa ulaşacak. Daha sonra ruhumuzun Allah'a ulaştırılması üzerimizde 9 defa farz kılınıyorsunuz. Ve biz bunu devre dışı bırakmış. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olması, nefsimizin Allah'a teslim olması, bunların her birisi bizim için azat edeceklerin muhtevası. Öyleyse Allah-u Teala'nın yolunda yapmamız lazım dilemler. Bunlar ve bu hedeflerin hiçbirisine yani İslam olmaya zikirsiz ulaşmak mümkün değil. İblis zikri fazla olmaktan çıkarmış. Yani son derece kurnazca, akıllıca hazırlanmış olan bir büyük tuzağın içerisinde insanlık. Şeytan insanları cennet sahasına ulaştıracak olan bütün farzları yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmiş. Dünya saatine ulaştıracak olan bütün farzları da yok etmiş. İslam'ın kollarını da kesmiş. İslam'ı kolsuz ve bacaksız bir hale getirmiş. Ve bu kolsuz ve bacaksız İslam bitkisel hayata terk edilmiş. İslam'ın bugünkü tatbikatı, yani İslam'ın bugünkü anlatılan şekliyle 5 tane şartı hiç kimseyi kurtarması
mümkün olmayan bir masaldır sadece. Gerçekten insanlara yazık olur. Öyleyse meselelerimize ait olduğu boyutta yaklaşmamız lazım. Korkunç bir tuzak bütün haklarıyla yerli yerine yerleştirilmiş. İnsan tabiatı yozlaşmaya müsait. Dejenerasyona müsait. Şeytan bunu çok iyi biliyor ve değerlendiriyor. Aslında İslam'ın 5 tane şartı insanları kurtarmaya yeterli olabilir. Ama Allah'ın koyduğu standartlarda tatbik edilirse. 5 şartın içinde bir tanesi var ki kelime-i şehadet getirmez. Bir insanı gerçekten kurtuluşa ulaştırabilir. Ama diyeceksiniz ki biraz evvel insanların bunları yapması hiç kimseyi kurtaramaz dediniz. Şimdi de diyorsunuz ki lazım geldiği şekilde yapılsa bu kurtarabilir. Biz bunun farkını anlayamadık. Tamam, haklısınız. Ama şimdi izah ettikten sonra bakalım ne söyleyecek. Eğer bir insan kendi kendine la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse, ne kadar söylerse söylesin, yüz binlerce defa söylese, güzel sözler söylediği için, Peygamber Efendimiz Hazretleri'ni yücelttiği için o kişi derecat kazanır. Ama kazandığı derece hiçbir zaman onu Allah'ın cennetine götüremez. Öyleyse nasıl oluyor da aynı söz başka bir insanı kurtuluşa ulaştırabiliyor? İşte konumuz bu. Buhari'yi açarsanız eğer orada bir hadis göreceksiniz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen cennete girer. Buhari böyle söylüyor. Biz de diyoruz ki hayır. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen herkes cennete girmez. Kim girer? İşte onu izah ediyorum. Kim hacet namazını kılmışsa, mürşidini Allah'tan sormuşsa ve Allah ona mürşidini göstermişse, bu kişi ne zaman mürşidine ulaşır da önünüzü çöker, tövbe ederse, el öperse, ondan sonra la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse, işte bu kişi kurtulur. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. İşte zamanımızın bir adamlarının anlayamadığı bu incelik onlar tarafından bilinmiyor. Kur'an yerine dini kitaplardan aranmış olan bu insanlar, hem de emaniye adı verilen kitaplardan aranmış olan bu insanlar derde deva olamıyorlar. Fark ne? Ne olur yani bir insan mürşidin önünde söylesin, söylediği şey la ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözü. Ya da kendi kendine söylesin. Aynı söz olduğuna göre aynı şeyi kazandırması lazım. İyi de kazın ayağı öyle değil. Allah Teala bunu bir şekle bağlamış. Öyleyse bu şekil standartları içinde Allah Teala'nın ihsanı hepimiz için geçerli. Kim mürşidine ulaşmışsa, tekrar ediyorum, hacet namazını kılacak, mürşidini Allah ona gösterecek hacet namazının mürşidinde, o mürşide ulaşması kaydıyla geçerli veya zamanın halifesine, ki o aynı zamanda zamanın imamıdır, veya zamanın imamına tabi olması veya imamın vekiline tabi olması kaydıyla bu şimdi anlatacağımız husus geçerlidir. Ne olur? Eğer kişinin kendi mürşidiyse veya zamanın halifesiyse ne olur? Eğer o kişi zamanın halifesiyse bütün mürşitler ona tabi olmak zorunda. O zaman bir insan kime tabi olursa olsun mürşidi zamanın imamına tabi olacağı için o kişi zamanın imamına tabi olmuş sayılır. Zaten tabiyet asıldır. İşte böyle bir düzende mutlaka Allah'ın gösterdiği kişi olmak kaydıyla kim onun önünde bir çıkıp tövbe ederse ve la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek el öperse
o zaman mutlaka o kişi kurtuluşa ulaşabiliyoruz. Neden? Çünkü o kişi Allah'ın sayesinde müşkile ulaştığı an, önlüğünde düşürdük, tövbe ettiği an velayetten kurtulur, hidayete adım atar. Allah Teala velayette olanların cehenneme gireceğini söylüyor. Yani 10 ayet-i kerimeyle müşkiline ulaşamayanların cehenneme gireceğini söylüyor. Velayette olduğunu söylüyor. Kim velayettedir? Mürşidine ulaşamayanlar. Mürşidine ulaşamayanlar velayettedir. Onların gideceği yer cehennemdir. Yedi grup ayet-i kerimede böyle söylüyor. Öyleyse Allah-u Teala hidayet olanların gideceği yeri 1-2-10 değil, pek çok ayet-i kerimeyle Kur'an-ı Kerim'de cennet olarak fark etmiş. Demek ki kim velayetten kurtulmuşsa, hidayete adım atmışsa o dahi yeter. Hidayete ermesin isterse ama dalaletten kurtulsun, tamam. Bir başka açıdan meseleye baktığımız zaman şunu görüyoruz. Mürşidine ulaştığı an kişi Allah-u Teala onun kalbinin içine imanı yazıyor. Yani o kişi mümin oluyor. Mümin olunca da Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesine göre o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Diyor ki biz kadın olsun erkek olsun bütün müminleri denizimize alırız ve esasını hızlandırırız. O zaman şeytanın yeni bir tuzağı daha var burada. Aslında kelime-i şehadet getirmek gerçekten insanları kurtarabilir. Ama İblis 14 asırda kelime-i şehadetin insanları kurtarabilecek olan esasını yok etmeyi başarmış. Hangi esas? Mürşide ulaşmak. 14 asır sonra asrımızın bütün din bilgileri mürşit diye bir şey yoktur. Mürşit Kur'an-ı Kerim'dir. Son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de ondan sonra bir daha mürşit gelmeyecektir diyerek mürşide ulaşmaktan insanları men ediyorlar. O zaman kelime-i şehadet getirmek nasıl bir şey oluyor? Herkesin kendi kendine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediği bir olay. Şimdi kelime-i şehadet getirmenin insanın kurtuluşuna sebep olacağını dizayn eden hadise beraberce bakalım. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına ulaşıyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben cennete gitmek istiyorum. Ne yapayım? Namaz kıl diyor. Bir, oruç tut diyor. İki, zekat ver diyor. Üç, hacca git diyor. Dört, kelime-i şehadet getir diyor. Beş. Bu bedevi için iki tane alternatif var. Ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmuştur. Kelime-i şehadet getirmiştir. Kalbine iman yazılmıştır. Mümin olmuştur. Aynı zamanda dalaletten kurtulmuştur. Gideceği yer zaten cennettir. Ötekileri de yaparak daha bir garanti altına alacak cennetini. Ya da henüz tabi olmamıştır. Ne yapacak? Diz çökecek, söylenecek, el öpecek. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyecek. Gene aynı şey olacak. Velayetten kurtulup hidayete adım atacak. Bu yüzden Allah'ın cennetine girecek. Aynı zamanda kalbine iman yazıldığı için mümin olmak şerefine erdiği için cennete girecek. O zaman şeytanın ne kadar kurnazca bir tuzak kurduğunu görüyoruz. Hem kelime-i şehadetin adının kullanılmasına müsaade ediyor, onun unutulmamasını temin etmiş, hem de kelime-i şehadetin insanı kurtarmasına mani olacak olan bir taktik kullanmış. İşte bütün konular böyle. Kur'an-ı Kerim boyunca bütün konular. 14 asırda şeytan konuların mahiyetlerini değiştirmiş. Biz henüz 2 cilt Kur'an-ı Kerim çıkartabildik. 19 cilt olacak hepsi. 1. ciltte Fatiha ve Bakara surelerini, 2. ciltte de Âl-i İmrân suresini koyduk ortaya. Sadece Bakara suresinde geçen kavramların bir lügatını yaptık. Kur'an-ı Kerim kavramları lügatı. 94 sayfalık bir açıklama. Onu okuduğunuz zaman İblis'in kavramları aslında ne kadar uzaklaştırmayı başardığını göreceksiniz. Öyleyse
İblis ne yapmış? İblis bize korkunç bir tuzak kurmuş. Tuzağı akılcı ve çok zekice dizayn etmiş. Allah'ın kendisine verdiği o hayat hakkını insanları mahvetmek için zalimce kullanmayı başarmış. İşte bu açıdan meseleye yaklaştığımız zaman gördüğümüz korkunç bir şey. İnsanların çok azının kurtulabileceği. Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala biz diyor cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. Buradan çıkan anlam insanların en az %50'lerinin cehenneme gitmesi. Ama bu kadar basit değil. Daha sonra bakıyoruz ki Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor şeytan insanlara olan vaadini kıyamet günü yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala. Sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ey Allah'ın Resulü kaç tane fırka? Cevap veriyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 73. 73 tane fırkadan sadece bir tek fırka mı kurtulacak? Ey Allah'ın Resulü. Evet, sadece bir tek fırka kurtulacak. Fırkayı Naciye. Özellikleri ne onların? Ey Allah'ın Resulü. Özellikleri sizin ve benim gibi sırat-ı müstakim üzerinde olmalı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi bunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Aynı şeyi söylüyor Kur'an-ı Kerim. Sırat-ı müstakimin üzerinde olmak. Sırat-ı müstakimin üzerinde olmak insanları kurtuluşa ulaştırıyor. İblis sırat-ı müstakim kavramını mahvediyor. 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde nerede Kur'an-ı Kerim'in Arapça metninde sırat-ı müstakim kelimesi geçerse o kelimeyi istikamet üzere olan yol Allah'a ulaşan yol olarak Türkçeleştirmemişler. Doğru yol demişler. Doğru yol dediğiniz zaman insanlara kocaman bir açık kapı açtınız. Kim İslam'ın 5 tane şartını yerine getiriyorsa hem de bugün anladığımız anlamda yerine getiriyorsa yani kelime-i şehadet getirmeyi bir insanın kendi kendine la ilahe illallah Muhammed'in Resulullah temsil olarak vasıflandırıyorlarsa o zaman bunun anlamı ne oluyor? Anlamı açık ve kesin. Hiç kimsenin kurtulamaması oluyor. Şimdi konumuzun ait olduğu noktasından bir adım öteye atalım ve şuna bakalım. Acaba kimler kurtulur? Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde ne diyordu Allah Teala? Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytanı kullandılar. Öyleyse müminlerin dışında da birçok fırkalar var. Hepsi şeytanın kullanmış. Yalnız müminler oluşturan bir tek fırka kurtulmuş. Hemen Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Acaba bütün fırkalar nerede geçiyor? Enam suresinin 153. ayet kerimesine geçiyor. Allah-u Teala buyuruyor ki işte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalardan herhangi birine tabi olmayın ki bütün fırkalar bunu şeytana kul ederler. Allah'ın yolundan saptırırlar. Şeytana kul ederler. Açıklama getiriyor Allah Teala. Demek ki sırat-ı müstakime tabi olanlar sadece onlar kurtulacak. Sırat-ı müstakimin dışında ne kadar fırkalarsa hepsi ne yazık ki cehenneme götürecek insanları. Öyleyse şeytanın ne yapması lazım? Sırat-ı müstakim kavramını değiştirmesi lazım. Değiştirmiş. Sırat-ı müstakim doğru yol olmuş. Böylece gördüğümüz o ki
Allah Teala'nın izniyle Sırat-ı Müstakim müessesesi asli anlamından sapmış, doğru yola dönmüş. Sırat yol demek. Müstakim de istikamet üzere olan demek. Nereye istikamet üzere? Allah Teala cevap veriyor. İlah, Rabbiken, Müzhak. Senin Rabbin olan Allah var ya, o yolun sonudur diyor. Sırat-ı Müstakim'in sonudur diyor. İnsan Suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Kim Allah'a sarılmayı dilerse o amiri olanları Allah onların üzerine onları rahmetiyle ve fazlıyla kuşatır ve onları kendisine ulaştıran Sırat-ı Müstakim'e iletir. Neymiş? Sırat-ı Müstakim'in kesin tarifi. Allah'a ulaştıran bir yol var. Adı Sırat-ı Müstakim. İşte Yusuf Suresinin 108. ayet-i kerimesine baktığımız zaman bir açıklamaya daha şahit oluyoruz. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme buyuruyor ki Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin Allah'ı basiret gözüyle görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur, bu sırat-ı müstakimdir. İşte benim yolum, bizim yolumuz, hepimizin yolu budur. Öyleyse İblis sırat-ı müstakim kavramını yok etmek mecburiyetinde insanları cehenneme göndermek için başarmış mı? Hem de nasıl başarmış? 23 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor bugün Türkiye'de. O Kur'an-ı Kerim meallerinin hepsinde nerede sırat-ı müstakim kelimesi geçerse hepsi doğru yol olarak değiştirilmiş. İşte sırat-ı müstakim nerede görürseniz bilin ki o gerçekten bir doğru yoldur. Ama Allah'a ulaştıran bir doğru yoldur. Öyleyse kavramları muhteva itibariyle şeytanın değiştirmekten amacı ne? İnsanları cehenneme tabi kılmak. Şimdi A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesine baktığımız zaman insanların yarıdan fazlası cehenneme gidecek gibi bir konu görünüyor. Ama Fede suresinin 20. ayet-i kerimesine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği açıklamayı gördüğümüz zaman 73'te bir kurtuluş ümidi var. Yani %2'nin altında %2 diyelim. Öyleyse insanların dizaynına dikkatle bakın. Burada rakamsal bir açıklama yapılmadığı için netice kapalı kalıyor. Ama bugün Kur'an-ı Kerim'in bizim tarafımızdan yapılan açıklamaların ışığı altında bütün İslam toplumlarına baktığımız zaman hepsinin şeytanın tuzağına ne yazık ki %100 düşmüş olduğunu görüyoruz. İnsanlar, bütün ülkeler, İslam ülkeleri şeytanın tuzağında kıvranıyor bunu. Ve kıvranmaların arkasında zaman içerisinde insanların yazdığı kitaplar var. İşte o kitaplar her şeyi zamanından çıkartan şeytanın bu dizaynını bütün insanlara dağıtan ve onları inandıran kitaplar. Alimler kitaplar yazmışlar. Ve zaman içerisinde Kur'an-ı Kerim'in incelenmesi, dikkate alınması unutulmuş. Zaman içerisinde Kur'an-ı Kerim yerine insanlar kitapları hedef almışlar. Dinlerini ondan öğrenmişler. Asırlar sonra bu noktaya gelmişiz. Bütün peygamberlerin yaşadığı devirlerde insanlardan o peygamberlere tabi olanların hepsi kurtulmuştur.
Çünkü hepsi sırat-ı müstakime tabi olmuştur. Hepsinin ruhunu Allah'a teslim ettiğini, daha sonra fizik vücutları ve nefslerini de Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Öyleyse böyle bir düzen içerisinde insanlar asıl kaynaktan öğreniyor bilgileri. Allah Resulüne, Nebisine öğretiyor. O da direkt olarak diğer insanlara öğretiyor. Yani araya yabancılar giremiyor. İşte böyle başlıyor olay. Allah Teala Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indiriyor. Kur'an-ı Kerim diyor ki Hazreti Musa ve ona tabi olanların hepsi Allah'a teslim oldular. Ruhlarında, fizik vücutlarında, nefslerinde Allah'a teslim ettiler. Hepsi İslam oldular. Hepsi de hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi oldular. Sonra asırların geçmeni görüyoruz. Asırlar geçiyor, insanlar yüzleşiyor. Asırlar geçiyor, insanlar yüzleşiyor. Bir de bakıyorsunuz ki bir süresi var, insanlar kutlara satmaya başlamışlar. Ve Allah-u Teala Hazreti Davud'a Zebur'u indiriyor. O ve ona tabi olanlar yine kurtuluyorlar. Yine hem cennet sayesinde hem dünya sayesinde sahip oluyorlar. Ruhlarında, fizik içlerinde, neslerinde Allah teslim ediyorlar. Ve dejenerasyon yavaş yavaş 40 asırda kendini gösteriyor. Öyle ki Hazreti İsa'nın bulunduğu devre ulaştığımız zaman insanların Allah ile olan ilişkilerinin kesildiğini görüyoruz. Ve Allah-u Teala'nın Hazreti İsa'ya indirdiği İncil ile birlikte Hazreti İsa'ya sahip olan bütün havarilerin ve Hazreti İsa'nın Allah'a ruhlarını, fizik vücutlarını, neslerini teslim ettiklerini, İslam olduklarını görüyoruz. Ve daha bir süre daha devam ediyor o güzellik. Toplumda bir süre sonra kayboluyor insanlar dejenerasyon neticesinde. Ondan 6 asır sonra Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin bulunduğu çağa ulaşıyoruz. İnsanlar mı? Putperest olmuşlar. Ateşe tapanlar mı istersiniz? Şeytine tapanlar mı istersiniz? Putperestler mi istersiniz? Her şey zamanından çıkmış. Ve Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Ali İmran Suresi'nin 20. ayet kelimesi açık ve net olarak başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabenin İslam olduğunu, Allah'a ruhlarını da meclislerinde, neslerinde teslim ettiklerini, hepsinin de hem cennet sahibinin hem dünya sahibinin sahibi olduğunu müjdeliyor. Ve aradan sadece 14 asır geçmiş ve bugüne ulaşmışız. Bugün insanların kurtuluşa ulaşmak ümitleri tamamen yok olmuş durumda. Böyle bir dizaynda insanların Allah-u Teala'nın ilminde değerleri sıfırlanmış. İşte 14 asır sonra bugün Allah'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün farzlarının yok edildiğini görüyoruz. Nereden yok edildiğini? Kur'an-ı Kerim'den mi yok etmiş? Yok. Kur'an-ı Kerim 14 asır evvel nasıl indirildiyse bir harfi bile, bir kelimesi bile değiştirilmeden aynen Arapça metin olarak duruyor. Ama gerek Araplar, gerek İslam aleminin diğer bütün hükümleri Kur'an-ı Kerim'in asli muhtevasını devre dışı bırakmışlar. Ve insanları cennet saatine ulaştıracak olan bütün farzlar 14 asırda birer birer unutulmuş, tatbik edilmez olmuş. İşte birinci farz Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer dilemezsek hiç kimsenin kurtulması mümkün değil. Allah Teala açıkça söylüyor Yunus Suresi 7. ayet-i kerime, onlar ki dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler.
onlar dünya hayatından razı olmuşlardır. Dünya hayatıyla doyuma ulaşmışlardır. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Bir sonraki ayet-i kerimede de onların gideceği yer cehennemdir buyuruyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı insanlar bilemiyorlar. Bilemedikleri zaman gidecekleri yer cehennem. Çünkü Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı bilemeyi farz kılmış. İkinci safhaya bakıyoruz. Mürşid müessesesi, mürşide ulaşmak. Mürşide ulaşmayanların kalplerindeki küfür kelimesi aynen kalıyor. Dikkat edin, bir inanç vardır. Yani herkes Müslüman olarak doğar. Bu bütünüyle yalandır. Şeytanın bir palavrasıdır. Herkes kalbinde afetlerle beraber doğar. Yetmez, daha açık konuşayım. Herkes kalbinde küfür yazısıyla beraber doğar. Kim doğmuşsa, dünyanın ve kainatın neresinde doğmuşsa o kişinin kalbinde küfür yazar. Doğdukları andan itibaren bütün insanın kalbinde küfür yazar. Ancak mürşide ulaşıldığı takdirde bu küfür kelimesi Allah-u Teala tarafından silinir, kalınır ve oradan alınır. Onun yerine kalbin içine iman kelimesi yazılır. Ne zaman mürşidin ruhu kişinin başının üzerine gelirse o zaman o kalbin içine Allah'a iman eden tek kişi mümin olur. İşte Mümin Suresi'nin 15. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Derece böyle yükselten bağışın sahibi olan Allah kullarından dilediğinin üzerine, başlarının üzerine emrinden birini ulaştırır. O kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek üzere. Böyle bir ruh başımızın üzerine biliyor. Ve kalbimize iman yazılıyor. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi Allah-u Teala duyuruyor. Onların kalplerinin içine imanı yazılır diyor. Ne zaman? Onların üzerine Allah'ın katından bir ruh gönderip o ruhla onları destekleriz diyor. O zaman. Öyleyse bir kişinin kalbinin içine Allah imanı yazıyor. Ne zaman? Yeşilin ruhunu onun başının üzerine gönderdiği zaman. Böyle bir şey yoksa, o kişinin kalbinin içine iman yazılmamışsa, o kişi mümin kabul edilmiyor Allah-u Teala tarafından. İşte Yüce Vasılası'nın 14. ayet-i kerimesi, Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Allah kalbinizin içine iman kelimesini yazmadı. Yazmadığı sürece mümin olamazsınız diyor. İşte kimin kalbinde küfür kelimesi yazılmaya devam ediyorsa bu insanların etkinin ne yazık ki gidesini yer Allah'ın şehrini. Öyleyse cizaydı ayet

Ama ne yazık ki yolumuzun ölmeden Allah'a başlaması, Allah Teala tarafından üzerinde 9 defa farz kılındığı halde bugün bu husus tamamen unutulmuş. Tıpkı mürşitler inkar edildiği gibi, mürşit yoktur denildiği gibi, son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ondan sonra bir daha mürşit vermesi mümkün değildir dendiği gibi. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali'ye tabi olunmuş. Daha sonra da sahabeye tabi olunduğu Tevbe suresinin 100. ayet kesinleşmiş. Öyleyse ne görüyoruz? İnsanların şeytanın eğlencesi haline geldiğini, şeytan tarafından ifade edildiğini, aldatıldığını görüyoruz. Ve buna alet olanlar da asrımızın bilginleri, din konusundaki alimler. Çünkü hepsi aynı şeyi söylüyor. Allah'a ulaşmak diye bir şey yoktur diyorlar. Allah'a ulaşmayı dinlemek de ne demekmiş diyorlar. İnsan ruhu Azrail aleyhisselam tarafından alınır. Alındığı zaman da o kişi zaten ölür. Ancak ölenlerin ruhları Azrail aleyhisselam tarafından Allah'a ulaştırılır. İşte Kur'an-ı Kerim'in söylediği şey bu. Onların yoktur böyle şey olmaz dediği hususu ise Allah-u Teala 9 defa üzerinde bastırıyor. Ve onun gerçekleştirilme misalinde insanların gideceklerin cehennem olduğunu görüyoruz. Çünkü Allah'a verdiğimiz 3 tane yeminimiz var üzerinde. Birisi ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması. İkincisi nefsimizi tezkiye etmek. Allah'ın nurlarını yerden daha çok nefsimizin kalbine yerleştirmek. Üçüncüsü fizik vücudumuzu şeytanın kul olmasına sokarak Allah'a kul etmek. Böyle bir dizaynda Allah Teala'nın ifade buyurduğu şey açıkla kesin kurtulur ancak Allah'ın farzlarına, Kur'an farzlarına, sahabe nasıl itaat ettiyse, hepsini gerçekleştirdiyse, bizim de onları gerçekleştirmemize bağlı. Öyleyse Allah'a yemin vermişsek, Allah'a misak vermişsek, Allah'a ahd vermişsek, bu üç yeminin gerçekleşmesi bir insanı mutlaka cehennemden cennete alıyorsa ve bugün bunların hiçbirisi farzların arasında mevcut değilse, sahabenin hepsi de bunların bütün bu üç yeminin hepsini gerçekleştirmişse o zaman ortada bariz bir hile var. İblisin 14 asırda insanlara Allah'ın farzlarını, temel farzlarını, insanları cennet sahibine ulaştıracak olan temel farzlarını unutturduğu. Demek ki unutturduklarının birincisi Allah'a ulaşmayı dinlemek. İkincisi mürşide ulaşmak. Üçüncüsü Allah'a verdiğimiz 3 tane yemin. Yemin, misak ve ahdi insanları unutturmak. Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 76 ve 77. ayetlerinde olayı açıklığa kavuşturuyor. Diyor ki kim Allah'a verdiği yeminini ve misakini az bir bedel karşılığı satmışsa yani yerine getirmiyorsa onların ahirette bir nasibi yoktur diyor Ali İmran 76. 77. ayet-i kerimesinde ise Allah-u Teala diyor ki kim ahdini ve misakini yerine getirirse onlar takva sahibi olanlardır. Ve Ali İmran Suresinin 15. ayet-i kerimesinde takva sahiplerinin yüce yerin cennet olduğunu söylüyor Allah-u Teala. 198. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor Allah-u Teala. Ali İmran Suresinin takva sahiplerinin cennete gireceğini Kaf Suresinin 31 ve 32. ayetlerinde de yine takva sahiplerinin cennete gireceğini söylüyor.

0: Öyleyse şeytan bize yeminimizi, misakimizi ve ahdimizi unutturarak bizi Allah'ın cennetinden mahrum ediyor. Öyleyse olayı ait olduğu standartlarda yerli yansıttığımız zaman cennet sayesinde bugünün insanının ulaşmasının imkansız bir şey haline geldiğini görüyoruz. Dünya saatine geldiğimiz zaman onunsa bunun ötesine bina edileceği için, yani bir insanın evvela cennet saatini kazanması asıl olacaktır. Ondan sonra dünya saatine ulaşması söz konusudur. Böyle bir dizaynda insanlar eğer cennet saatlerine ulaşamazlarsa, o saadeti gerçekleştirecek olan noktaya ulaşamazlarsa, onların dünya saatine ulaşmaları zaten mümkün değil. Bizi dünya saatine ulaştıracak olan geri kalan iki teslimdir. Ruhumuzu Allah'a teslim etmek, bizi cennet saatine ulaştırır sadece. Fizik vücudumuzun teslimi, velayetin dördüncü makamındadır. Nefsimizin teslimi, velayetin altıncı makamındadır. Eğer bu teslimler gerçekleşmezlerse, bu teslimler tahakkuk etmediği takdirde insanın dünya saadetine ulaşması, mutlu olması dünyada mümkün değildir. Ve iblis hem ruhumuzun Allah'a teslimini devre dışı bırakmış 14 asır sonra, hem fizik vücudumuzun Allah'a teslimini devre dışı bırakmış, hem de nefsimizin Allah'a teslimini devre dışı bırakmış. Hepsi de Kur'an-ı Kerim'de üzerimizde aslımızı aldı. Öyleyse Allah-u Teala Allah'a teslim olmamızı farz mı kılmış? İşte bakın Zümer Suresinin 54. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala ne söylüyor hepimize? وَاَنْ يُرِيُّ اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُ لَهُ مِنْ قَبْلِيَنْ يَتْيَكْسِمْ azabı üzerimize. Kabir azabı gelmeden önce, canlıyken, hayattayken, serbest iradeniz üzerindeyken, üzerinizdeyken Allah'a dönün ruhunuzu, Allah'a döndürün. Ruh olarak Allah'a dönün. Ve yetmez, Allah'a teslim olun. Sadece ruhunuzu Allah'a teslim etmekle kalmayın. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edin. Nefsinizi de Allah'a teslim edin. İşte Allah-u Teala Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. اِنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْنَا. Allah emanetleri ehline, sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Emanetleri çoğul kullanmış ama sahibini tekil kullanmış. Emanetler diyor, sahipleri demiyor, sahibi diyor. Allah'ın üç tane emaneti var üzerinizde. Önce ruhunuz Allah'a teslim edeceksiniz bir, sonra fizik vücudunuz Allah'a teslim edeceksiniz iki, sonra nefsiniz Allah'a teslim edeceksiniz üç. Bu teslimler yoksa ne cennet saadetinizin olabilir, ne de dünya saadetinizin olabilir. Öyleyse Allah-u Teala boşuna mı teslimleri emretmiş, onu gerçekleştirebilenler faydası olmuşlar. İşte bu söylediğimiz dört safhada bütün sahabenin hepsini gerçekleştirdiğini net olarak gösteriyor Kur'an-ı Kerim. Allah-u Teala bu dört safhanın dördünü de üzerimize farz kılıyor. Bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar mı? Ruhlarını hepsi Allah-u Teala'ya ulaştırıp teslim etmiş mi? Hepsi. Nereden biliyoruz? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bunu açıkça söylüyor. Diyor ki onlar sözü dinlerler. Ve kavlin, sözün ahsen olanına hali olurlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediklerine tabi olurlar. Neden ahsendir? Yalnız Kur'an-ı Kerim ayetlerini söylediği için ahsendir. Bir, Allah'ın söylediklerini söyleyebildiği için, sadece Allah'ın söylediklerini söylediği için ahsendir. İki, ve kalbinde Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü taşıdığı için, kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i okuduğu için sözleri ahsendir. Üç, sözün ahsenine tabi olurlar diyor. ve hepsi hidayete erdiler buyuruyor Allah-u Teala. Hepsi ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak şerefine sahip olmuşlar. Öyleyse Allah'a ruhlarını ulaştıranlar kimlerdir? Cevap geliyor Rad Suresinin 20-21-22 ayetlerinden. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte Rad 20-21-22. Onlar Allah ile olan ahdlerini, üç yeminlerini yerine getirirler. Ve misaklerini, ruhlarını Allah'laştırmak konusundaki yeminlerini bozmazlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Onlar kötü hesaptan korkarlar. Onlar Allah'a karşı huşu duyarlar. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Bu Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler ne yapmış? Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler ruhlarını Allah'a ulaştırabiliyor. İşte bütün sahabe Allah'a ruhlarını ulaştırmışlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenler kesinlikle. Hepsi mürşidlerine ulaşmışlar mı? Kainattaki en büyük mürşide. Öyleyse hepsi mürşidlerine ulaştıkları an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e mümin olmuşlar. Ve cennet sayesinde o noktada bir defa daha yakalamışlar. Sonra hepsinin ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırdığını gördüklerimiz zaman suresinin 18. ayet-i kerimesinde 3. safhayı da tamamlamışlar. Peki nefslerini de Allah'a teslim etmişler mi? Evet. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onlar emrolunmadılar. Nefslerini Allah'a teslim etmiş, dinde halis kullar olmakla emrolundular. Bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar mı? İşte açıkça Allah-u Teala Ali İmran Suresi diyor ki ne zaman onlar sizinle yaptıkları mahalleleri devreden çıkarttırlarsa, ona itaat etmezlerse onlara deyin ki biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar. Ayrı bir ayet-i kerime Ali İmran 20. Habibi Muhammedlere ve kitap sahiplerine ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. O ümmileri ve kitap sahiplerine de ki sor bakalım onlara, onların arasında da Allah'a teslim olanlar var mı? Eğer olsaydı mutlaka onlar daha önce hidayet almış olacaklardı. Ruhlarını Allah'a teslim etmiş olacaklardı. Görüyoruz ki sahabenin yaptığı teslim ruhun da, beçin de, nefsin de teslimi. Öyleyse ne yapmış sahabe? Başlangıçtaki 3 safhayı gerçekleştirerek cennet saatini elde etmişler. Yani ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. 1. Mürşitlerine ulaşmışlar. 2. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. 3. Allah'a teslim etmişler. Ve böylece hepsi cennet saatinin sahibi olmuş. Sonra ne yapmışlar? Fizik mürşitlerini Allah'a teslim etmişler. 4. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. 5. Böylece dünya saadetinde sahibi olmuşlar. Ve bunların hepsinin üzerimize farz kılındığını Allah söylüyor. 14 asır sonra asrımızdaki din bilginlerinin hiçbirisi bu söylediğimiz kavramların hiçbirisinden haberdar değil. Arkasında ne var? Kim var? Arkasında sadece şeytan var. Ve şimdi 14 asır sonra Allah-u Teala bizim ağzımızla herkese açıklamalarını gönderiyor. Görüyorsunuz ki bu açıklamalar kitapların yazdığı açıklamalar değil. Üstelik onlara hiç uymuyor. Onların bütün yanlışlarını Allah'ın bize öğrettikleriyle biz ortaya çıkartıyoruz. Bu şeytanın tuzakları konusundaki ilk konuşmamız. Daha yeni başladık. Asıl şenlik bundan sonra. Öyleyse hepinizin, bütün insanların Allah'ın bu temel 4 tane safhasına Allah'a ulaşmayı dilemeye, mürşide ulaşmaya, ruhun Allah'a teslimine, fizik vücudun ve nefsin Allah'a teslimine bu 4 safhaya hepinizin ulaşmasını, cennet saadetini ve dünya saadetini yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun. Ve as-salavat. Allah'a emanet olun.
1: Muhterem dinleyiciler, izleyiciler ve de sevgili öğrenciler, yine sizlerle birlikteyiz ve güzel bir günde, eşsiz bir sohbetinde daha muhterem efendimiz, tasavvuf doktoru İskender Ali Mehir. Sizlerle birlikte olacaklar az sonra ben, hiç vakit kaybetmeden müsaadenizle inşallah muhterem efendimize dönüyorum. Muhterem efendimiz, öncelikle hayırlı günler diliyoruz. Evlerinizden sonsuz hürmet yapıyoruz ve çok kıymetli dualarınızı beklerken, bugünkü bu eşsiz sohbetimizde de zaten muhterem dinleyici, izleyici ve de sevgili öğrencilerimizi baş başa bırakıyoruz. Tekrar mübareklerinizi seviyoruz inşallah.
2: Allah razı olsun Berhan. Biz de hepinizin gözlerini yapıyoruz. Ve inşallah besmeleyle başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın selamı. Yakin abdü ve yakin esayetine sıra sakin sultan. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Allah Teala hepinizden razı olsun. Bir yeni güne başlamanın sevinci içerisinde sizlere sesleniyorum. Sevgili öğrencilerim, izleyenlerim, dinleyenlerim, Mir Vakfı'nın değerli mensupları,
1: if you'd like to make a call,
2: Television radyolarımızın, farkımızın, dergimizin değerli mensupları, Allah Teala hepinizden razı olsun. İşte bir defa daha beraberiz. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz. Bize yeni bir gün, yeni bir güzellik ihsan duyurduğu için, bizi bunlarla nimetlendirdiği için, sizlere hitap etmek, Allah-u Teala'nın bana ihsan edildiği, bize ihsan edildiği bir sonsuz zevk sevgili kardeşlerim. Bu zevki bir defa daha el ele günün gününe yaşıyoruz. Gönül dostları bir arada hamd ederiz, şükrederiz Allah-u Teala'ya. Allah'ın yolundayız. Onun yolunda mutluyuz. Mutluluğu O bize öğretti. Öyleyse Allah'ın bize öğrettiği yolda bütün güzellikleri yaşamak üzere bir aradayız. Allah-u Teala'nın indinde güzellikten başka ne var ki sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Mutluluktan başka ne var ki? Ama şeytanın yanında sadece mutsuzluk, sadece huzursuzluk, sadece sıkıntı, keder söz konusu olur. Bu menhus varlık. Bütün insanları mutsuz etmek için sonsuz hayatı boyunca kıyamete kadar yaşamaya devam edecek. Kıyametten sonra zaten herkes tekrar dönecek. Bir sonsuz yaşantı yaşanacak. Bu sonsuz yaşantısı içinde sadece insanlara tuzak kurmakla meşguldür. Her türlü tuzak onun marifetidir. bir tek gayesi var. Hepinizi mutsuz etmek. Şu dünyayı size mutsuz bir hayat olarak yaşatmak. Ve yetmez onun için, kıyametten sonra da sizi mutlaka kendisiyle beraber cehennemde görmek ister. Ve Allah Teala kıyamet günü cehennemde söyleyeceklerini şöyle ifade ediyor. Allah da size söz verdi, ben de verdim. O Allah sözünü tuttu. Ben de şeytanım, ben sözünü tutmam. Bana niye kızıyorsunuz? Kendinize kızın. Ben sizi zorla mı bu noktaya cehenneme getirdim? Size teklifte bulundum. Siz de kabul ettiniz. Kendi nefsinize kızın, bana kızmayın. İşte iblisin o gün insanlara söyleyecekleri şey bunlar. Sevgili kardeşlerim, İblis sizin huzursuzluğunuzdan, sıkıntınızdan, güç vaziyette olmanızdan sadece zevk alır. Bu onun zevkidir. Sadece insanları huzursuz etmek, sıkıntıya sokmak, kederlendirmek, işte onun temel görevleri bunlardır. Kendi kendine görev edindiği şeyler. Allah-u Teala asla iblise bu istikamette bir görev vermemiştir. Ama o kendi kendisini insanların felaket tellalı olarak vazifelendirmiştir. Ve de bu sonsuz hayatında her geçen gün insanları Allah'tan biraz uzaklaştırmak için elinden geleni ardına koymamıştır. Korkunç tuzaklarla insanların çok büyük bir kısmını bugün cehenneme mahkum etmeyi başarmıştır. Dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala biz insanların çoğunu cehennem için yarattık buyuruyor. Bunun manası biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. İnsanlar her şeyi yanlış anlamaya dünden hazırlar. Allah-u Teala'nın söylediği şey, ben insanları yarattım. Bu yarattığım insanlar var ya, onların büyük kısmı cehenneme gidecekler. Manası bu. Ama bundan mana çıkartıyor bir takım insanlar. Allah-u Teala insanları yaratmış. A'yı, B'yi, C'yi cehenneme gitsin diye yaratmış. D'yi, E'yi, F'yi de cennete gitsin diye yaratmış. Ve de Allah öyle istediği için A, B, C cehenneme gidecek. Gene Allah öyle istediği için D, E, F de cennete gidecek. Sevgili kardeşlerim, böyle bir düşünce şeytani düşüncedir. Çünkü Allah-u Teala'nın dileği herkesi Allah'ın cennetine ulaştırmaktır. Ve inanılmaz bir kolaylık getirmiştir Allah-u Teala insanlığa. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu ölen Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişi sadece bu dilek sebebiyle mutluluğu yakalamıştır, cennet mutluluğunu. Hiçbir kuvvet onu cehenneme götüremez. Salt, Allah'a ulaşmayı dilediği için, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediği için, o kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, gönül dostlarım, daha büyük bir kolaylık olabilir mi? Daha kolay bir şey olabilir mi? Sadece bir dilek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, cennete gitmek isteyen cennete gider. Sahabe soruyor, bu kadar kolay mı? Gayet tabii diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu kadar kolay. Ey Allah'ın Resulü, bu cennete gidenler nasıl gidecekler? Bana ulaşmayı dileyecekler diyor. Son derece basit sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dilemek nedir? Bir dilektir. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Cennete gitmeyi dilemek nedir? O da bir dilektir. Peki bir fiil var mı devrede? Hayır, yok. Sadece dilemek bir insanı her halükarda, hangi standartlara sahip olursa olsun, mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Yani insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bunu dileyen kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine girer. Öyleyse cennete ulaşmayı dilemek de sadece bir dilekse, Allah'a ulaşmayı dilemek de sadece bir dilekse, sadece bir kelime değişikliği var. Allah'a ulaşmayı dilemek şeklinde, cennete ulaşmayı dilemek bir değişiklik gösteriyor. Allah'a kelimesini aynı cümle içinde cennete kelimesiyle değiştiriyorsunuz. Tamam mı? İkisi de bir dilek sevgili dinleyenler. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem %100 haklı değil mi? Cennete ulaşmayı dileyen cennete girer diyor. Eğer bu bir dilekse, herkes cennete ulaşmayı diler. İnsanların bilmediği şey, Allah'a ulaşmayı dileyenin mutlaka Allah'a ulaşacağıdır. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı diliyorsa, Allah mutlaka bu dileği o kişinin kalbinde işitecek, bilecek ve görecektir. Gördüğü anda olay tamamlanmıştır. Allah'ın yardımları ard arda gelir. Eğer Allah Teala o kişiye mühlet verirse, hayat verirse, o kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Allah'ın evliyası olacaktır ve cenneti mutlaka hak edecektir. Ama Allah Teala'nın tayin ettiği hayat o kadar uzun değil. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ertesi gün hiçbir şey yapamadan Allah ondaki emanetini geri aldı. Öldürdü onu. O kişi gene cennete girer. Çünkü Allah Teala bu kulum bana ulaşmayı diledi. Ben onu mutlaka kendime ulaştıracaktım. O ulaşmayacaktı bana. Ben onu kendime ulaştıracaktım. Ve ona bana ulaşma fırsatını vermeden onu öldürdüğüne göre onun elinde bana ulaşmak için zaman yok. Ulaşması mümkün değil. Öyleyse ben önlemiş oluyorum. Onun ruhunu bana ulaştırmasını ben önlemiş oluyorum. Eğer hayat verseydim ben onun ruhunu kendime ulaştıracaktım. O ulaştırmayacaktı, ben ulaştıracaktım. Öyleyse diyor Allah Teala, bu yetkiyi ona vermediğime göre ben sözümü tutarım. Ulaştırmışım gibi onu mutlaka cennetime alırım. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi dilediği anda şekil şartlarına ulaştırması bu sebebe dayalı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an kulaklarındaki bakra alınır. Dilediği an kalbindeki ekinet alınır. Dilediği an kalbine ihfat konulur. Dilediği an İrşat makamıyla arasındaki hicab-ı mestire alınır. Sevgili izleyenler, öğrenciler, dinleyenler ve Allah'a ulaşmayı dilemenin şekil şartları ard arda belirir. Bununla yetinmez Allah-u Teala arkasından o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Arkasından o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. Ve onu arkasından huşu sahibi kılar. Gördünüz mü? Allah-u Teala sizin ona ulaşmayı dilemekle Allah'a doğru attığınız bir tek adıma Allah'a ulaşmayı dilemek bir düşünce platformunda bir aksiyondur. Diliyorsunuz. Bir dakika evvelki durumunuzda Allah-u Teala'ya ulaşmayı henüz dilememiştiniz. Ama şimdi dilediniz. Hayatınızın en büyük değişikliğini, size en büyük mükafatı kazandıracak olan bir dileği dilediniz. Artık Allah'a ulaşmayı dilemeyen biri değilsiniz. Dileyen birisisiniz. Öyleyse bir takım mükafatları hak ediyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Benim bir düzende hepiniz için bütün güzelliklerin var olduğunu ifade etmek istiyorum. Öyleyse bu kadar basit, bu kadar kolay, insanların şu dünyada yaşadıkları 50-60 senelik bir ömrün 100 sene, 150 sene, 200 sene olduğunu düşünün. Ne yazar sevgili kardeşlerim? Cennet hayatı 200 trilyon mu desem, 200 trilyon mu desem, öyle bir sonsuz zaman aralığı. Bizim akıl standartlarımız içinde o zaman büyüklüğünü canlandırabilmemiz hastalığımızda mümkün değil. Zaman ölçülerimiz bunu idrake yetmiyor ve sonsuz deyip işin içinden çıkıyoruz. Sadece bir rakamı koyun, arkasından sıfırları sıralayın. 10 sıfırlı, 20 sıfırlı, 30 sıfırlı, 300 sıfırlı, 3000 sıfırlı bir rakam. Sevgili kardeşlerim, daha bu rakam 6 sıfır ulaşıp milyon olunca ve bunların her birisi bir yılı temsil edince 1 milyon yıl. Şunun şurasını kaç senelik bir ömür sürdünüz? Onunla onu mukayese ettiğiniz zaman insan hayatının sonsuz katı uzunluğunda bir hayat göreceksiniz, bir cennet hayatı. Sonsuza kadar uzayan bir cennet hayatı. Bunu sağlayabilmenizse sadece ben cennete ulaşmayı biliyorum gibi bir dilek, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi beni kendine ulaştır. Ben sana ulaşmayı diliyorum. İşte kim affedersiniz, böyle bir dileğin sahibi ise sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cennete ulaşmayı herkes diler, öyle değil mi? Herkes Allah'ın cennetine girmeyi diler. İnanan herkes en büyük hedef olarak bunu düşünürler ve kendilerini bir türlü oraya layık göremezler. Umamazlar böyle bir şeyi. Ama Allah-u Teala'nın ölçüleri de son derece basit ve kolay. Cennetin kapılarını herkese açmış, gelin diyor, alay alay, bölük bölük gelin. Yaşayanların hepsi, kapım diyor, hepinize açık. Sadece cennetime girmeyi dileyeceksiniz. Nasıl? ben Allah'ın cennetine girmek istiyorum dileği bir kelime değişikliğiyle başlayacak. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Ben Allah'ın cennetine ulaşmayı diliyorum yerine affedersiniz. Ben Allah'ın cennetine ulaşmayı diliyorum yerine ben Allah'a ulaşmayı diliyorum sözü. Ben cennete ulaşmayı diliyorum yerine ben Allah'a ulaşmayı diliyorum sözü. Böyle bir söz sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracak. Öyleyse diyelim ki siz bugün üzüntülüsünüz, hüzünlüsünüz. Etrafınızdaki insanlarla aranızda bir anlaşmazlık olmuş. Size hakaret etmişler, kötü davranmışlar falan filan. Bunların hepsi fasafiso sevgili kardeşlerim. Boşuna kendinizi üzüyorsunuz. Dış olaylarla başkalarının yaptığı davranışlar sebebiyle boşuna üzülüyorsunuz. Allah'ın cenneti sonsuz bir zaman parçası için düşünemeyeceğiniz kadar, düşüncenizin standartlarına sığamayacak kadar uzun, sonsuz uzun bir zaman parçasında Allah'ın cennetini garanti ediyorsunuz. Bir tek cümleyle. Gerçekten bunu istediğiniz bir vaka ise Allah'ın cennetine girmemeniz mümkün değil. İşte bu kadar kolay bir şeyi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'ine koyuyor. Biz de herkese ilan ediyoruz ki her ne kadar sizin bundan haberiniz yoksa da Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de böyle söylüyor. Ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer diyoruz. Din kültürü aldıklarını düşünen ve zanneden insanlar böyle bir şey kendilerine öğretilmediği için ellerinin tersiyle kendilerini cennete götürecek olan bu talebi geri çeviriyorlar. Diyorlar. Biz Allah'a ulaşmayı istemiyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu şeytan nasıl bir mahluk ki bu insanları bunları söylemekten diliniz tüy bittiği halde Allah'a ulaşmayı dileme noktasına bir türlü getirmek mümkün olmuyor. Sevgili kardeşlerim, insanların milyonlarca insanın, 60 milyon insanın cehenneme gitmesi söz konusu. Gözümüzün önünde insanlar kafile kafile oraya gidiyorlar. Sırf kültürün bu noktasından mahrum oldukları için. Düşünebiliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Bugünkü din kültürü insanların kurtuluşunu kesinlikle engellemiş durumda. İblis insanları öyle bir tuzağa düşürmüş ki kurtuluşa ait olan bütün reçeteleri bir kibrit çakarak yakmış sanki. Yok etmiş. Artık insanlar 21. asırda insanların çok çok büyük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemenin sadece bir tek dileğin kendilerini mutlak olarak Allah'ın cennetine ulaştıracağından haberdar değiller. Tüylerim ürperiyor sevgili kardeşlerim. Bu insanlar gözümün önünde sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için şeytan onlara bunu reddettirdiği için Allah'a ulaşmayı dilemeyi reddettikleri için cehenneme gidecekler. Düşünebiliyor musunuz? Kurtuluş bu kadar yakın. Bir tek dilekle herkes, kimi düşünüyorsanız düşünün, herkes mutlaka Allah'ın cennetine gidebileceği halde insanların büyük kısmının cehenneme gitmesi kesinleşmiş durumda. İblis ağlarını örüyor. İnsanları tuzağına düşürmüş vaziyette. Söylediklerimiz insanların çoğu için bir mana ifade etmiyor. Biz onların mutlulukları için hayatımızı vermeye hazırız. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler. Ama inanılmaz bir olay vücut buluyor. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar.

Dikkat edin, bugün din alimleri arenasında, bizim dışımızda hiç kimse Allah'ın bu hakikatinden bahsetmiyor. Ve şeytan bunu bütün insanlığı tuzağına düşürecek olan bir vasıta olarak kullanıyor. Diyor ki, bakın, bu kadar alim, bu kadar binlerce kişi, sadece Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 80 bin kadrosu, belki de şimdi 100 bin olmuştur. Bunca profesör, doçent, yardımcı doçent, lise öğretmenleri, ortaokul öğretmenleri, bu kadar alim bunu söylemiyor. Allah'a ulaşmayı dilemenin insanı kurtuluşa ulaştıracağını söylemiyor. Sadece bir sivri akıllı çıkmış, bir sahtekar çıkmış ve insanlara diyor ki, siz Allah'a ulaşmayı dileyin, kurtulursunuz. Eğer söyledikleri doğru olsaydı, bütün alimler aynı şeyi söylerdi. 14 asırdır bir din öğretisi sürüyor diyor İblis. Bu öğretinin bugünkü tatbikatçıları işte bunlar diyor. Bu profesörler, bu doçentler, bu öğretim üyeleri, bu öğretim kadrosu. Hiçbir Allah'ın kulu çıkıp da bunların arasından, ey insanlar, bilin ki Allah'a ulaşmayı dilemek bir insanı mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır demiyor. O zaman bu sahtekarın söyledikleri doğru olabilir mi? Sevgili izleyenler, öğrenciler, dinleyenler, bu kocaman kitlenin 60 milyon insanın içinden sadece sizler çıktınız doğruyu yakalayabilen, beni şu anda dikkatle dinleyen, haşyetle dinleyen, huşuyla dinleyen sevgili kardeşlerim, sizler, kurtuluşa ulaşabilecek olanlar yalnız sizlersiniz. Hiçbirinin aklına gelmiyor. Bu adam bir şeyler söylüyor, 30 küsur senedir. Söyledikleri yanlış olabilir. Ama ya doğruysa, demek milyonlarca insanın aklına gelmiyor. İblis onların beyinlerini yıkamış. Sevgili kardeşlerim, şu beni dikkatle, ihtimamla dinleyen sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sizler geleceğin ümidisiniz. Düşünün ki İblis insanların kendisiyle beraber cehenneme gitmesi için bütün kurtuluş kapılarını kapatmayı başarmış. Öyle bir din öğretisiyle insanları kontrolü altına almış ki, bu din öğretisinde insanları cennete ulaştıracak olan bütün kapılar kilit üstüne kilit vurulmuş, aşılmaz demir kapılar haline getirilmiş. Hiç kimse o kapıları aşıp öteye geçemiyor. Hiç kimse incelemek gereğini görmüyor. İnceleseler, Kur'an-ı Kerim'in öyle yazdığını, bütün sahabenin Allah'ın o yazdığı ayetleri tatbikata sokarak hepsinin Allah'ın cennetine
ehil olduğunu görecekler. İblis insanları korkunç bir tuzağa düşürmüş. Şeytana tapanlardan tutun da Allah'ın yoluna girmeyen, girmek istemeyen herkesi içine alan bir daire içerisinde kurtuluşa ulaşanların sayısı parmakla gösterilecek kadar az. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاهِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah Teala buyuruyor ki o onlar ki bize mülaki olmayı bilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onları manevi hayat ilgilendirmez. Onlar dünya hayatıyla uğraşırlar. Dünya hayatıyla huzur bulurlar. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Manevi hayat, ruhlarını Allah'a ulaştırmak onların işi değildir diyor Allah-u Teala. Onlar dünya hayatıyla huzura kavuşurlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Ve Allah Teala buyuruyor ki onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların girecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Cehennemdir diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Kur'an-ı Kerim tabiriyle aminu olmazsa o kişinin hangi cins ameli işlerse işlesin kurtuluşa ulaşması hiçbir şekilde mümkün değildir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse insanlardan hiç kimse kurtuluşa ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı bilemedikçe. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasını kurtarmayı ne kadar istemiştir. Ama amcası Allah'a ulaşmayı bilemedi. Ve kurtulamadı sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kurtulması mümkün olmadı. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin sözü. Ancak hidayete ermek isteyenin hidayete erebileceği Allah'ın kanunu olduğu için geçerlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki bütün sahabeyi hidayete erdirmiş. Hepsi hidayete ermek şöyle dursun. Allah'ın mürşitleri olmuşlar. Yani bir insanın hidayete erdiği yer 22. basamaktır.
Oysa ki onlar ruhlarını Allah'laştırarak hidayete ermenin ötesinde fizik vücutlarında neslerini de ahsen kılarak onların da hidayetini sağlamışlardır. Üç hidayeti de elde etmişlerdir. Yetmez. Allah'a kul olmak onlara yetmemiştir. Allah'a köle olmayı dilemişlerdir. Allah'a köle de olmuşlardır. Ve böylece irşad makamının sahibi olmuşlardır. İrşada ermekle kalmamışlar, irşad etmek yetkisinin de sahibi olmuşlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, şunu gördük ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi Allah'a ulaşamaz, cennete hiçbir şekilde giremez. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin kapısının anahtarıdır. Herkesin hiçbir zahmete katlanmadan elde edebileceği bir anahtar kainatın her noktasında insanlar için. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Geri kalan Allah'ın işi. Peki ne yapacak Allah sevgili öğrenciler, isteyenler ve dinleyenler? Çok basit. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracak. Ne demek istiyoruz? Yani Allah'ın kendisine ulaştırmayı istediği insanlarla kendisine ulaştırmayı istemediği insanlar mı var? Evet, sevgili izleyenler ve dinleyenler, aynen öyle. Allah'ın kendisine ulaştırmak istediği insanlar var, ulaştırmak istemediği insanlar da var. Kim bunlar? Allah'ın kendisine ulaştırmayı istediği insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'ın kendisine ulaştırmayı istemediği insanlar, Allah'a ulaşmayı istemeyenler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah onları zorla, onların iradeleri Allah'a ulaşmayı, kurtuluşu dilemediği halde, onları zorla cennetine alacak değildir. Cennete girmeyi aklın sahibi yaptığı insanların dilemesine bırakmış. Dilerlerse Allah'ın cennetine girerler. Dilemezlerse giremezler. Dilerlerse Allah'ın zatına ulaşırlar. Dilemezlerse ulaşamazlar. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifi, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı gerek görürse Allah da onu kendisine ulaştırmayı gerek görür. Öyleyse Araf 186'ya bakalım sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne diyor Allah Teala? Allah dilediğini velayette bırakır. Onlar için onları kurtaracak bir mürşit, söz konusu bir hidayetçi yoktur. Allah onları İsyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ezelde Allah'a verdikleri misaka riayet etmeyenler. O misak ki üç yemini birden içerir. Muhtevasını alır. İhtiva eder.
kulumuzun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasını, ulaştıracağımıza dair yemin vermekle taahhüt etmişiz Allah'a karşı. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala İnan Suresinin 125. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki kim Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, bir başka ifadeyle hidayete erdirmeyi dilerse onların göğsünü yarar ve İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar. Kimlerin göğsünü Allah şerh ediyormuş, yarıyormuş, İslam'a teslimi açıyormuş, kimi kendisine ulaştırmayı, kimi hidayete erdirmeyi dilerse. Öyleyse hidayet nedir diye bakıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala ruhun hidayetini söylüyor. Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnnel hüda hüdallah. Bakara Suresi 120. ayet-i kerime İnne lillahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala Allah kimi hidayete erdirmeyi dilerse diyor. İnan Suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah kimin ruhunu kendi zatına ulaştırmayı dilerse diyor. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği insanlar var. Böyle bir ifade bir kısmını dilemediğini de açık şekilde ortaya koyuyor. Bir kısım insanları Allah kendisine ulaştırmayı diliyor, bir kısmını dilemiyor. Öyleyse dilemediklerinin isyan edenler olduğunu görüyoruz.

Ve böylece Allah'a özelde verdikleri misaki, yani yeminlerin hepsini birden çiğnemezler. Allah'a verdikleri yeminlerin, Allah'a verdikleri, ezelde verdikleri misaki çiğnemezler, nakletmezler, bozmazlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar ve böylece ahdlerini yerine getirdiler, diyor Allah Teala. Ve gene Ra'd suresinin 3-4 ayet sonrası 25. ayet ki onlar Allah'a verdikleri, ezelde verdikleri misake rağmen ahdlerini yerine getirmezler. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır, diyor Allah-u Teala. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı reddederse ve insanlara hayır, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün değildir derse, o kişi yeryüzünde fesat çıkaran bir insan olarak Allah-u Teala tarafından vasıflandırılıyor. Lat suresinin 25. ayet-i kerimesinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Bakara suresi 159. ayet-i kerime. Onlar Allah'ın ayetlerini yalanlarlar ve hidayeti insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını ketmederler, gizlerler, diyor. Hidayeti de Allah'ın ayetlerini de gizlerler, diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, ne olur gizlerlerse insanlar hidayeti, bilerek gizliyor demektirler. Bilerek gizliyorlar demektir bu. Yani hem biliyorlar insanın ruhunun mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaşması lazım geldiğini, bunun hidayet olduğunu, hem de insanlardan gizliyorlar ki insanlar bu hedefe ulaşamasın. Hepsi kendileriyle beraber, şeytanla beraber cennete, cehenneme gitsinler. İşte şeytanın bugünkü devirdeki uşakları bunu yapıyor sevgili kardeşlerim. İnsanların ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezlerine mani oluyorlar. Onların böylece ruhlarını Allah'a ulaştırmasına da mani oluyorlar. Bunları, bu tarzı söyleyenlerin uydurdukları yalan, insana hayat veren şey ruhtur yalanı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insana hayat veren şey ruh değildir. Allah'tır. Ruh sizin bedenlerinizden, üç bedeninizden bir tanesidir. Allah'tan gelen beden ve Allah'a geri dönecek olan beden. Hayvanların ruhu yoktur ama hepsi yaşıyorlar. Cinlerin ruhu yoktur ama hepsi yaşıyorlar. Ağaçların da ruhu yoktur, onlar da canlılar. Ve zamanımızdaki din adamları hiçbir utanç duymadan bu yalanı söyleyip insanları buna inandırıyorlar ve onların Allah'ın sırat-ı müstakimine ruhlarını ulaştırmasına mani oluyorlar. Bakın.

Vallahi Feda, bu hususu ne kadar açık anlatıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Diyor ki Allah-u Teala o insanlar için Nisa suresinin 167, 168, 169. ayet-i kerimelerinde اِنَّ الَّذ۪ينَ ve saddu an sebilillahi kattalü dalalen. Onlar kafirlerdir. Ve Allah'ın yolundan insanları men ederler. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştırmasını engellerler. Ruhların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olurlar. Onlar uzak bir belayet içindedirler. Ne yapıyorlar insanlar? Kafirler. Neden kafirler? Mürşitlerine ulaşmadıkları, sırat-ı müstakime ruhlarını ulaştırmadıkları için kafirler. Eğer ulaştırsalardı kalplerini mutlaka o anda iman yazılacaktı. Ve ruhun vücuttan ayrılabilmesi ancak kalplerine iman yazıldığı zaman mümkün olabilecekti. Ama bunu yapmıyorlar. Kalplerine iman yazılmıyor. Bu sebeple mümin değiller, kafirler. Ve onlar Allah'ın yolundan men ediyorlar. Şeytanın uşakları. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Adem Aleyhisselam'ın da secde etmeyen şeytan Allah'ın huzurundan kovulunca diyor ki, Ya Rabbi, beni kıyamet gününe kadar yaşat. Ben onların sırat-ı müstakimlerine oturacağım. Onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına kesin şekilde mani olacağım. Ve kıyamet günü sen onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın diyor. Sırat-ı müstakimin üzerine oturup da insanları sırat-ı müstakimden men edeceği için. Böylece ne görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Kim insanları Allah'ın yolundan men ederse Allah-u Teala onlara onlar müfsittirler diyor. Yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor. Onlar kafirdirler diyor. Nitekim bir sonraki ayet-i kerime Nisa 168 Allah-u Teala diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Niçin? Başkalarını Allah'ın yolundan ayırarak onlara zulmettikleri için zalimdirler diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlar bu sebeple zalimdirler diyor Allah-u Teala. Öyleyse başkalarını Allah'ın yolundan men ederek onlara zulmeden bu insanlar kafirler. Niçin kafirler? Allah'ın yoluna girmedikleri için Allah kalplerine imanı yazmıyor. Kalplerinde küfür kelimesiyle yaşamaya devam ediyorlar. Ve ellerinde de gerekçe var. Biz Allah'a inanıyoruz diyorlar. Kalbimizde küfür falan yazmıyor diyorlar. Ruh insana hayat verir diyorlar. İnsan hayattayken hiçbir zaman ruhu Allah'a ulaşamaz diyorlar. Azrail Aleyhisselam gelir, ruhunuzu alır, bu sebeple ölürsünüz. Ancak ölen bir insanın ruhu Allah'a ulaşabilir. Çünkü insana hayat veren şey ruhtur. Ruh sizden alındığı için ölürsünüz diyorlar. Kur'an'a %100 ters düşen bu yalanlara insanlar inanıyor sevgili izleyenler, dinleyenler. Ve kurtuluşları mümkün olmuyor. Bütün çırpınmamıza rağmen insanların büyük kısmı sen ne söylersen söyle biz cehenneme gitmeye kararlıyız diye bir kararlılığın içinde görünüyor. İnsanları zorla Allah'ın cennetine
Allah da almıyor, biz de bu istikamette hiçbir şey yapamayız sevgili izleyenler dinleyenler. Allah'ın cennetine girmek istemeyen bir insanı zorla kulağından tutup da Allah cennetine almaz. Biz de buna sebep olmak imkanının sahibi değiliz. Allah böyle bir yetkiyi kendisi kullanmadığı gibi hiç kimseye vermemiştir. Her şey kişinin serbest iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Dilese ne olur? Allah Teala diyor ki: "Men kanu yercu lika Allah'a fe inne ecrallahi le'at." Kim Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilerse, milaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişi ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi Hazreti Nuh kavmine diyor ki: "Ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amir olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan ayırmam, kovmam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır, hidayet edeceklerdir." Görüyorsunuz ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Bu sevgili izleyenler üçüncü kat cenneti kazanmak demektir. Amir olan kişi birinci kat cenneti kazanır. Mürşidine ulaşıp önünden çöken kişi kalbine iman yazıldığı mümin olduğu için ikinci kat cenneti kazanır. Ve de kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa üçüncü kat cenneti kazanır. İşte amir olanların mutlaka Allah'a ulaşacakları, bu suretle üçüncü kat cenneti kazanacakları Kur'an-ı Kerim'de kesinlik kazanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu kainatta bir küçücük toz zerresi olan şu dünyamızda insanlar kendilerine de başkalarına da zulmetmekle meşguller. Siz bu karanlık dünyanın ışıklarısınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Geleceğin ümitlerisiniz. Şu gökteki yıldızlar gibisiniz. Hepinizin Allah'ın cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Hepinize sesleniyorum can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerin mutlu olması bizim hayatımızı ihata eder. Hayatımızı seve seve veririz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salamu aleyhi ve sellem. Neşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Amidu ve iyyâken nestaîn ihtinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne inamte aleyhim. Gâlel maktûz aleyhim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler, işte bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Unutmayın. Allah Teala'nın hepinizden ama hepinizden istediği tek bir şey var. Sizlerin mutluluğunuz. Allah Teala sizlerden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. Ama diyeceksiniz ki tamam öyle diyorsun ama namaz kıl diyor, oruç tut diyor, zekat ver diyor, hacca git diyor, kelime-i şehadet getir diyor, zikir yap diyor. İstemiyor mu bunları bizden? İşte o istediği şeyler hep sizi mutlu edecek olan şeyler. Sizi cehennemden kurtaracak olan şeyler. Mutluluk adı verilen müessese ikiye ayrılıyor. Dünya mutluluğu, cennet mutluluğu veya eski adıyla kullanalım. Dünya saadeti, cennet saadeti. Dünya saadeti bu dünyada kazanılır, yavaş gelişen bir olaydır. Ama cennet saadeti bir anda tahakkuk eder. Ama kıyametten sonra yaşanır. Dünya saadeti bu dünyada yaşanır, hemen elde edilir ama gelişmesi çok yavaştır. Hele daimi zikre ulaşmak, çalıştığınız zaman göreceksiniz. Zikrinizi çoğaltacaksınız, çoğaltacaksınız. Daimi zikre ulaşmak üzereyken bir sürü kesinti yaşayacaksınız. Ama Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, birinci kat cenneti elde ettiniz. Yetmez. Üçüncü kat cenneti de garanti ediyor Allah Teala size. Eğer diyor bana ulaşmayı dilerseniz diyor, ben diyor sizi mürşidinize ulaştırırım. İkinci kat cenneti garanti ederim. Sizin ruhunuzu kendime ulaştırırım. Üçüncü kat cenneti de oluştururum. Bunu da garanti ederim diyor. Yani sizinle diyor, benim diyor bir alışverişim var diyor Allah Teala. Sizden istediğim şey sadece bir dilek diyor. Bana ruhunuzu ölmeden evvel ulaştıracağınızı söylüyorsunuz. Benden ruhunuzu bana ulaştırmak için destur istiyorsunuz. Müsaade istiyorsunuz diyor Allah Teala. Bu kadar. Siz ruhunuzu diyor bana ulaştırmayacaksınız diyor. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım diyor. Bu görevi ben üstleniyorum diyor. Öyleyse görevlerimizi tanzim ettik diyor Allah Teala. Ayırdık diyor. Sizin diyor göreviniz bir dilek. Ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı benden dileyeceksiniz diyor. Göreviniz bitti diyor. Cennetin sahibi oldunuz. Bana gelince diyor, ancak sizin bu talebiniz varsa harekete geçerim diyor. Sizi mutlaka üçüncü kat cennetime ulaştırırım. Yok talebiniz. Yoksa diyor, cehenneme gidersiniz. Bu dünyada da sonsuz bir mutluluğu, mutsuzluğu yaşarsınız. Kesintisiz bir mutsuzluk. Cehenneme girersiniz. Ebediyen de cehennemde kalırsınız diyor Allah Teala. Şimdi sevgili kardeşlerim, akıl var, mizan var. Bir insanın düşünmesi lazım gelmez mi? Ha benim canlarım, gönül dostlarım. Düşünmeniz gerekmez mi? Allah Teala beni bu kadar seviyorsa ben ne duruyorum yahu? Hemen Allah Teala'ya ulaşmayı dileyim. Bu iş bitsin. Öyle değil mi? Akıl için yol birdir. Şimdi gene karşımıza din adamları çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'i kurtuluş boyutlarından tamamen dışarıdaki boyutlarıyla tanıyabilen din adamlarımız. Bir başka ifadeyle kendilerine Kur'an-ı Kerim ne kadar tanıtıldıysa o kadar Kur'an-ı Kerim bilgisine sahip olan din adamlarımız,
Ve diyorlar ki öyle insan ruhunun dünyaya Allah'a ulaşması diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Sevgili kardeşlerim, ne kadar hazin bir şey biliyor musunuz bu? Din öğretimiyle görevli olan insanların dinin Kur'an gerçeğinin öğretilmesine mani olacak pozisyonda bulunmaları şu anda bizim ülkemizdeki durum tam olarak bunu aksettiriyor. Din adamları şu anda hidayetin sizlere öğretilmesini bütün imkanlarıyla önlemeye çalışıyorlar. Yani hepinizi cehenneme göndermek için adamlar seferber olmuş durumda. Ve de dinlemiyorlar bile ne söylediğimizi. Yahu diyoruz, a benim aziz kardeşim, aziz profesör, cehenneme gideceksin. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsun. Yetmez, başka insanlar da sana güvendikleri için gelip soruyorlar. Yahu falanca böyle böyle laflar ediyor, Allah'a ulaşmayı dileyen cennete girermiş. Sen ne diyorsun bu işlere? Kesinlikle olmaz öyle şey diyor. Öyle Allah'a ulaşmayı dileyen adamın cennete girmesi falan söz konusu değil. Zaten insan ruhunun Allah'a ulaşması mümkün değil. Ruh vücuttan ayrılınca insan ölür. Sevgili kardeşlerim, bu kadar çok cehaletin bir arada bulunduğu bir ortam dinler tarihinde hiç yaşanmamıştır. Diplomalı din adamlarının bu kadar büyük bir cehalet içinde kalışının arkasında onların hataları yok sevgili kardeşlerim. Bu din adamları böyle söylüyorlar. Öğrendikleri o yanlış öğreti olduğu için böyle söylüyorlar. Ama şimdi şu anda da haklılar mı derseniz, hayır artık haklı değiller. Çünkü hepsine din adamı olarak geçinen kim varsa hepsine bilgisayarlarına Allah'ın Kur'an hakikatlerinin hepsini ihtarlarla gönderdik. Dedik ki onlara duyduk duymadık demeyin dedik. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz küfürdesiniz. Dalalettesiniz. Takva sahibi değilsiniz. Şirktesiniz. Gideceğiniz yer cehennem. Hüsrandasınız. Allah Teala bütün kazandığınız dereceleri devreden çıkarmış durumda şu anda. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe de devreye koyması söz konusu değil. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman bütün günahlarınızı Allah Teala örtecek. Ve bütün bunlara rağmen sevgili kardeşlerim, bu insanlar hala bizim karşımızda. Biz onlar için ve sizler için bir nimetiz. Allah Teala dünyadaki 7 milyar insan içinden bir Türk'ü, bir Osmanlı'yı bizi seçmiş. O seçmiş. Ve de bize öğretmiş hidayetin ne olduğunu. Şimdi şu anda bir sual soruyorum bütün dünyaya. Eğer biz hidayetin ne olduğunu sizlere açıklamasaydık, bir başka alim bu söylediklerimizi açıklayabilir miydi? Kim ben zaten bunları biliyordum diyebilir? Bir kişi gösterebilir misiniz? Öyleyse bunları öğreten kaynağı dikkatle yerlerine oturdun. O Allah'tır. Eğer bizi seçtiyse bu ülke için, Türkiye için bir şeref değil midir? Osmanlı'nın ülkesi bir Osmanlı'yı Allah-u Teala'nın seçmesiyle şereflenmiştir. Gelecekteki büyük Türkiye'yi kurma görevini ona vermesiyle de şereflenmiştir. Ve bütün bunları Allah-u Teala'nın bir nimeti, bir lütfu olarak değerlendirecek olan kişiler, öyle değerlendirecek yerde bizim bir sahtekar olduğumuzu, boşuna
ispat etmeye çalışıyorlar. İskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çekip duruyorlar zavallılar. Bu kadar bilgisizliğe bir de izansızlık karışıyor. Ölçüsüzlük karışıyor. Şeytanın emrinde düşmanlık karışıyor. Sevgili kardeşlerim, biz dünya için bir şerefiz. Allah Teala hidayetini bütün dünyaya öğretmek için bizi vazifelendirdi. Ve bunun adım adım bütün dünyaya yayılacağını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, neden bahsediyoruz? Hidayetten bahsediyoruz. Kim aksini iddia edebilir ki? Hidayeti bizden başka kim öğretecek? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha can dostlarım ve gönül dostlarım. İşte sizlere hidayetten bahsediyoruz. Biz hidayetin ne olduğunu açıklamadan evvel Kur'an-ı Kerimlerin 23'ünü de inceleyin. Orada gerçekten hidayetin tarifinin mevcut olmadığını göreceksiniz. Hidayet konusunda hiçbir bilginin olmadığı bir dünyada yaşıyordunuz. Neymiş hidayet? 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde doğru yolmuş. Bu yol nereye ulaştırılmış? Açıklama yok. Bilinmiyor. Bir doğru yol. Nasıl ulaştırılmış? Bilinmiyor. Hedef yok. Bu konudaki yaklaşım da mevcut değil. Sadece öyle bir kavram koydurmuş ki iblis ortaya, aslında bir hakikati anlatıyormuş gibi görünüyor. Doğru yol. Ama bu doğru yol nereye ulaştırır sualinin cevabı olmayınca kavram yok oluyor. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şey bir çerçevede çevrilip insanlardan saklanmamıştır, gizlenmemiştir. Kur'an-ı Kerim tam aksine bütün insanlığa onları mutlaka saadete ulaştıracak olan muhteşem bir açıklama dizaynıdır. Allah-u Teala'nın Kur'an'ı indirmekten hedefi, daha evvel İncil'i, ondan evvel Tevrat'ı indirmekten hedefi, bütün insanları sonsuz bir mutluluğa ulaştırmaktır. Öyleyse bu mutluluğun yolu sadece hidayet adı verilen bir müesseseden geçer. Başka bir yol yoktur. Öyleyse hidayet nedir? Hidayet insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. İşte mutluluk nedir? Mutluluk da budur. Gerçekten hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması mıdır? Hani doğru yoldu? O doğru yol diyenlere hep soruyoruz. Hay Allah razı olsun diyoruz. Doğru yol da bu yol nereye ulaştırır? Cevap yok. Neden yok biliyor musunuz? Çünkü deseler ki Allah'a ulaştırır, onu reddetmişler bir defa adamlar. Demişler ki ruh mu? Ruh insana hayat verir. Vücudunuzdan ayrıldı mı ölüp gidersiniz ha. Kendinizi koruyun. Sakın ruhunuz vücudunuzdan ayrılmasın. Bu saflar bilmezler ki ruhunuz günde yüzlerce defa vücudunuzdan ayrılır. Tekrar vücudunuza döner. Kılınız bile hissetmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ruhunuzun bir emanet olduğunu, mutlaka Allah'a dönmesi gerektiğini ve bu dönüşün hidayet olduğunu hiç unutmayacaksınız. İşte dizayna gelin beraber bakalım. Ne diyor Allah Teala? İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Ne diyor Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi? İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak,
Ve işte o el hüda, hidayettir. Ne diyor Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesi? Men yehdullahi fe huvel muhted. Kim? Allah'a men, her kim? Kim? Yehdullahi Allah'a ulaşırsa hüve işte o el hüda hidayete ermiştir. Men yehdillahi, affedersiniz, men yehdillahi fe huvel muhted. Men o kişi ki yehdillahu Allah'a ulaşır. Hüve işte o el muhted hidayete ermiştir. Fe üstelik de o zaman o takdirde o kişi hidayete erer. Men yehdullahu fe huvel muhted. Bir defa daha söyleyelim. Men o kişi ki yehdillahu Allah'a ulaşır. Fe o zaman o takdirde hüve o el mühted hidayete ermiş olur. Öyleyse muhteva açık ve kesin. Peki nasıl bir olay bu? Allah'a ulaşmaktan bahsediyor. Kim ulaşıyor? Nasıl ulaşıyor? Allah Teala Zümer suresinin 13. ayet-i kerimesinde cevabını veriyor. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Anlıyoruz ki Allah'a yönelmek Allah'a ulaşmayı dilemek demekmiş ve kim de dilerse mutlaka Allah'a ulaşıyormuş. O zaman sormaz mıyız sevgili kardeşlerim? Bizden evvel bunlar var mıydı? Kim böyle bir iddiada bulunabilir? Biz Allah-u Teala'nın hidayetçisi olarak hidayetin ne olduğunu ortaya koymasaydık kim hidayeti bilebilirdi ki? Kur'an-ı Kerim'in bütün insanları kurtarıcı faktörleri birer birer asırlar boyunca devre dışı bırakılmış. İnsanlık İslam'ın 5 şartına itilmiş. Demişler ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Burası konunun %100 doğru. 5 şartı vardır. Hayır, 7 şartı vardır. Doğru değil. Ve de kim bu 5 şartı yerine getirirse o doğru posta cennete gider demişler. Ve de insanlar asırlardan beri bu eksik bilgiye doğru nazarıyla bakmışlar. Çünkü Allah-u Teala Kur'an'ı kimseye öğretmemiş. Hidayeti kimseye öğretmemiş. Ve işte asırlar sonra bize öğretiyor Allah Teala hidayetin ne olduğunu. Herkese soruyoruz. Kim aksini iddia edebilirse herkesin içinde bize müracaat etsin. Bizden evvel hidayeti açıklayabilen bir başkası var mı? Kim bunu gösterebilir? Olmadığına göre bu devirde hidayeti ortaya çıkaranın, Allah-u Teala'nın emriyle sizlere tebliğ edenin bizden başka hiçbirisi olmadığı konusu kesinleşir. Ve de bu hidayetin bugünkü sahibinin biz olduğunu ispat eder. Sevgili kardeşlerim, o din adamlarına bu kadar ihtar gönderdik.
Dedik ki Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Ve de 12 tane faktör saydık onlara Kur'an-ı Kerim ayetleriyle. Hiçbirisi senin bu söylediklerin yanlıştır diyemiyor. Hiç kimse karşımıza çıkamıyor. Her ne kadar biz onun karşısına çıkmıyoruz ama biz ondan üstünüz, tenezzül etmiyoruz onunla karşılaşmaya diyenler de var ise de aslında neden çıkmadıkları hepinizin malumu. Hiç kimse hayır senin söylediklerin doğru değildir diyemedi bize. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hidayet çağındayız, unutmayın. Hidayetse mutluluk demektir. Allah Teala üstelik bu mutluluğun dünya mutluluğunun yarısını, cennet mutluluğunun da üçüncü katını sizlere garanti etmiş. Bedava yaşıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, hepiniz garanti altındasınız. Allah'ın sağlam garantisi altındasınız. Ey dostlar, duyduk duymadık demeyin. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse. Özenmiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bir sualim var size. Şu Yunus'a, şu Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, şu Ahmet Yesevi'ye, şu Hacı Bayram Veli'ye, şu Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine, şu Eşref Rumi Hazretlerine, şu Hacı Bektaş Veli'ye özenmiyor musunuz? Kim o insanlar? Onlara bizim halkımız ermiş diyor. Ermiş. Onlara sormuyor musunuz? Nereye ermişler bu insanlar? Cevap açık ve kesin geliyor. Allah'a ermişler. Öyleyse neden siz de Ya Rabbi ben de onlar gibi sana ermek istiyorum demiyorsunuz? Ermenin manası ruhumu sana ulaştırmak istiyorum demek. Ya öyle söyleyin Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ya da onca ermişin ermiş olmuşlar. Sana ruhlarını ulaştırmışlar. Ben de onlar gibi ermiş olmak istiyorum. Onlar nasıl ermişlerse ben de onlar gibi ermek istiyorum. Bitti. Bunu söylemeniz erdiniz demektir sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala hepinize bu garantiyi vermiş. Kim Allah'a münaki olmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'a ulaşır. Yanlış. O kişi Allah'a ulaşmaz. Allah onu kendisine ulaştırır. Kişiye burada en ufak bir zahmet vermiyor Allah Teala. Sen diyor sadece bana ruhunu ulaştırmayı dileyeceksin. Ermiş evliya olmak için benden talepte bulunacaksın. Bana ruhunu ulaştırmak için talepte bulunacaksın. Hangi tarzda bulunursan bulun talepte ama önemli olan sende bulunan ruh adlı emanetimi bana iade etmen. Öyleyse kelime yapını kendin seç. Ama mutlaka ruhunu ölmeden evvel hayattayken bana ulaştırma dileğini mutlaka şuradan kalbinden bir dilekle bana iletmeye çalış diyor Allah Teala. Ben duyarım diyor. Hiç endişelenme. Sevgili kardeşlerim, onun rahmeti ve ilmi her şeyi kaplar, bizi de kaplar. Hepimizi kapladığı için de rahmetiyle ve ilmiyle aklımızdan geçeni daha geçtiği anda bilir. Bütün insanları sonsuz bir kontrol altında tutar. Acaba şu insanlardan, özenerek yarattığım şu insanlardan, bütün kainattaki en üstün varlık olarak yarattığım şu insanlardan, acaba kim, hangisi bana ulaşmak istiyor ki benim kulum olsun? Dikkat edin, Allah'ın kulu değilsiniz şu anda. Eğer Allah'a ulaşmayı diremediyseniz, profesör olmanız, doçent olmanız, Karun kadar zengin olmanız
veya sahip olduğunuz herhangi bir şey, her neyse, başkalarından farklı özellikleriniz, hiçbirisi sizi cehennemden kurtaramaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şaka etmiyoruz. Sadece bir tek dileğinizle, Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Veya Ya Rabbi Yunus nasıl sana ulaşmışsa, ruhunu ulaştırmışsa, ben de onun gibi ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi o Yunus'un mürşidi Tapduk Emre nasıl ruhunu sana ulaştırmışsa, nasıl ermiş olmuşsa, ben de öyle ermiş olmak istiyorum. Ruhumu sana erdirmek istiyorum. Hangi tarzda bir talepte bulunursanız bulunun ama bu onu ihtiva etmeli. Yani ruhunuzun Allah'ın insan olarak yarattığı birisindeki emanet olan ruhunuzun mutlaka onun gerçek sahibine iade edilmesine mecbur olduğunuzu, bununla vazifeli olduğunuzu hiç unutmayın. Allah da zaten emanetini geri istiyor. Ama bunu inanılmaz bir biçimde kolaylaştırmış. Sizin sadece Allah-u Teala'dan bir tek dilekte bulunmanız, böyle bir dilekte bulunmanız onun için yeterli. Derhal harekete geçer, ne yapar? Şeytanla olan ilişkinizi bıçakla keser gibi keser. Unutmayın, Allah-u Teala diyor ki, Rum suresinin, affedersiniz, Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, o, ona şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunur. Şeytanın adımlarına herkes tabidir. Tabi, şeytanın adımlarına tabi olmaktan sadece bir tek şartla kurtulunur. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse Allah Teala onunla şeytanın arasına öyle bir zırh çeker ki, öyle bir duvar çeker ki, oraya öyle bir engel koyar ki o kişi hayatı boyunca şeytanla, şeytanın kendisine tesir edebileceği bir standarda girmeyebilir. Kişinin elinde olmayan bir garanti nereye kadar devam eder? Allah'ın garantisi. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'ın zatında yok edinceye kadar devam eder. Yani üçüncü basamakta başlar Allah'a ulaşmayı dilemek ve 22. basamakta sona erer. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a ulaşmayı dilemek konunun temelini teşkil eder. Dilediğiniz an şeytan size hiçbir şekilde yaklaşamaz. Hiçbir tesir icra etmesi mümkün değildir. Bu sebeple ruhunuzu Allah'a ulaştırana kadar geçecek olan 5-6 aylık bir zaman devresinde dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Neredeyse pencereleri açıp dışarıya bağırmak gelir içinizden mutluyum diye. İbadetler mi sizin için zevk haline gelmiştir. Namaz kılmak çok hoşunuza giden bir şey olmuştur. Zikir yapmaktan hoşlanmaya başlamışsınızdır. Oruç tuttuğunuz zaman her perşembe günü oruç tutacaksınız tabiyetinizden sonra. Açlık hissetmeyeceksiniz. Ve Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Ya Rabbi ben nasıl oldum böyle? Bu mutlulukları hayatım boyunca hiç yaşamamış olan ben, bunca yıl seni hiç tanımadan yaşayan, yanlış yollarda hayatını tüketen, ben nasıl oldu da bu mutluluğa layık kılındım? Sevgili kardeşlerim, hepiniz buna layıksınız. Kim mutlu olmak istiyorsa, kapılar ona da açık, denesin. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, neden o kadar mutlu olduğunu o kişi anlayamaz. Ama mutluluğu enine boyuna mutlak olarak
yaşar. Ne zamana kadar? Ta ki ruhu Allah'a ulaşsın. Bu süreç 5-6 aylık bir süreçtir. En mutlu o kişidir dünya üzerinde. Ruhu Allah'a ulaşana kadar. Çünkü şeytanla ilişkisi kesildiği için onu mutsuz edebilecek olan bütün hadiseleri Allah engellemiştir. O kişi Allah'a ulaşmayı diler, Allah'a ulaşmayı diler. Bazı kardeşlerimiz biz böyle çabuk söylediğimiz zaman Allah'a ulaşmayı dileri, Allah'laşmayı diler olarak anlıyorlarmış. Haşa, hiç öyle bir şey söyler miyiz sevgili kardeşlerim? İnsan Allah'laşabilir mi? Hiçbir zaman insanın Allah'laşması söz konusu olmaz. O Allah'tır, yaratandır. Bizler hepimiz mahlukuz. O Halik'tir, yaratandır. Biz mahlukuz, yaratılanız. Öyleyse yaratılan hiçbir zaman yaratan olamaz. İşte böyle bir dizaynda Allah bizleri yaratmış ve de Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda şeytanla köprümüz atılmış. Artık şeytan bize hiçbir şekilde tesir edemez. Ne yapıyor Allah Teala? Hemen harekete geçiyor. 7 tane Furkan veriyor bize ardarda. Rahim esmasıyla. Ve de kör, sağır ve dilsiz olan bizler gören, işiten ve idrak eden oluyoruz. Neye karşı kör ve sağır? Kime karşı kör ve sağır ve dilsiz? En azından devrin imamına ve bütün mürşitlere karşı. Kendi mürşidimiz olacak kişiye de daha Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ona karşı da kör, sağır ve dilsiziz. Ama ya Allah'a ulaşmayı dilersek gözlerimiz açılıyor fal taşı gibi. Dilşat makamının sözlerine bakıyoruz, anlamaya başlıyoruz. Çünkü Allah Teala hem görme hastamızı açıyor hem gözlerimizi, hem işitme hastamızı açıyor hem işitmeyi sağlayan, işitmeyi engelleyen vakrayı oluyor kulaklarımızdan. Hem Allah Teala kalbimizdeki ekinleti alıyor, hem kalbimizin mührünü açıyor, hem de kalbimizin içine ihbat koyuyor ve bizi işiten, bilen ve gören birisi yapıyor sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Ondan sonra Allah Teala özel işlemlerle başlıyor bizde. Acele kalbimize ulaşıyor. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsümüzü yarıyor. Göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Ve zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmet ve faz nurları göğsümüzdeki o yarıktan geçerek kalbimize ulaşıyor. Ama zikir yaptığımız zaman kalbimize ulaşan bu nurlar kalbimizin içine %2'yi bulmadıkça huşu sahibi olamıyoruz. Nefsimizin kalbindeki rahmet %2'yi bulur. Bir önce işarettir. Bundan sonra kişi mürşidini seçme hakkına kavuşur. Yani seçme değil de sorma demek daha doğru. Çünkü seçim hakkı biz insanlarda değil. Allah Teala alallahu kastu sebil diyor. Sebillerin, mürşitlere ait olan yolların, her mürşide ait olan yolun tayini ve tespiti bize aittir diyor. Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Kast etmek, tayin etmek, tespit etmek Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Peki, gösterdi mürşidimizi, gittik, ulaştık, tabi olduk. Ne olur? Sevgili kardeşlerim, tam 7 tane nimet alırsınız. Her şey ne kadar güzel, öyle değil mi? İnsan bir tek dilekte bulunuyor. Allah Teala ard arda ona her şeyi yığıyor. Bu 7 tane nimet neymiş yani? Buraya kadar zaten 12 tane ihsan aldı kişi. Burada da 7 tane nimet alacak. Bir,
O kişinin kalbinin içine Allah imanı yazıyor. İki, o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderiyor. Bugün bu görev bizde. Bizim ruhumuz ulaşır. Bir gün onu zaten göreceksiniz. O zaman hiç şüpheniz kalmayacak. Ve de devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna der ki, senin Allah'a mülaki olma günün yevmi talakın geldi, vücudu terk et. Dikkat edin, üç olay oldu bile. Birincisi, kalbinize Allah-u Teala'nın imanı yazması, mücadele 22. Aynı zamanda başınızın üzerine devrin imamının ruhunu göndermesi, yine mücadele 22. Mümin 15, gelen devrin imamının ruhunun yaptığı görev, sizin ruhunuzu Allah'a göndermek. Üç işlev. Sonra, o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor Allah-u Teala. Furkan Suresinin 72. ayet-i kerimesi gereğince, tabi olan kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Sevgili kardeşlerim, günahlarınızın affedilmesi daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman gerçekleşir. Bütün günahlarınız örtülür. İşte Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onların günahlarını örtelim diyor. Ayet-i Kerime, Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesi, ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ki, Allah size furkanlar versin ve bütün günahlarınızı örtsün, sonra da size mağfiret etsin. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman, Allah'laşmayı değil, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman, yanlış anlaşılmasına mani olmak için hep bunu tekrar etmem gerekiyor gibi gelmeye başladı bana. Çünkü bazı kardeşlerimiz, iki oldu bu, Allah'laşmak diye sual soruyorlar bize, haşa. Sevgili kardeşlerim, böylece ne oluyor kişi? Mutluluğu yaşamak için bütün şartların sahibi oluyor. Mutluluk. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşana kadar mutluluğu zaten yaşamıştır. Tabiyetinde yeni unsurlar oluyor. Dört oldu. Beşincisi, o kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye sol göğsünün altında zikre başlıyor. 15 bine kadar burada çekilir. Bu zikir boyunca o kişinin Allah'ın katından gelen rahmet ve fazl nurları birinci ikiliyi oluşturur. Rahmetle salavat nurları ikinci ikiliyi oluşturur. Dört tane nur gelir. İki tane ikili nur gelir. O kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. Yarıktan geçerek. Kalbine ulaşan rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazıllar iman kelimesinin etrafında iman kelimesine yapışmaya başlar. Bu nefs tezkiyesidir. Nefsin kalbi adım adım bütün karanlıklardan kurtulmaya başlayacaktır. Nefsin kalbinde her %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde, %2 rahmetten sonraki her %7 fazıl birikiminde o kişinin ruhu Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. İlk %7 nur fazıl birikimi, birinci gök katı. İkinci defa %7 nur birikimi, ikinci gök katı. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi, yedinci gök katı. Yedinci gök katında 7 tane alem geçiş ve sitret-i müntahaya ulaşıp oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak ve Allah'ın zatında yok olmak. Burası 14. basamakta yola çıkan kişi 7 basamak daha alır. 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meap olur, sığınak olur.
Burası 22. basamaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o bu söylediğimiz şeylerin hepsine ehildir, layıktır. Mutlaka ruhunu Allah'ın kendisine ulaştıracaktır. Ve Allah'ın zatında da ruhunu yok edecektir. Herkes böyle bir garantinin altında. Nefsin kalbinde ne olmuştur? %2 rahmet, 7 defa %7, fazıl %49 eder. Nefsin kalbi %100 afetlerle doluyken, yani şeytan o kişinin kalbinin bütününe tesir etmek imkanının sahibiyken, nefsin kalbinin yarısından fazlası artık nurlarla dolmuştur. %51'e. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Ve %51 nur biriktiği için kalbinde kişinin davranışlarının %51'i mutlaka artık pozitif davranışlardır. Çünkü orada hakim olan o nurlardır. İşte sevgili kardeşlerim, bu dünya mutluluğunun yarısıdır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olur. 14. basamakta mürşidine ulaşıp da tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Burada o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman ne olmuştu? Günahlarını örtmüştü Allah Teala. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman örtülen günahları bir defa daha affedildi. Yani günahları sevaba çevrildi. Sonra o kişinin ruhu Allah'a doğru bir yolculuk yaptı ve Allah'ın zatına ulaştı. Öyleyse işte buraya kadar garanti altındasınız sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu üçüncü kat cennettir. Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. 14. basamakta mürşidine ulaşır. Tabiyet ikinci kat cennete ihtiva eder. Ruhu Allah'a ulaştırmak üçüncü kat cennet ifade eder. Garanti buraya kadardır. Öyleyse şimdi bana söyleyin bakalım, mutlu olmayı istiyor musunuz, istemiyorsunuz, istemiyor musunuz? Eğer istemiyorum diyorsanız, o sizin bileceğiniz iş. Ömrünüz boyunca mutsuzluğu seçtiniz demektir. Sakın başka insanları veya Allah'ı sorumlu tutmayın. O açıklamasını yapmış, bizim ağzımızda size ulaştırıyor. Biz de sizin gibi bir insanız. Sadece Allah Teala bize ne yapmamız lazım geldiğini sadece vahyetmiyor, yapılması lazım gelenleri yaptırıyor da. Şu anda onun yaptırdıklarını, onun söylettiklerini söylüyoruz. Onun yaptırdıklarını yapıyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden en çok şu din adamlarına acıyoruz biliyor musunuz? Yakın bir gelecekte bütün hakikatler sadece bizim insanımız tarafından değil, bütün dünya tarafından öğrenilecek. Allah'a yakın olan herkes soracak ve mutlaka hakikati belirtmek mecburiyetine kalacak Allah'tan aldığı emir gereği. O zaman şu anda karşımızda olup da bize bu kadar iftira edenlerin durumu nice olur bilir misiniz sevgili kardeşlerim? Onların haline gerçekten çok acıyoruz. Şu anda 70 milyon insanın cehenneme doğru gitmesine nefslerindeki inat afeti yüzünden mani oluyorlar. Söylemiyorlar hakikati insanlara. Bakınız ne diyor Allah Teala Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde. Onlar ki diyor Allah Teala
biz onlara kitaplar indirdik.

diyenler. Bir kısmı biliyor fakat susmayı tercih ediyor arkadaşlarından, etrafındaki insanlardan çekiniyor. Ama konunun başında olanlar, suyun başını tutanlar, onlar bize karşı açık bir düşmanlığın içindedir. Bunun hesabını elbette Allah'a vereceklerdir. Hiçbiri Allah'ın elinden kurtulamaz. Biz de Allah-u Teala'dan aldığımız emirleri, şartlar ne olursa olsun mutlaka yerine getiririz. Öyleyse yakın gelecekte hidayet bütün dünya tarafından öğrenilecektir. O zaman bunca karşımıza çıkan bu zavallı insanlar, dinlerini bilmeyen bu zavallılar, o zaman ne yapacaklar? Düşünün sevgili kardeşlerim. Ama bizim dağımız sizin mutluluğunuz. Kimseye karşı davacı değiliz. O hesap Allah ile onların arasında. Ama Allah'ın lanetine şu anda bizim hakkımızdaki bütün o iftiraları yapanlar Allah'ın katında Allah'ın lanetine muhatap olmuşlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin için. İşte ikinci kat cennet, işte üçüncü kat cennet. Mürşidine ulaşıp tabi olan kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ama düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İnsanlar hep suç işlerler, kabahat yaparlar. Ondan sonra da Allah-u Teala'ya hep yalvarırlar. Ya Rabbi, ben böyle böyle bir günah işledim. Ne olur beni affet. Bu af dilemenin bir garantisi yoktur. Allah-u Teala affeder de, etmeyebilir de. Hem sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin diyen Allah-u Teala, bunu söyleyen Allah-u Teala, sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin. Ama şunu da söyleyen Allah, o büyük günahları işleyenler var ya, onları da dahil olmak üzere, hiç kimse benim affımdan ümidini kesmesin. Her ikisi de var. Öyleyse Allah-u Teala'nın ne yapacağı hiç belli olmaz. Niye böyle söylemiş Allah-u Teala? Çünkü Kur'an'ın bütününü Allah-u Teala size öğrettiği zaman bakacaksınız ki o büyük günahları işleyen insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri an o ulaşma dileği meseleyi kökünden hallediyor. O kişinin bütün günahları örtülüyor. Mürşide ulaşmak da otomatik müessese. Ulaştığı zaman bir de sevaba çevriliyor. Ve Allah Teala üçüncü kat cennete kadar o kişiyi götürüyor. Üçüncü kat cennete teslim ediyor eline. Al diyor, sen bana ulaşmayı diledin. Üçüncü kat cennetin sahibisin. İşte sevgili kardeşlerim, hepinize bütün kapılar ardına kadar açık. Neredesiniz? Koşun diyor Allah Teala. Yerleri, arzı göklerle yerler kadar olan cennetlere koşun diyor. Arzı göklerle yerler kadar olan cennetlere koşun diyor. Yedi kat cennet, yedi kat alemler, yedi katta cennet. Sıfır kodun üzerindeki yedi kat, Allah'a ulaştıran yedi katlık bir yol, her katta Allah'ın bir cenneti. Aşağı doğru da yedi katlık bir yol, her katta Allah'ın bir cehennemi. Ah sevgili kardeşlerim, gözümüzün önünde 70 milyon insan cehenneme doğru yol alıyor ve din adamlarımız hala kendilerine düşen açıklamayı yapmıyorlar. 70 milyon insanın vebalini omuzlarında taşıyorlar. Arkasında sadece kibir var, gurur var.
bilmediklerini kabul ettikleri halde

ve bunu açıklayamamak var. Halktan korkuyorlar. Madem ki doğrusu buydu, sen bize bunları niye anlatmadın diye soracaklar diye. Sevgili din adamları, bilmediğiniz bir şeyi nasıl öğretecektiniz ki? Eğer Allah Teala bize öğretmeseydi, biz de sizlere öğretemeyecektik. O zaman biz de bilmeyenlerin arasındaydık. Biz sizin gibi alim değiliz. Biz sadece Allah'ın bize öğrettiklerini biliriz. Bizim ilmimiz onun tarafından verilen, kesbi olmayan, vehbi olarak bize verilen bir ilimdir. Öyleyse kim sizi suçlayabilir ki? Bilmediğiniz bir ilmi insanlara nasıl öğreteceksiniz? Marifet, yol yakınken hatadan dönmek, hakikatleri herkese anlatmaya çalışmak. Hele bir takım zavallı din adamı olduğunu kıyafetleriyle ispat etmeye çalışan insanlar var. Ve de Kur'an'ı bir kenara bırakmışlar. Biz diyorlar, bizim ilmimiz bize yeter. Bunca asırdan beri alimler kitaplar yazmışlar. Biz o kitapları biliriz. Bunca asırdan beri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri var. Biz onları biliriz. Biz Kur'an'ı öğrenmek mecburiyetinde değiliz. Davranışları bunu ifade etmiyor mu? Kur'an'ı bir kenara bırakıp Kur'an'ın dışındaki her şeyle amel ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, o insanlar sizin mutluluğunuza mani olanlardır. Biz onlara yine de kıyamayız. Allah Teala'nın hepsini affetmesi için hep onlar için dua ediyoruz, biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onlar sadece birer zavallı. Allah'a karşı verecekleri hesap tüylerini diken diken ediyor. Gelin beraberce bu zavallı din adamlarının affı için Allah-u Teala'ya dua edelim. Ey Allah'ım diyelim, sen onları bağışla. Onlar nefslerinin kibir afeti sebebiyle senin hakikatlerini insanlara açıklamaktan kaçıyorlar. Gidecekleri yerin cehennem olduğunu bizden öğrenmelerine rağmen. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın huzurunda hepinize veda ediyoruz. Sizden ayrılmak biliyoruz çok zor bir şey. Kalbimiz sizinle beraber. Sizin mutluluğunuz için varız. Sadece bunun için yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın bize verdiği görev sizlerin hepinizin saadete ulaşmanız. Onlara rağmen hepiniz ulaşacaksınız. Onlar yakın bir gelecekte hatalarını öğrenecekler. Ve de büyük pişmanlıklar içinde gelip af dileyecekler sevgili kardeşlerim. Bu insanlara siz de bizim gibi sadece acıyın ve Allah'a dua edin bizim gibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırması dualarımızda, dileklerimizde, sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Ve bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Sizi çok ama tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyoruz. Allah ise bizim sevgimizin sonsuz katı kadar sizi seviyor. Hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemiyor. Onun için size bu kadar kolay bir yolu gösteriyor Allah Teala ki gereğini yapın da hepiniz Allah'ın cennetine girin diye. Hala anlamayacak mısınız sevgili kardeşlerim? Sizin için yaşıyoruz. Ey yüce Allah'ım, bizlere bu sohbeti nasip kıldığın için sana sonsuz hamd ve şükür olsun. İzleyenleri, dinleyenleri sana ulaşma dileğiyle teçhiz etmeni ve hepsinin sana ulaşmayı dilemelerini,
Hepsinin senin cennetine ulaşmasını senden diliyoruz Yüce Allah'ım. Onlara acı, onlara yardımcı ol. Din adamlarını af buyur Yüce Allah'ım. Sen her şeye kadirsin. En büyük affeden sensin. El-Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة مع الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir Allah sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Hem de mutluluğu anlatmak üzere. Allah'ın bütün insanları ulaştırmak istediği yegane hedef budur. Mutluluk. İnsan dünya mutluluğuna ve cennet mutluluğuna programlanmış olan bir varlıktır. Hanif fıtratı bu demektir. İnsanın kendine düşen görevleri yapması halinde Allah'a açılan bütün kapıların açılacağı, kapalı olan Allah'a açılan, açılması gereken bütün kapıların açılacağı, şeytanın kapılarının ise kapanacağı bir sonuca kişiyi ulaştırmak ve kişiyi iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde mutlak bir saadete ulaştırmak. Kesintisiz bir suh ve sükun hali. İşte Allah'ın dininden murat budur. Din niçin vardır sevgili kardeşlerim? Din bütün insanları Allah'ın mutluluğa ulaştırması için bir temel öğretidir. Din insanları mutluluğa ulaştırabilecek olan yegane vasıtadır. İkinci bir vasıta yok sevgili kardeşlerim. Ve bu şumullü, geniş kapsamlı mutluluk müessesesi sizin her şeyinizle alakalıdır. Ruhunuzla, beçinizle, nefsinizle, aklınızla, iradenizle, her şeyinizle alakalıdır. Her şeyden evvel şunu unutmamalıyız sevgili kardeşlerim. Hepimiz sadece birer mahlukuz, yaratıkız, o kadar. Evvela ne olduğumuzu bilelim ve yerimize oturalım. Sadece Allah tarafından yaratılan birer mahlukuz, yaratıkız. Sahibimiz O, bizi yaratan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden bu Allah'a inanmayanlara o kadar çok acırım biliyor musunuz? Onlar Allah'a inanmıyorlar. Kendilerinin nelerin sahibi olduğundan haberleri yok. Bir kalpleri olduğunu, kalplerinde ekinnet olduğunu, idraki önleyen bir müessesi olduğunu bilmiyorlar. Gözlerinin görmedikleri bir perdeyle perdeli olduklarını bilmiyorlar. Kulaklarının
Vakra adlı bir engelle Allah'a ait olan şeyleri duymaktan men edildiğini bilmiyorlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bu kapalı kapılardan hiçbirisi açılmaz. Allah'ın öğretisi, şeytanın öğretisinin bir boş öğreti olduğunu, insanın yapısına ne kadar aykırı olduğu gerçeğini insanlara öğretmek üzere Allah Teala tarafından indirilmiştir. Öyleyse Allah'ın öğretisine dikkatle bakın ki bütün insanların gözleri kördür, kulakları sağırdır, kalpleri idraksizdir. Ne zamana kadar? Ne zamana kadar bu insanlar ölüdür? Çünkü Allah Teala bunlara ölüler diyor. Allah'a ulaşmayı diledikleri noktaya kadar bu insanlar ölüdürler. Ve Allah'ın rahim esması onlar üzerinde tesir icra etmez. Öyleyse insanlar var, Allah'ın rahim esması üzerlerinde tesir icra ediyor. İnsanlar var, sadece Allah'ın Rahman esması ile yaşıyorlar ömürleri boyunca. Allah'ın Rahman esması herkesindir. İnsanlar Allah'ın sofrasından yerler içerler, onun havasını teneffüs ederler. O onları dünyaya getirmiştir ve mutlu olsunlar diye dünyaya getirmiştir. Onlarsa mutsuzluğu seçmişlerdir. Seçerler ha. Onlarsa cehennemi seçmişlerdir. Onu da seçebilirler. Sevgili kardeşlerim, eğer biz insansak, bizi O yaratmışsa, o zaman yarattığı insanı niçin yarattığını merak etmeyecek miyiz? İlk adım gözün açılması, bu araştırmanın neticesine bağlı. Eğer araştırmazsak, o zaman hakikati bilemeyiz, zanna tabi oluruz. Zansa hak değildir. Hakikati içermez. Öyleyse bizim düşündüklerimize Allah'ın söyledikleri uymayabilir. Ama hepsini reddetmeden önce incelemek mecburiyetinde değil miyiz? Ancak incelediğimiz zaman Allah'ı sevmeye başlarız. Allah'tan hoşlanırız. Birinci safa. Allah'ı sevmeye başlarız. İkinci safa. Allah'a aşık oluruz. Üçüncü safa. Ve Allah'a hayran oluruz. Dördüncü safa. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Yaratık, Yaradanına karşı başlangıçta hiçbir şey duymuyor. Duymaması için bütün şartlar hazır. Gözleri kör, kulakları sağır, kalbi dilsiz, kalbi idraksiz. Öyleyse Allah Teala niçin yaratmış acaba biz insanları? Böyle idraksız bir şekilde yaşayalım diye mi? Yoksa bu yaratılışın bir sebebi olmalı. Bir takım insanlar bir laflar ediyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Acaba ne söylüyorlar diye merak etmeyecek miyiz?
onların arasında bir sürü sahtekar var. Bu Allah'tan bahsedenler arasında tamam. Ama sahtekarların arasında Allah'ın gerçek dostları da var. İnceleyen insanlar sonunda mutlaka hedeflerine ulaşacaklardır. Doğruyu öğreneceklerdir. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Ve gözlerinin açıldığını ve görmeye başladığını, kulaklarının açıldığını, işitmeye başladığını, kalbindeki ikindetin alıp yerine ipat konulması sebebiyle irşat makamının söylediklerini idrak etmeye başladığını görecektir. Önünde o güne kadar hiç hissetmediği bir yeni boyut açılacaktır. Bir ufuk. Allah'ın ufku. Ve o zaman o kişi her gün biraz daha şükredecektir. Hamd edecektir Allah-u Teala'ya. Onu dünya adı verilen bu gezegende dünyaya getirip hayat verdiği için. Öğrendikçe Allah'a karşı sevgisi, tutkusu ve neticede hayranlığı artacaktır. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir insanın bir tek hücresinde 23 çift kromozomu var. her biri DNA sarmalları taşıyor. Ve bir insanda tam 70 trilyon hücre var. Bu hücre yapısı içinde kadar küçük bir alemde Allah-u Teala öyle bir sonsuz yaratım muhtevası oluşturmuş ki aslında her insan bir kainattır. Sevgili kardeşlerim, hücreleriniz atomlardan oluşmuştur. Atomlar elektron ve karşıt elektronların oluşturduğu proton, nötron ve çevre elektronlarından oluşmuştur. Ve her birinin dizaynında uzay vardır. Tıpkı makro alemde güneş sistemleri gibi mikro alemde de atomlar söz konusudur. Hünnes ve künnes kanunlarına göre çalışan bu sistemlere dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mikro alemle makro alem arasında bir fark göremeyeceksiniz. Aynı kudret elinin mikro alemi de makro alemi de yarattığını göreceksiniz. Hayranlığınız artacak. İşte o yaratıcı her şeyinizde sizi yaratmış. İki tane yarım hücre bir bütün oluşturuyor. Ve bu hücreden 70 trilyon hücre vücuda gidiyor. Ve her şeyinizde kainattaki en üstün mahluk oluyorsunuz. İnsan. Allah'ı
idrak etmek yetkisinin en üstünü ve mutluluk adlı simgenin en üst seviyedeki varisi, insan, mirasçısınız. Mutluluğun mirasçısısınız. Kainatın mirasçısısınız. Bu içinde yaşamakta olduğumuz dünyanın, arzın mirasçısısınız. Onun yaratığı olmaktan bir gün gurur duyacaksınız. İnsan olarak yaratıldığınız için Allah'a çok sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Düşünün ki sizi karşılıksız yarattı. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hepiniz bir hazinesiniz. Hepiniz trilyar dersiniz. Şu gören gözlerinizle, işiten kulaklarınızla, çalışan bütün uzuvlarınızla siz bir hazinesiniz. Ne demek istiyorum? Bu hazineden mahrum olan insanların, size bedavadan verilen bu görme hastasının, işitme hastasının, düşünme hastasının, her türlü organınızın çalışma standartlarının sahibi olmayan insanları düşünün. Onlar, o sizde şu anda size bedava verilip de çalışmakta olan o sistemlerden kendilerinde olmayana sahip olmak için ellerindeki bütün serveti verebilirler. O servetlerin hepsinin sahibisiniz. Çünkü sizde onların hepsi var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Allah'a ne kadar şükretmemiz gerektiğini vurgulamak istiyorum. Mutlu olmak için yaratıldınız. Ve Allah Teala sizden de, hepinizden, sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemiyor. Hemen bir kısmınız diyeceksiniz ki, İyi de Allah Teala namaz kılmamızı emretmiş, oruç tutmamızı emretmiş, zikir yapmamızı emretmiş. Bir sürü angaryalar yüklemiş üstümüze. Ha, onlar mı? Onlar angarya değil sevgili kardeşlerim. Onları yaşayabilecek seviyeye geldiğiniz zaman her birinin doyulmaz zevkler olduğunu yaşayacaksınız. Bir namaz kıldığınız zaman bütün evrenin karşınızda gözleriniz kapalı olduğu halde perde perde açıldığını gördüğünüz zaman Allah'a ne kadar çok şükredeceksiniz biliyor musunuz? Bir gün kainatı yaratanı göreceksiniz. Hayır, bu baş gözlerinizde değil, buradaki kalbinizdeki gözünüzde. O zaman Allah-u Teala'ya ne kadar hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz biliyor musunuz? Sizi ona layık gördüğü için. O size bunları niçin verdi? Karşılıksız ve sadece sizi mutlu etmek için. Yaratıyor ve mutlu ol diyor. Sen diyor mutluluğun ne olduğunu bilmezsin. Ama benim öğrettiğim kişiler var. Onlardan öğreneceksin diyor Allah-u Teala. Böyle dediği için de ona gücenmeyin sakın. Bunu sizin güzelliklere ulaşmanız için yapıyor. Sadece tek bir hedefi var. Hepinizin mutlaka saadete ulaşmasını istiyor. Muradı ne? Muradı bütün kullarının
sulh ve sükun içinde bir saadeti yaşamaları, şu küçücük 50-60 senelik, diyelim 100 senelik bir dünya hayatından sonra kıyametten sonra sonsuz bir cennet hayatı yaşamasını da istiyor. Herkesin cennete girmesini o kadar kolay şartlara bağlamış ki, insan olarak yaratılmanızın size ne kadar büyük bir torpil olduğunu o zaman anlıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka cennet. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine giriyor. Hem de üçüncü kat cennete kadar hiçbir karşılıksız Allah-u Teala onu ulaştırmayı garanti etmiş. Sevgili kardeşim, sevmeyen yapar mı bunu? Düşünebiliyor musunuz? Şu dünya üzerinde yarattığı ne varsa hepsini sizin için yaratmış. Biz bütün göklerde ve bütün yerlerde yarattığımız her şeyi sizin emrinize musahhar kıldık ey insanlar, diyor Allah Teala Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde. Affedersiniz, 13. ayet-i kerimesinde. Ne yapmış, ne yapmış? Hiç, emrimize vermiş. Yarattım diyor, hepsi sizin. Sizin için yarattım diyor. Yerleriyle, gökleriyle bir kainatı, herkesin hayata getirildiği yerdeki o gezegenlerin hepsini biz insanlar için yaratmış. Ve yaratmakla kalmamış, emrimize vermiş. Kimlerin emrinde? Emre almayı liyakatle sürdürebilecek olan kişilerin emrinde. Öyleyse o liyakati kazanmanıza bağlı. Sadece bu dünya değil, kainat sizin. Her gece kainatın dilediğiniz noktasına gidebilirsiniz. Allah her şeye kadirdir. Bu yetkiyi size verdiği gün başka bir mutluluğu yaşayacaksınız. Göreceksiniz ki fizik bedeniniz siz ondan ayrıldığınız zaman uykuya giriyor. Ama siz o anda onun içinde değilsiniz. Sonsuz bir kainat önünüzde açık. Kaybolma ihtimaliniz de yok. Nereye giderseniz gidin. Sonsuz mesafeler bir hiçtir. Sevgili kardeşlerim, neyi düşünürseniz düşünün, onunla, Allah ile olan ilişkilerinizde her şey sizin emrinize verilmiş. Siz insansınız. Onların hepsine layıksınız. Öyleyse bu layık olmanız nihai bir liyakattir. Yani her kademenin sonunda elde edeceğiniz hedeflere liyakat kesbedeceksiniz. Onların hepsinin potansiyel liyakati sizde mevcut. Ama onları sırayla kuvveden fiile çıkarmadıkça ne ruhunuzu, ne fizik vücudunuzu, ne nefsinizi, ne iradenizi Allah'a teslim edemezsiniz. Edemezseniz daha üst, daha üst, daha üst seviye mutlulukları yaşayamazsınız. İlkel bir saadeti yaşarsınız. Oysa biz size diyoruz ki siz bir insansınız. Öyleyse mutlulukların en üstününü yaşamaya ehil olarak yaratıldınız. Çünkü hepiniz hanif fıtratıyla yaratıldınız. Bu demektir ki siz dört teslimi de gerçekleştirebilirsiniz. Ruhunuzun, beçinizin, nefsinizin, iradenizin Allah'a teslimi. Allah'ın iradenize, iradesine bağlanmak.
ve sadece doğrulardan böylece hareket etmeyi başarabilmek Allah'ın iradesiyle sonsuz mutlulukları yaşamak. Sevgili kardeşlerim, size kucak kucak mutluluk sunuyor Allah Teala. Yeter ki siz yaşamak isteyin bu saadeti. Peki bu kadar kolaysa neden insanlar yaşayamıyor? Hah, işte problemimiz de o. Onun için bu mutluluk sohbetini yapıyoruz size. Evvela bu mutluluğa engel olan bir nefsiniz var. Nefsiniz baştan aşağı afetlerle dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptiralar, isyan, düşmanlık, nefret, her türlü kötü şey içinde. Böyle bir dizaynda ne olur diyeceksiniz. Bunlar varsa bana ne? Sevgili kardeşlerim, durun bakalım. Biliyor musunuz nefsinizin afetlerinin özelliklerini? Nefsinizin afetleri sizi mutlu kılmak için Allah'ın verdiği bütün emirlere itaat etmek istemez. Onların hepsini asla yapmak istemez. Hiçbir emri yerine getirmek istemez. Yetmez. Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka yapmak ister nefsinizin afetleri. Ve nefsiniz %100 afetlerle doludur. 100 ünite diyelim, afet nefsiniz bu tarafta. Bu tarafta ise 100 ünite hasletle, yani %100'ü ifade etmek için 100 ünite diyorum. %100 hasletle ruhunuz yaratılmış. Onun özelliklerine, Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat etmek, mutlaka gerçekleştirmek bütün emirleri, hedefleri bu. Allah neyi yasak etmişse asla işlememek. İşte ruhunuzun hasletleri bu standartlar içinde. Öyleyse şunu hesaba katacaksınız. Ne zaman Allah'ın emrini yerine getirmiyorsanız, ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işliyorsanız, arkasından Allah Teala size azap eder. Üzerinizde azap bırakır. Ne zaman Allah Teala'nın emrini yerine getirmiyorsanız veya yasak ettiği bir fiili işliyorsanız, siz o anda şeytanın emrindesiniz. Hiçbir zaman fark edemezsiniz şeytanın emrinde olduğunuzu. Bu kurnaz yaratık korkunç bir zekaya maliktir. Ve sizin iç sesinizi taklit ederek kendi negatif emellerini sizin düşüncenizmiş gibi size empoze etmeye çalışır. Ve çoğunlukla ona itaat edersiniz. Çünkü nefsinizin afetleri de zaten tam şeytanın düşündüklerini ister. Allah'ın emrettiklerini yapmak istemezler. Yasak ettiği fiilleri ise işlemek isterler. Öyleyse şeytanın ekmeğine nefsinizin afetleri yağ sürüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın. Ne zaman bir emri çiğnerseniz, madde bir. Ne zaman bir yasağa riayet etmezseniz, madde iki. Allah mutlaka size azap eder. Belki de bana diyeceksiniz ki, işte görüyor musun, bak Allah bize azap ediyor. Acaba neden azap ediyor? Doğruları öğrenirsiniz de onları yaşayasınız ve her hareketinizden sonra size huzur ve mutluluk ulaştırsın diye. Sevgili kardeşlerim, bu sizin elinizde, o noktaya ulaşabilirsiniz kolayca.
Allah Teala yolun yarısından fazlasını, hatta dörtte üçünü garanti etmiş. Dörtte üç noktasına kadar sizi kendisinin liderliğinde hedeflerinize ulaştıracağınıza dair yemin vermiş. Allah'ın ahdi var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ve onu yolun %75'ini ona böylece tamamlatırım. Ne demek istiyoruz? 28 basamaklık bir İslam merdiveninin 21. basamağına kadar sizi yükseltmeyi garanti etmiş. Neyi garanti etmiş başka? Nefsinizin kalbindeki afetlerin de %51'ini yok etmeyi garanti etmiş. Böylece 200'de 151'i Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasakların hiçbirini işlemeyen bir hüviyet kazanacak iş dünyanız. Ve bunun birinci %100'ü ruhunuzun hasletleri, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri yerine, asla işlemiyor. Nefsinizin afetlerinin de %51'i yok olmuş. İkinci %100'ün %51'i Allah'ın bütün emirlerini gene yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Öyleyse ruhunuzda bir %100 var, nefsinizde de bir %51 var. İki %151'i Allah'ın istikametinde çalışmaya başlamış. Öyleyse böyle bir dizaynda ne kalmış geriye? 249. 250 deseniz %25'i ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi oraya ulaştırmakta kararlı. Bir tek talebiniz üzerine sizi üçüncü kat cennetin sahibi yapmaya hazır ve nefsinizin afetlerinin de %51'ini alarak sizin iç dünyanızda %75'lik bir sulh ve sükûnü oluşturmak için Allah hazır. Ama şeytan da hazır. O da sizin mutsuz olmanız için her şeyi yapar. Bütün gayretiyle sizi mutsuz etmek için her nevi hileyi, desiseyi kullanacaktır. Unutmayın, başlangıçta hepinize dediklerini yaptırabilir. Çünkü arkasında nefsinizin afetlerini çok iyi kullanma yeteneği var, yetmez. Zaten nefsinizin afetlerinin talepleri şeytanın talepleriyle aynı talepler. Ve neyi yaptırırsa hep nefsinizin afetlerine kumanda etmek suretiyle yaptırır. Onlara tesir etmek suretiyle yaptırır. Tesir etmesi de söylediğimiz gibi hiç de zor değil. Çünkü zaten nefsiniz öyle yapmak istiyor. Ona göre yaratılmış, ona göre programlanmış. Ruhunuzsa şeytanın hiçbir talebini yerine getirmemek üzere yaratılmış. Ne emirler cephesinde, ne nehiler cephesinde. Yani tekamülün son safhasında bir yaratık ruhunuz. Allah'tan geldi, tekrar Allah'a dönecek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam'ın yaşanması tasavvuf adını alır. Tasavvuf bir yaşam biçimidir. Hayat tarzı. Bu hayatı yaşayan insanlar acaba neden mutlu oluyor, hiç düşündünüz mü? Çünkü öyle bir noktaya ulaşıyorlar ki orada iç dünyalarında da mutlak saadet, kesintisiz bir sulh ve sükun hali oluşuyor.
dış dünyalarında da, başka insanlarla ilişkilerinde de kesintisiz bir mutluluk, bir sulh ve sükun hali oluşuyor. Allah ile olan ilişkilerinde de hem emirler cephesinde, Allah'ın emirleri cephesinde, hem de nehiler cephesinde, Allah'ın yasakları cephesinde kesintisiz bir sulh ve sükun hali oluşuyor. Üç aleminizde de mutluluk, dünya mutluluğu için Allah'ın hedefi işte bu. Ona ulaşasınız diye yaratıldınız. Ulaştığınız zaman ne kadar çok ona hamd ve şükredeceksiniz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her şey öylesine mükemmel dizayn edilmiş ki, bir yaratık olarak bunların idrakine varmanız, Rabbinize şükran borcunuzu sonsuz büyüklüğe çıkartıyor. Onu tanıdıkça küçülüyorsunuz. Ve ona hayran olduğunuz devrede, yani iradenizi de ona teslim ettiğiniz zaman, bakıyorsunuz ki siz sadece kocaman bir sıfırsınız. O ise düşünebileceğiniz ve düşünemeyeceğiniz bütün cephelerinde mükemmelliği, eksiksizliği temsil ediyor. Nasıl hayran olmasınız sevgili kardeşlerim? O eksiksiz, tam, mükemmel. Sizse her geçen gün onunla kendinizi karşılaştırdığınız zaman sıfıra doğru yaklaşıyorsunuz. Onu tanıdıkça yaklaşıyorsunuz. Bir mahluk olmanın, yaratık olmanın neticelerine ulaşıyorsunuz. Ama biliyor musunuz? Sizin Allah karşısındaki bu küçülmenizin mukabilinde de mutluluğunuz devamlı büyüyor. Varlıklarınızı Allah ile mukayese ettiğiniz zaman bir yaratık olmanın o idrakine yavaş yavaş ulaşıyorsunuz. Bu sizi devamlı sıfıra doğru yaklaştırıyor. Tam sıfır olamazsınız. Ama o onunla mukayese ettiğiniz zaman kendinizi sıfır olarak düşünebilirsiniz. Onu tanıdıkça evvelce onun hiç bilmediğiniz vasıflarını o size keşfettirdikçe, ona olan hayranlığınız arttıkça kendinize bakacaksınız. O konuda da sıfırsınız. Başka konularda da sıfırsınız. Aklınıza Allah-u Teala'nın cephelerinden hangisi gelirse her sahada o eksiksiz bir mükemmelliği, sizde sadece eksiklerle donatılmış bir yapıyı temsil edersiniz. Ama unutmayın, bu idrak müessesesi devam ettiği sürece Allah sizi her geçen gün daha çok, daha çok, daha çok sevecektir. Kainattaki düşünebileceğiniz en büyük dostun o olduğunu göreceksiniz. Onun için ona aşık olacaksınız. Onu o kadar çok seveceksiniz ki onun dışındaki insanlara karşı duyduğunuz, duyabileceğiniz dünya insanının en büyük sevgisinden daha ötede olan sevgileriniz Allah'a karşı duyduğunuz sevginin yanında küçücük kalacak. Sevginin ne olduğunu öğretecek Allah-u Teala size. Ben Allah'ı çok seversem başka insanları sevemem zanneden insanların ne kadar yanlış düşündüğünü öğretecek. Öyleyse
bu sevginin dizaynı içerisinde Allah'a aşık olacaksınız ve hayran olacaksınız. Ve sizlerle Allah arasında bir muhteşem sevgi dizaynı. Şimdi mutluluk denilen müesseseye baktığımız zaman demiştik ki bir insanın iç dünyasında, dış aleminde ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluk hali. İnsanlar neden mutsuzlar? Çünkü Allah-u Teala'nın onları mutlu etmek için vaz ettiği temel standartların yaklaşımında değiller. Uzak kalıyorlar hedeflere. Allah'ın sırf onları mutlu etmek için vücuda getirdiği din adı verilen müesseseyi reddediyorlar. Reddetmeyenleri de iblis yoldan çıkarmış, mutluluğun dışında bırakmış onları. Neden insanlar mutsuz? Hadi gelin beraber bakalım. Bir insanın mutlu olabilmesi, o kişinin nefsindeki afetlerin tamamen yok olmasına bağlı. Zikir adı verilen bir işlemle nefsinizdeki bütün afetleri daimi zikre ulaşarak yok ettiğiniz zaman nefsinizin bütün afetleri yok olacaktır. Hepsi faziletlerle yer değiştirecektir. Bu fazl adı verilen nurlar nefsinizin kalbinde yerleştikleri zaman, nefsinizi bütünüyle işgal ettikleri zaman nefsinizin bütün afetleri yok olmuş olacak. Bunun manası nefsinizin bütün sistemi, yani içinde bulunan bütün faziletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi dileyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacaklar. Öyleyse ruhunuzun hasletleri ne yapıyordu? Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmak istiyorlardı. Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka yapmamak istiyorlardı. Yani Allah'ın emrine ve yasaklarına tam olarak riayet ediyorlardı. Peki nefsinizin kalbini gelip işgal eden bu faziletler, onlar da aynı. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşuyorsunuz. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde oluyor. Aynı paralelde, aynı standartlarda. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hadi gelin şimdi sizinle bakalım. İnsanlar şu dünya hayatında neden mutsuzdur? Nefsinin tamamı afetlerle dolu olan bir insan düşünün. Bu kişinin iç dünyasında kavga var. Allah neyi emretmişse nefsinin afetleri asla yapmayı istemiyor. Neyi yasak etmişse onları ise nefsinin afetleri yapmak istiyor. Şeytan da nefsinin afetlerini daha da azdırıyor. Ama bir taraftan bu kişinin bir de ruhu var. Ruh Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek istiyor. Yasaklarına da riayet etmek istiyor. Yasak ettiği şeyleri işlememek istiyor. Yani nefsin kabul ettiği şeylerle ruhun kabul ettiği şeyler hem yasaklar vadisinde hem de emirler vadisinde tamamen birbirine zıt. Nefsin istediğini ruh reddediyor, ruhun istediğini nefs reddediyor. Hangi konuda
akıl bir karar alacaksa, ikisi birden akla birbirine tamamen ters düşen şeyleri söylüyorlar. İkisi de ısrarlı kendi dediğinin yapılması konusunda. Ruh neden ısrarlı? Ruh için başka bir alternatifi yok. Tekamülün zirvesinde yaratılmış, Allah'ın en güzel şeylerini yerine getirmekle vazifelendirilmiş, Allah'ın emrettiklerini yapan, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemeyen bir özelliğin sahibi. Fizik vücut da öyle davransın istiyor ve ısrar ediyor bu konuda. Çünkü dizaynı buna göre. Nefs de sadece afetlerle dolu, dizaynı da tam onun tersi. Bu sebeple devamlı kavga halindeler. Her ikisi de kendi dediğinin kabulünü, karşı tarafın dediğinin kabul edilmemesini istiyor. Ve bu sebeple aralarında bir diyalektik kavga söz konusu. İç dünyanızda kesintisiz bir kavga var. Sevgili kardeşlerim, kavga varsa orada mutluluk yoktur. Yetmez. Nefsinizin afetleriyle şeytan aynı paralelde olduğu için ve aklınız da Allah'ın aşağı yukarı bütün emirlerinin reddedildiği, yasak ettiği her fiilin işlendiği bir ortamda aklınız şuur kazandığı için, hem şeytanın azdırmasıyla hem de aklınızın, nefsinizin taleplerine uygun standartlarda oluştuğu sebebiyle genel olarak Allah'ın yasak ettiği şeyleri işliyor insanlar, emrettiklerini de gerçekleştirmek istemiyorlar. Böyle yapıldığı sürece de Allah-u Teala onlara azap veriyor. Allah'ın emirlerinin yapılmadığı her işlevde kişi bir huzursuzluk duyar. İşte bu onlara Allah'ın verdiği riçtir. Allah'ın verdiği azaptır. Şeytanın dediğinin her yapıldığı olayda Allah o kulunun üzerine azap bırakıyor. Peki sonra yasak ettiği fiillerin işlenmesinde de aynı sonuç. Öyleyse bu kişi iç dünyasında iki ayrı sebepten dolayı mutsuzdur. Bir, Allah'ın emirlerini de çiğniyor, yasaklarını da çiğniyor. Her Allah'ın emrettiği emri ve yasağı çiğnediğinde Allah-u Teala ona azap ediyor. Bu sebepten huzursuz kişi. İki, iç dünyasında devamlı kavga olduğu için huzursuz. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Uyuşma halidir. Sükunetin ve sulhün var olabilmesi için iki tarafın uyum sağlaması gerekir. Hem kavga sebebiyle, nefsle ruh arasındaki kavga sebebiyle, hem de Allah'ın emir ve yasaklarının devamlı çiğnenmesi sebebiyle kişi huzursuz. Kişisel olarak namaz kılması lazım, kılmıyor. Ruh nefse azap ediyor, Allah fizik vücuda azap ediyor. Kişi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyor, yine ruh nefse azap ediyor, Allah fizik vücuda.

sert davranışlarda bulunuyor. Onları kıracak davranışlarda bulunuyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu sebeple kişi başkalarının canını sıkan, onları huzursuz eden her negatif davranışında bu kişi huzursuz oluyor. Çünkü Allah-u Teala ona mutlaka başkalarının kalbini kıran her davranışında azap ediyor. Bu kadar da kalsa iyi ama kalmıyor. Çünkü kalbini kırdığı, kötü davrandığı kişi, kötülük yaptığı kişi intikam almak hissini taşıyor ve bundan intikam almak üzere harekete geçiyor. Ve intikamını fırsatı bulursa mutlaka alıyor. Bu kişinin intikam alması sebebiyle intikam alan kişiye dehşetli kızıyor. Kişi ve kendisine yapılmış bir hakaret, bir kötü davranış olarak değerlendiriyor ve tabii bu onu üzüyor. Kişi hem başkasına zulmettiği zaman huzursuz oldu, hem de ondan aynı olayı kendisine geri geldiğinde üzüntü konusu etti. İki defa üzüldü. Bu kadar da kalmıyor. Bu da kendisinden intikam alan kişiden intikam almak sevdasına düşüyor. Ve intikam almak için fırsat kolluyor. İntikamını alabilirse yeni bir günah işlediği için gene Allah-u Teala onu azap edecektir. Gene üzülecektir kişi. İntikamını alamazsa şuur altı birikimi oluşacaktır. Alınamamış intikam, yani kin oluşacaktır. Kin, alınamamış intikamın sembolüdür. Ve böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu kişi ard arda huzursuz olacaktır. Başka insanlarla olan ilişkilerinde hep huzursuz olacaktır. Peki Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın bir emrini yerine getirmediği zaman Allah-u Teala onu azap edecektir. Yasak ettiği fiilini işlediği zaman gene azap edecektir. Yani bu kişi hep bir azaba muhatap olacaktır. Emirler cephesinde de, yasaklar cephesinde de. Öyleyse bu kişi iç dünyasında mutsuz ve huzursuz. Dış dünyasında da, başka insanlarla ilişkilerinde de mutsuz ve huzursuz. Allah ile olan ilişkilerinde de mutsuz ve huzursuz. Öyleyse Allah'ın mutlu olmak için yarattığı insanoğlunun haline bakın. Herkes mutsuz, herkes huzursuz, herkes sıkıntılı. Allah Teala bizi bunun için yaratmadı sevgili kardeşlerim. Eğer bu kişi daimi zikre ulaşmış olsaydı, nefsindeki bütün afetleri temizlemiş olsaydı, yerine ruhunun hasletleri gelmiş olsaydı, iç dünyasında durum ne olacaktı? Gelin bakalım, beraberce bakalım. Nefsin afetleri yok. Yerini faziletler almış. Yani o kişinin nefsi Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak istiyor. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de asla işlemek istemiyor. Ruhunun hasletleri de aynı şeyi, aynı standartlarda istiyor. Yani Allah'ın emrettiğini ruh yapmak istiyordu, şimdi nefs de yapmak istiyor. Çünkü ruhun içi de, nefsin içi de hasletlerle dolu, faziletlerle dolu. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ikisi de istemiyorlar yapmayı. Öyleyse ruhla nefs paralel bir dizayn içine girdiler. Ruhla nefsin orduları arasında sulh

ve sükun akdi yapıldı ve nefsin ve ruhun kavgası bitti. Allah'ın bütün emirlerini ikisi birden %100 istiyor ve kişi işliyor emirleri ve Allah'ın bütün yasaklarına kişi mutlaka riayet ediyor. Öyleyse burada bir güzellik var. Allah'ın emirlerine riayet, yasak ettiği fiilleri asla işlememek ama hem ruh için geçerli hem de nefs için geçerli. Kavga bitmiştir. Kişinin iş dünyasında sulh ve sükun hasıl olmuştur. Daimi zikre ulaşan bir kişinin iç dünyasında böylece bir muhteşem sulh ve sükun hali oluşuyor. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Kişinin dış dünyasında da aynı şey söz konusu. Başka insanlarla olan ilişkilerinde ne yapıyor bu kişi? Bu kişinin nefsi de ruhu da başkalarına kötü bir davranışı asla vücuda getirmez. Başkalarına yardım eder kişi ama onlara karşı bir haksız davranışta hiçbir zaman bulunmaz. Bulunmayacağı için bu kişi hiçbir zaman huzursuz olmaz. Allah ona azap etmez. Çünkü bu kişi başkalarını huzursuz eden, rahatsız eden, onlara kötü davranan bir insan hüviyetinden tamamen çıkmıştır. Öyleyse Allah-u Teala'nın o kişiye azap etmesi söz konusu olmayacaktır. Demek ki nefsinin afetleri kendisine hükümran olan bir insan başkalarına kötü davranırken daimi zikre ulaşan bir insan başkalarına kötü davranmıyor. Ve birincinin yaşadığı kötü davrandıktan sonra Allah'ın ona azap etmesini yaşamıyor artık. Bu daimi zikre ulaşan kişi başkalarına yaptığı bütün davranışlarda onların rızasını kazanmış bir kişi olarak, onları üzmeyen, huzursuz etmeyen bir insan olarak Allah-u Teala'nın onu katiyen azaplandırmadığı, tam aksine her davranışından sonra ona huzur verdiği bir insan oluyor dış dünyasında. Tabii bu kişi başkalarının kalbini kırmadığı için, başkalarına huzursuzluk vermediği için, onları sıkıntıya sokmadığı için Allah-u Teala ona devamlı huzur veriyor ve o etrafındaki insanlar da bu kişiden intikam almak durumunda kalmıyorlar. İntikam almaları için bu kişinin onlara bir kötülük yapması lazım. Yok böyle bir olay. O zaman bu kişi, nefsindeki afetleri yok eden bu kişi, kendisinden intikam alınmayan bir insan. Öyleyse hem birinci açıdan mutlu, hem de ikinci açıdan mutlu. Tabii kendisinden intikam alınmadığı için, bunun da başka bir insandan intikam alması hiçbir zaman geçerli değil. Böyle bir şey hiçbir zaman vücut bulmaz. Öyleyse üçüncü cepheden de kişi huzursuz. Ne oluyordu? Eskiden bu kişi intikamını alamadığı takdirde stres oluşuyordu onda. Şuur altı birikimi oluşuyordu. Stres oluşuyordu. İntikam alırsa bu sefer de haksız fiil işlediği için Allah Teala ona azap veriyordu. Yani başkasından intikam alsa da huzursuz, intikamını alamasa da gene huzursuzdu kişi. Şimdi intikam olayı yok. Stres ise hiçbir şekilde oluşamaz. Çünkü kişinin iç dünyasında stresi oluşturabilecek olan hiçbir özellik kalmamış. Bu kişi hiç kimseden intikam almayı istemiyor ki intikamını alamadı diye stres oluşsun. Öyleyse görüyorsunuz ki daimi zikre ulaşmış olan bir kişinin iç dünyasında daimi bir sülfe sükun hali oluşuyor. Dış dünyasında da daimi bir sülfe sükun hali oluşuyor. Ya Allah ile olan ilişkiler
Orada da aynı şey var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah ile olan ilişkilerin emirler cephesi. Allah ne emretmişse bu kişi mutlaka yerine getiriyor. 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılıyor. Zikri daimi zikir. Allah neyi emretmişse en güzel biçimde yerine getiren, her Allah'ın emrini yerine getirdiğinde de Allah-u Teala tarafından devamlı mükafatlar verilen, devamlı Allah'ın rızasını kazanan, Allah'ın ona devamlı huzur verdiği bir insan. Emirler cephesinde böyle. Ya yasaklar cephesinde, orada da öyle. Çünkü bu kişi hiçbir zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemesi, şeytan ne kadar kendisini kışkırtırsa kışkırtsın, mümkün değil. O zaman bu kişi ne emirler cephesinde, ne de nehiler cephesinde, yani yasaklar cephesinde Allah'ın yasak ettiği bir şeyi işlemesi mümkün olmayan, emrettiği bir şeyi ise yapmaması mümkün olmayan bir kişi. Öyleyse her an, her saniye devamlı derecat kazanan, her fiilin arkasından da Allah-u Teala tarafından devamlı taltif edilen, mükafatlandırılan, Allah'ın kendisine devamlı huzur verdiği bir insan. Hem o etrafındaki insanlara huzur veriyor, etrafındaki insanlardan da huzur dönüyor kendisine. Hem Allah ile olan ilişkilerinde kişi huzurlu. Böylece kişi iç dünyasında kesintisiz bir sulh ve sükun halinin sahibi. Yani nefsiyle ruhu arasındaki kavga sıfırlanmış. Dış dünyasında başka insanlarla ilişkilerinde gene kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşıyor. Allah ile olan ilişkilerinde de durum aynı. Bu kişi sonsuz bir mutluluğun sahibi, sonsuz bir sulh ve sükun halinin sahibi, iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de. İşte kim İslam'ı yaşarsa o zaman ehli tasavvuftur o kişi. Kur'an'daki İslam'ı yaşayan kişi ehli tasavvuftur. Kur'an'daki İslam'ı sahabe gibi yaşayan kişi. Kur'an'daki İslam'da emredilenleri yapan, yasak edilenleri yapmayan kişi, o kesintisiz bir iç dünya huzurunun, dış dünya huzurunun ve Allah ile olan ilişkiler huzurunun sahibidir. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşar. 3 aleminde de. İç aleminde, dış aleminde, Allah ile olan ilişkilerinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi bunun için yaratmış. Hani fıtratının gereklerini yerine getirin de bu sonsuz mutluluğa layık olun diye. Peki bu dünya saadeti. Dünya saadeti nedir? Dünya saadeti yavaş elde edilen, adım adım yavaş yavaş zirveye doğru tırmanan, ama onu elde ettiğiniz andan itibaren yaşamaya başladığınız bir mutluluk halidir. Cennet saadeti, cennet saadeti hemen elde edilir. Ama yaşanamaz. Kıyametten sonra yaşanacaktır. Öyleyse cennet saadeti ne zaman elde edilir? Kim cennete gitmek istiyorsa Allah'ın reçetesi hazır. Allah Teala diyor ki sadece bir tek emrim var. Bana ulaşmayı dileyeceksin. Ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksin. Diledin mi diyor Allah Teala, ben mutlaka seni birinci kat cennetime alırım. Eğer sana hayat verirsem işlevlerim ard arda gelir. Ama seni eğer ben cennetime ulaştıracaksam mutlaka bana ulaşmayı dilemek mecburiyetindesin. İşte Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Diyor ki onlar bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatında ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler.
Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve diyor ki Allah-u Teala, onlar dünya hayatından razıdırlar, dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse biliniz ki o Allah'ın ayetlerinden gafil olan bir insandır. Dünya üzerinde kazandığı ünvanlar falan Allah'a hiç alakadar etmiyor. O kişi kim ise, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah Teala diyor ki o benim ayetlerimden gafildir. Peki gafil olan bir insan, gafil olan bu insan cennet saadetini kazanamaz. Gideceği yer mutlaka cehennemdir. İyi ama bu insan 80 yaşında ölmüş, 15 yaşında sorumluluğunu idrak etmiş, İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış ve aralıksız 80 yaşına kadar devam ettirmiş. Cennetlerden cennet beğenemiyor. Ama gideceği yer o cennetlerin hiçbirisi değil. Gideceği yer ne yazık ki cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insanın kurtuluşu mümkün değildir. Peki dilerse, dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Diyor ki Allah Teala Vel Asr suresinde, Vel Asr, asra yemin olsun, innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden azdır. Onlar cehenneme gireceklerdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar nefslerini hüsranda bırakanlardır. Hüsranda olanlardır diyor Allah Teala müminin 103'te. Ve Allah Teala diyor ki asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar, gidecekleri yer cehennemdir. İllellezine aminu, ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onlar kim? Onlar hüsranda olmayanlar. Onların durumu ne? Kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Bu Allah için yeterli. O kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa mutlaka hüsranda değil, mutlaka Allah ona öyle dereceler kazandırıyor ki kazandıkları dereceler bu kişilerin kaybettikleri dereceleri aşıyor. Ne yapıyor Allah Teala? Görür görmez rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi Allah'ın almasına sebebiyet veriyor. Derecat kazandırıyor kişiye. Kulaklarındaki bakrayı almasına sebebiyet veriyor. Derecat kazandırıyor. Kalbindeki ikinleti almasını temin ediyor Allah-u Teala'nın. Yine derecat kazandırıyor Allah-u Teala ona. O kişinin kalbine ulaşıyor Allah-u Teala. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Yine derecat kazandırıyor. Göğsünden kalbine, göğsünü şerh ederek nur yolu açıyor. Yine derecat kazandırıyor. Kişi daha bir iki saat zikir yapar yapmaz nefsinin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleşiyor. Gene derecat kazanıyor. O kazandıkları dereceler mutlaka kaybettikleri dereceleri aşıyor kişinin. Ve böylece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennet mutluluğunun birinci katının garantisinde. O kadar mı? Hayır. Üç katında garantisinde. Üçüncü, cennetin üçüncü katına kadar garantisi var. Böylece Allah-u Teala o kişiye mürşidini de göstererek 10 ihsan veriyor, mürşidine ulaştırıyor. Ondan sonra ne oluyor? Mürşide ulaşınca, tabiyet gerçekleşince, kişinin başının üzerine devrin imamı geliyor, Allah-u Teala kalbinin mührünü açıyor. Küfür kelimesini alıyor kalbinden, yerine iman kelimesini yazıyor. Bu kişi mümin oluyor. Ruhu vücudundan ayrılıyor, Allah'a doğru sırat-ı müstakime, Allah'a doğru ulaştıracak olan sırat-ı müstakime vasıl oluyor ruh. Nefs tezkiyeye başlıyor. Fizik vücut da nefsin tezkiyesine paralel olarak
şeytanı kullanmaktan kurtulmaya başlıyor. Allah onun bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Ve o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. Ve bu 1'e 100'ü 1'e 700 kadar, 100'e kadar çıkaracak. Kişinin iradesi de nefsin afetlerinin azalmasına paralel olarak güçleniyor. Allah'a teslim için devamlı hazırlanıyor kişi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyle bir dizayn ki bu dizayn içerisinde Allah'ın güzellikleri söz konusu.

ve Allah'ın ard arda verdiği ihsanlar, 10 tane ihsanın sonunda kişi tabi olunca ard arda 10 tane de nimet oluyor. Bu nimetlerden bir tanesi ise o kişinin 1'e 10 alırken 1'e 100 almaya başlaması, sonra da bunu 1'e 700'e kadar Allah'ın çıkarması. Yeter mi? Hayır, yetmez. Kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Zikir yapıyor. Nefsine gelen nurlardan fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. İman kelimesinin manyetik alanı sebebiyle. Bu toplanma %7'yi bulduğu zaman fazilet birikimi, ruh birinci gök katına ulaşıyor. İkinci defa %7 nur birikimi ikinci kata ulaşıyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimleri ruh yedinci gök katına ulaşıyor. 7 tane alem geçiyor. Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve kişi 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşmış. Kim ulaştırmış? Allah ulaştırmış. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kullarından her kim, bu seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşabilmesi için mutlaka Allah'a yönelmesi, yani Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. O kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, onların adına münib olanlar, enib olanlar diyor Allah-u Teala. Ve kişi Allah-u Teala tarafından mutlaka kendisine ulaştırılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. Allah'ın böylece ard arda verdiği 10 ihsanla mürşidine ulaşıp da tabi olan kişi bu noktadan itibaren ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşan kişi ise üçüncü kat cennetin sahibidir. Ve Allah burada sözünü yerine getirmiş olur. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka kendi zatına ulaştırır. Kişi Allah'ın zatına ulaşır. Allah onu kendi zatına ulaştırır. Kişinin nefsinin kalbinde %2 rahmet, %51, %49 fazilet olmak üzere %51 nur birikimi sağlanmıştır. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Nefsinin afetleri %51 azalmıştır. Bu kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti ise bu noktada sadece nefsin kalbindeki afetlerin %51'inin kaybı kadardır. Ve aslında kişi 21. basamaktadır. 28 basamağın 1/4'ünü aşmıştır. 28 basamağın 21 tanesini çıkmıştır. 1/4. Nefsinin ve ruhunun hasletleri toplamı da toplamın %75'ini, 1/4'ünü bulmuştur. 21. basamakta kişinin haslet ve fazilet toplamı da nasıl 21 basamak, 28 basamağın 1/4 ise, %75'i ise, kişinin nefsinin kalbinde toplanan nurlar da ruhun faziletleriyle beraber %75'i, hatta 76'yı bulur. Ama yuvarlak hesap, buna %75 dersek
ikisi arasında tam bir denge oluşur. Yolun %75'i, basamakların %75'i, 21 basamak tırmanılmıştır. Ve nefsin ve ruhun fazilet ve haslet toplamı da %75 olmuştur. Sevgili kardeşlerim, bunun güzel olan tarafı, bu noktaya kadar kişinin hiçbir dahli yok. Ona namazı sevdiren, orucu sevdiren, zikri sevdiren Allah'tır. O kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'tan o insan olmuştur. İkinci hamleyi yapmıştır, mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. Bu sefer de 10 tane nimet almıştır. Ve ondan sonra da onun ruhunu Allah'a ulaştıran gene Allah'tır. Ama sanki kişi bunların hepsini kendisi yapmış gibi Allah Teala onu 3. kat cennetiyle mükafatlandırıyor. Dünya saadetinin de nefsin afetleri itibariyle oranı %75 ama tatbikata bu rakam %50'ye düşer. %50 civarına düşer. Çünkü şeytan kişiyle devamlı meşgul olup onu huzursuz etmek için büyük gayretlerin sahibi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Cennet saadetinin buraya kadarı Allah'ın bir hediyesi. Yani kim diyor bana ulaşmayı dilerse o bana ulaşmaz. Ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Kulum diyor, ben kulumu o kadar çok severim ki sadece bana ulaşmayı dilesin, benim için yeter. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz Allah Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini? Bir tek dileğinizle Allah Teala sizi kendisine ulaştırıp Allah'ın evliyası yapmaya hazır. Bir tek dileğiniz sebebiyle. Yaparsa ne olur? Yaparsa 3. kat cennetin sahibi olursunuz. Allah'ın evliyası olursunuz. Buraya kadar Allah'ın sözü var. Kendisi söylüyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Söyledik Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi. Ya sonra buraya kadar sevgili kardeşlerim, Allah'ın yardımı buraya kadar, kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse bu noktadan, yani 3. basamaktan 22. basamağa kadar şeytanın o kişi üzerinde hiçbir tesiri oluşmaz. Allah'ın koruyucu zırhı kişinin üzerindedir. Şeytan ağzıyla kuş tutsa o kişiye bir zarar vermesi mümkün değildir. O kişiyi yoldan çevirmesi mümkün değildir. Allah o kişiyi mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Tehlike var mı? Bundan sonra var. Bundan sonra eğer o kişi dönerse, Allah'tan dönerse veya mürşidinden dönerse, Allah'tan veya mürşidinden şüpheye düşerse, Allah Teala her şeyi ondan geri alır, kişiyi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki haline iade eder. Onun için evliya olmak Allah Teala'nın bir büyük ihsanıdır. Ama onu koruyabilmek için kişinin Allah'a tevekkül etmesi gerekir. Şeytan amini olmayanların dostudur. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dostudur.
Onlar şeytanın adımlarına tabi olan insanlardır ve onlara tesir eder iblis. Ve hidayete erdikten sonra kişi ruhunu Allah'alaştırdıktan sonra eğer o kişi Allah'a tevekkül etmezse o zaman tekrar şeytanın tasallutun içine girer. Yani zikirlerini devam ettirmezse, arttırmazsa, Allah'a güvenmezse, tevekkül etmek, Allah'a vekil etmek, Allah'a güvenmek demek. Güvenmezse kişi kuvvetini kaybeder ve şeytan onu tekrar tuzağa düşürür. Bu tuzak o kişinin fıska düşmesiyle noktalanır. Öyleyse amiri olmayan kişi şeytanın dostu olarak kabul ediliyor. Hidayete erdikten sonra Allah'a tevekkül etmeyen kişi gene şeytanın dostu olmak gibi bir duruma her zaman düşebilir. Şeytanın hakimiyeti amene olmayanların üzerindedir diyor Allah Teala. Şeytanın sultası Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin üzerindedir ve hidayete erdikten sonra tevkitten sonra kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasından sonra Allah'ın kefaleti tamamlandıktan sonra Allah'a tevekkül etmeyen insanların düştüklerini görüyoruz. Fıska düşmek bu noktada söz konusu olabilir. Ama ya kişi Allah'a güveniyorsa o güvenen kişi aynı zamanda irşat makamına da güvenen kişidir. Onlar emin ellerdedirler. Ve beka makamına, zühd makamına, muhsinler makamına o kişiler ulaşırlar. Ne olmuştur kişi ruhunu Allah'alaştırdığı noktada? Üç tane üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Nefsinin kalbinde de %51 nur birikimi olmuştur. Ruhu ve nefsinin toplamında Allah'ın emirlerini yerine getiren yasaklarını işlemeyen grup %75 olmuştur. Karşı çıkan grup ise %25'e düşmüştür. Bu kişi yoluna devam ediyor. Bu devam sonunda fizik vücudunu da Allah'a teslim ediyor. Bu fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman bu kişinin durumu ne olur? Nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aşar. Bunun manası o kişinin toplam dizaynı içerisindeki Allah'ın emirlerine riayet eden kesim %90'ı aşmıştır. 200'de 190'ı aşmıştır. 200'de 180'i aşmıştır. Yani %90'ı aşmıştır. %90 olmuş desek bu noktada kişinin cenneti 4. kat cennettir. Dünya saadetinin ise %90'ını bu kişi yaşar. Ve daha sonra daimi zikre ulaşacaktır. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman dünya saadetinin %100'üne ulaşır. 5. kat cennetinde sahibi olur. 27. basamak. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman 25. basamak. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman 27. basamak ve dünya saadeti. Kişinin %100. Cennet saadeti ise 5. kat. Daha sonra bu kişi bu hudutların da ötesine geçecektir. Ne olacaktır? Bu hudutların da ötesine geçecektir.
irşada ulaşacaktır. O kişinin nefsinin kalbindeki nurlar Hüllelbab makamında %100'dür, zemin kat gösterilir. İhlas makamında gene %100'dür, 7 tane gök katı gösterilir. Ve zemin katla 7 kat, 7 gök katı 8 derece, 8 mertebe o kişinin nefsinin kalbinin müzeyyen olduğunu gösterir. 4 mertebe de salah makamında bu kalpteki müzeyyen olmalar devam eder. Ve kişi irşada ulaşır. İrşada olan kişi 6. kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti gene %100'dür. Sonra iradesini de Allah'a teslim edecektir. Ve 7. kat cennetin sahibi olacaktır. Adın cennetlerinden birincinin ilk cennetin sahibi olacaktır.

Sonra bu kişi 7. kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti %100'dür. İşte Allah Teala'nın size ulaştırmak istediği yer orasıdır. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle sizi Allah Teala'nın en güzele ulaştırması söz konusu olur. Ve Allah'a sonsuz hamd ve şükredersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Gördüğünüz ki mutluluk müessesesi hem dünya saadetini hem de cennet saadetini içeriyor. Ve cennet saadetinin üçüncü kata kadar olan kesimi ve dünya saadetinin %50'leri aşması, iç dünyanızdaki haslet ve fazilet toplamının ise %75'e ulaşması Allah Teala tarafından garanti altına alınmış. 28 basamağın 21'ini size aşırtmak, 21.'ye kadar sizi tırmandırmak, ulaştırmak Allah'ın üzerine vazife. Siz bir şey yapmıyorsunuz, Allah her şeyi yapıyor. Sevgili kardeşlerim, daha kolay ne var ki? Bir tek dilek insanı evliya yapıyor. Bir tek dilek üçüncü kat cennetin sahibi yapıyor. Bir tek dilek o kişinin iç dünyasındaki mutluluğa dönük faktörleri %50'den %75'e çıkarıyor. Negatife dönük faktörler ise %50'den %25'e düşüyor. Bütün bunları Allah yapıyor. Bu noktadan itibaren yolunuza devam edebilirseniz, o zaman daha üst seviye dünya mutlulukları ve daha üst seviye cennetler sizin oluyor. Peki dünya mutluluğunun bu zikrin dışında başka bir yolu yok mu? Ben zikir yapamıyorum, az zikir yapıyorum, daimi zikre ulaşamıyorum. Dünya mutluluğumu arttıramaz mıyım? Tarzında bir sual gelirse onlara ne diyeceğiz? Çok açık söyleyeceğiniz şey, başkaları için yaşa diyeceksiniz. Başkalarına mutluluk vermek için yaşa. Sevgili kardeşlerim, insanlarla sizin aranızdaki ilişki bir bileşik kaplar kanununa bağlıdır. Bileşik kaplardan bir tanesindeki suyun seviyesi neyse, ikinci kapta da o seviye %100 aynıdır. Ne aşağıdır ne de yukarıdır. Hava basıncı her iki yerde de aynı olduğu cihetle birleşik kaplardaki suyun seviyesi ikisinde de aynıdır. İşte tıpkı bunun gibi etrafınızdaki bütün insanlara ulaştırdığınız her kötü şey de arkasından size de bir kötülük gelir. Onlara ulaştırdığınız her güzel davranışın arkasından size de bir güzel davranış geri döner. Öyleyse Allah'ın kanunu buysa, mutlu olmanız için sağlam bir kulba yapıştınız demektir. Neden? Madem ki sizden çevrenize ulaşan davranış biçimleri kötüyse, çevrenizden birileri size aynı kötülüğü mutlaka geriye taşıyorlar. Onlar bunun farkında bile değiller bu eşitliğin. Ama mutlaka çevrenizden size negatif bir davranış geri tepecektir. Allah Teala buna men dakka dukka diyor Kur'an-ı Kerim'de. Çalma kapını, çalarlar kapını. Yani ne ekersen onu biçersin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Etrafınızdaki herkes mutluluğunuzun bir sebebi, bir kapısı olabilir.
Evvela şunu düşünün. Sadece çevrenizdeki insanlardan sizin yaptığınız güzelliğin size dönmesi söz konusu değil. Eğer başka bir insana onu mutlu edecek bir davranış düşünüyorsanız, bu davranış, onu mutlu edecek olan bu davranış, daha onu düşünmeye başladığınızdan itibaren sizi mutlu etmeye başlar. 2 saat süreyle hep düşündünüz, ben falancayı mutlu etmek için ne yapabilirim? Şöyle yaparsam şu olur, böyle yaparsam bu olur diye imali fikre diyorsunuz. Bu düşünme boyunca Allah sizi mutlaka mutluluk üçgeninde yaşatır ve Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. Eğer başka birisine bir kötülük planlıyorsanız, o kişiyi mahvetmek üzere, ona bir zarar vermek üzere planlar yapıyorsanız, o zaman da Allah ile beraber değilsiniz, şeytanla berabersiniz, şeytanın ülkesindesiniz ve sadece huzursuz bir zaman parçasını geçirmiş olursunuz. Huzursuz, mutsuz, sıkıntılı ve şeytanın dostu. Öyleyse kim başkalarına, onlara mutluluk verecek olan bir davranışı gerçekleştirmeyi uygun görmüşse, Allah'ın yardımını alıyor. Onu düşündüğü sürece Allah onu mutlu kılıyor. O kişi bir kenarını Allah'ın temsil ettiği, ikinci kenarını ruhunun temsil ettiği, üçüncü kenarını da bu sebeple kazandığı derecelerin temsil ettiği bir üçgen içinde, Allah'ın üçgeni içinde yaşıyor. Mutluluk üçgeni. Ve Allah'ın ülkesinde. Yani pozitif alemde. Ama kim başkasına bir zarar vermek üzere, başkalarını huzursuz etmek üzere bir plan kuruyorsa, bir üçkağıtçılık düşünüyorsa, hedefi başkalarını, kendi menfaatini sağlamak için başkalarına acımasızca soymaksa, onlara kötü davranmaksa, fenalık etmekse, bu kişi daha bunu düşünmeye başladığı andan itibaren huzursuzdur. Çünkü o bir kenarı nefsinin afetleri, bir kenarı kaybettiği dereceler, üçüncü kenarı da şeytan olan bir üçgende yaşar. Bu mutsuzluk üçgenidir ve negatif aleme aittir. O kişi böyle yaptığı sürece şeytanın ülkesindedir. Yani absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği yerin alt tarafı şeytana ait, üst tarafı Allah'a aittir. Üst tarafı pozitif alemdir, alt tarafı negatif alemdir. Mutluluk üst taraftadır. Mutsuzluk alt taraftadır. İşte sevgili kardeşlerim, ne zaman etrafınızdaki insanlara mutluluk vermek üzere harekete geçmişseniz, hep mutluluk üçgeninde yaşarsınız. Etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuzun bir kapısıdır. Onlara bir iyilik yapın, onları mutlu edin, Allah da sizi mutlu etsin. Aynı kapılar sizin için bir hüzün kapısı da olabilir. Onlara kötülük ettiğiniz zaman Allah-u Teala sizi mutlaka azaplandırır. Mutlaka sıkıntıya düşersiniz ve şeytanın ülkesinde yaşarsınız. Ne zaman içinizi bir huzursuzluk kapsıyorsa, sıkılıyorsanız, işte o noktada şeytanın ülkesindesiniz. Şeytan sadece insana huzursuzluk ve sıkıntı verir. Allah mı? O mutluluk da verir. Ama şeytan hiçbir zaman mutluluk veremez. Zevk,
verebilir, geçici zevk. O da sadece şeytani yollarda, arkasından korkunç huzursuzluklar duyacağınız geçici zevkler yaşayabilirsiniz. Daha doğrusu zevk zannettiğiniz şeyler yaşarsınız, arkadan korkunç azap gelip sizi yakalar. Etrafınızda diyelim ki 10 kişi var. Bir saat boyunca birisine, birinciye bir iyilik yapmayı düşündünüz. Gittiniz onu tatbik sahasına geçirdiniz. O kişi mutlu oldu. Ama o bir saat boyunca Allah da sizi mutlu etti. Yetmez. O kişiye onu mutlu edecek olan hususu ulaştırdığınız zaman Allah Teala size bir defa daha mutluluk verir. O kişinin hazzı kadar bir hazzı da bir defa daha siz yaşarsınız. O ana kadar Allah Teala sizi mutlu etmiştir. Bir ahsen bir davranış biçiminin içinde olduğunuz için, güzel şeyler planladığınız için, başkalarının mutluluğundan yana her şeyinizi seferber ettiğiniz için. O kişiden sonra bir ikinci kişi içinde bir şeyler planlayın. Gene Allah Teala sizin içinize bir muhteşem mutluluk verecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylece her an biraz daha güzele doğru gideceksiniz. İkinci bir saatinizi de ikinci kişi için harcayın. O güzellikleri düşündüğünüz sürece Allah içinize huzur verecektir, mutluluk verecektir. Tatbik mevkiine koyduğunuz zaman o güzel düşüncenizi başkasına ulaştırdığınız zamana kadar Allah size mutluluğunu verecektir. O kişinin mutluluğundan da ayrıca pay verecektir size. Gene mutlu oldunuz. Hem ruhunuz nefsinize ferahlık verdi, hem de Allah size huzur verdi.